ve Allah'ın bize garanti ettiği 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına hepimiz sahip olacağız. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu veciz hadisiyle bu kısa videoyu bitiriyorum. Dünyevi istekleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını tek bir dileğinizle garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dolar TL'yi düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayram tatili kaç gündür diyenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Kedi sevgisinin peşinden koşanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. Ukrayna ile meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. TOKİ başvuruyla meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Galatasaray Barcelona düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Asgari ücretin ne olduğunu düşünenler Allah'a ulaşmayı dilenin. Dileyin ki bu dilek mutlak surette sizi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir tek dilekle koşuşun. Allah hepinizden razı olsun.

0: Bence bütün insanların gerçek anlamda bir tarikata bağlanması lazım, bir mürşidi olması lazım. Fakat bugün çok farklı anlaşılıyor tarikat deyince. Tarikat yol demek, her insanın bir yolu olması lazım.
1: Sıra tarikatlara üye olanları görüyorum, hep böyle yoldan çıkıyorlar sanki.
2: Kızım de, benim dedem var, ay babaannem varmış. Ondan sonra anneannem de o kadar Kur'an'a düşkünmüş yani. Biliyormuş, Arapçasını da biliyormuş, Türkçesini de biliyormuş. Ama hiç duymadık onlardan tarikat. Yani onun yaptıkları günahmış şimdi.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz tarikat. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere tarikat kavramını Kur'an ayetleri ışığında anlatacağız. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Tarikatın geçtiği Kur'an ayetlerine toptan birlikte bakalım inşallah. Evet, gördüğünüz gibi şu anda ekranda tarikatın geçtiği ayetler söz konusu. Allah Teala Müminin suresinin 17. ayet-i kerimesinde üzerinizde 7 tane tarik yarattık. 7 tane gök katı, her gök katını birbirine bağlayan bir tarik. Tarikat kelimesi yol manasına geliyor. Tarik kelimesinin çoğuludur. Tarikat kelimesi insanların uydurduğu bir kelime değildir. Kur'an'ın muhtevasında kesinlikle vardır. Ve geçtiği ayetler Nisa 168, Nisa 169, Mü'minun 17, Akaf 30 ve Cin 16. Sırat-ı müstakim üzerinde bulunan insanların oluşturduğu grupların hepsi tarikat adını almaktadır. Namaz kılan herkes günde 45 kere Allah'tan beni sırat-ı müstakime ulaştır diyor. Fatiha suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimesinde geçen sırat-ı müstakim fiziki olarak insan ruhunu Allah'a ulaştıran yoldur ve 4 bölümden oluşuyor. Allah'a ulaştıran yolun başlangıç ismi itibariyle Sebil-i Reşat'tır. İkinci kısmı itibariyle Tarik-i Müstakim'dir. Üçüncü yatay kısmı itibariyle Sirat-ı Müstakim ve Sirat-ı Rabbüke Müstakim. Yani Allah'a ulaştıran yolun gök katlarındaki adı Tarik-i Müstakim. Öyleyse eğer insanlar namaz kılarak Allah-u Teala'dan Ya Rabbim beni Sirat-ı Müstakim ulaştır diyorlarsa aslında beni Tarik-i Müstakim'e ulaştır manasına geliyor. Kim Allah'a ulaşmayı kalben dilerse o birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir. Aynı zamanda birinci tarikin de üzerindedir. Bütün sahabe sırat-ı müstakim üzerinden yani tarikatlar üzerinden Allah'a davet ediyordu. Kimler tarikat üzere ise onlar tek bir sırat-ı müstakim üzerindedir. Muhtelif tarikatlar var ise de sonuç bir tektir. Çünkü sadece tek bir yerden Allah'a ulaşılır. O devrin imamının dergahıdır. Öyleyse nerede olursa olsun, tarikatın adı ne olursa olsun, nerede tarikat varsa, orada tarikatın temel rüknü, mürşide tabi olmaktır, mürşit vardır. Allah-u Teala, sahabenin bu zamanın insanından en büyük farkının, tabiyet olduğunu söylüyor. Yani tabiyet Allah'ın bizler için taniti mürşidin önünde tövbe etmek. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden hangi mürşide tabi olursa olsun, hangi mürşid önünde tövbe ederse etsin, o kişi tarikat ehli olamaz. Allah-u Teala tarikata girmekle mümin olmanın aynı şey olduğunu Kur'an-ı Kerim'de kesinleştirmiştir. Kim tarikatta ise o sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'ı yaşayandır ve mümin olandır. Allah Teala verdiği işaretle öyle bir anlatım mekanizması çizmiş ki bu devirdeki insanların kesinlikle tarikata karşı çıkacakları ortaya çıkmış. Allah'ın yolundan olmayanlar ve başkalarını Allah yolundan ayıranlar, saptıranlar cehennemin yolun üzerindedir. Allah Teala bu konuyu Nisa suresinin 168-169. Ayet-i kerimesinde dile getiriyor. Nisa 167 ile başlarsak şunu görüyoruz. اَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ دَلُوا دَلَالًا بَعِيدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا Bunlar kafirdirler ve zalimdirler. لَمْ يَكُنُوا اللّٰهُ لِيَغْفِرِ لَهُمْ Allah-u Teala onları asla mağfiret etmez. وَلَا يَدِهِمْ tarika Ve tariki müstakime ulaştırmaz. اِلَى tariki cehenneme Öyleyse görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine engel olanlar, onlar tariki cehimdedir. Allah'a ulaşmayı dileyen, başkasının dilemesine vesile olanlar, onlar da tariki müstakim üzerindedir. Ve günde 45 kere namaz kılan herkes, beni tariki müstakime ulaştır diye Allah'a yalvarmaktadır. İnsanları cehennemden kurtarıp cennet standartlarına ulaştıracak olan yetmez, daha ötede dünya hayatının da mutlak saadetine nail edecek olan şey sadece ve sadece tarikattır. Hidayet üzere olmak ve mümin olmak mutlaka tarikata girmeyi gerektiriyor. İslam olmaksa tarikata girdikten sonra daimi zikre ulaşmayı gerektirir. Daimi zikre ulaşan herkes bu dünyadaki en mutlu insanları temsil eder. Daimi zikir mutluluğun kalesidir. En üst seviyeli Allah'ın bir emridir. Günümüz İslam tatbikatında kalü bela günde Allah'ın bizden almış olduğu misat ahd ve yeminin din tatbikatından çıkartılmasıyla İslam'ın kolları kesilmiş durumda. Ama daimi zikir ve irşad teslim emirlerinde din tatbikatından çıkartılmasıyla İslam'ın da bacakları kesilmiş. Ve ne yazık ki insanlar kolları bacakları kesilen, bitkisel hayata terk edilen bir İslam statüsü içerisinde İslam'ı yaşadıklarını zannediyorlar ama İslam'ı yaşamıyorlar. İşte zamanın evvelinde bir ecnebi devletinin başındaki şahıs bu Müslümanların elinden Kur'an'ı dillerinden zikre almadıkça bunlarla baş etmek mümkün değil. Elimizden Kur'an alınmış, çünkü din tatbikatını Allah'a ulaşma dileği devreden çıkartmış. Elimizden zikir alınmış, çünkü mürşide tabi olmak artık söz konusu değil. Ama Allah-u Teala'ya sonsuz hamdü şükür ederiz. O karanlık günün sonuna geldik. Bir güneşi doğmuştur. Herkes tek bir dilekle bu dünyada hidayet güneşinin altında mutlaka sulh ve sükûne ulaşacaktır. Hepinizin iki can saadetine ulaşmanızı Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizde.
0: Selamünaleyküm.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhu konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhunu her devirde açıklayan devrin imamıdır. Kur'an-ı Kerim tefsiri Kur'an'ın ruhunun açıklanmasıdır. Ve her devirde bunu sadece Allah-u Teala'nın tasarrufunda olan devrin imamı gerçekleştirebilir. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in de öncesinden haber verdiği, bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar ama en İslam'dan uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. O gün yaşayan alimler, gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerileri. Fitne onlardan çıkmış, tekrar onlara dönecek. İşte sevgili kardeşlerim, hidayetin kaybolduğu bir dönemde 14 asıl evvel Nebila Sultanı Peygamber Efendimizin de geleceğini bize müjdelediği, ümmetimin ailesi diye buyurduğu Mehdi Aleyhisselam, Muhterem Efendimiz, 14 asıl evvelinden Resulullah'ın A'dan Z'ye kadar açıkladığı ama insanlar tarafından sonradan unutulduğu, içinde bulunduğumuz hidayet çağında Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhunu açıklayan devrin imamıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhuyla her noktada bizi müjdeleyendir. Tasavvuf eşittir Kur'an-ı Kerim. Zaten ezeli ve ebedi tek bir din var. Bu din babamız İbrahim Hanif din, Arapça değil İslam. Ve kutsal kitapların hepsine baktığımız zaman net olarak 7 safa ve 4 teslimi görüyoruz. İşte Kur'an'ın bütününü 4 cepheden ifade edecek olursak, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhu, İlmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin, 28 basamaklı İslam merdiveni ve bunun çekirdeği özü olan 7 safa ve 4 teslim. Bütün kutsal kitaplarda bu 7 safa ve 4 teslim ayetlerle Allah tarafından bizlere farz kılınmış. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmak, ruhumuzun Allah'a teslimi, fizik vücudumuzun Allah'a teslimi, nefsimizin Allah'a teslimi, ihlasa ulaşmak ve iradenin Allah'a teslimi şeklinde 28 basamak İslam merdiveni, her devirde 12 tane insanla mürşidine tabi olan, devrin imamının ruhu başının üzerinde yer alan tüm insanlara Allah Teala'nın vaaz ettiği, yaşamasını istediği kemalat basamaklarını ihtiva ediyor. Allah'ın muradı insanı kamil yetiştirmek. Hiçbir şey yokken Allah vardı ve her şeyi enerjiyle yarattı. 3 asıl ve 3 takaşlı olmak üzere 6 tane alem ve bu alemlerin içerisinde her şeyin uğruna yaratıldığı eşrefi mahlukat olan insan. İşte başlangıç noktasına baktığımız zaman insanlar dünyevi standartlar içerisinde bir hayatı yaşıyorlar. Dünyevi hayatı yaşayanların sahip olduğu 12 tane negatif özellik söz konusu. Ama Allah'ın muradı insanları fizik, beden ve nefse şeytana teslim olsun, şeytanın hegemonyasında bir hayat yaşasın diye değil, tam tersi. Allah'ın muradı evvela
İnsanın yaratılış gayesi olan Allah'a dost olmak, Allah'a kul olmak, peşinden nefs tasfiyesiyle Kur'an-ı Kerim'in yedi ruhunun kendisine öğretilmesi ve yaşanmasıyla insan-ı kamil olmasını sağlamak. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadislerine baktığımız zaman, özellikle Hazreti Ömer ile olan arasındaki bir diyalogu şöyle ifade edebiliriz. Ya Ömer, beni ne kadar seviyorsun? Kendim kadar olmadı ya Ömer. Beni kendinden daha fazla sevmedikçe imanın kemalini eremezsin. Öyleyse imanın basamakları olduğu gibi imanın en zirve noktası hakikati, kemalatı da var. İşte o imanın kemali kamil insanda tecelli eden, Allah'ın tasarrufunda olan, Allah-u Teala'nın yaptırdığını yapan, söylettirdiğini söyleyen, Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi, Kur'an-ı Kerim'in ruhunu bize açıklayan, Kur'an-ı Kerim tefsirini yapan her devirde devrin imamıdır. Hal böyleyken 14 asıl evvelinden yine Resulullah'ın Kur'an için söylediğine bakalım. Benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olan bir mucizeyi Allah-u Teala vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim bir mucize mi? Evet. İndirildiği günden kıyamet gününe kadar mucize-i baki olarak hep hayatta olacaktır. Kim ki Allah'ın koruması altında olan mucize-i baki Kur'an-ı Kerim'i ders edinir, öğrenir, yaşar, hayatına tatbik ederse, işte onlar Allah'ın vaaz ettiği hedefe olan insan-ı kamil noktasına ulaşacak olanlardır. Gerçekten indirilen kutsal kitapların hepsine baktığımız zaman Tevrat'a bakıyoruz. Hazreti Musa Aleyhisselam ve ona tabi olan Rabbaniyun 7 safa 4 teslimi yaşamış. 28 basamak İslam merdiveninde en zirve noktaya ulaşmışlar. Kur'an-ı Kerim onları şöyle bahsediyor, açıklıyor. Araf suresinin 159. ayet-i kerimesinde. وَمُنْ قَوْمِ مُوسَى اُمَّتٍ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهَا يَعْدِلُونَ Hz. Musa Aleyhisselam'ın kavminden de bir ümmet, bir grup vardı ki onlar hakka ulaştırırlar ve adaletle emrederler. Gelelim havarilere. Havariler de aynı vazifenin sahipleri. Onlar da hakka ulaşan, adaletle hükmeden, 7 sabah 4 teslimi yaşayan Hz. İsa Aleyhisselam'a tabi olanlar. Gelelim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olan sahabeye. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle incelediğimiz an aynı neticeye ulaşıyoruz. Sahabenin de Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen son şerif kitabı Kur'an-ı Kerim'le bir bir ayetleri yaşayarak, 7 safa 4 teslimi yaşayarak, 28 basamak İslam merdiveninin 28. basamağın 5. kademesinde İrşat makamına tayin edildiklerini görüyoruz. Evet, Allah Teala'nın sahabeyi irşat makamına tayin ettiğini açıklayan en bariz ayet Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesi. Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Es-sâbikûnel evvelîne minel muhacirîne vel ensâr vellezîne ihtebûn bi ihsânin radiyallahu anhum ve radu anhum. Meali şöyle: o sabıkının evvelki hayırlarda yarışanlardan, salah makamında iradesini de Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınanlar var ya, işte onlar iradelerini de Allah'a teslim ederek Allah Teala'nın da 12 tane insanla tabinin kendisine tabi olduğunu, böylece Allah tarafından irşada memur ve mezun kılındıklarını, fevzül azime ulaştıklarını bu ayet bize haber veriyor. Neticede nereye ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim? Neticede şu sonuca ulaşıyoruz. Murad-ı ilahi insan-ı kamil yetiştirmek, Allah-u Teala'nın verdiği eğitim, kutsal kitaplarda vaaz edilen eğitim, herkesin 7 sabah 4 teslimi yaşaması, herkesin 28 basamaklı İslam merdivenine bir bir onları kat ederek en zirve noktada iradesini de Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınması
noktasına ulaşmasıdır ki irşada memur ve mezun kılınan hepsi dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatını görenlerdir. Fizik vücudun baş gözüyle elbette Allah'ın zatı görülmez. Ama Allah-u Teala'nın insan için tayin ettiği hedef nefsimizin kalp gözüyle Allah'ın zatını görmek. İşte herkese bu yol açık. Herkese Allah-u Teala bunu emrediyor. Evvela yükselme bu yedi kademedeki nefs seskesiyle gerçekleşir. Bu Kur'an-ı Kerim'in mealini teşkil eder. Bu Kur'an-ı Kerim'in nefsi manasıdır. Bu ilmel yakindir. Ama ilmel yakini Allah'ın koruması altında gerçekleştiren herkes Allah'ın dostu olduktan sonra yücelme basamaklarında bir bir zikrini arttırarak 18 saat zikirle fizik vücut teslimi, 24 saat zikirle nefsin teslimi, külli zikirle ihlasa ulaşmak ve en son olarak iradenin teslimiyle tesbihe ulaşması ve insanın kamil olması. Evet, gerçekten bütün bu muhteva Allah'ın indirdiği bütün kutsal kitaplarda yer alıyor. Resulullah'ın şu hadisi de çok manidar. Ya Ali diyor, yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. Bu fitnelerden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'ledir. Çünkü Kur'an'da sizden öncekilerin haberi, sizin aranızdakinin hükmü, sizden sonrakilerin haberi var. O Allah-u Teala'nın yüce kitabıdır. Kim ki kibrinden dolayı kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Yani o artık delalet gay yolunun yolcusudur. Kim de hidayeti ondan başkasından ararsa Allah o kimseyi delalette bırakır. O Allah'ın sapsağlam bir ipi, apaçık bir nuru ve sirat-ı müstakimi ulaştıran hikmet dolu bir haberidir. Kur'an-ı Kerim'de de Allah'ın zikrettiği, bütün devrin imamlarının özellikle üzerine basa basa ifade ettiği dinin iki kaynağından bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de her devirde bu kitabı açıklayan devrin imamıdır. Sevgili kardeşlerim, Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in tüm insanların Allah'ın kendilerine vaaz ettiği hedef olan sonsuz ahiret saadetine ve dünya saadetine ulaşması meyanında emrettiği kutsal kitaplardaki hayatı yaşamalarını Allah Teala hedef göstermiş ve yaşamalarını istemiş. Ama insanlar şeytanın da dış tesiri altında kutsal kitaplardaki Allah'ın hakikatlerini unutarak yerine kendi zanlarını geçirmek suretiyle ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bu zanların tümüne birden emaniye diyor. Emaneyi devreye koymak suretiyle hakikatleri, Allah'ın vaaz ettiği hakikatleri tamamen unutmuşlar. Ve artık Allah'ın dini insanlar tarafından yaşanmıyor. Yaşanan din kendi babaların dini. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah Teala genel manada hepsini bu şekilde ifade ediyor. Gelin Allah'ın indirdiğine ve Resul'ün açıklamalarına tabi olun dediğimizde

emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehli beytim. İster Allah'ın kitabı sünnetim, ister Allah'ın kitabı ehli beytim desin. Sonuçta Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ip diye iki kaynağı net olarak anlamamız gerekiyor. Birincisi Allah'ın kitabı, ikincisi de bu kitabı her devirde açıklayan devrin imamı Allah'ın Resulü. Sevgili kardeşlerim, Resulullah'ın hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu, en hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir hadisini insanlar neye dönüştürerek tamamen asli mecrandan saptırmışlar? Sizin en hayırınız Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını öğrenmek ve öğretmektir. Veya bir adım ötesi, sizin en hayırınız Kur'an-ı Kerim'i tecvidle okuyan ve bu tecvidle okumayı öğreten kişidir. Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e baktığımız zaman, eğer en hayırlımız Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını okumak ve öğretmek olsaydı, o zaman Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in en hayırlı olması söz konusu değildi. Halbuki o, alemlere rahmet olarak gönderilen, sen olmasaydın ben felekleri yaratmazdım, mürşitlerin hası olarak Allah tarafından Kur'an'dan kendisi zikredilen Allah'ın Resulü, nübüvvetin son halkasını teşkil ediyor. Evet, nübüvvet Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Ama Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Evet, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e sona eren şer'i vahidir. Ama vahiy kıyamete kadar devam edecektir. Evet, insanların bir kısmı baş gözleri kör, kalp gözleri de kör olacaktır. Ama kıyamete kadar hep Allah'ın zatını görenler, Resulullah'ın da hadiste zikrettiği, kıyamete kadar ümmetimden Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışan bir ümmet hep olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışan bu ümmet, kıyamete kadar var olacak bu ümmetin başında Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı, manası ve idir ruhunu açıklayan devrin imamı hep olacaktır. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Bakara 151'de Allah Teala kema arsalna fikum rasulen minkum. Allah sizin içinizden size bir resul gönderdi. Yettu aleykum ayatuna. O size ayetlerimizi tilavet ediyor. Ve yuzekkikum. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Ve yuallimukumul kitabe vel hikmete, kitabe. O size kitabı öğretiyor ve hikmeti öğretiyor. Ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun, hikmetin ötesini o size öğretiyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in şekillendiği ayet bu ayet. Eğer insanlar Kur'an-ı Kerim'i Arapçasını okumak ve öğretmekse en hayırlı olan, o zaman bu ayete ne diyecekler? Bu ayet ki Resulullah'ın Allah tarafından kendisine tevdi edilen, farz kılınan 5 görevinden bahsediliyor. Evet, nübüvvet Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Ama Risalet de kıyamet gününe kadar devam edecektir. İşte özellikle insanların dini Kur'an'dan öğrenmedikleri için, kendi zanlarına tabi oldukları için, emaniye bilgilerle insanlara din öğrettikleri için, insanlar tamamen Kur'an'dan kopmuş, dinden uzaklaşmış. Artık insanlar için din bir mutluluk kaynağı değil. Kutsal kitaplar bir mutluluk kitabı olarak öngörülmüyor. Halbuki Allah'ın bütün insanlar için vaaz ettiği temel hedef iki cihan saadeti, mutluluktur. Mutluluk dünyevi zevklerle yaşanan bir olay değildir. Üç alemde kavganın tamamen bittiği, sulh ve sükun halinin daimi yaşandığı bir muhtevayı ifade ediyor mutluluk. Evet, insanlara bakacak olursanız başlangıç noktasında bütün insanlar
mutsuzluk

Kendini öyle ifade edelim. O slaytımızı gösterelim. Mutsuzluk. İnsanlar neden mutsuz? İnsanlar nefsle ruh arasındaki kavga sebebiyle mutsuz. İnsanlar diğer insanlarla olan sosyal ilişkilerinde birbirine zulmettikleri için huzursuz ve mutsuz. Ve insanlar Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen, şeytanın kulu olan bir hayatı yaşadıkları için huzursuz, mutsuz. Ama Allah Teala katından gönderdiği hidayetçilerle, özellikle irşada memur ve mezun kıldığı dinin ikinci kaynağı olan Allah'ın Resulleriyle, Kur'an-ı Kerim'i öğrenerek ruhun teslimiyle %51 mutluluk, fizik vücudun teslimiyle %81, nefsin teslimiyle %100 iç dünya mutluluğuna ulaşırlar. Nefsle ruh arasındaki kavga tamamen biter. Dünyadaki mutlulukta yine nefsle ruh arasındaki kavga %51 oranında tamamlanmıştır. Bu insanlar uzlaşma noktasında birbirlerini affeden, asla intikam almayan bir statü içerisinde hayatını devam ederler. %81'de ise sahip oldukları o mutluluğu, güzelliği başka insanlarla paylaşma noktasına ulaşmışlardır. Ama asıl Allah'ın dinden muradı yardımlaşmadır, yardımlaşmadır, yardımlaşmadır. Muhterem Efendimiz'in her zaman bize açıkladığı üç oda hikayesi var. Ne diyor? Yeni tasavvufa giren kişi mürşidine aldığı ilk emri tatbik etmek üzere emir alıyor ve birinci odada Kur'an okumakta olan kişinin ensesine bir tokat atıyor. O da aşk ve şevkle ona karşılık veriyor. Kısası tatbik ediyor. Mürşidine anlatıyor. Tamam diyor evladım. Şimdi ikinci odadaki kişinin ensesine bir tokat at. Onu atınca o ikinci odadaki şahıs ne yapıyor? Nefs eskesini yapmış. Karşılık vermiyor. Affediyor. Onunla ulaşıyor. Tamam diyor, bu Rabbimden bana bir imtihandı. Ve hiçbir zaman intikam almıyor. İkinci etapta bir şey daha söylüyor. Muhakkak ki sana karşı bir hatam vardır. O onun günahın kefareti. Ve şimdi diyor üçüncü odadaki şahsın ensesine git bir tokat at. Onu attığı zaman üçüncü odadaki şahıs bir nevi artık Allah tarafından irşada tayin edilecek olan konumda birisi. Evladım diyor, benim ensem senin elini acıttı. Ben senden özür diliyorum. İkinci olarak yine sana karşı mutlaka bir hatam var. Bana hatamı söylersen kendimi düzeltir ve bütün bunlara rağmen ben senden af diliyorum. Rabbimden af dileyeceğim. Ama asıl konu şu. Üçüncü odadaki şahıs şunu söylüyor. Bundan sonra hangi konuda bir yardıma ihtiyacın duyarsan ben her zaman hazırım. İşte biz insanların birbirine karşı düşmanca, birbirini hasetle, birbirlerini rencide ederek, birbirlerini aşağılayarak bir hayat yaşamaları değil, tam tersi Allah'a dost olarak birbirimizi yüceltmemiz, birbirimize yardım etmemiz için Allah Teala bu hayatı bize vaaz etmiş ve nasip etmiştir. Öyleyse son noktada herkesin birbirine yardım ettiği, asr-ı saadetin yaşandığı bir duruma herkesin gelmesi. Mümkün müdür? Evet, kapılar sonuna kadar herkese açıktır ve hakim olan da Allah'tır. İnsanlar nereye giderse gitsin Allah'ın mülkündedirler. Hepsinin üzerinde dört tane melek vazifeli. Yaptıkları her olayda muhatap daima Allah'tır. Allah daima adaleti tecelli ettirir. Ve kim ne yaparsa yapsın, zalim derecat kaybeder, mazlum derecat kazanır. Ama muradi ilahi de yardım noktasında hem zalime yardım etmek hem mazluma yardım etmek. Sahabe sual soruyor, ya Resulullah biz mazluma yardım etmeyi anladık da zalime nasıl yardım edeceğiz deyince, vakti gelince onu anlayacaksınız. Zalimin zulmünü azaltmak da görevinizdir. Evet, Allah tarafından inşaada memur ve mezun kurulan Kur'an-ı Kerim'in 7 ruhuna mazhar olan ve yaşayan kişi şunu kesinlikle bilir ki
Kendi vazifesi Allah'a davet etmek yetmez. Kur'an'ın bütününe tabi olmak yetmez. Kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. İşte Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınan sahabenin hepsi Allah'a davet edenlerdi. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Kur'an'ın bir lafzı ve yedi ruhunu yaşayarak hepsi Allah'a davet ediyorlardı. Ben ve bana tabi olanlar Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz sırat-ı müstakim yolu işte o bu bizim yolumuzdur. Yetmez. Aynı zamanda Allah'a teslim olanlardı. Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde Kul amennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ilâ İbrahim'e ve İsmail'e ve İshâk'a ve Yakub'a ve Esbâta ve mâ utiye Musa ve İsa ve mâtun nebiyyine min Rabbihim la nufarriku beyne ahadın minhu ve nâhlu lehu müslimûn. Kısacası ayetin sonunda biz ona teslim olanlarız. Sahabenin hepsi 22. basamakta ruhlarını, 25. basamakta fizik vücutlarını, 26. basamakta nefslerini ve 28. basamağın 4. kademesinde de iradelerini Allah'a teslim etmişler. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmuşlar. Teslimi külli ile Allah'a teslim olan Kur'an'ın 7 ruhunu yaşayan sahabe, acaba sosyal hayata birbirine karşı davranış biçimleri nasıldı? Allah Teala bunun da cevabını veriyor. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Ha entuma la tuhibbunhum ve la yuhibbunukum ve tu'minu kitabi kulli. Sizler öyle kimselersiniz ki siz sizi sevmeyenleri seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. Evet sahabenin hepsi kitabın tamamına iman eden, kötülüğe karşı hayırla mukabele eden, asıl saadeti yaşayan bir topluluk olarak insanlık tarihine geçmiş ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala onları bize bugüne projekte ederek siz de sahabeyi örnek alın. Siz de bugün yaşayan insanları olarak iki cihan saadetini yaşayın. Asr-ı saadete ulaşın. Neyle? Kur'an-ı Kerim'in bir lafzın manası ve yedi ruhuyla. Evet Allah Teala Hicr suresinin yanılmıyorsam 96. ayet-i kerimesi veya Hicr 87. Hicr 87'de Allah Teala şöyle diyor. Laqad ataynaka sab'an minel mesani vel Kur'anil azim. Andolsun ki sana mesani ikinciden yedili olarak Kur'anil azimi verdik. Yani ne demiş oluyor bu ayet-i kerimede? Sana bir Kur'an'ın lafzı manası ve yedi ruhunu. Kur'an'ın lafzı manası ayetlerin Arapça manasını, muhtevasını alıyor. Ama Kur'an-ı Kerim sadece Arapça manasını ihtiva eden lafzi manadan ibaret değil. Kur'an-ı Kerim'de yedi ruhu var. Ve bu yedi ruh velayet makamlarında bir bir gerçekleşir. İşte Bakara 151'de verdiğimiz ayetlerin tilaveti kişinin mürşidine tabi olma noktasına 14. basamağa kadar olan bir muhtevayı ifade ediyor. Görüyorsunuz ki bu ayetlerin tilavetinde asıl mana ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Kim ki Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar ederse onun ameli boşa gider. Bu kişi hangi ibadetin sahibi olursa olsun ameli boşa gidenlerin daima günahları sevaplarından fazladır. Ve günahları sevaplarından fazla olan bu insanların Mü'minun suresinin 103. ayet-i kerimesi gelince gideceği yer cehennem. Ama Allah Teala bütün insanları cehenneme gitsin diye değil, tam tersi herkesin cennete girmesi ve cennette de değil en üst noktada dünya saadetini yaşamasını da hedeflemektedir. Hedef insanların ahiret ve dünya saadetine ulaşmasıdır. İnsanların ahiret ve dünya saadetine ulaşmasının temelinde nefs tezkiyesi ve tasfiyesi var. Nefs tezkiyesiyle kişinin Kur'an-ı Kerim'in lafzi manasına ulaşmasıdır. Evet. Kim Allah'a ulaşmayı kalben dilerse Allah Teala Enfal 29'a göre o güne kadar işlediği bütün günahları örterek ona birinci kat cenneti
Kim 12 tane ihsanla mürşidine tabi olursa ikinci safhada Allah Teala ona Cennetül Firdevs'i ve kim 7-8 aylık süre içerisinde ruhunu Allah'a teslim ederse Cennetül Hult olarak 3. kat cenneti Allah Teala onlara garanti ediyor. Hibe ediyor, hediye ediyor. Bu herkese açık olan bir kapı. Sadece Allah kendilerinden kalben Allah'a ulaşmayı dilemelerini istiyor sevgili kardeşlerim. Ama asıl Kur'an-ı Kerim'in 7 ruhu melaet makamlarında gerçekleşti. Bu da nefs tezkiyesinin ötesinde nefsin tasfiyesini muhtevasına alıyor. Evet, kim ki fizik vücut teslimine ulaşırsa o nefsin manevi kalbinde %81 fazlı ikame etmiştir, yerine getirmiştir. Yani %81 oranında karanlıklar kalbinden tamamen temizlemiş, yerine faziletleri geçiren bir insandır. Ama murad-ı ilahi kalbin %100 temizlenmesi, daimi zikre ulaşması o kişinin. İşte daimi zikre ulaşan insan velayetin 28. basamağın 26. basamağında bu gerçekleşmektedir. Fena kademesinde Kur'an'ın 1. ruhu, beka kademesinde 2. ruh, züht kademesinde 3. ruh ve fizik vücut tesliminde muhsinler kademesinde Kur'an'ın 4. ruhunu o müktesebatına almıştır. 5. ruh nefsin teslimiyle hikmet noktasına bizi ulaştırmaktadır. 6. ruh ihlas da yine hikmeti muhtevasına alır. Ve kim ki seher vaktinde Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre Allah tarafından tövbe-i nasuha davet edilirse, Allah'ın verdiği kelimelere tövbe-i nasuh gerçekleştirirse, o zaman o kişi Allah Teala salaha geçirir ve salahın 1. kademesi günahların örtülmesi, 2. kademesi salah nurunun verilmesi, 3. kademede mürşide tabi olduktan sonra o güne kadar işlediği bütün günahların sevaba çevrilmesi ve 4. kademede de iradenin teslimi. Kim ki iradesini Allah'a teslim etmişse, Allah Teala kimde bu liyakat seviyesini görmüş, onu tesbihe ulaştırmışsa, Allah Teala ona zatını da göstererek kalbini de 19 kademede müzeyyen kılarak onu irşada memur ve mezun kılıyor. İşte sahabenin hepsi bu statü içerisinde, bu hiyerarşik sistem içerisinde ilmel yakini, aynel yakini ve hakkal yakini yaşayarak Allah'ın zatını gördükten sonra Allah tarafından hepsi irşada memur ve mezun kılınmışlar. Resulullah'ın ifade ettiği kıyamete kadar Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışan bir topluluk, bir ümmet hep olacaktır. İşte bu ümmetin içerisinde sahabenin kendisi de vardı. Ama diğer inanç gruplarından da küçük gruplar bu ümmetin içerisinde yer alırlar. Hep daima insanlara Allah'ın dinini anlatırlar. Ama dıştan insanların baş düşmanı iblis de allem eder, kallem eder. İnsanlara vaaz ettiği tek hedef onları dinin iki kaynağından uzaklaştırmak. Kutsal kitaplardan uzaklaştırmak. Allah-u Teala'nın her devirde o kutsal kitapları açıklayan devrin imamından onları uzaklaştırmak. Sevgili kardeşlerim, bugün çokça etrafımızda gruplar görüyoruz. Onlar da ne yazık ki 7 sava 4 teslimden bir haberler. Ulaşmayı dilemek hak getire. Mürşide tabiyet olsa da olur, olmasa da olur. Yani bir farz hükmünde değil onlar için. Halbuki bütün bu söylediklerimin hepsi 7 safanın 7'sini de Allah-u Teala farz kılmış. Hem Tevrat'ta farz kılmış, hem İncil'de farz kılmış, hem de son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de 7 safanın 7'si farz. Farz demek Allah'ın emri demek. Allah'ın emri demek o emre itaat edip o emri yerine getirmek. Yani her noktada Allah'ın gösterdiği hedefe adım adım yaklaşmak ve sonuçta 7. safhada da iradeyi teslim etmek suretiyle Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınmak. Allah'ın bütün insanlar için vaaz ettiği hedef budur sevgili kardeşlerim. Bu kolay değil, daha doğrusu zor değil, çok kolay. Zaten Allah'a dost olmak bir dilektir. Yunus'un ifadesiyle binen düğünlenmek
Zor gibi görünen fizik vücut teslimi de o da eğer kişi Allah'tan daima yardım isterse, Allah'a sığınırsa, Allah Teala'nın verdiği garanti tahtında bir muhteva içerisinde Allah'ı vekil tayin ederse, onun da Allah'ın gerçekleştirdiğini görecektir ve diğer kısımlar zaten otomatik olarak bu mümkündür. Ve böylece velayet makamların yedisinde de Kur'an-ı Kerim'in ruhunu da muktesebatını alarak, hayatına alarak, yaşayarak, tatbik ederek Allah tarafından Allah onları öğretmekle vazifeli kılacaktır. Öyleyse her devirde Kur'an-ı Kerim'in lafzı, manası ve yedi ruhunu açıklayan, kısacası Kur'an tefsirini yapan o görevin sahibi devrin imamıdır. Bu dönemde de hidayet çağında bu görev devrin imamına verilmiştir. Anlattığımız bu çerçevedeki bütün muhteva, bütün güzellikler biz devrin imamı muhterem efendimizden öğrendik. İdrak edebildiğimizi sizinle açıklıyoruz bu kısa konferans içerisinde. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı, kişisel gelişime, dua ve açık hava unsurlarına değil, Allah Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşulların, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutluluğun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eş değeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetlerin sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça, 2 cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. başarı, kişisel gelişim geçici zevkleri oluşturabilir insanda, ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun 3 tane şartından bir tanesi daimi olması, ikincisi sulh ve sükunu sahip olmamız, üçüncüsü üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrolü altınması tezkiyeyle, daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sualler bölümünde tekrar birlikteyiz. İzmir'den bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Allah ve Resulü emrettiği biçim ve boyutta nasıl hizmet edebiliriz? Bazen kardeşlerimiz her şeyi ben yapayım, aman kimse bir sorumluluk almasın düşüncesine kapılıyor. Bu bir doğru düşünce midir? Sevgili kardeşlerim, Nebiye Sultanı Peygamber Efendimizin bir hadisini hatırlatmak istiyorum. Allah'a nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Sahabemi de benden dolayı seviniz. Ve yine Muhterem Efendimizin sahabeyi diğer sahabenin diğer kardeşlerini kendisinden nasıl öne geçirdiğini anlatan bir kıssası var. Savaş meydanında Hazreti Ömer şehit olmak üzere olan kişilerin arasında dolaşırken birisi yaralı olan birisi su diye bağırıyor. Hemen Hazreti Ömer ona koşuyor ve matarasındaki suyu ona uzatmak üzere veriyor ama bir ikinci kişi daha su diyor. Birinci kişi o suya en çok ihtiyaç içinde olmasına rağmen hayır git o kardeşime ver diye buyuruyor. Daha sonra İkinciye giderken bir üçüncü kişi suluyor. Bu sefer ikinci kişi de ya Ömer bana değil ona ver. Bu kısa bize dışımızdaki kardeşlerimizi daima kendimizden öne geçirtmemiz halinde sahabe gibi örnek insanlar olabiliriz. Öyleyse kardeşimizin sualini Allah ve Resulünün emrettiği biçim boyutta hizmet edebiliriz. Edebiliriz. Bazen kardeşlerimiz her şeyi ben yapayım. Aman kimse bir sorumluluk almasın düşüncesi doğru değil. Paylaşımcı olmak, bir ve beraber olmak, yardım etmek ve daima birbirimiz için yaşamak. İşte doğru olan budur. Elbette Allah Teala herkesin kalbindekini biliyor ve herkesin mutlu olmasını istiyor. Sadece bir kişinin sorumluluk alması, onun mutlu olması öteye götürmüyor bizi. Yine daha evvel Efendimizin anlattığı bir kıssa, bir zincirin kuvveti en zayıf halkasıyla orantılı. Öyleyse aramızda hangi kardeşimiz olsa olsun, onu da Allah'ın mukarreb kullarından kılmak için hepimiz bir gayret içinde olmalıyız. Bu da ancak birbirimizle paylaşımla, yardımlaşmayla ve özveriyle gerçekleşebilir. İşte kardeşlerimizin arasındaki dayanışma böyle olması lazım. İsparta'dan bir kardeşimiz hocam Bakara suresinin 286. ayetinde geçen Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize yükleme. Ağır yük yükleme. Sevgili kardeşlerim böyle değil. Rabbimiz bizden öncekilere ağır yük yüklemediğin gibi bize de yükleme. Allah Teala hiçbir zaman hiç kimsenin üzerine ağır yük yüklemiyor. İnsanlık tarihi boyunca bunu görmek mümkün değil. Din kolaylıktır. Din özgürlüktür. Din gönül ölçüsüdür. Dinde bir zorlama, bir ağır yük söz konusu değildir. İşte Haç suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve cahidu fillah hakka cihadi ve işte bakım bir hakkın cihatla cihadin o sizi seçti. Ma ceale aleykum fiddini min haraç. Dinde size bir zorluk kılmadı. Bunu şöyle de ifade ağır bir yük yüklemedi. Millete ebikum İbrahim, babanız İbrahim'in dini. Huve semâkûn müslümîne min kabli ve fî âzâ. Şimdi de ve bundan önce de size İslam ismini o verdi. Liyekûne Resûlü aleyküm şehîden. Resul sizin üzerinize şahit olsun. Ve tekûnü şuhedâ'yı alennâz. Siz de insanlar üzerine şahit olun. Buradaki Resul, devrin imamı olan Resul. Resul bütün insanlar üzerine şahit. Değil'e devrin imamının ruhunun onların başlarının üzerine gelmesiyle. Tövbe sırasında 7 tane şahit var. Birinci şahit Allah, ikinci şahit devrin imamı, üçüncü şahit devrin imamının ruhu, dördüncü şahit Müşidin kalp gözü, beşinci şahit, arşivten melekler, altıncı şahit, kiremen katibe meleke, yedinci şahit, amel defteri. Öyleyse burada Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize ağır yük yükleme. Yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Bizden öncekiler kimlerdir? İnsanlık tarihi boyunca Allah-u Teala bütün insanlara dini tebliğ etmiştir. Tasarrufunu aldı devrin imamıyla ve dini yaşayanlar söz konusu ve Allah-u Teala'ya talepte bulunuyorlar. Evvelkilere ağır yük yüklemediğin gibi bize de yükleme. İnşallah. Unuttuysak, hata yaptıysak bizi muazzez etme. Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize ağır yük yükleme. Yani bizden öncekilere ağır yük yüklemediğin gibi bize de yükleme. Yani bizden öncekilere yüklediğin gibi. Evvelki Allah'ın sünnetinde bir değişme yok. Dinde bir zorlama yok. Bizden öncekiler, Adem Aleyhisselam onunla birlikte olanlar, Nuh Aleyhisselam onunla birlikte olanlar, İbrahim Aleyhisselam onunla birlikte olanlar, Musa Aleyhisselam onunla birlikte olanlar, İsa Aleyhisselam onunla birlikte olanlar vesaire, dini yaşayanlar. İstanbul'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, birinci suali, hayatım boyunca stresli, kaygılı bir insan oldum. Yoğun çalışıyorum ve kendimi bildim bileli işlerimi yetiştirebilecek miyim diye stres yaşıyorum. Bu konuda rahatlamak için neler yapmalıyım? Her şeyden evvel Allah'ın işini yaparsan ki biz insanlar için birinci derecede sorumluluğumuz Allah'a karşı. Bizi yaratan Allah'tır. Bize hayatı veren Allah'tır. Yaşatan da O'dur. Öldüren de O'dur. Elbette insan sosyal bir mahluktur. Çevresindeki diğer insanlara karşı görevleri vardır ama en üst seviyede görev Allah'a karşı olan görevidir. O zaman Allah'a karşı olan görevini yerine getirirsen, misakini, ahdini, yeminini ve en son iradenin teslimini gerçekleştirirsen, o zaman bu stresin olması söz konusu değil. Ama sen bu yapa geldiğin dünya işini Allah'ın önüne geçirirsen, o zaman stresli bir yaşam söz konusu olur. Allah-u Teala bize stresli bir hayatı yaşayalım diye değil, mutlu olalım. Hem ahiret hayatında cennet, hem dünya hayatında sonsuz mutluluğu yaşayalım diye bizi yaratmıştır. Bu konuda rahatlamak ve mutlu olmak için neler yapmalıyım? Eğer ruhunu Allah'a teslim ettiysen, fizik vücut teslimi için harekete geç ve gerekeni yap. Eğer onu yaptıysan nefsinin teslimi için yap. Zaten bunları yaparsan daimi zikrin sahibi olursun ki daimi zikrin sahiplerinde sonsuz bir dünya mutluluğu söz konusu. Stresli bir olayı yaşamak mümkün değil. İkinci suali, Allah'a tevekkül etmek söz konusu olduğunda bazen şu düşünce aklıma geliyor. Allah her şeye kadir ama sen onun yardımlarına layık mısın? Layık olmadığımı düşünüp tevekkül etmeyi başaramıyorum. O zaman dua edeceksin sevgili kardeşim. Yani Allah'a tevekkül edeceksin. Layık değilsen, Ya Rabbim beni o liyakat seviyesine ulaştır ve bu istikamette Allah'a tevekkül et. Yani tevekkül, Rabbe en üst seviyede güvenmek. Yani Tevekkülün en üst noktası kişinin kendisini defterler silmesidir. O zaman Allah her şeye kadirdir olayını devreye alarak, Allah'a tevekkül ederek gereken gayreti göstermelisin. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam, mezhepler var mıdır? Nasıl ve ne zaman ortaya çıkmıştır? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, muhterem Efendimizin bize anlattığı Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar her devirde Allah'ın tasarrufunda olan bir devrin imamı vardır. Devrin imamı ya Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği bir nebi resuldür. Onların olmadığı devrinde veli resul arasında seçilen vekaleten bir devrin imamı vardır. Asaleten devrin imamlarına Allah-u Teala şeriat kitabını vermek suretiyle nebi resul olması hasebiyle de o resullere o şeriat kitabını açıklattırıyor. Ama nebi resulün olmadığı dönemlerdeki vekaleten devrin imamları kendinden önce nebi resullere gönderilen şeriat kitabıyla amel ederler. Onları yaşarlar ve öğretirler. İşte eğer bir mezhepten bahsedeceksek, Kur'an mezhebi var, devrin imamının üzerinde bulunduğu yol var. Her devirde devrin imamı bir kişi, insanların ona ulaşması imkansız diye düşünebilirsiniz. Onun için Allah-u Teala her kavimde veli resuller tayin etmiş. Veli resuller de yeterli düşünmeyebilirsiniz. 7 sabah 4 teslimi yaşayan her milletin içinde veli mürşitler var. Onlar da yetersiz diyebilirsiniz. Salihler var, muhlisler var ve ulelvab var. Bunlardan sonra muhsinler var ve zahitler var. Bunlar hepsi nebilerin varisleri olarak yer alıyor ve devrin imamı hidayete erdirendir. Diğer bütün saydıklarım hidayete vesile olanlardır. Hidayete erdirenin mezhebi, hidayete vesile olanlar da öğretiyi hidayete erdirenden alması hasebiyle onlar o mezhebi taşırlar. O zaman Kur'an mezhebi söz konusu, diğerlerine ayrılıklara müsaade etmemeliyiz. Her zaman bir ve beraber olmalıyız. Ama burada şu anda gerekli tatbikatın için söylenenleri ifade ediyorum. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli dört mezhep hak diye söylerler. Bu mezhebin içerisinde yer almayan insanlar Allah'a ulaşmayı diliyor, müşidine tabi değilse onlar kurtuluşta değil mi? Elbette kurtuluştalar. Herkes Allah-u Teala'nın kitabıyla amel etmesi gerekir. Ve Kur'an mezhebi var. Kur'an'ı açıklayanların dini yaşaması var inşallah. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali her gün hacet namazıyla fizik vücudumuzun teslimini ve iştiyakımızın liyakatımızın artmasını istediğimizde acele mi etmiş oluyoruz? Bu konudan hayır yapabilirsiniz, güzel bir şey de yapmış olursunuz. İkinci suali, etrafımızdaki kişiler bizim ibadetlerimizi yapmamıza, sohbetlere katılmamıza engel oluyorsa ve bizimle mücadele ediyorlarsa bu durumda ne yapmalıyız? Sevgili kardeşlerim, her zaman bu tip olayları yaşarsınız. Ama önemli olan onları da kırmadan hedefimize ulaşabilmek için devam edebilmek. Bu konuda onlara öfkelenmeyeceğiz, onlara küsmeyeceğiz, onlara kırmayacağız. Onlarla da bir uyum halinde olarak yolumuza devam edeceğiz. Onların da bizim üzerimize hakkı var. Bu konuda Muhterem Efendimiz şöyle buyuruyor. Kaç tane dersimiz varsa hepsine çalışmak ve imtihanı o şekilde geçmek. Şimdi biz sadece sohbetlere gidiyorsak ama etrafımızdaki insanların da üzerimizdeki hakkını yerine getirmiyorsak bu da olmadı. O halde en üst seviyedeki Allah'a karşı sorumluluğumuz var. İrşad makamına karşı sorumluluğumuz var. Aile fertlerine karşı sorumluluğumuz var. Çevremize karşı. Bütün bunların hepsini en üst seviyedeki gayretle yerine getirmenin mütevazi içerisinde hayatımıza devam etmeliyiz. Ama bizimle mücadele edenleri de kırmadan, dökmeden onları da Allah'ın yolunda onların da seferber olması, gayret göstermesi istikametinde ikna edici örnek davranışlar sergilemeliyiz inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Bir sualim olacaktır inşallah. Bir din adamı Kur'an-ı Kerim'i tecvitle okumak şarttır, farzdır, lazımdır. Tecvitsiz okuyan günahkardır dedi. Muhterem Hocam, Kur'an-ı Kerim'i tecvitle okumak farz mıdır? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hepinizi çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak bir din adamı Kur'an-ı Kerim'i tecvitle okumak şarttır, farzdır. Tecvitsiz okuyan günahkardır dedi. Muhterem Hocam Kur'an-ı Kerim'i tecvitle okumak farz mıdır? Hayır değildir. Tecvitle okuyanlar onları tebrik ediyoruz. Bir güzel iş yapıyorlar. Ama tecvitle okumayanlar da okudukları Kur'an-ı Kerim'den asgari derecatı alırlar. Allah-u Teala'nın Hadid suresinin 25. ayet-i kerimesinde beyan ettiği bir hakikat var. Andolsun ki Resullerimize beyinelerle açık deliller, ispat vasıtalarıyla onları gönderdik ve onlarla birlikte beraber kitabı ve mizanı indirdik. Kitap Kur'an-ı Kerim. Mizan da bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın vaaz ettiği emir ve nehilerin onlara yapılması ve onlara uyulması halinde kazanacağımız derecatı bildiriyor. İnsanlar arasında adalet hükmetsinler diye. Kitabı Allah-u Teala Nevi Resullere gönderiyor. Nevi Resuller Allah'ın kendilerine indirdiği şeriat kitaplarıyla hükmediyorlar. Mizan da bu Kur'an'daki emirlerin yerine getirilmesi, yasaklara uyması halinde hangi derecatı kazanacaksak onlar da mizanın içinde yer alıyor. İşte eğer olay buysa o zaman her Kur'an okuyan kesinlikle asgari derecatı kazanır. Ama Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz tevcitte Kur'an okuyan hayırlıdır dememiş. İnsanlar Resulullah'ın şu hadisini "Hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu" en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i Arapça okuyan ve okumayı öğretendir demiyor. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı manası ve yedi ruhu var. Ve yine Resulullah ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam. İki hadisi birleştirecek olursak Mehdi Aleyhisselam'ın neden en hayırlı olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü Mehdi Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in nefsi manasını ve yedi ruhunu Allah'tan öğrenmiştir ve Allah'ın emriyle öğretmektedir. Ama Mehdi Aleyhisselam okuma yazması Arapçayı bir tahsili yok. Yine Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz 23 sene boyunca Kur'an-ı Kerim'i okudu. Ama okuma yazması yoktu. İşte ayet-i kerime. Ankebut 48, 49, 48 daha doğrusu. Ankebut suresinin 48. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e sen bundan önce kitap okumadın ve sen onu eline yazmıyorsun. Peygamber Efendimiz'in okumasının yazması yok. O zaman Peygamber Efendimiz'in okuma yazması yok. Tecvitte okumadığına göre bir farzı yerine getirmemiş mi oluyor? İnsanlar boylarına mütenasip olmayan yalanlar söylüyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, din adına size ne söylese söylesin, siz Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırın. Allah-u Teala Zümer 18'de وَالَّذ۪ينَ يَسْتَمِنَ الْقَوْلَ onlar sözü dinlerler ama وَيَتِبِنَ الْاَحْسَنَ ahsen olanına tabi olurlar. Yani Kur'an'da vaaz edilene tabi olurlar. Kur'an'da tecvitte Kur'an okumadığınız takdirde kayıptasınız diye bir ayet söz konusu değil. Bunlar insanların söyledikleri kendi zanları. Allah razı olsun. İstanbul'da birkaç muhterem hocam dışarıdaki insanlara gösterdiğim özen nezaketli ailemdeki en yakınlarıma göstermediğimi fark ediyorum. Bunun sebebi nedir? Bunu düzeltmek için nasıl düşünmeliyiz? Tamam, fark ettiğine göre bu işin düzeltme noktasında birinci adımı atmışsındır. Bundan sonra dışarıdaki insanlara gösterdiğin nezaketi, yakınlığı, güzelliği aile fertlerine de göster. Herkes Allah'ın bir temsilcisidir. Dışarıdakiler de içeridekiler de. Ve hepimiz Allah-u Teala hesap vereceğiz. Kim olursa olsun onlara güzel davranışları, nezaketi, güzelliği, onları mutlu edecek davranışları sergilediğimiz an kazanan biz oluruz. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı diliyorum. Bunun kabul olduğunu nasıl anlayabilirim? Muhterem Efendimiz her zaman bir kısa anlatıyor. İkmale kalmış olan birisi, babası diyor ki evladım sınıf, yani ders çalışır sınıf geçersen sana şu kadar para vereceğim. Tabii tembel haylaz çocuk tamam diyor ama odasına kapanıyor ve yine eski halinde çalışmadan tam yüzüyle meşgul. Sonra bir müddet sonra babacığım parayı ver, ben ders çalıştım. Baba da diyor ki parayı çalışmadın. Çalıştım çalışmadım derken evladım diyor ders çalışmış olsaydın alman benden alman gereken parayı o kitabın sayfaları arasına koymuştum. Onu da görecektin, alacaktın. İşte tıpkı bunun gibi sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı kalben dilediğin an bir takım işaretleri var. Zikir hoşuna gider, ibadetler severek yapmaya başlarsın. Mürşide ulaşmanın o en üst seviyedeki iştiyaki içinde olursun vesaire. Bütün bunlar sende mevcutsa dilemişsindir. Bunlar yoksa elbette dilemedin. Dilemen için de kalbine indirmen lazım. Allah'a yalvarman lazım inşallah. Bartın'dan bir kardeşim muhterem hocam. Çevremizde bazı insanlar var. Benim çok günahım var. Ben ölmek istiyorum. Tek isteğim bu. Daha fazla günah işlemek istemiyorum diyorlar. Bu talep onlarda, onların farkında olmadan Allah'a ulaşmayı dileme talebi olabilir mi? Hayır sevgili kardeşlerim. Günahkar olan bir insan, ben çok günahkarım, ben ölmek istiyorum diyen kişi, günahların sıkıntı içinde yaşayan, bu dünyadan bıkan kişidir. Allah-u Teala ise sıkıntılarımızın, nefsimizin afetlerinden ve bu afetlere tesir eden şeytandan kaynaklandığını Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. O zaman çözüm burada kişinin kendisini öldürmesi veya onun ölüm talep etmesi değil. Allah-u Teala herkese bir garanti vermiş. Kim kalben ulaşmayı dilerse, ki herkesin dilemesini istiyor Allah-u Teala, Onların ruhunu ben ulaştıracağım. Öyleyse bu isteğin sahibi olan kişi, o yakındığı günahlarından kurtulmak istiyorsa sadece bir kalbi dileğin sahibi olması lazım. Onlara bunu anlatacaksınız. Geldi ki bu kardeşimiz bu talebi bilmiyor. Bilmediği için bu noktada. Kırıkkale'den bir kardeşim muhterem hocam, Yecüc Mecüc hakkında bilgi verir misiniz? Şu an yer kabuğunun altında yaşıyorlar. Sevgili kardeşim, Yecüc Mecüc kıyametin olma sebebi. Allah Teala Enbiya suresinin 96. ayet-i kerimesi. Hatta izâ fûetti Yecüc ve Mecüc hum min kulli yâzabin yansülûn. Nihayet Yecüc ve Mecüc açıldığı zaman tepelerin hepsinden saldırırlar. Bunlar küfürde olan bir kavim. Zamanında yeryüzünde fitne çıkarttıkları zaman onları oraya hapseden İskender diye bahsediliyor. Ama Allah'ın takdir ettiği vakit geldiği zaman onlar oradan çıkarlar ve müminlere saldıracakları belirtiliyor. Kıyamet kafirlerin üzerine kopacaktır. Ne diyorlar halk arasında? Biz evliyanın yüzü hürmetine yaşıyoruz diye söylerler. Çünkü velayet devam ettiği süre içerisinde nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Velayet devam ettiği süre içerisinde daima insanlar içerisinde mümin onluk yaşayacaktır. Ama bir gün yeryüzünde Allah'ın mümin kulları kalmadığı zaman, ki bunlar işte Yecüc ve Mecüc'ün onları şehit ettirmesiyle gerçekleşiyor. Yine Kehf suresinin 94. ayet-i kerimesinde ey Zülkarneyn, ki onları oraya hapseden o, muhakkak ki Yecüc ve Mecüc yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Bu sebeple onlarla bizim aramıza bir set yapman için sana harç verelim mi? Yani biz sana ücret verelim, sen bu gerekeni yerine getir diye söylerler. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, bazen bir hizmetle ilgili soru sorduğum zaman aklımı devreye koyarak bunu yaptığımı emrinize uygulamak dışında bir böyle bir soruya gerek olmadığını sonradan idrak edip üzülüyorum. Hizmetlerde emri uygulama ve soru sorma biçimimiz nasıl olmalı? Soru sorduğunuz an gerçekten cevabı sizde yoksa ve onu aldığınız zaman hayatınızda mutlaka Allah'a yaklaştırıcı bir sonuç oluşturacaksa mutlaka sorun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, Allah razı olsun.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam, inşallah ellerinizden hürmetle ve hasret öpüyorum. Muhterem efendimizi ve sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizde muhterem hocam inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualımız olacaktı muhterem hocam. Bilime düşkün, hatta bilimle ilgilenen bazı insanların dine inanmıyorum, sadece bilime inanıyorum dediklerine şahit olabiliyoruz. Bilim insanın yaşamı amacını ve hedefini açıklayabilir mi? Değerli bilgilerinizi alabilir miyiz? Müsaadeniz olursa muhterem hocam inşallah. Tekrar ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyorum. Muhterem efendimizi ve sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizde muhterem hocam inşallah. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bilime düşkün, hatta bilimle ilgilenen bazı insanların yine inanmıyorum, sadece bilime inanıyorum dediklerine şahit olabiliyoruz. Bilim insanın yaşama amacını ve hedefini açıklayabilir mi? Sevgili kardeşlerim, bilimde insanlar için, dinde insanlar için, ama bilim bugün topal. Yani Einstein'a mal ediliyor ama ne diyor bir sözünde? Religion without science is lame, science without religion is blind. Öyleyse bugünkü insanların sahip olduğu bilim eksik, kör, işte dinsiz bilim kördür. Şu anda pozitif bilim dalları içerisinde sadece matematik Kur'an gerçeğini yaşıyor. O da matematiğe el-Cabir'in negatif sayıları konması sebebiyle. Ama onun dışında pozitif bilim dallarından hangisini söylerseniz insanlara okutanların hepsi eksik fizik ötesini ihtiva etmiyor. Ne kimya, ne fizik, ne biyoloji. Şu anda dünyamız 3 asıl ve 3 dakikaçta olmak üzere 6 alemi muhtevasını alıyor. Onun için Allah dostları söylemişler, olmayiler ki derya işlediler ama deryayı bilmezler. İşte ol bilim adamları ki dünyadadırlar ama dünyayı bilmiyorlar. Dünyanın sadece zahiri kabuğunu biliyorlar. Ve her şeyi ondan ibaret sanıyorlar. Halbuki bu dünyanın zahiri alem kısmı var tabii. Bilim onunla meşgul. Ama sadece bilim bu değil. Karşı zahiri alem var ve bilim rüyalar konusunda hiç söylediği bir şey yok. Hatta safsata gözüyle bakıyor. Ama Allah Teala'nın rüya tabir ilminin bir hakikat olduğunu gönderdiği Yusuf Aleyhisselam olan peygamberiyle insanlara ispat ediyor. Yine aynı şekilde gayb alemin cinler yaşıyor burada. Karşı gayb alemde cinlerin ölüleri var. Melekler var, meleklerin ölüleri var ve bilim bunlar hakkında hiçbir

olmamalı. Bu sözü söyleyen, hani bir Allah dostu, demek ki şimdiki zamanda bir kamil mürşit mi var mı acep? Bu sözü söyleyen henüz olmamış ehli edep. Henüz bilimden de nasibini alamamış. Dinden zaten nasipsiz olduğunu kendi ağzıyla itiraf ediyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An programının sonuna geldik. Sualler bölümünde birlikte olduk ve sona geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, tüm güzellikleri sizin üzerinize olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha maaz-selavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? PEV Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a yönelme eğiliminin oranın düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46, düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33. İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır. Allah biz insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı varlık insandır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan bütün mahlukattan üstün. İnsan yarattığı mahlukatın içerisinde Allah'ın en çok sevdiği varlık. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek dileği var. İki cihan saadeti. Hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, hem ölüm sonrası hayatta da 7 cennetin sahibi olması. Bunun anahtarı ne? Ancak Allah'a yönelmek. Ahlaklı iyi bir insan olmakla mümkündür. Allah'a yönelmek bir dilektir. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a yönelmenin münib enab filleriyle tarif edildiğini ve 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bu yönelmeyi açıkladığını görüyoruz. İşte öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelerek Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir? Kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Onlar mürşitlerine tabi olmaları halinde nefs seskesi ve tasfiyesiyle Allah razı olsun görüntülü Kur'an ahlakı ile ahlaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakı ile ahlaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diri diri gömerken, alabildiğine fıçırlarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken, hidayet güneşi olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi asr-ı saadete ulaştılar. 7 safayı yaşayarak hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer 17. Hepsi mürşitten hasıl olan Nebile Saltı Peygamberimize tabi olan Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Rahat 21. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Alimran 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. Zümer 18.
Hepsi ihlasa ulaştılar.

0: Bakara 139, hepsi iradelerini teslim ettiler. Tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmakla gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yerini tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak, Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, 7 sabah 4 teslimle Allah'a teslim olmak, tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakıyla ahlaklanarak, teslim hükmüyle Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugün konumuz akıl ve irade ilişkileri. Allah-u Teala aklını kullanmayanlara azap ederiz demekle neyi kastetmektedir? Sevgili kardeşlerim, muhakkak ki Allah-u Teala'nın indine en kıymetli varlık, en şerefli varlık, Allah'ın en sevdiği varlık insandır. Allah-u Teala'nın insana hediye ettiği en büyük ihsan da akıldır. Akıl, kontrolü itibariyle vücudun asıl kumandanıdır. Ne diyoruz? Allah insanları üç vücut serbest irade ile yaratmıştır. Fizik vücudu tarif ederken et ve kemikten oluşan iç organlara mücehez, beyinle kayım ama aklın kumandasında çalışan bir kalıp. İşte kontrolü itibariyle vücudun asıl kumandanı akıldır. Akıl bizi akletmeye götüren Allah'ın bir nimetidir. Akıl edenler kurtuluşa ulaşanlardır. Şeytanın bu kainattaki en büyük düşmanının akıl olduğunu hiç ama hiç unutmayalım. Akletmek Allah'ın ilmini aldıkça üst seviyeye doğru yönelen bir güzelliktir. Akıl her edindiği tecrübeyle fizik vücudu daha üst seviyelere ulaştırır. Yani akıl insan hayatı için son derece önemli bir vasıtadır. Nevile Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Kişinin dini aklı ölçüsündedir. Aklı olmayanın dini yoktur. Gerçekten kişinin dini aklı ölçüsündedir. Aklı olmayanın dini yoktur dendiği zaman akletmeyenler kimlerdir? Nevile Sultanı Peygamber Efendimiz'le bir grup bedevi geliyor. Diyor ki ya Resulallah, cehaletimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? İlim öğren diyor. İşte akledenler Allah'ın ilmine sahip olanlardır. Peki ilmimin aleyhime delil olmasını istemiyorum, ne yapmam lazım? Bu kez de Peygamber Efendimiz sallallahu diyor ki onunla amel et. İşte kimdir akledenler? Mülk suresinin 8-9. ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarına girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içinde size nezir gelmedi mi? Neden nezir? Allah-u Teala hidayete erdiren her devirde bir kişi o kainat içindir. Ama her kavimde Allah'ın veli resulleri var ve bu veli resuller büyük şehirlere, şehrin ana kasabasına gönderiliyor. Şehrin büyük ülkenin büyük şehirlerine gönderiliyor. Kasas suresinin 59. ayet-i kerimesinde olaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Senin Rabbin ülkelere, onların ana şehirlerine, onlara ayetlerimizi okuyan bir Resul göndermedikçe helak edici olmadı. Görüyorsunuz, ülkelere Allah-u Teala Resul gönderiyor. Ama Allah-u Teala neziri en ufak kariyeye bile gönderiyor. Fatır suresinin 42. ayet-i kerimesinde hiçbir ümmet yoktur ki içinden bir nezir geçmiş olmasın. Belki 41 veya daha ötesi, daha küçük. Öyleyse en ufak kasabaya bile Allah-u Teala üst ayetlerde ararsak buluruz inşallah. Ne görüyoruz? Gördüğümüz o ki size nezir gelmedi mi? Onlar da geldiler ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Ve onları delalette olmakla suçladık. لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَاقِلُوا İşitseydik ve akletseydik. Bugün cehennemde olmazdık. İşitmek ve akletmek. Öte yandan Allah Teala Araf suresinin 204. ayet-i kerimesinde فَاِذَا قُرْيَا الْقُرْآنُ فَاسْتَعْمِيُوا لَهُ وَاَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kur'an-ı Kerim kıraat edildiği zaman susun, dinleyin. Böylece rahmete kavuşursunuz. İşte işitenler eğer akledenlerse o zaman eğer işitseydik o akletseydik. İşitmeyenler akletmeyenlerdir. Bu işitme Resulullah'ın şu hadiste de zikrettiği gibi hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak kelamını işitmek üzerine farz. O zaman akletmek ancak mürşidin ayetleri tilavetiyle gerçekleşen bir olgudur. Bütün nezirlerin, resullerin birinci görevi ayetleri tilavet etmek. İşte o ayetler tilavet edildiği zaman eğer kişi işitenlerdense ve tabii ki işitmek hemen akletmeyi de beraberinde gitti akledenlerdense o zaman kurtuluşa eriyor. Ama davet kendisine gelmesine rağmen daveti kabul etmiyorsa o zaman akletmeyen bu kişi azabı hak ediyor. Allah razı olsun. İradenin akılla ilişkisi ne? İrade nefsin afetlerine karşı koyan güç, aklın mütevazisi işte aklın bir yardımcısı üyesindedir. İrade aklın emirlerini yerine getirmek istemeyen sistemleri o emrin yerine getirilmesini zorlayan kuvvetin adıdır. Yani irade nefsin afetlerine karşı koyan güç. Allah'ın emirlerini yerine getirmemizi istemeyen nefsin afetleri. Akıl emrini fizik vücuda tatbik etmek ister ama buna mani olan bir durum söz konusu zaman akıl irade devreye girer. Başka bir ifadeyle nefsin yapmak istemediği şeyleri o kişiye yaptırabilen gücün adı iradedir. İrade ne kadar kuvvetli olursa nefs o kadar mağluptur. Eskiler mücahede ve riyazet diyorlar. Her ikisi de nefsin kontrol altına alması ve insanı mutluluğa götürmesi açısından son derece önemli iki kavramdır. Ama ikisinin de vücuda gelmesinde hakim unsur daima iradedir. Yani yasak olmasına rağmen nefsin bize yaptırdığı şeylere karşı koyan güç de iradedir. Farz kılmasına rağmen yapmak istemeyen, isyan eden nefse onu yaptırmak yine iradenin işi. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman dört hidayet birden başlıyor. Ruhun hidayeti, ruhun vücuttan ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'a ulaşmak. Fizik vücudun hidayeti, Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiiller işlememek, nefsin hidayeti, nefsin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi, iradenin hidayeti ise iradenin güçlenmesi babında gerçekleşiyor. Hangi oranda nefsin manevi kalbinde nurlanma oluşmuşsa o oranda da irade güçleniyor. Çünkü iradeye karşı koyan güç karanlıkları temsil eden afetlerdir. Afetler azaldıkça irade güçleniyor. Üçüncü sual, Allah-u Teala insanların aklını ve iradesini nasıl kullanacaklarına karışır mı? İrade kutsaldır. Kutsal iradeye Allah-u Teala karışmadığı gibi kimsenin karışmasını istemiyor. Ama Kur'an-ı Kerim'i göndererek nasıl bunu kullanmamız gerektiğini basamaklar itibariyle bizlere bir bir açıklamış. İrade bir vücut değil ama sonuçta onun da Allah'a teslim olması gerekir. İşte üç ana unsurdan bahsedebiliriz. İradenin Allah'a teslimi, iradenin refi ve köle olmak. Eğer bunu birer kişiyle ifade etmek gerekirse, veli mürşitler iradenin Allah'a teslim edenlerdir. Veli resuller iradenin refindedirler. Ve devrin imamı Allah'ın tasarrufunda Allah'a köle olandır. Akıl her zaman iblisin de tesirinde kalabilir. Çevrenizdeki insanların da tesirinde kalabilir. Allah'ın da tesiri altında kalabilir akıl. Bizim bu üç tane faktörden hangisine karşı sevgimiz varsa, eğilimimiz varsa o yüzdeler üzerinden hükümleniriz, yükümleniriz. Ama unutmayın ki her zaman ilk adımı bizim atmamız lazım. Allah her zaman yardımcımız ama hudutlu. Ona hangi ölçüde tevekkül edersek o kadar yardım alırız. Allah-u Teala cüz-i iradeye karışmaz. İrade kutsal ama irademizi nasıl kullanmamız gerektiğini de bir bir açıklıyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Sonra Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olacaksınız diyor, isteyeceksiniz. Sonra ruhun teslimi istikametinde gayretli gayreti göstereceksiniz. Sonra fizik vücut teslimi, bütün bunlar hep iradeyle gerçekleşen bir sonucu ifade ediyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala herkese bir serbest irade ve akıl vermiş ve istiyor ki herkes kendi iradesini kullanıp Allah'a yönelsin ve Allah'a ulaşmayı dilesin. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Hani ahirette cennet, cehennem vardır ya, aslında dünya da cennet ve cehennemin yansımasıdır. İnsan güzel yaşar, Allah'ın kanun ve kurallarına uyarsa ki bence Kur'an bir anayasadır. Zaten dünyada cenneti yakalar ya da cehennemi yakalar.
3: O yolu bize aslında kendisi vermiş. Bizim onun yolundan gidip ya da mesela onun farkındalığını, dikkatimizi onlara odaklayıp bunları fark etmemizi diliyor.
4: Bence gönülle alakalı bu. Duygularla alakalı. Başka bir şeyle ulaşılmaz ki zaten. Ruhla, gönülle.
1: Yani ruhun bu dünya hayatını yaşarken Allah'a kavuşması, ermiş evliya, ruhumuzu Allah'a erdirmek yani.
2: Yani işte insanın kendi iradesiyle seçtiği şeylerdir bunlar. Zaten cennette gibi hissediyorsanız Allah'a ulaşmanın yolu, ulaşabilene ne mutlu.
4: Allah'ım seni çok seviyorum. Ölmeden önce bana emanet verdiğim bu ruhu sana ulaştırmayı diliyorum. Ama yeri ve zamanında, vakti ve zamanında.
3: Allah'ım sana ulaşmayı diliyorum yani Allah'ım. Gerçekten ulaştığımı düşünüyorum açıkçası hani.
2: Ölmeden önce sana ulaşmayı, Peygamber Efendimizin en sevgili ümmeti olmayı, bunun vesilesiyle Allah'a ulaşmayı çok istiyorum. İnşallah kabul eder. İsteyen herkese de nasip etsin Rabbim.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda bunlar insanın kendi iradesiyle seçtiği şeylerdi. Zaten cennete gittim gibi cennette gibi hissediyorsanız Allah'a ulaşmanın yolu dedi. Allah'a ulaşmayı demek kişinin kendi iradesine bırakılmıştır. Değer suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala "İnne hedeynâhu sebîle immâ şâker mi immâ kefûre." Allah Teala biz onu yola ulaştırırız. Ama dileyen şükreder şakirlerden olur, dileyen küfreder kafirlerden olur. Şeytan devamlı küfürde kalmamızı, küfrü dilememizi, Allah Teala da şükredenlerden olmamızı istiyor. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde de dinde zorlama yoktur. İrşat yoluyla gay yolu birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde sahabenin Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek tağuta kul olmaktan kendisini kurtardığını görüyoruz. Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Rum 31'e göre takva sahibi olan kişidir. Ve takva sahibi olan bu kişi Şura 13'e göre Allah-u Teala'nın ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Ama hangi şartlar altında? Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde. Fakat Yunus suresinin 7-8. ayet-i kerimesinde kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, dünya hayatının peşinden koşuyor. O zaman dünya hayatının peşinden koşan, ulaşmayı dilemeyen kişinin akıbeti cehennem. Ulaşmayı dileyen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen kişinin de akıbeti cennet. Allah-u Teala bu hususu bizim irademize bırakmıştır. Kendi irademizle Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Eğer dilersek şükredenlerden oluruz. Ama dilemezsek küfredenlerden olmamak üzere harekete geç küfredenlerden oluruz. İşte küfredenlerden olmamak üzere harekete geçmemiz lazım. Allah'a ulaşmayı dileyelim bunu. Hatta kurtuluşu garanti mütevazişle hedefe ulaşmak istiyorsanız Allah'a ulaşmayı kalben dileyeceksiniz. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen, yani Allah'a yönelen kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Şura 13 bunun kesin ifadesidir. Rum 31'de kişi Allah'a yöneldiği zaman takva sahibi olur ve takva sahibi olan kişi için birinci kat cennet mutlaka Allah'ın bir hediyesi olarak kendisine takdim edilir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi akıl eden bir insan hüviyetine sokacağını söylüyor ve onun bir mürşide ulaşıp tabi olmasını sağlıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Tarikat Allah'a bizi ulaştıran yol. Tarikatın başındaki insan da mürşit. Mürşit de o yolda bize yol gösterici.
3: Hani ben günümüzdeki böyle hani kendini hoca olduğunu iddia eden kişilere baktığımda insanları engellediklerini düşünüyorum. O yüzden de günümüzdeki mürşit diye ifade, kendilerini mürşit diye lanse eden kişilerin yolundan gitmek bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü sonuçta Allah-u Teala bir şey söylüyor ve yani insanlar Allah'ın dediğine bakmıyorlar da mürşidin dediğine bakıyorlar. Hani benim istediğim önce Allah ne demiş ya? Hani bir dur. Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de hiç akıl etmez misiniz diyor.
1: Siz de bir mürşidinizin olması ister miydiniz Allah yolunda?
4: İsterdim ama şu devirde kimseye de güvenmiyoruz artık yani.
2: İsterim ben bunları açayım. Benim için Allah'a giden her yol mübarek.
3: Direkt Allah'a bağlı olan bir insanım ben. Hani aracı koymadan, başka bir hoca ya da başka bir rehber koymadan. Hani kendi, çünkü Allah o kadar mükemmel yaratmış ki bizleri. Hani bunu zaten kendi emirleriyle de yolunu göstermiş. Hani bunları yaparak bana ulaşabilirsiniz diyor zaten. Beni görebilirsiniz diyor. Diğer insanlar ya da diğer kişilerin bunu zorlaştırdığını düşünüyorum açıkçası.
0: Bir misafirimiz, günümüzde hoca olduğunu iddia eden kişilerin insanları engellediklerini düşünüyorum. Çünkü insanlar Allah'ın dediğine bakmıyor, mürşidin dediğine bakıyor dedi. Mürşitler insanları Allah'ın söylediğinden farklı bir yere mi yönlendiriyorlar? Tabii ki hayır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in mürşitle öğrenilebileceğini buyuruyor. Ve Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde Kur'an'ın muhatabı olan insanların kalp yapısı itibariyle 3 gruba ayrıldığını görüyoruz. Kalbinde zey olanlar, Kur'an-ı Kerim iki grup ayetten oluşuyor. Muhkem ve müteşabi ayetler. İşte bu kalbinde zey olanlar Kur'an'ın müteşabi ayetlerine tabi olarak onları yanlış yorumluyorlar ve insanlar arasında fitne oluşturuyorlar. İlimde rüsuh sahibi olanlar da onlar da Kur'an-ı Kerim'i tezekkür edemezler, öğretemezler. Sadece muhkem ve müteşabi ayetlerin hepsi Allah'tandır derler. Ama Allah Teala Ali İmran 7'ye göre muhkem ve müteşabi ayetlerden oluşan Kur'an-ı Kerim'i ancak ulul elbab bize öğretebilir. Kimdir ulul elbab? Allah Teala Ali İmran suresinin 191. ayet 190-191. ayet-i kerimesinde li ulul elbab ellezine yezkurunallaha kıyamen kavlen ve racunubu. Onlar ayaktayken, otururken, yani su yatarken Allah'ı zikrederler. Şimdi ben kimseyi araya koymuyorum diyen kişi henüz nefsi emmarede ve sağır, dilsiz ve kör. Çünkü Allah Teala hükümlerini koymuş. Kişi hevasına tabi olursa, Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman Allah Teala hasarlarına engeller koyuyor. Kişi Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmazsa o zaman da huzurlarına engeller koyuyor. Ve kişi bu şekilde yanlış bilgisiyle de başkasını tesir ederek onları da Allah'ın yolundan saptırırsa o zaman kalbi tabi ediyor. Şimdi bu kardeşimiz diyor ki ben kimseyi aramak koymam. Bu şu demektir. O kişi Allah'a ulaşmayı da dilememiştir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan ömrü billah sabahtan akşama kadar Kur'an okusa, ibadet yapsa amelleri boşa gidiyor. Gideceği yer cehennem. Amellerin boşa gittiğini nereden biliyoruz? Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinden. Allah-u Teala Kehf 103, 104, 105'te ameller bakımından en hüsranda olan insanlara size haber vereyim mi? Onlar çok güzel amel yaptıklarını, cennetlik amel yaptıklarını zannediyordu ama kazançları, amelleri boşa gittiği için cehenneme gidiyorlar. Sebep Allah'ın ayetlerini ve lik Allah'ı inkar ettikleri için. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o ayetleri inkar eden birisidir. Bunu 7 tane ayet-i kerimeden anlıyoruz. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar Yunus 7, Yunus 11 ulaşmayı dilemeyenleri Allah-u Teala delalette bırakıyor. Yunus 15 ulaşmayı dilemeyenler başka bir Kur'an'dan başka bir kitap getir derler. Yunus 45 yalanlıyorlar. Furkan 21 mülaki olmayı yalanlıyorlar. Ama Rum 8 ve Secde 10 onlar Rablerine mülaki olmayı inkar ediyorlar. Rablerine mülaki olmayı inkar ediyorlar. İşte Rum 8 ve Secde 10'a göre mülaki olmayı lika Allah'a inkar edenlerin amelleri boşa gidiyor. Yunus o sebeple diyor ki gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Yani Allah'a ulaşmayı dileyim dersen bir kamil mürşide varmasın olmaz. Resulün cemalini göreyim dersen
5: Bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Mürşide tabiyet de mürşitsiz olmaz. Ruhun teslimi de mürşitsiz olmaz. Nefsin teslimi de fizik gücün teslimi de mürşitsiz olmaz. Nefsin teslimi mürşitsiz olmaz. İrşad mürşitsiz olmaz ve iradenin teslimi, yani dinin hangi safhasına bakarsak bakalım, mürşit olmadan o safhayı geçmemiz mümkün değil. İşte Fussilet 33'te Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel söz hüküm vardır. Öyleyse mürşit teslim hükmüyle Allah'a teslim olandır. Allah'ın dostlarıyla kendileri Allah'a dost olmadıkları halde başkalarına kendilerine Allah'ın dostuymuş gibi gösterenleri bir çırpıda birbirinden ayırabilirsiniz. En belirgin vasıf Allah'a çağırmaktır. Allah'ın dostları Allah'a çağırırlar. Allah'ın dostlarının ikinci vasıfları tabi olmaktır. Allah'ın dostlarıyla Allah'ın dostu olmayanlar birbirine ayırılan ölçüler bunlardır. Evet. Nitekim Fırka-i Niyaciye kimlerden oluşuyor ya Resulullah diye sorduklarında, ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'a davet ediyordu. Ve sahabe de tabiydi. Daha Allah'a davet eden ve tabi olanlar, onlar Fırka-i Naciye oluşturuyor ve her devirde kurtuluşa ulaşanlar onlardır. Hadis-i şerifte Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara düşmanlık eden Allah'a düşman etmiştir. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Ramazlar ve Berekatü Muhterem Hocam. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Hürmetlerinizden öpüyorum inşallah. Benim bir sualim olacaktı. Yaptığımız dualarda aklın ve iradenin etkisi nedir inşallah? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Ramazlar ve Berekatü.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Yaptığımız dualarda iradenin etkisi nedir? Duaları irade belirlemez. İradenin duayla hiçbir ilişkisi yoktur. Duayı aklımız yapar. Ama aklımız, biz dua ettiğimiz sırada nefsimizin bir talebini de Allah-u Teala'ya yansıtabilir. Ruhumuzun bir talebini de yansıtabilir. İkisi de mümkündür. Aklımız hangisine yeşil ışık yakarsa o talep Allah-u Teala'ya ulaşır. O sebeple aklımızın şuurlanması önemlidir. Örneğin nefs de para ister, ruh da para ister. Ama ruh para istediği zaman bunu Allah için nasıl kullanacağını da Allah-u Teala'dan talepte bulunur. Nefs ise sadece kendi zevki, menfaati için Allah'tan para ister ki o parayla aslında nefsi istikametinde kullandığı için sadece kayıptadır. Aklın şuurlanması, ne demiştik? Akıl şeytanın tesirinde de kalabilir. Akıl insanların tesirinde de kalabilir. Akıl Allah'ın tesirinde de kalabilir. Bunu nasıl hedefe ulaştırmamız lazım? Kur'an ile karşılaştırarak İblis'in söylediklerinin Kur'an'la uyuşması asla mümkün değil. O sebeple İblis bize iyi bir kılavuz da olabilir. Onun söylediklerinin tam tersini yaparak. Öbür yandan insanların da tesirinde kalabilir. İnsanlar da söylediklerini Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmamız lazım. Allah-u Teala'dan mı? Allah-u Teala da zaten Kur'an'daki hükümlerini bize bildirir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Akıl ve irade bizi mutluluklara ulaştıran bir kılavuz ve Allah irademizi güçlendirmemiz için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın insana faydası nedir?
4: Huzurdur, başka bir şey olduğunu sanmıyorum. Çok fazla adını anana bir ödül olur mu Allah tarafından bilmiyorum ama bence huzur.
3: zihni güzel şeylerle meşgul etmek onu dinlendiriyor, rahatlatıyor. Bazen böyle bunaldığımız zaman hani bizim insan ötesi göremediğimiz ileriki işte kader olsun, bizim için yazılan şeyi bilemediğimiz zaman dilimleri olsun, bunları bazen gerçekten göremeyebiliyoruz. O zaman teslimiyetle işte ne arzu ediyorsak ya da neye ihtiyacımız varsa onları tekrar ettiğimizde ruhen ve bedenen bizi rahatlattığını düşünüyorum zikrinde.
2: Allah Allah Allah Allah diye zikretmek kalbin cilasıdır. Yani iki şeyi birbirinize sürttüğünüz zaman orada bir ateşlenme olur, bir ısı yükselmesi olur. Siz dilinizde Allah dediğiniz zaman kalbinize sürtersiniz. Kalbinize sürttüğünüz zaman orada bir ısı, sıcaklık oluşur ve o sizi Allah'a götürür.
1: Allah diyen bir insanın hayatı değişir mi sizce?
4: Çok diyorum ama değişmiyor. Belki de onun istediği gibi bir kul değilim, bilmiyorum. Yani.
5: Misafirimiz Allah'ın adını çok fazla anan kişiye Allah tarafından bir ödül olur mu? Bilmiyorum ama zikir huzurdur. Allah'ı çok zikreden kişiye Allah'ın mükafatları olacak mıdır? Elbette Allah'ın en üst seviyedeki kanunu liyakat ve mükafat kanunu. İnsanın liyakatını en üst seviyede artıran şey zikirdir. Bakara 152'de feskurun yaskurkum. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Başkurun yuvara tekfurun. Ve şükredin, sakın küfür edenlerden olmayın. Zuruf 36'da kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanın sureti deriz. Öyleyse zikirde olduğumuz zaman Allah'la birlikteyiz. Zikirden yüz çevirdiğimiz zaman şeytan devreye giriyor. Mutluluk gün içerisinde 24 saatlik zaman dilimi içerisinde zikir bölü zamandır. Yani ne diyelim, mutluluğumuz 13 saat zikrediyorsak 24 saatlik zaman dilimi içerisinde öldüğüm zaman bizim mutluluk içerisinde geçirdiğimiz zaman ortaya çıkar. Ve insanlar başlangıçta herkes mutsuzluk üçgeni içerisinde. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, diğer kenarı da kazandığımız pozitif dereceler, mutluluk üçgeni içerisinde bir hayat yaşarız. Daimi zikre ulaştığımız zaman bu üçgen kare olur. Allah-u Teala'nın tüm güzellikleri hep bizler içindir. Hepimizin düşünebileceği en üst seviye kademelere ulaşmak ancak zikirledir. Sadece ulaşmak istediğimiz hedefe bedel ödememiz gerekir. Muhterem Efendimizin buyurduğu gibi mal alıcıya satılır. Her şeyin bedeli peşin ödenir. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Ve halde eğer bir şey istiyor ve alamıyorsak onun bedelini ödemediğimiz için, yani o liyakate ulaşmadığımız için. Şeytanın en büyük korkusu bizim zikrimizdir. Zikredersek şeytanı yeniyoruz. Çünkü kapıyı kilitliyoruz. Onun için daimi zikir sahipleri her zaman şeytana galiptirler. İşte bir zaman şeytan onlara yaptığı telkinle onları huzursuz edemez. Onları sıkıntıya sokamaz. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Bizi üzen olaylar karşısında aklımızı ve irademizi nasıl kullanmalıyız inşallah? Sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden hasretle, hürmetle öpüyorum inşallah muhterem hocamız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
5: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Bizi üzen olayları değerlendirirken aklımızı ve irademizi nasıl kullanmalıyız? Bizi üzen meseleleri iki şekilde değerlendirebiliriz. Ya falanca bana bunu nasıl yapar diye düşünüp devamlı üzülürüz. Huzursuz oluruz ya da Allah'ın emreti biçim ve boyutta düşünürsünüz. Allah'ın neden bu olaya müsaade ettiğini kendimizin aksiyonlarında aramak gibi bir akılcı davranışa gireriz. Böylece başkalarının bize negatif davranması mutluluğumuzu bozamaz. Allah bir olayın gerçekleşmesine müsaade ediyorsa, hedefi kul hakkında bizi faydalandırmaktır. Derecatımızı yükseltmektir ve kazandığımız daha fazla dereceyle cennete girme ihtimalimizi artırmaktır. Öyleyse düşüncelerimizi olaylara hayır yönünde değerlendirdiğimiz zaman bir güzelliği yaşamak söz konusudur. Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri, hak şerleri hayır eyler, zannetme ki gayr eyler. Yani kişinin bize karşı işlediği şer bizim açımızdan hayır oluyor. Tokat atan bir insan derecat kaybediyor ama mazlum biz tokat yiyen kişi olarak derecat kazanıyoruz. Zannetme ki gayr eyler, görel Mevla neyler, neylese güzel eyler. Öyleyse her şey merkezinde. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, tekamülümüzün artması için soru sormanın ve danışmanın önemi nedir açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, ilim ibadetin imamıdır. Ve soru sormakta da Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Bilmiyorsanız zikir eline sorun. Her devirde hem bilmeyenler olacak hem de bilenler olacak. Ama bilmeyenler bilenlerden mutlaka öğrenmek durumunda. Bu ayetin ve Allah emrinin bir hükmü ve sonucudur. İnşallah o zaman hem sormak hem danışmak. Halk arasında bir söz var. Danışan dağları aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış. Öyle sormak da danışmak da Kur'an-ı Kerim'in emirlerindendir. Buradan bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz ve sahabe üçül ambargo altında, ağır şartlar altında, açlık içinde nasıl bir düşünce içinde sabırla imtihanları geçtiler? Bugün bizler de yaşadığımız sağlık, doğal afetler veya imtihanları nasıl bir düşünce ve sabırla geçebiliriz? İmanın iki esasından yarısı sabır, diğeri de şükür. Öyleyse sahip olduğumuz ne varsa onlara şükretmeliyiz. Halk arasında bir söz var. Aza şükretmeyen çoğu bulamaz. Şükretmek arttırır. İbrahim suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve in şekertum lezidennekum. Şükrederseniz arttırırım. Öbür yandan da Allah-u Teala'nın bizi hem şerle hem hayırla da imtihan ettiğini biliyoruz. Hoşumuza giden bir durumda karşılaştığımız zaman şükretmek, bizi üzen bir durumla karşılaştığımız zaman da sabretmek bizim için asıldır. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, sırat-ı müstakim nedir? Sırat köprüsü nedir, açıklayabilir misiniz? Sırat yoldur. Sırat-ı müstakim, insanın sonu ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Sırat köprüsü yok. Sırat-ı müstakim var. Bu sırat-ı müstakim, Kur'an'daki sırat-ı müstakim, sırat köprüsü diye belki de ifade edilmek istenmiştir ama Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde sırat köprüsü yok. Kırıkkale'den bir kardeşim muhterem hocam, Afrikalara ayrılmak nedir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olanların hepsi dinde fırkalara ayrılmışlardır. İşte Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz, ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme gidecek, bir tanesi hariç. O fırka-i nihacı kimlerden oluşuyor ya Resulullah? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'a davet ediyordu. Sahabe de tabiyetini gerçekleştirmişti. Öyleyse her devirde Allah'a davet eden, tabiyetini gerçekleştiren fırka-i nihacının içerisindedir. Onun dışındakiler ne yazık ki dinde fırkalara ayrılmışlardır. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, bir sohbetinizde dünyayı Allah için kullanmalısınız diye buyurdunuz. Bunu bizlere açıklayabilir misiniz? Evet sevgili kardeşlerim, dünya ahiretin tarlasıdır. Yani ne yaparsanız yapın, onu zikirle yapmanız halinde o zaman dünyayı Allah için, ahiret için kullanmış olursunuz. Zikir denilen Allah-u Teala'nın temel emri bire 700 kazandırıyor. Diğer ibadetler hiç birisi zikir kadar üst seviyede bize derecat kazandırmıyor. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bazı mahallelerde mülaki olmak öldükten sonra Allah'ı görmek vermişler. Bu doğru mudur? Açıklayabilmişsiniz. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde öyle buyurmuyor. Tam tersi Zümer Suresi'nin 54. ayet-i kerimesinde وَاَنِيبُوا لَعْرَبِكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِيَتِكُمْ رَزَابٍ Nebile Sultan-ı Peygamber Efendimiz ilk Cuma hutbesinde ölmeden evvel ölün ki Allah-u Teala size ondan 700'e kadar derecat artırımında bulunsun. Bakın işte hadis-i şerif. Ölmeden evvel ölün. Hiçbir zaman intihar yasak olduğuna göre, bu ölme olmadığına göre o zaman ölümden murat ne? Ölmeden önce ruhumuzu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek. Allah bize ondan yani herkes için bir hayır işlerse bir ondur. 700'e kadar artan yardımlarda bulunsun. Ama ne zaman? Ölmeden evvel. Öyleyse ölmeden evvel ruhun Allah'a mülaki olması hayattayken gerçekleşen bir durumdur. Allah Resulü bunu açıklıyor. Bu şekilde mal verenler Kur'an ayetlerine karşı çıkanlardır. Allah'ı görmek diye bir mal vermişler. Bu doğrudur, doğru değildir. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, gün içinde bir iki defa çok hafif kalbimde ürperti oluyor ve titriyorum. Bu durum ara sıra oluyor. Zikirlerimiz arttıkça da cezbemiz ortaya çıkıyor diye biliyorum. Bu konuyu açıklar mısın? Evet, cezbe olabilir. O zaman zikrini ne kadar artırırsan zikirle paralel cezbe de artar Allah'ın izniyle. Cezbe Allah-u Teala'nın bir güzelliğidir. Allah'ın cezbe sırasında o kişiyle beraber olduğunu ve dıştan verdiği tesirle ceryanla onu titrettiğini açıkça ona seninle beraberim diye söylediğini biz anlıyoruz inşallah. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Fizik bedende Allah'ı yüceltmek istiyorsanız bu fizik bedeni sahibine teslim edeceksiniz. Teslim eden birisine örnek verebilir misiniz diye şu anda sizin kalbinizden bana sualler geliyor. Öyle anlıyorum. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Ne diyordu? Hazreti İbrahim, Rabbim ben seni çok seviyorum. Ya İbrahim, tamam da bugün bir imtihanı var. Çok ağır bir imtihan. Ben hazırım diyor. O zaman ya İbrahim, bunun bedeli olur bana kurban edeceksin. Artık dayanır Hazreti İbrahim oğluna gidiyor. Diyor ki oğlum çok ağır bir imtihan. Ben Rabbimden emir alıyorum. Seni kurban etmem gerekiyor. Ne diyorsun? Hazreti İsmail de tam teslim çağına gelmiş. Tamam baba diyor. Bundan daha güzeli ne var ki? Ben kesinlikle hazırım. Yere yatırıyor ve Hazreti İsmail'in boynuna bıçak dayanırken bıçak kesmiyor. Ama taşa vurduğu zaman taş ikiye ayrılıyor. Hayretler içinde kalıyorlar. Anında Cebrail Aleyhisselam bir koşla melekut âlemine geliyor. Gerçek işte Cebrail Aleyhisselam geliyor ve koçu kendisine teslim ediyor. Onu değil, bunu kurban edeceksin. Bu neyin ifadesi biliyor musun? Bu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bedenden vazgeçtiğin ifadesi. Kim için vazgeçiyor? Allah için. Allah'ı sevmenin işareti nedir diye bana sual sorarsanız nedir o? Allah'ı zikretmek. Tebrik ediyorum. Allah'ı zikretmek. Allah'a ulaşmayı dinlemek neyin alameti farikası? Allah'ı sevmenin alameti farikası.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Bu beraberliği bizlere bahşeden Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükürle inşallah konferansımıza başlamak istiyorum. Vel-Asr suresi bir mutluluk davetisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisidir konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Kur'an bir bütündür ve Allah Teala Kur'an'ı biz insanlar için mutluluk davetisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olarak indirmiştir. Ama İmam-ı Şafii Hazretleri Kur'an kaybolmaz. Ama farz ederim Kur'an kaybolsaydı sadece tek başına var Asr suresi bile insanların dünya ve ahiret saadetini teminine yeterdi. Çünkü bu sure Kur'an-ı Kerim'in bütün ilmini içeriyor. Öyleyse mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim'in bütünü ve Asr suresinde ifade ediliyorsa biz de diyoruz ki Asr suresi biz insanlar için bir mutluluk suresidir. Biz insanlar için aynı zamanda bir mutsuzluk suresidir. Çünkü her iki muhtevayı da Vel-Asr suresi kapsıyor. Ekrana slaytımızı getirirsek mutluluk yolları ve mutsuzluk yolları göreceğiz ki insanla Allah arasındaki ilişkide Allah Teala insanın için dilediği tek şey insanın iki can saadetine ulaşması. Ama nasıl Rabbimiz biz insanların iki can saadetine ulaşmasını istiyorsa iblis denilen mahluk da Allah'ın biz insanlar için dilediği mutluluğun tam tersine müsaade verildiği günden kıyamet gününe kadar hep insanların bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ahirette de kendisiyle cehenneme gitmesi için avanesiyle birlikte hep bir mücadele içerisinde. Allah Teala insanı çok seviyor ve insanın dışında yarattığı bütün mahlukatını insan için yaratmış. İşte Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde ey insanlar yeryüzünde neyi yarattıysam hepsini sizin için yarattım. Sadece yeryüzünde değil bütün kainatı Allah Teala insan için yaratmış. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor ve sahara lekum ma fis semawati vel ardi cemian. Göklerde ve yerlerde bunun arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızdan insanın emrine musahhar kıldık. İşte Allah, insan ve insandan başka yaratılan her şey. İnsandan başka yaratılan her şeyi Allah Teala insan için yaratmış. Ama insanı da başıboş bırakmamış, kendisi için yaratmış. Allah için olmak
Allah'a teslim olmayı ifade ediyor. Allah'a teslim olanlar, teslim-i külli ile teslim olanlar en üst seviyede ahiret ve dünya mutluluğunu sahabe gibi yaşayanlardır. Hangi zaman parçasını incelersek inceleyelim, dinin sahibi Allah tektir ve Allah Teala'nın en sevdiği mahluk olan insanlar için vaaz ettiği din de tektir. Hiçbir zamanda, hiçbir mekanda Allah'ın dininden gayri bir din olmamıştır. Al-İmran 85'te "Men yebtegu gayri'l-İslami dinen" kim İslam'dan gayri din ararsa "felen yukbile min" o din kendisinden kabul olmaz. "Ve huve fil ahireti minel hasirin" o ahirete hüsrana düşenlerdendir. İşte Vel-Asr suresi Allah Teala asra zamana yemin ediyor. Biz insanlar için zaman Allah katında en büyük hazine. Ve Allah zamana yemin ediyor, asra yemin ediyor. İnsanlar hüsrandadır. Başlangıç noktasında bütün insanlar hüsrandadır. Ahiret hayatında gidecekleri yer cehennem, dünyada da hep huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşıyorlar. Ama Allah Teala huzursuz ve mutsuz hayatı yaşayan insanları başıboş bırakmamış, boşuna yaratmamış, katından indirdiği kutsal kitaplarla ve bu kutsal kitapları her devirde Allah'ın emrettiği biçimde öğrenen ve öğretenler vasıtasıyla insanlara indirmiş ve insanların kutsal kitaplardaki emir ve nehilere uyarak ahiret ve dünya hayatını mutluluk içerisine geçirmesini Allah-u Teala hedef koymuş. Allah-u Teala'nın bizler için vaaz ettiği mutluluğa, bu mutluluğa nasıl ulaşabileceğimizin bütün şartlarını, bütün yollarını Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Ve Resuller vasıtasıyla de bize öğreterek, bize yaşatarak hedeflerimize ulaşmayı garanti altına almış. Ama insanların

ikinci ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi اِنَّ الْاِنْسَانَ اَلَّا فِي خُسْءٍ insanlar hüsranda. Hüsranda olanların bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ahirette de gidecekleri yer cehennem olduğu Kur'an-ı Kerim net olarak bize ifade ediyor. İşte bu hüsranda olanların 19 tane negatif özelliği var. İnsanlar hüsranda, insanlar ayetlerden gafil, insanlar şirkte, küfürde, delalette, şeytanın kuludosu, insanlar gay yolunda, insanlar birbirine düşman, isyanda, fıskta, fitnede, zalim ve cahil mutevası içinde 19 tane ayrı negatif özellik içerisinde hayatı yaşayanlar hep huzursuz ve mutsuz. Ama Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Taha 123'te belirlediği gibi Kâleh bitâ cemî'an bâdikum ibâdın adû. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Birbirine düşman halde benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa velâ yedillû velâ eşkâ, onlar delalette kalmaz ve şakilerden de olmaz. İşte Allah'ın katından gelen hidayetçiler insanlara hidayeti tebliğ ediyorlar. Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte kalpten ulaşmayı dileyenler için artık istisnasız bu dünyada da mutluluk, ahirette de cennet Allah tarafından garanti ediliyor. İnsan yaratılış itibariyle üç vücut serbest irade ve aklın sahibi olan bir varlıktır. Akıl bulunduğu ortamda şuurlanır. Akıl Kur'an-ı Kerim'le şuurlanırsa 19 tane hasretle mücehez olan ruhun talebine, akıl insanların yazdığı el yazması kitaplardaki zanlarla emaniye ile şuurlanırsa 19 afetle mücehez olan nefsin talebine uyarak insana hayatı yaşatır. Akıl beyin vasıtasıyla fizik bedene kumanda ediyor. Öyleyse aklın şuurlanması çok çok önemli. Başlangıç noktasında nefsin 19 afetine %100 tesir eden şeytan. Ama şeytan herkese vahyederken herkesi gay yolunda kendi istikametinde cehenneme sürüklerken Allah Teala katından vahyettiği, irşat da vazifeli kıldığı en üst seviyedeki devrin imamını, her kavimdeki veli resulleri, onları temsil eden veli mürşitleri insanlara ayetlerini tebliğ ediyor. Ve ancak kişi iradesini kullanırsa, talepte bulunursa, Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman mutluluk hedefine adım adım ulaşacaktır. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar. Kur'an'la şuurlanan da olayları yaşar. İnsanların zanları el yazması kitaplarla da şuurlanan insanlar olayları yaşarlar. Sonra olayları değerlendirirler. Kur'an'la şuurlananlar Kur'an-ı Kerim'e göre olayları değerlendirirler. Kur'an-ı Kerim'e göre insanların yaşadığı her olay ya derecat kaybettiren bir şer fiildir veya derecat kazandıran bir hayırdır. Ama

insanların el yazması kitaplara göre şuurlananlar, yani insanlara göre olayları yaşayanlar, onlar olayları kendilerini üzen veya sevindiren şeklinde bir değerlendirmeye tabi tutarlar. Kimdir hüsrandan kurtulanlar? Hüsrandan kurtulanlar yaşadıkları olayları hayır ve şer Kur'an-ı Kerim ölçüsüyle değerlendirebilenlerdir. Tebliğe muhatap olanlar eğer daveti kabul ederlerse, ki nitekim Allah Teala her sene insanları bir iki kere imtihan ediyor. Bu imtihanı başaramayanlar, imtihan edilmelerine rağmen Tövbe 126'da zikredildiği gibi tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Ama her devirde bu imtihan olanlardan %10'dan azı, Bakara 155-156'da buyurulduğu gibi musibetlerle imtihan olanlardan sabredenler, onlar biz Allah içiniz mutlaka Allah-u Teala'ya döneceğiz. İşte Allah-u Teala onların üzerine selavat ve rahmetini indiriyor. Üçüncü basamakta kişi kalben ulaşmayı dilediği an, dördüncü basamakta Allah-u Teala Rahim esması ile tecelli ediyor. Beşinci basamakta kulaklarındaki vakrayı alıyor, mürşidin sözlerini anlamaya başlıyor, işitiyor. Kalpteki engelleri alıyor, İrşat kademesinin sözlerini idrak ediyor, kendisine mal ediyor, kalbine indiriyor. Gözlerindeki engelleri kaldırdığı zaman mürşidi mürşit olarak görüyor. Kalben ulaşmayı dilemeyen herkes için mürşit alelade bir insandır. Ama kalben ulaşmayı dileyenler için Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla tecelli etmesi halinde Allah-u Teala bir bir Allah'a açılan kapıları açıyor, şeytanın kapılarını da kapatıyor. O zaman o kişi mürşidi mürşit olarak görüyor. İmam-ı Şafii Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de başka hiçbir sure nazil olmasaydı en kısa sure olan ve Asr suresi insanların dünya ve ahiret saadetlerinin teminine yeterdi. Bu sure Kur'an-ı Kerim'in bütün ilimlerini içine alıyor. Kur'an-ı Kerim 4 tane 7 basamaktan oluşan Vel Asr suresinin bütününü ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci safa, irşat bakana ulaşıp taveti gerçekleştirmek, ikinci safa, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, üçüncü safa, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, dördüncü safa, nefsi Allah'a teslim etmek, beşinci safa, İrşada ulaşmak 6. safa ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7. safa olarak karşımıza çıkıyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi Vel Asr suresi A'dan Z'ye kadar Kur'an'ın bütününü kapsıyor. 28 basamaktaki 7 safa 4 teslimden oluşan bu Kur'an-ı Kerim'in bütününü Allah Teala Vel Asr suresinde şerh ediyor. Kim? İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy. Allah'ın 99 esması var en başında hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram birbirinden ayrılırlarken
Mutlaka vel asr suresini okunularmış bu neden. Çünkü meknundur bu surede esrar-ı felah. En başında imani hakik geliyor, sonra ameli salih. Sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum insanlık. Bu dört şey sende birleşti mi yoktur hüsran sana artık. Öyleyse hüsrandan kurtulmak, Kur'an'ın bütününe tabi olmak ve Arsül suresinin bütününü öğrenip yaşamaktan geçer. Her devirde iki grup insan var. Kur'an'ın bütününe tabi olanlar ve insanların zanlarıyla oluşturduğu el yazması kitaplardaki emaniye tabi olanlar. Ve Asr suresi de Kur'an'ın bütününü içermesi sebebiyle ve Asr suresi her şeyden evvel bir mutluluk davetlisidir, bir mutluluk çetesidir ve bir mutluluk garantisidir. Evet, mutluluk davetlisidir. Ve Asr suresi bir mutluluk garantisidir. Ve Asr suresi bir mutluluk taahhütnamesidir. Bir sahabiden rivayet ettiği hadiste sahabeden iki kimse karşılaştıklarında mutlaka Bahar suresini birbirlerine okurlarmış. Bahar suresini okumadan ayrılmazlardı. Sonra biri diğerine selam vererek ayrılırlardı. Bahar suresiyle ilişkili olan iki hadiste Allah Resulü şöyle buyuruyor. Ya alim olun, ya mutaallim öğrenen olun, ya dinleyen olun veya seven olun. Beşincisi olmayın, helak olursunuz. Beşincisi ilme ve ilim ehline buğz edenlerdir. Ama bu hadisin başka bir ifadesi şöyle. Ya öğreten ol, ya öğrenen ol, ya dinleyen ol, ya ilmi destekleyen ol. Beşincisi olma, helak olursun. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le madem ki bütün insanları mutluluk hedefine davet etmiş, Allah'a yeminler verdirtmiş, o yeminleri yerine getirmeye davet etmiş, üzerlerimize aynı zamanda farz kılmış. Öyleyse biz tıpkı sahabe gibi 7 sabah 4 teslimi yaşarsak Kur'an'ın bütünü olan ve Arsül suresini de tamamıyla yaşamış oluruz. Kur'an'ı kim Kur'an-ı Kerim'deki muhtevayı yerine getirirse o kişinin mutluluğu ulaşması kesindir. İnsanlar hayatlarında mutluluğu değişik faktörlere bağlı olduğunu düşünüyorlar. Günümüz istatistiksel bilgilerle bu konularda yapılan incelemeler bizi şu sonuca ulaştırıyor. Mutluluğu dış etkenlere bağlayanlar. Kaliforniya Üniversitesi'ndeki yapılan bir araştırmaya göre kişilik özellikleri mutluluğu belirlemede en önemli etmen olarak çıkıyor. Sonrasında %40 ile eylemlerimiz, fiillerimiz ve düşüncelerimiz geliyor. Mutluluğu en az etkileyen şey %10'la dış etkenler. Mutluluğu paraya bağlayanlar. Para mutluluk getirir mi? Belçika'da 4 yıl süren ulusal mutluluk araştırmasına göre ortalamanın altındaki bir gelire sahip olanlar yeterince mutlu değil. Ancak asıl çarpıcı olan mutsuzluğun en fazla kazanan kesimler arasında yaygın olması. Aylık geliri 4.500 euronun üzerindeki kişiler düşük kazançlı kişilere göre kendilerini daha mutsuz hissediyor. Şöhret insanlara mutluluk getirir mi? Dünyaca ünlü oyuncu Jim Carrey, dilerim ki herkes bir gün zengin ve ünlü olur ve hayalini kurduğu her şeye kavuşur. Böylece aranılan esas cevabın bu olmadığını anlar. Ünlü bir Türk oyuncu ise şan, şöhret, mal, mülk hiçbir şey önemli değil hayatta. Onlar hiçbir zaman
insana mutluluk ve huzur getirmiyor ifadelerini kullanıyorlar. Birçok insan güzel bir eş, bana itaat eden bir eş olursa mutlu olurum. Milyonlarca insan severek evleniyor ancak birçoğu bir süre sonra şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanıyor. Türkiye'de son 10 yılda boşanma oranı %50 oranında artmış. Avrupa ülkelerinde Belçika, Portekiz, İspanya, Hollanda evliliklerin yarısından fazlası boşanma ile sonuçlanıyor. Türkiye'de 100 kişiden 59'u kendisini stresli hissediyor. Ve iki slaytımıza baktığımız zaman mutsuzluk yolları ve mutluluk yolları Kur'an-ı Kerim'de şöyle tarif ediliyor. Allah Teala kainatı insan vücudu şeklinde yaratmış. İnsan vücudu şeklinde yaratılan kainatın biz dünya gezegeninde yaşıyoruz. Bu dünya gezegeninden şeytana, cehenneme götüren mutsuzluk yolları, bu dünya gezegeninden Allah'a ulaştıran mutluluk yolları. İşte mutluluk yolu dünya gezegeni ve bu dünya gezegeninden Allah'a ulaştıran, arşa istiva eden, Allah'a ulaştıran mutluluk yolları. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Zikir, namaz, hac, mürşide tabiyet, daha doğrusu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, oruç, zekat, zikir, namaz, hac. Bunlar bizi Allah'a yaklaştıran vasıtalar. Tarik-i müstakim üzerinden ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla biz mutluluk yollarına tabi oluyoruz. Ama tersi de söz konusu, serbest iradenin sahibi varlık nefsine uyarsa o zaman dünyayı temsil eden para, şan, şöhret, şehvet duygusu, kötü alışkanlıklar, mal, mülk, soy bunlar da yavaş yavaş bizi tariki cehim üzerinden cehenneme götüren, şeytana teslim eden birçok mutsuzluk yolu var. İrademizle Allah'a ulaşmayı dileyebilirsiniz. Mutluluğunuza o zaman hak sahibi olursunuz. Önce birinci kat, sonra ikinci kat, sonra üçüncü kat cenneti sadece bir dilekle Allah Teala bize veriyor. Allah'a ulaşmayı dilemekle üç tane cennet, dünya saadetinin yarısını kesin Allah Teala herkese garanti etmiş. Sadece Allah'ın emirlerine itaat etmemiz halinde Allah'ın emirleri sadece bizi mutluluğa götürür. Allah bizim dostumuzdur. Bir düşmanımız var. O da bizi huzursuzluğa, sıkıntıya ulaştıracak olan, bir gayretin içinde olan iblis, şeytandır. Allah Teala hepimizi mutluluğa davet ediyor. İblis de tam tersi mutsuzluğa davet ediyor. İşte iblisin bizi davet ettiği yol, gay yolu, şeytana götüren yol, tarik-i cehim, sırat-ı cehim üzerinden hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz, hem ölüm sonrası hayatta da kendisiyle birlikte cehenneme götüren yol. Ama Rabbimiz bu dünyada da mutlu, huzurlu, ahirette de kesinlikle en üst seviyedeki cennetlerde olmamızı istiyor. Allah Teala'nın gösterdiği hedef, evvel emirde ruhumuzu Allah'a ulaştırarak ruhumuzu hidayete erdirmek. Daha sonra fizik vücudumuzu ahsen kılarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete getirerek Allah'a teslim etmemiz. Böylece fizik vücudumuzu hidayete erdirmemiz. Daha sonra nefsimizdeki afetleri tamamen tasfiye ederek, temizleyerek, afetlerden %100 temizleyerek, ahsen kılarak Allah'a teslim etmek suretiyle hidayete ermemiz. Emrolunuyor. Üç hidayeti de Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah-u Teala 19 fiille 73 ayet-i kerimede dünya hayatını yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaşmasını istiyor.
Ruhun Allah'a yaşarken ulaşmasını Allah Teala 12 tane ayet-i kerimede üzerimize farz kılıyor. Ve Allah Teala 7 hadis-i şerifte Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bize Allah'a ulaşma dileğini anlatıyor. Görüyoruz ki Allah Teala 7 ayrı cepheden bizi mutluluk hedefine ulaştırmak için ayetlerini vaaz etmiş. Amin olmamızın standartlarına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman amin olduğumuzu net olarak anlıyoruz. Bu cennetin de giriş kapısıdır. Kur'an-ı Kerim'in de giriş kapısıdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala 7 tane hedef emir vaaz etmiş. Bu hedef emirlerin başında Allah'a ulaşmayı dilemek geliyor. Kur'an-ı Kerim'de bu hedeflere ulaşabilmek için Allah Teala 7 tane vasıta emir vaaz etmiş. Bu vasıta emirlerin başında da yine Allah'a ulaşmayı dilemek geliyor. Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa insanların hüsranda kalması kesin. Hüsrandan kurtulmanın olmazsa olmaz şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Mutluluğun üç şartına baktığımız zaman Allah Teala bizlerden ne istiyor? Sadece tek bir şey. Bizim mutluluğumuzu iki ayrı cepheden cennete en üst kademelere ulaşarak en büyük mutluluklara ulaşmamızı, dünyada da dünya mutluluğuna ulaşmamızı, iç alemimizde kavgayı bitirerek, dış alemimizde kavgayı bitirerek, Allah'la olan ilişkilerimizde kavgayı bitirerek, sulh ve sükûna ulaşmamızı, sonsuz bir dünya mutluluğuna ulaşmamızı sadece istemiyor, aynı zamanda emrediyor, farz kılıyor. Allah baştan sona kadar bizimle beraber sadece bizim mutluluğumuzu istiyor. Allah Teala bu dünyada cemaat halinde yaşayan bir sosyal mahluk olarak yarattığı insanı sadece mutlu kılmak istiyor. Gördüğü Kur'an-ı Kerim'de bir mutluluk davetisi, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisi, Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir mutluluk reçetesi olarak bize indirmiş. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki eğer bana ulaşmayı dilemezseniz kesin gideceğiniz yer cehennemdir. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gay yolunda onlar için bir mürşit hidayetçi yok. Ama kim benim cennetime gitmek istiyorsa benim cennetime gitmek isteyen kişi reçetenin ilk maddesi olan bana ulaşmayı diler. Kim kalben bana ulaşmayı dilerse onları Sebil-i Reşat üzerinden onların ruhunu mutlaka hidayetçi mürşidi vasıta kılarak kendime ulaştırırım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'ın hakikatinde tatbikatı mutlaka gerçekleştirir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için Kur'an-ı Kerim bir reçete hükmündedir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın reçetenin gereği olan ikinci adımı 14. basamakta mürşidine ulaşarak gerçekleştirir. Kim ki 12 tane insanla mürşidine tabi olursa Allah Teala ona peş peşe 7 nimet verir ve o kişiyi 7 kalp şartının sahibi kılar. Ve Allah Teala'nın ona vasıta emirleri sevdirtmesiyle çok kısa süre içerisinde emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye ve teskik kademelerini bir bir geçerek o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Sanki kendisi ulaştırmış gibi de Allah Teala onu mükafatlandırır. Böylece üç tane cennet, dünya saadetinin yarısı, herkes için Allah Teala'nın garanti ettiği bir hedeftir. Ama tek bir şarta bağlı olarak o kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilerse. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemez, reçetenin gerektirdiği ilacı almazsak, zikir yapmazsak bu hedeflerden hiçbirine ulaşamayız. Zikir dinin tamamını ifade ediyor.
Reçetede nefsimizin kalbinin müzeyyen olması ancak daimi zikirle mümkündür. 19 kademede nefsimizin kalbi müzeyyen olduğunda biz irşada ulaşıyoruz. Aynı zamanda Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınıyoruz. Tıpkı sahabe gibi. İşte 7. kat cenneti bize teslim eden reçetenin son halkası amin olanlar, ilk 7 basamağı aşanlar, nefs tezkesi yapanlar, 2. 7 basamağı aşanlar, Allah'a ruhu ulaşıp hakkı tavsiye eden 3. 7 basamağı aşanlar ve sabrı tavsiye edenler 4. 7 basamağı ulaşanlar hariç diyor. Görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim gibi Vel-Asr suresi de bir mutluluk davetisi. Görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim gibi Vel-Asr suresi de bir mutluluk garantisidir. Ve görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim gibi Vel-Asr suresi de bir mutluluk reçetesidir. Bu muhteva içerisinde bunları gerçekleştiren herkes, ama herkes reçetenin, davetinin, garantinin içindedir. Allah-u Teala mutluluğu gördüğünüz gibi garanti etmiştir bütün insanlara. Ama Allah'ın insanoğluna verdiği iradeyi kişinin kullanması halinde. Öyleyse reçete konusunda bu sırrı hiç unutmayalım. Allah'ı çok zikredin. Mutluluğunuzun anahtarı kesinlikle zikirdir. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah Teala'nın size bir hak olarak verdiği mutluluğu yaşamayı hak ettiniz. Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın söylediği bir rehberdir. Bir hidayet rehberidir. Bir nurdur. Bizleri mutluluğun şaikasına yükseltecek olan kainattaki yegane kitaptır. Gördük ki Kur'an-ı Kerim'in bütünü işlenen ve asr üstesi mutluluk üzerine kurulmuş, mutluluk ayakları üzerine oturtmuş bir muhteşem bütünlüğü ifade ediyor. Allah Teala mutluluğumuzu garanti ediyor. Buyurun mutluluğunuz, mutluluğa koşun. Bu hedefe ulaşmak üzere yaratıldığını, hani bitkiler üzerinde su damlacıkları oluşur, sabahın serinliğinde güneş doğar yavaş yavaş, gökyüzünde beyaz bulutlar vardır. Gökyüzü mavidir, deniz yeşil, yapraklar yeşil, hafif bir serin rüzgar eser. İşte böyle bir şey, mutluluğu yaşarsanız hayatınızın her dakikasını böyle olmasını isterseniz o zaman ne duruyorsunuz? Allah'a koşun, o zaman ne duruyorsunuz? Mutluluğa koşun, en iyi yerlerle gökler olan, en iyi yerlerle gökler olan cennete koşun. Allah Teala hadi cennete koşun diyor. Hangi ayetlerde bunu buyuruyor? Al-İmran suresinin 133. ayet-i kerimesi, Hadid suresinin 21. ayet-i kerimesi. Her iki ayet-i kerimede Allah Teala şöyle buyuruyor. Rabbinizden olan mağfirete, genişliği yerlerle gökler kadar olan, muttakiler için hazırlanmış olan cennete koşun. Rabbinizden mağfirete, genişliği yeryüzü ve gökyüzünün genişliği kadar olan, Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanmış olan cennete kavuşmak için yarışın. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Allah onu dilediğine verir. Allah büyük fazl sahibidir. Öyleyse muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah ile ne kadar dost olursanız mutluluğunuz o kadardır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimizin nimetiyle dileyerek Vel-Asr suresi bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisidir. Konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Eğer siz de Kur'an-ı Kerim'in en kısa süresi, Kur'an'ın bütününü ihtiva eden kısa süresi ve Asr suresinin 3. ayet-i kerimesindeki gibi amin olduysanız, kalpten Allah'a ulaşmayı dilediyseniz,
Siz de ıslah edici amellere başlayarak salihlerden olmak istiyorsanız, hazırsanız, tövbenizi gerçekleştirmek için hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Evet, kalpten ulaşmayı dileyen, amin olan, ıslah edici amellere başlayanlar, hakkı tavsiye edenler için Kur'an-ı Kerim'in en kısa süresi olan Hasr süresi bir mutluluk davetesi, reçetesi ve garantisidir. Ama ameni olmayan, ıslah edici amellere başlamayan, Resulullah'ın Hasr süresi hakkındaki hadis-i şerifte ilme ve ilim ehline buğz edenler için Kur'an-ı Kerim'in en kısa süresi olan Hasr süresi bir mutsuzluk süresidir. Çünkü bu ay sürede insanların başlangıç noktasında hep hüsranda olduğunu beyan ediyor. O sebeple Allah Resulü ya alim olun ya mutaallim olun, ya dinleyen veya seven olun, sakın beşincisi olmayın. Kimdir o beşincisi ya Resulullah? Onlar ilme ve ilim ehline buğz edenler. Yani Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'i açıklayan Allah'ın mürşitlerine buğz edenlerdir. Allah Resulü boşuna hayrikum men teallemel Kur'an ve allemehu demiyor. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve de öğretendir. Kur'an-ı Kerim dinimizin yegane kaynağıdır. Öğretenler Allah'ın mürşitleri, öğrenenler de kalben Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edenlerdir. Allah hepinizden razı olsun. Konferansımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, ibadetlerimi elimden gelince yapıyorum. Günde birçok defa Hasr suresini okuyorum ama bir türlü mutlu, huzurlu olamıyorum. Mutlu olabilmem için nasıl bir yol izlemeliyim, açıklar mısınız diyor. Evet sevgili kardeşlerim, Allah Teala Hasr suresinde İlk sure yemin ediyor zamana asra. O zaman Allah'ın sözlerinin yemine ihtiyacı yok. Çünkü Allah'ın sözünde huruf yok. Allah katında söz değiştirilmez. İnsanlar hüsrandadır. Öyleyse kimdir huzursuz ve mutsuz olan? İbadetleri yapmasına rağmen bir türlü huzursuz ve mutsuzluktan paçasını kurtaramayan insan kimdir? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen. İşte 7 ayet-i kerimede kalben ulaşmayı dilemeyenler, onları Allah delalette bırakıyor. Onlar için bir hidayetçi yok. Onlar için bir hidayetçi yok ve dolayısıyla Beyazid-i Bistami Hazretleri mürşidi olmayan delalettedir. 10 ayet gereğince. Delalette olanların da 7 grup ayet gereğince gideceği yer cehennem. Yani insanların elleriyle yazdıkları el yazması kitaplara bağlı olma sebebiyle hüsrandan kendilerini kurtaramıyorlar. Bir türlü Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısından geçerek Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek hem cennetin anahtarı hem de Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısının anahtarıdır. Bu olmadıkça insanın mutlu olması mümkün değil. Ama eğer siz Allah'ın mürşitlerinin davetine icabet eder de kalben ulaşmayı dilerseniz, ondan sonrası Allah'ın garantisinde, Allah-u Teala'nın
mutlak surette bu talebi kalbinize gördüğü an evvela Rahim esmasıyla tecelli ederek şeytanın kapılarını kapatıyor, Allah'ın kapılarını açıyor. Daha sonra sizi Allah'ın sizin için tayin etmiş mürşide ulaştırıp tabi olmanız halinde 7 kademede nefsinizi tezkiye ederek ruhunuzu kendisine ulaştırıyor ve sanki siz yapmışsınız gibi 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıyla sizi mükafatlandırıyor. Allah razı olsun. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam. Asr-ı saadet ne demektir? Fasıl suresiyle bir bağlantısı var mıdır? Açıklar mısınız? Evet. Sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'den evvelki dönem cahiliye dönemi. Cahiliye dönemi insanların hüsranda olduğu bir zaman dilimini ifade ediyor. Çünkü nasıl başlangıç noktasında insanlar 19 tane afetle mağlulsa, bu 19 tane afetten bir tanesi hüsran, bir tanesi aynı zamanda cehalettir. İşte cahiliye döneminde insanlar huzursuz ve mutsuz, birbiriyle kavgalı, alabildiğine her cümer içerisinde bir dünya hayatını huzursuzluk içerisinde geçiriyorlar. Ama ne zaman hidayet güneşi Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Allah Teala o cahiliye dönemi yaşayan bedeviler için vazifeli kılıp bedevilerden Resulullah'ı dinleyen, davetini kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyenler için artık o cahiliye dönemi bitiyor. Asr-ı Saadet dönemi başlıyor. Asr-ı Saadet dönemi yaşayanlar Resulullah'a 12 tane insanla tabi olan 7 sava 4 teslimi yaşayanların yaşadığı hayatı ifade ediyor. Resulullah'tan önce herkes cahiliye döneminde huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşarken Resulullah'la birlikte çok kısa süre içerisinde Kur'an-ı Kerim'le 23 sene içerisinde asr-ı saadete ulaştılar. Birbirlerinin can düşmanı iken birbirlerinin can dostu oldular. Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi oldular. Denizli'den bir kardeşim muhterem hocam, Tur 21 ayet-i kerimesinde zürriyetler neyi ifade ediyor, açıklayabilir misiniz diyor. Muhterem Efendimizin tefsirinde Tur 21, Allah'a ulaşmayı dileyerek amini olanlara, ikinci onlara tabi olarak amini olanlar, onların zürriyetlerini de akıttık. Ve amellerinden bir şey eksiltmedik. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi, amelleri eksilecekti. Boşa gidecekti. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin amelleri boşa gidiyor. Amellerinde eksilme yapıyor. Allah'a ulaşmayı dileyerek amene olanlara, ikinci onlara tabi olarak amene olanlar olan onların zürriyetlerini de kattık. Berlin'den bir kardeşim muhterem hocam, kalbi tabi edilen, kulağı işitmeyen insanın ruhu tekrar kendisine verilir mi? Yoksa Allah geri yollamıyor. Nefs ve fizik vücutlu hayvanlar gibi yaşıyorlar. Evet, böyle ama ölüm sırasında mutlaka ruh geri dönüyor. Çünkü Azrail Aleyhisselam vazifeli meleklerin görevini yapabilmesi için Allah Teala tekrar ruhunu o kişinin başının üzerine gönderiyor ve ölümle birlikte o ruh tekrar Allah'a götürülüyor. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, iç sesim bana cömertliğimizi kullanarak seni aptal yerine koyuyorlar diyor. Bu durumda nasıl düşünmeniz, açıklayabilir misiniz? Hiç bu negatif sese uyma. İnsanların ne demesi önemli değil. Önemli olan Allah'ın bizim hakkımızdaki hükmümüz. İblis bu sesle sana hitap ederek senin 19 hasette bir tanesi olan ruhumuzun en önemli haseti cömertliğinden ödün vermeni, cimriliğe dönmeni için bunu söylüyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz cömertlik kökü cennette, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Cimrilik kökü cehennemde, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Hangi dala sarılırsanız sizi oraya götürür. Cimriliğe sarılırsanız cehenneme, cömertliğe sarılırsanız cennete ki Allah-u Teala'nın bütün insanlar için herkes peşinden koştuğu şey
aile saadeti ve dünya saadetidir. Öyleyse cömertlik mutlaka hayatta kazanmamız gereken Allah'ın bir güzelliğidir. Almanya'da bir kardeşim muhterem hocam, kadın ve erkek İslam'da eşit midir? Bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, eşitlik değil bir denge söz konusudur. Din açısından kadınlarla erkekler arasında bir 7 safhanın 7'sinde de aynı eğitim ve öğretimden geçiyorlar. Bunu en güzel belirten ayet-i kerime Ahzab suresinin 35. ayet-i kerimesi. 7 safhanın 7'sinde de erkekler ve kadınlar liyakatları kesmeden erkek ve kadınlar aynı mükafatın sahibi oluyorlar. اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ عَادَ اللَّهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Yani bütün hedefler hem hanımlar hem beyler için aynı. Ama hanımlardan irşatla Allah'ın, yani pür mürşit olarak tövbe verip ruhu başkasının başının üzerinde yer alan kimse var mı? Hayır tabii. Erkekler için 15 yaşından itibaren ölümüne kadar ibadetin olmadığı bir an, bir zaman parçası yok. Hanımların özel yaratılışları sebebiyle ay hallerinde ibadetten kesiliyorlar. Öyle olunca Allah Teala ricalden ancak mürşitleri tayin ediyor. Ama öğrendiği ilim, irfan, hikmeti başkasına öğretmek noktasında kadınlarla erkekler arasında bir fark yok. Ankara'da birkaç muhteremim tasavvuftayım. Ailem tasavvufta değil. Ailemin bireyleri yaşadıkları imtihanlardan dolayı üzülüyorlar, olayları yanlış değerlendiriyorlar. Onlara tasavvuf çerçevesinde yardımcı olmaya çalışıyorum ama bildiklerinden vazgeçmiyorlar. Onların bu üzüntüsü beni de üzüyor ve yıpratıyor. Bu konuda ne buyursunuz diyor. Ne yapmalıyım? Sevgili kardeşim, sen yine tebliğine devam edip ailenin bütün fertlerini Allah'a davet edeceksin. Davetten geri kalmayacaksın ama olaylar senin üzerinde de negatif etki oluşturuyorsa o zaman senin nefsin de oradan tesir alıyor. Nefsin tesir aldığının bir nişanesi olarak hemen zikre sarılman lazım. Zikir, zikir, zikir ki ne kadar zikrini arttırabilirsen onlar üzerinde oluşan, seni de tesir altına alan, seni üzen olaylardan zikirle çok kısa süre içerisinde kurtulabilirsin. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Ölün ölmeden evvelden ne anlayacağız? Allah'a ulaşmayı dileyip ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı anlayacağız. Hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel ne anlayacağız? Bugün Allah için ne yaptın? Kendimizi sorguya çekeceğiz. Kimin ihtiyacını giderdin? Kimin sıkıntısını giderdin? Bütün bunlar, bu soruları kendimize sormak suretiyle hedeflerimize ancak o şekilde ulaşırız. Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühüm. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz evliyalık ne demektir? Birinci sual, evliya kimdir? Kur'an'ın mutabasına baktığımız zaman Allah bütün insanların kendisine dost olmasını istiyor. Evliya, tekili, çoğul, veli, Allah'ın dostu demektir. Evliya da çoğul, evliyalar Allah'ın dostları. İşte yaratılışa baktığımız zaman gerçekten Allah-u Teala seçimini en yakın olan mahlukunu insan olarak Kur'an'da zikrediyor ve tüm insanların kendisine dost olmasını istiyor. Ama insan serbest iradenin sahibi, Allah'ın emrettiği biçimde iradesini kullanması halinde Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi tek bir dilekle Allah'ın dostu olur ama ermiş veli olmaz. Niye biz dilekle dedik? Çünkü o kişi kalben ulaşmayı dilemesi halinde Şura 13'e göre Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracağını beyan ediyor. Allah-u Teala da zamanı kullanmıyor, mekanı kullanmıyor. Öyleyse görev, biz dileyeceğiz. Dilediğimiz an, kalbimizde bu talebi Allah gördüğü an, biz Allah'ın dostu oluyoruz. Ama ruhumuzu Allah kendisine ulaştırması halinde, bize göre çok kısa süre içerisinde, 7-8 aylık süre içerisinde Allah ruhumuzu kendisine ulaştıracaktır. Ermiş olmak, ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmış olmak demektir. Allah-u Teala'nın da istediği bütün insanların ermiş evliya olmasını istiyor. Ama insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamaklık İslam merdivenine baktığımız zaman ki bunlardan 21'i yükselmedir. Geri kalan 7 kademede velayet makamları yücelmeyi ifade ediyor. Yani 28 basamak İslam merdiveni yükselme ve yücelme merdiveni adını alır. İlk 21 basamak yükselmedir. Ruhun Allah'a ulaştıktan sonra yücelme başlar. Baştan sonra bütün velayet kademeleri Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Gerçekten dizayna baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de Yunus Suresi'nin 62, 63, 64. ayetlerine baktığımız zaman Allah Teala "Ela inne evliyallah ve la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayati dünya vel ahireti." Onlar için dünya hayatında da ahiret hayatında da müjdeler vardır. La tebdile kelimatullahi. Allah'ın sözlerinde bir değişiklik olmaz. Yani daima Allah'ın dediği olur. Allah ne dediyse mutlaka sözünü yerine getirir. Fe zalike fevzul azim, bu en büyük kurtuluştur. İşte bu ayetlerde bahsi geçen evliya veli mürşid, çünkü fevzul azimin, ecrün azimin, hazrul azimin ve fezrul azimin sahipleri, iradesini de Allah'a teslim eden, Allah'ın inşallah memur ve mezun kıldığı veli mürşitleri ifade ediyor. Öyleyse Yunus 62, 63, 64 baştan sonra en alt seviyeden en üst noktaya kadar olan yükselme ve yücelme basamaklarının tümünü ihtiva ediyor.
7 tane evliyalık makamı var. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı, ulelbab makamı, ihlas makamı, selah makamı. Bu 7 makamın 7'si de yücelme kademelerini ifade ediyor. Ama ilk 21 basamak ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını ifade ediyor ki Allah Teala Kaf 31'de "Uzibetel cennetu lil muttakine gayre baid." Cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. "Azama tu'adune li kulli evabin hafiz." Cennetin kendilerine vaat edildiği kişiler kimlerdir? Hafiz olanlar, mürşitlerine tabi olup devrin imamın ruhu başlarında yer alan kişiler. Evap olan da seyri sülükle 7 kademedeki nefs zevkesinin bitiminde emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, maziye, tezkademelerini bir bir geçerek sonuçta ruhu Allah'ın zatına ulaşan, Allah'ın zatında yok olan kişi evaptır. Allah razı olsun. Allah Teala tabi Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını farz kılmış. Ama bir hürafe dinimize girmiş. İnsanların gün geçtikçe Allah'a daha fazla yaklaşması ve bunun sonunda da farklı manevi rütbeler oluşturmak İslam'da olmayan bir sınıflandırmadır. Allah kullarını adaletli bir şekilde, eşit şekilde, eşit mesafededir. Ve ona ulaşmanın tek yolu samimi bir iman ve ibadettir. Tabi bu söylenenlerin hiçbirisi ayette uymuyor. Şimdi tekrar buna dikkatle bakmamız lazım. Yunus 62-64. Allah'ın velileri, Allah böyle diyor. Bir bir Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman, muhakkak ki Allah'ın evliyasına, dostlarına korku yoktur, onlar masum olmazlar. Kimdir bu evliya ve dostlar? Bunlar ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dilemişler ve takva sahibi olmuşlar. Üçüncü safa takva. Ve onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Ulaşmayı dilemesi halinde birinci kat cennet, mürşide tabiyette ikinci kat cennet, ruhun Allah'a ulaşmasıyla üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı. Ama zaten muhteremler bu ayetleri sanki hiç yokmuş gibi atıp tutuyorlar. Tabi bunlar birer hürafe. İkinci sual, evliyaya tabi olmak önemli midir? Evet sevgili kardeşlerim. Dinimizin adı İslam, İslam'ın Allah'a teslim olmak ve neyimizi Allah'a teslim edeceğiz diye bir sual akla gelirse, ruhumuzu Allah'a teslim edeceğiz bir, fizik vücudu Allah'a teslim edeceğiz iki, nefsimizi Allah'a teslim edeceğiz üç, irademizi Allah'a teslim edeceğiz dört. Bunların hepsi Allah tarafından bize verilmiş emanetlerdir. Ve bu emanetlerin sırasıyla Allah'a teslimi, ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti, bir irade nihayeti olarak Kur'an'da yer alıyor. Ruhun hidayeti, ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimi, iradenin hidayeti, iradenin Allah'a teslimi geçtiği ayetleri de şu anda ekranda görüyorsunuz. Öyleyse evliyaya tabi olmak önemli mi? Evet. Mürşide tabi olmadan hiç kimsenin ruhu vücuttan ayrılmaz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bütün peygamberler arasında nebilerin mağfiret daveti demek gerekli. Slaytımıza baktığımız zaman ismi geçen bütün peygamberler Allah-u Teala'nın kendilerine şeriat kitabı verdiği peygamberlerdir. Ama aynı zamanda görevleri itibariyle kendi kavminin Resulüdürler. Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz. Bunlar ait olduğu kavmin Resulüdürler. Ama Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verilmesi sebebiyle de Nebi Resullerdir.
Yani bütün Nebi Resuller bu ayetlerde de zikredildiği gibi bir kere daha baştan bakalım. Hepsi kavimlerini af ve mağfirete davet etmişler. Onların davetiyle kim kalben ulaşmayı dilemişse günahları örtülmüş, af olunmuş. Ama kim 12 tane insanla tabiyetini gerçekleştirmişse onların da günahları sevaba çevrilmiş. Öyleyse Nebi Resullerin mağfiret daveti bu açıdan çok önemli. Allah Teala Peygamber Efendimiz'i misalen Nisa 64'te buyuruyor ki biz Resullerimizi insanlar icat etsin diye gönderiyoruz. Bu Nebi Resul de olabilir, Veli Resul de olabilir. Ama şefaatin sahipleri, şefaat etme etkisi daima her devirde hidayete erdiren devrin imamıdır. Devrin imamı bir nebi resul olabilir, asaletendir. Onun olmadığı dönemlerde kavim resullerinden bir tanesini Allah seçiyor. O da bekareten devrin imamıdır ve itaat edilmesini Allah farz kılıyor. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi. Öyleyse herkesin başlangıç noktasında nefsine zulmeder durumda olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Fatır suresinin 32. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Fatır 32'de biz bu Kur'an-ı Kerim'i seçtiğimiz kullara miras bıraktık. Onların bir kısmı nefsine zulmeder. Başlangıçta herkes bu durumdadır. O nefsine zulmedenler eğer sana gelselerdi Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah onların tövbesini kabul ederdi. Öyleyse Fatır 32'ye göre herkes başlangıçta nefsine zulmeder durumda. O nefsine zulmedenler 12 tane insanla Allah'ın kendileri için tayin ettiği müşride tabi olmaları halinde devrin imamının ruhu başları üzerine gelip yerleşeceği için mutlak surette günahları sevaba çevriliyor Furkan 70'e göre. Allah'ın evliyasına tabi olanlar şakirlerden olmazlar diyor Taha 103'te. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz'in söylediği Allah'ın evliyası mürşitlerdir. Taha suresinin 103. ayet-i kerimesinde de kim hidayetçime tabi olursa o hidayete erer. Şakirlerden olmaz. Hidayetçi devrin imamıdır. Hidayeti getiren kişidir. Mürşitler de ondan öğrenerek Allah'ın yardımıyla insanları hidayet erdirmek konusunda üzerine düşen yapanlardır şefaat. Hayatta olan kişi ve o kişilerden de gene hayattayken 12 tane insana mürşidine tabi olanlar için geçerlidir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifi beni kim Allah'tan isterse şefaatime hak kazanır. Yani Peygamber Efendimiz mürşit olduğuna göre kim mürşidi Allah'tan isterse, kim benim için vesile isterse şefaate ulaşır. Beni kim Allah'tan isterse şefaatime hak kazanır. Devrin imamını kim Allah'tan isterse şefaatine hak kazanıyor. Ama kim benim için vesile isterse ki vesile kendisine tabi olanları devrin imamın ana dergahına ulaştıran kişidir. Şefaat etme etkisi daima devrin imamına aittir. Kim benim için vesile isterse şefaate ulaşır. Her kim benim için vesile isterse ona şefaatim vacip olur. Yani ister Maide 35'e göre vesileyi Allah'tan istesin. İster hacet namazı kılması halinde doğrudan doğruya Allah Teala'na devrin imamını göstersin. Her iki halde de şefaat olayı gerçekleşiyor. Ve kişi mürşidine tabi olduğu zaman o güne kadar işlediği bütün günahları sevaba çevriliyor. Tövbe eden kişiyle Allah arasındaki talep mağfirettir. Devrin imamı ile Allah arasındaki mağfiret talebi söz konusudur ama tövbe eden kişi ile devrin imam arasında bu olay şefaattir.
Dinimize girmiş bir başka hürafe evliyaların şefaatçi olarak görülmesi Allah'ın yetkilerini başka birine atfetmek anlamına gelir.

0: Resuller, hidayete erdiren Nebi Resullerle hidayete erdiren Veli Resuller arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. İşte Nebi Resuller şeriat kitabı verilenlerdir. Veli Resuller peygamberlerin şeriat kitabıyla amel edenlerdir. Biri de, her ikisi de hidayete erdirendir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, evliyaların doğaüstü güçlere sahip oldukları keramet gösterebilecekleri doğru mudur? Keramet Allah'ın ikramıdır. Hacı Bektaş Veli'nin bir sözü, hararet nerededir? Saçta değildir. Keramet baştadır, taşta değildir. Ne ararsan kendini ara, Kudüs'te, Mekke'de, Arş'ta değil. İşte demek ki kerametin sahibi kesinlikle Allah-u Teala'dır. Kur'an'a ikramda bulunuyor. Keramet, Allah'ın velilerine, evliyasına ihsan ettiği fizik ötesindeki özelliklerdir. Allah'ın yardımıyla bütün evliyalar keramet gösterirler. Kerametin sihirle, büyüyle, uzaktan yakından hiçbir ilkesi, alakası yoktur. Tüm evliya bilir ki onlar o kerameti Allah gösterir dediği zaman gösterebilirler. Kendilerinden hiçbir şeyin sahibi olmayacağını Allah'ın tüm evliyası bilir. Şeytansa insanlara falanca duayı okursan şu sonuçla karşılaşırsın. Niye onları? Olayı öyle bir hüviyete gösterir ki sanki o insanlar o duayı okumuşlar. Arkasından da sırf o duayı okudukları için o sihir olmuş değil. Sihirin oluşmasında şeytanın muhakkak ki yardımı vardır. Öyleyse kerametle sihir arasındaki bariz farkı bir kere daha anlayalım. Allah'ın yardımıyla keramet gerçekleşir. Ama sihir şeytanın yardımıyla oluyor. Allah'ın kendisine ikram ettiği kişi evliya, Allah'ın kendisine bunu nasip ettiğini, ikram ettiğini biliyor. Ama şeytansa insanlara falanca duayı okursan şu sonuçla karşılaşırsın diye onlara inandırıyor. Ve onlar da zannediyorlar ki gerçekten biz bu duayı okuduk. Okuduğumuz için bunlar gerçekleşti. Halbuki iblisin arkasındaki yardımını iblis saklıyor. Sihrin oluşmasında şeytanın kesin yardımı var. Hürafeler, peygamberler dışında hiç kimse gaybi biline ve mucize gösterme yetkine sahip değildir. Evliyalara böyle bir yetki verilmesi İslam'da asla yer almaz. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeye kadirdir. İnsanların Allah'a yakınlığıyla paralel Allah-u Teala onlara ikramda bulunur. Özellikle Allah'ın mukarreb kulları Mülvelbab, İhlas ve Selah her zaman Allah her şeye kadirdir, ikramda bulunabilir. Bu Allah-u Teala'nın onlara müjdesidir. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Sizce evliyalık ne demektir?
2: Geçmişten gelen dini bütün insanlar diyebiliyorum.
3: Tasavvufi hayat yaşayan insanların başındaki kişidir. Yani tarikat lideri diyebiliriz.
4: Allah dostudur. Allah'a yakın olan bir kişidir. Erilmiş, her şeyi bilen böyle bir zattır yani.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah-u Teala evliyalığın bir dilek olduğunu, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu evliyası yapacağını açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
5: Allah yolunda ilerlemek. Yani Müslümanlık ne gerektiriyorsa dört dörtlük yaptıktan sonra Allah'a ulaşacağımıza inanıyorum.
2: Kesinlikle o da namazdan geçtiğini düşünüyorum ilk.
4: Şu ortamda evliyalığı bırak da hiçbir şey olacağını zannetmiyorum.
1: Peki siz de bir ermiş evliya olmak ister miydiniz?
2: Keşke. Ben isterdim keşke.
5: Ben de isterdim.
3: Çok isterdim diyemem.
1: Neden peki?
3: Çünkü çok net değil yani tarih.

0: diğer kaynaklarda Yunus Emre zaten çok efsanevi bir karakterdi. Mevlana'yla ilgili tartışmalar var. Ya o yüzden onlar gibi istiyorum, onlar gibi olmak istiyorum diyemem yani. Ben bağımsız bir insanım. Kendi çizdiğim yolda gitmek isterim.
1: Evliya olmak istedim de evliya mertebesine erişmek şu ortamda zor.
2: Peki sizce herkes evliya olabilir mi?
3: Hayır, olamaz.
4: Kesinlikle olamaz. Tabii ki de. Hayır.
0: Olamaz. Tasavvufa göre olamaz.
2: Yunus Emre de diyor ki evliyalık bir dilektir. Dileyene düğün dernektir.
0: Dur dur. Ben ilk dönem çalışıyorum. Yunus Emre dönemini bilmiyorum yani.
5: Sabit Müslümanlık ne gerektiriyorsa dört dörtlük yaptıktan sonra Allah'a ulaşacağımıza inanıyorum diyor kardeşimiz. Müslümanlığı dört dörtlük yerine getirmek ne ifade ediyor? Dört dörtlük bir Müslümanlık yani Allah'a teslimiyeti ifade ediyor. Ruhu, veşin, nefsi bir iradeyi Allah'a teslim etmek manasına geliyor ama bu ola gelen söz sadece dilden söylenen bir sözdür. Ve insanlar bunu hayatına tatbik edip Allah-u Teala'nın emrettiği 28 basamaklı bir İslam merdivenini yaşamayı ne yazık ki unutmuşlar. Allah-u Teala hedef emirlerden bahsediyor. 7 tane hedef emir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Ama bu hedeflere ulaşmak bir vasıta ile gerçekleşiyor. Sahabe bunların 7 safhanın 7'sini de yaşamışlar. Eğer bu ifadeyle onların söylediği şekilde Müslüman dört dörtlük yerine getirmek ne ifade ediyor? Sahabe 7 safhayı yaşayarak İslam'ı dört dörtlük yerine getirmişlerdir manasına geliyor. Allah-u Teala teslim olmanın şartını tasavvufu yaşamaya bağlıyor. Aynı zamanda tasavvufu yaşamak, İslam'ı yaşamak olduğu için İslam'ı yaşamaya bağlıyor. İslam'ı yaşamak da Hanif dininin 7 safhanı yatsını içine arıyor. Böyle bir dizayn içinde insanların bütün güzellikleri yaşamaları söz konusu olmuştur. Sahabeye dikkatle baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in bütün mütevasını öğrenmişler ve hayatlarına tatbik etmişler. Hepsi İslam'ı dört dörtlük yaşamışlar. Hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin hepsine sahip olmuşlar. Konumuzda slaytımıza bakacak olursak zaten bunu görüyoruz inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hiç kimsenin mürşidine ulaşmadan evliya olamayacağını açıklıyor. Nitekim Allah'ın evliyası olarak kimi tanıyorsak hepsinin mutlaka bir mürşide olduğunu görüyoruz. Mürşide tabiye sizin için ne ifade ediyor?
0: Ben bir tasavvufi bir hayat yaşamadığım için, böyle bir tercihim de olmadığı için benim için pek bir şey ifade etmiyor açıkçası.
6: Mübarek insanlar bence.
1: Ya onlar Allah'ın dostu. Onlara bir şey demiyorum ben. Onlar Allah'ın dostu. O tarihlerde İslamiyet daha yaygın, İslamiyet'e daha sarılma vardı. Şimdi İslamiyet'ten uzaklaşma var. Yani bu Allah dostu olmak, Allah'a yakın olmak, İslamiyet'e çok bağlı kişi olması lazım. Şu ortamda da öyle bir kişilere rastlamak nadir.
2: Peki sizce bu zamanda da onlar gibi Allah dostları var mıdır?
0: Mutlaka vardır. Ama ben yani bunun üzerinden ün kazanan insanların Allah dostu olduğunu düşünmüyorum. Bilmediğimiz insanların Allah dostu olduğunu düşünüyorum.
4: Tek tük vardır.
1: Tahmin etmiyorum. Tahmin etmiyorum. Yoktur.
2: Peki nasıl bulabiliriz sizce onları?
1: Onları bulamazsın.
0: Ya onları bulmamız gerekmiyor ki illa. Yani kendimiz kendi yorumumuzu bulabiliriz. Bireysel de olabiliriz.
2: Bu konuda Rabbimiz hacet namazı kılmamızı emrediyor bize. Hacet namazı kılarak Allah'tan istersek rüyamızda göstereceğini söylüyor.
4: İnşallah. İnşallah. Eskiden isteriz tabii ki. İstemez olur muyuz?
1: Onu biz yapamıyoruz. Yapamayız yani. Yapsak da yani şu ortamlara göre şey bizim kalbimizi bağlasak da bozuluyor.
5: Misafirin mürşid konusunda onlar Allah'ın dostu. O tarihlerde İslam daha yaygın İslamiyet'e sarılma vardı. Şu ortamda artık yok. Böyle Allah'ın dostunu arasamak mümkün değil diyor. İnsanlar İslam'dan uzaklaştıkça mürşidler de azalmış oluyor mu? Bir kere Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman dünyada 8,5 milyar insan yaşıyorsa her kavimde o kavmin ana lisanıyla mutlaka Allah-u Teala ardı arkası kesilmeksizin veli resuller tayin ediyor. İşte Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesi bu veli resullerin hepsi birer mürşid. ve kesintisiz olarak gönderiyorum. İşte Nisa 165, İbrahim 4, Nahl 36, İsra 15, Taha 134, Kasas 47, Kasas 59, Zümer 71, Mülk 89. Yani Resul göndermesem azap etmem. O zaman İslamlar İslam'dan ne kadar uzaklaşırsa uzaklaşsın, ayrı lisanı konuşan ne kadar dünyada kayın varsa Allah'ın kanunu gereğince Resulleri ard arda gönderdiğine göre mürşitler her zaman her devirde vardır. İsra 15. Resul göndermezsem azap etmem. Mülk 8-9-10. Size nezir gelmedi mi? Geldi. Öyleyse insanlar Resulleri, nezirleri yalanlamakla İslam'dan gün geçtikçe uzaklaşıyorlar. Yoksa mürşitler her zaman var. Ortalıkta çok sayıda mürşit var gibi görünür ama büyük kısmı rahiçede mürşit değildir. Allah ile hiçbir temasları olmamıştır. Allah'tan vahiy almaktan mahrumdur. Allah-u Teala ile ilişkili olan ondan vahiy alabilen mürşitlerin sayısı zamanımızda artık çok azdır. Allah-u Teala'nın biz Resul göndermedikçe insanlara azap etmeyiz ayeti kerimesinin gereğince Resullerin mürşitlerin varlığı kıyamete kadar devam edecektir. Allah-u Teala her devirde mürşide tabi olmayanların dalalette olacağını kesin bir dille ifade ediyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
3: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Mübarek ellerinden hürmet hasret öpüyorum. Ve sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden muhterem hocam inşallah. Müsaadeniz olursa bir sorumuz olacaktı muhterem hocam. Irk, mezhep, din farklılığı Allah'a ulaşıp evliya olmak için engel midir mi? Bu konuda değerli açıklamanızı istirham ediyor. Ve tekrar mübarek ellerinden hürmet hasret öpüyoruz. Ve sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden muhterem hocam inşallah. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam.
5: Irk, mezhep, din farklılığı Allah'a ulaşıp evliya olmak için bir engel değildir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabesi de ondan evvel Hazreti İsa ile onun havarileri de ondan evvel Hazreti Musa ona tabi olanlar da ondan evvel Hazreti İbrahim de ona kendisine tabi olanlar İslam'ın 7 safhasını yaşamış. Ondan evvel Hazreti Nuh hepsinden evvel Hazreti Adem ona tabi olanlar hep yaşamışlar. Öyleyse her dinin insanı Allah'a ulaşmayı diler de tek dinin 7 safhada yaşamış olur. Irk, mezhep ve din farklılığı Allah'a ulaşmak için engel teşkil etmiyor. Başka bir din de zaten hiç olmamış. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Allah-u Teala evliyalık makamlarını birer birer aşmak istiyorsak zikir yaparak nefsimizi ıslah etmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
1: Dua etmek, şükür etmek, zikir etmek. Yani Allah'a yakın olmak, yalvarmak bunlardır benim anladığım.
7: Allah'a yaklaştırıyor bir kere yani koruduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle öyle hani açıklıkla kapalıkla bir alakası yok. Açığım ama çekiyorum mesela. Sürekli çekiyorum ağzımda ben var. Kimseye söylemem çektiğimi kimse bilmez ama çekerim.
8: Ben de öyle tüm bildiğim zikirleri çekiyorum Allah'ın tüm 99 adını. Çok huzur, rahatlık, hani bazı sıkıntılarım da sıkıntılarımın ferahlaması için.
0: Zikir yapmak, Arapça hatırlamak demektir. Hatırlamak bence sessiz zikirden ziyade her an yaptığımız her eylemi Allah'ın bizi gördüğünü bilerek yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Zikirden bunu anlıyorum.
2: Siz zikrettiğinizde nasıl hissediyorsunuz?
1: Şimdi zikrettiğimde kendimi daha rahat hissediyorum. Rahatlıyorum. Benim de ağrınızı vücut hiçbir şeyden unutuyorum. Bir şeyim kalmıyor.
0: Huzurlu hissediyorum tabii ki. Huzurlu hissediyorum. Sorumluluğumu yerine getirdiğimi hissediyorum. Takvalı hissediyorum. Ve bu tabii ki beni daha mutlu ediyor.
2: Zikir sizce insanı değiştirmeye başlar mı?
1: Bağlı olursam başlar. Yani içten. İçten olursam başlar. Ama içten olmasa değişmez.
2: Herkes zikretseydi sizce dünya nasıl olur?
7: Daha güzel olurdu.
8: Kötülük olmazdı, ölüm olmazdı.
2: Günahiyetler olmazdı.
0: Çok daha güzel bir dünyada yaşardık. Tabii ki bu mümkün değil.
5: Misafir merkez zikir yapsaydı çok daha güzel bir dünyada yaşardık. Ama mümkün değil. Herkesin mutlu olacağı bir dünyada yaşamak gerçekten mümkün değil. Çok kolay aslında. Çünkü insanlar için mümkün gibi görünmüyor. Ama İncil'deki bir ayet, Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet şunu söylüyor bize. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay çünkü Allah her şeye kadir. Öyleyse biz Allah'tan talepte bulunduğumuz zaman Gerçekten zikirle dünyadan huzuru mutlu yaşamak çok kolay. İki tür insan dünyada yaşıyor. Zikretmeyenler, onlar şeytanın dostları. Ve zikredebilenler, onlar da asr-ı saadeti yaşayanlar. Başka insanlar ilişkimizde Allah'a doğru yaptığımız yolculuk çok önemli bir vasıf taşır. Çünkü biz mutluysak, huzur içindeysek, etrafındaki insanları da huzura ulaştırırız. Nasıl bizim kardeşlerimiz arasında sulh ve sükun çok büyük şöyle sağlanmışsa, başka toplumlarda da sağlanmaması için sebep yoktur. İnsanlar sadece bu konudaki eğitimini almamışlardır. Allah'ın kendilerini için yarattığının farkına varamamışlardır. Yakın gelecekte bütün dünya bunu öğrenecektir ve savaşların, kavgaların sona erdiği mutlu huzurlu bir asr-ı saadet mutlaka yaşanacaktır. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
9: Selamun aleyküm ve rahmetullahi berekatin muhterem hocam. Sparta'dan Adem Sevim. Sizlere bir sualim olacaktı inşallah. Evliya olmak zor değildir. Evliyalığı elde tutmak zordur. Sözünü bizlere açıklar mısınız muhterem hocam? Selamun aleyküm ve rahmetullahi berekatin muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah.
5: Allah razı olsun, biz de hepinizi çok seviyoruz. Evliya almak zor değildir, evliyalığı elde tutmak zordur. Sözünü açıklar mısınız? Gerçekten de evliya olmak çok kolay bir dilektir. Çünkü bizim ruhumuzu kendisine ulaştıran, bizi kendisine dost kılan, ermiş evliya kılan Allah'tır. Tabii Allah'a göre zorluk yoktur. Ama ondan sonra koruyucu kalkan kalktıktan sonra bizim o evliyayı, yani o seviyeyi tutturmamız her gün 3 saatlik zikri korumamızla mümkündür. Daha ötesine geçmek, bizi vücut teslimine ulaşmak, o zikri 6 kat daha artırmamıza bağlıdır. Daimi zikre ulaşmak, daimi dünyadan mutlu olmak ise 24 saatlik zikre bağlıdır. Allah'ın olan ilişkilerimize hidayet çok derece önemli bir faktördür. Bu kavrama baktığımız zaman Allah-u Teala bedavadan hiç kimse evliya yapmayacaktır. En azından aynı seviye korumamız şartıyla dokunulmazdır. Aşağı ise de gene evliya kalacaksınızdır. En kötü olay fısktır. O da binde 2-3 nispetinde vücuda gelen nadir bir olaydır. Öyleyse emniyet altındasınız, Allah'ın koruması altındasınız. O sebeple evliya olmak zor değildir ama evliyanı elde tutmak zordur. Çünkü şeytan ve nefsiniz sizin o vasfı kaybetmeniz için her şeyi yapacaklardır. Ulaştığınız mevki, ulaştığınız makamı, evliyalığı koruyun. Korumanız, çok gayret sarf etmeniz de mümkündür. 3 saatlik zikri korumanız da mümkündür. 3 saatlik zikri 18 saate çıkartmanız da mümkündür inşallah. Allah razı olsun. Bir, her an Kur'an, her an mutlu Kur'an daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selava. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
10: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır.

0: kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Şu anda bakın, kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının soruları ve cevapları bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Muğla'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Bütün dünyada yaşayan insanların yaratan Rablerine karşı ve yaratılan insanlara karşı sorumlulukları var mıdır? Sürekli sorumluluk bilinci ile yaşamak için neler yapılmalıdır? Sevgili kardeşlerim, Nevide Sultanı Peygamber Efendimizin vaaz ettiği bir hadiste, ey insanlar, hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdiklerim müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse buradan kesinlikle delaletteyiz. Delalette olanlar huzursuz ve mutsuz, şeytanın hegemonyası altında devamlı bir kaos içinde hayatı yaşarlar. O kaostan kurtulmak, huzur ve mutluluğun adresi ancak hidayeti yaşamakla mümkündür. Hidayet de insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Öyleyse bizim Allah'a ihtiyacımız var. Bizi yaratan Rabbimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekir. Nitekim Nevide Sultanı Peygamber Efendimizin sahabeden Muaz bin Cebel'e, ya Muaz, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir? Allah Resulü bilir, ben bilmem ya Resulullah. O zaman Allah Resulü cevap veriyor. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı, kulların ona hiçbir şey ortak koşmamasıdır. Öyleyse bizim Rabbimize karşı sorumluluğumuzun yerine getirmesi, şirkten, açık ve gizli şirkten beri olmamız da mümkün. Açık şirk, Peygamber Efendimiz'in ümmeti için söz konusu değil. O zaman gizli şirkten kurtulmak neyledir? Gizli şirkten kurtulmak hidayetledir. İşte Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde كَبُورَ عَلَى الْمُشُك۪ينَ مَا تَدَوْمِ اِلَيْهِ Senin Allah'a davetin müşriklere ağır geldi. Allahu yeştebi ileyhi men yaşa ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim ona yönelirse onları da kendisine ulaştırır. Yani onları şirkten kurtarır, gizli şirkten. Öyleyse her şeyden evvel Rabbimizin üzerimizdeki hakkı, ona şirk koşmamak, hepimizin Allah'ın davetine icabet etmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu. Ama insan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşar. Başka insanlarla birlikte yaşama noktasında da bizim dışımızdaki herkese karşı bir sorumluluğumuz var. Ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna, dileyin ki sizi nimetlendireyim. Evet, gerçekten hepimiz, etrafımızdaki insanlar bir vasıta, ama Allah'a ihtiyacımız var ve herkesi mutlu ettiğimiz kadar mutlu oluruz. Mutsuz edersek mutsuz oluruz. Mutlu edersek mutlu oluruz. O zaman yaratılan insanlara karşı bizim sorumluluğumuz nedir? Yaratılan insanlara karşı sorumluluğumuz, toplum şuuru içerisinde bilinçli bir yaşamla herkesi mutlu etmek ve onlara verdiğimiz mutluluğu bizim üst seviyede yaşamamız. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah Teala'nın bize ihtiyacı yok. Bizim Rabbimize ihtiyacımız var ve Allah Teala etrafımızdaki insanları devamlı mutlu etmemizi istiyor. O zaman sorumluluk bilinci içinde bir yaşam bizi sürekli huzur ve mutluluk içinde tutar. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali, ibadetlerimizi layıkıyla yapmak için nelere dikkat etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, bütün ibadetler zikrin bir yardımcısıdır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Emri bin maruf ve nehyi münker ve zikrin dışındaki her söz Adem oğlunun lehine değil aleyhinedir. Emri bin maruf ve nehyi münker veya Allah'ın zikri hariç bütün sözler lehine değil aleyhinedir. O zaman ibadetler bize zikri hatırlatmalı. Zikirle o ibadetleri yaparsak hedefimize ulaşabiliriz. Zikirle namaz kılarsak huşu içinde namaz kılabiliriz. Zikirle oruç tutarsak oruç bizim için açlık ve susuzluk olmaz. Zikirle zekat verirsek riyada olmayız. Zikirle kısacası ibadetlerimizin, Allah'la ilişkilerimizin bir mana kazanması hepsini zikirle yapmamıza bağlı. Ama zikrin öncesinde ilim ibadetin imamıdır. Mutlak surette hedef emirlere mutlaka ram olmamız lazım. Teslim olmamız gerekir. Allah'a ulaşmayı dinemeden yaptığınız zikir Rum 39'a göre size fayda vermez. Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir sizi huşu sahibi kılmadığına göre namazlarda da sev içinde kılarsınız. Allah'a ulaşmayı dilemeden zikretseniz oruç sizin için açlık ve susuzluktur. Yani kısacası her zaman hangi ibadeti yaparsak yapalım, ilim onun öncesinde geliyor. Allah razı olsun. İkinci sual, ailevi sorunlar yaşıyoruz. Sorun yaşamadan mutlu bir şekilde nasıl yaşayabiliriz? Çok basit sevgili kardeşlerim. İnsanları daima mutlu eden, huzur içinde bir hayat onlara yaşatan Allah'tır. Ama bilelim ki görünmez bir düşmanımız var, şeytan. Ailevi sorunların, yaşadığınız ailevi sorunların arkasında kesinlikle şeytan var. Öyleyse toplumsal hayatta kim kiminle bir ilişki içindeyse arasına şeytanı koymamalı. İşte bu şeytanı koymamak, şeytanın kapısını zikirle kapatmakla mümkündür. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz herkes hata yapabilir diyor. Ama hata yapanların hayırlısı tövbe edenlerdir. O zaman her olayda kendimizi hatalı görür, Rabbimizden affı ve mağfiret talebinde bulunursak, karşı tarafı da ona karşı görevlerimizi yerine getirirsek, o zaman mutlu huzurlu bir aile saadeti yaşarız inşallah. Allah razı olsun. Bartın'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Araf 98 ile Duha 1 ayetini açıklar mısınız? Araf suresinin 98. ayet-i kerimesi, o ülkelerin halkı şiddetli azabımızı onlara, onlar oynarlarken kuşluk vakti gelmesinden, gelmeyeceğinden emin miydiler? Tabii ikisinin arasında bir illet rabıtası var. Allah-u Teala azabının geleceği vakitleri söylemektedir. Birincisinde gece vakti uyurlarken, ikincisinde kuşluk vakti gelen Allah'ın büyük azabı söz konusudur. Duha bir ayetinde de kuşluk namazının kılınacağı vakit sabah namazından sonra öğle namazından evveldir. Peygamber Efendimiz onun sahabesi 7 vakit namaz kılıyorlar. Birinci sabah namazı, ikincisi kuşluk namazı, üçüncüsü öğle namazı, dördüncüsü ikindi namazı, beşincisi akşam namazı, altıncısı yatsı namazı ve yedincisi teheccüd namazı. Gece yarısından sonra sabah namazından evvel kılınır. Ve bütün vakfımızın müntesipleri bu 7 vakit namaz muhtevası içerisinde ibadetleri yaparlar. Ağrı'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, okulda çocuklara din dersinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin süt annesinin yanında çocukken Cebrail aleyhisselamın insan kılığına girip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbini yardığı ve içindeki bütün kötülükleri temizlediğini, bunun da Kur'an'da yer aldığını öğretmişler. Doğrusunu açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, İnşirah suresinde peygamberler doğmadan evvel seçilenlerdir. Doğmadan evvel seçilenler bizim yaşadığımız 7 safa 4 teslim 28 basamağı, onlar Allah'ın kontrolünde vehbi olarak yaşarlar. Yani onların kendi gayretleri yok. Allah onları yaşattırıyor. O zaman İnşirah suresine baktığımız zaman ne diyor Allah Teala? Elem neşrah leke sedreke. Senin göğsünü şer etmedik mi? İşte her zaman herkesin mürşidi var. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Levlelim Rabbi lema araftu Rabbi. Benim Rabbim olmasa ben de Rabbimi arif olamam. O zaman Allah'ın Resulü ilk ayetini getiriyor ve Peygamber Efendimizin de Allah'a ulaşma dileği sebebiyle Allah Teala onun üzerine de rahim esmasıyla tecelli ediyor, onun göğsünü şer ediyor. Nasıl biz insanlar davete icabet ettiğimiz zaman Enam 125'e göre efemen yuridullahu en yehtiyehu yeşre sadrul islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şer eder. İşte Cebrail aleyhisselamın öğretisiyle Peygamber Efendimizin de Allah-u Teala göğsünü şer ediyor. İnşirah suresinin birinci ayet-i kerimesi bu. Elem neşrah leke sedreke. Senin göğsünü şer etmedik mi? Yani göğsünden kalbinden nur yolunu açmadık mı? Ve senden yükünü kaldırmadık mı? Elem neşrah leke sedreke. İnşikak değil. Elem neşrah leke sedreke. Ve vedâne anke uzrek. Elyezi enkada zârek. Ve senin üzerindeki ağır yükü kaldırmadık mı? Bu ağır yük nefsin afetleri. İnşirah, evet, göğsünün seni işaret etmedik mi? Avdan anke uzrek elezyen kade zaharek. O yük senin sırtını bükmüştü. Senden yükünü kaldırmadık mı? Bu yük nefsimizin afetleri. Öyleyse nefsin bütün afetlerini kaldırıyor. Arafan erleke zikrek ve senin için zikri yükseltmedik mi? Yani bütün doğmadan evvel seçilen Resuller için Allah-u Teala 7 safa 4 teslim 28 basamağı vehbi olarak onlara yaşattırıyor. İşte süt annesinin yanında çocukken Cebrail aleyhisselamın insan kılığına girip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbinin yardığı ve içindeki bütün kötülükleri temizlediğini, Kur'an'da yer aldığını öğretmişler. Doğrusunu açıklar mısınız? Evet, doğrusu bu. Peygamberler için Allah'ın kontrolünde vehbi olarak bunlar gerçekleşiyor. Dolayısıyla nasıl biz insanlar Allah'a davet olunuyoruz, daveti kabul ettiğimiz zaman Allah rahim esmasıyla dördüncü basamakta bize tecelli ediyor, peş peşe furkanlar veriyor. Daha sonra o halde bırakmıyor. Kalbimize hidayetle ulaşıyor, kalbimizi kendisine çeviriyor ve göğsümüzden kalbimize nüronlaşmış da aynı muhtevayı Cebrail Aleyhisselam'ın öğretisiyle Allah Teala Peygamber Efendimizin üzerinde gerçekleştiriyor. Nefs nasıl temizlenir? Nefsimiz de işte biz davet olunuyoruz. Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Yedi Furkan 12 tane insanla Allah bizi müşridimize ulaştırıyor. Ve oradan hareketle yedi kademede nefs tezkiyesini gerçekleştiriyoruz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sorumuz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem hocam, sizi hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. İzniniz olursa bir sualim olacaktı inşallah. Mürşidinizin öğretileri veya rehberliği günlük hayatınıza nasıl bir etki yapıyor? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, insan en şerefli varlık, beş boyut sahibi, üç mekan, dördüncüsü zaman, beşincisi hız. En kıymetli hazine Allah katında zamandır. Zamanı nasıl kullandığımıza bağlı. Mürşidimizin öğretisi bize zikri, çok zikri ve daimi zikri emrediyor. Eğer bunu hayatımıza tatbik edersek, zamanın hangi birimini Allah için kullanıyorsak, onu mutluluk içinde geçiriyoruz. Ara sıra zikrediyorsak, yarı yarıya bir mutluluk. Çok zikrediyorsak, %81 mutluluk. Daimi zikre ulaşıyorsak, %100 mutluluk içerisinde bir hayatı yaşıyoruz. Bursa'dan bir kardeşim, muhterem hocam, uzun süre elimizde bulunan altının her yıl zekatının verilip verilmeyeceği konusunda değerli açıklaması. Hayır sevgili kardeşlerim, her yıl zekatı verilmiyor. Eğer altınsa bir kereye mahsus olmak üzere, o da 91 gram mı ne kadar, 80.15 gram. O meblağ üzerinden zekatını veriyorsunuz. Ve zekatını verdikten sonra o altını paraya dönüştürmediğiniz takdirde altın olarak sizde kalırsa, bir dahaki sene onun zekatını vermiyorsunuz. Çünkü zaten daha belki sene onun zekatını verdiniz. Öyleyse her yıl zekatının, altının zekatının verilmesi diye bir şey söz konusu değil. Ama o altını bozdurup yatırıma dönüştürürseniz, o yaptığınız yatırımdan kazanç elde ederseniz, o zaman bir daha o kazançtan zekat şeyi bir veriyorsunuz. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, birinci suali: kader her zaman niyet ve nasibe sebep olur mu? Sevgili kardeşlerim, kader cüz-i idealimizin dahli olmadan oluşan, bize tesir eden olayların bütünüdür. Ama Allah-u Teala Kamer suresinin 49. ayet-i kerimesinde ve min kulli şeyin halaknahum bi kaderin leallekum tezekkerun. Biz her şeyi bir kaderle yarattık. Umulur ki tezekkür edersiniz. O zaman her şeyin bir kaderle yaratılması, bizim kendi serbest irademizle oluşturup tamamladığımız olayların da bir kader boyutu var. Bu nasibe gidiyor. Niyet ve nasiple açıklanabiliyor. Her olayını yerine getirdiğimiz zaman niyet ediyoruz. Ve in kulli şeyin halaknahu bi kader. O zaman Efendimiz şöyle bir misal veriyor. Sınıfta 30 kişi var. 30 kişinin niyeti sınıf geçmek. Ama sene sonu geliyor. 20 kişi sınıf geçiyor. 10 kişi sınıfta kalıyor. Burada öğretmenlerin de pozitif ve negatif manada hiç tesir etmediğini kabul ediyoruz. Çünkü eğer öğretmenler o kişinin notuna pozitif tesir ederse, hak etmediği minutu verirse kaderdir. Negatif istikamete tesir eder, geçerli not almasına rağmen öğretmen olsa, çocuğa kızdığı için notunu eksiltiyorsa yine kaderdir. Dış müdahale vardır. Ama öğretmenin bir dış müdahalesi olmadan hak ettiği notu almış, 20 kişi geçmiş, 10 kişi o sınıfta kalmışsa, o zaman niyet ve nasip çakışmıyor, muktesebatı buna uymuyor. İşte buna kaza deniyor. Kaza ettiğimiz, serbest irademizi oluşturduğumuz olaylarda derecat kazanabiliyoruz, kaybedebiliyoruz. Ama kader sebebiyle hiç kimsenin derecat kaybetmesi mümkün değil. Kader sebebiyle ya bir faydaya ulaşıyoruz ya bir hayra ulaşıyoruz. Ama kazada derecat kaybedebiliyoruz, derecat kazanabiliyoruz. Şimdi kader her zaman niyet ve nasibe sebep olur mu? Aslında Allah Teala her şeyi bir sebep ve sonuç tahtında yaratıyor. Sonuç kaderi oluşturuyor. Yani tek başımıza oluşturduğumuz olayda bile o sonuca bizi götürüyor. Niyet ediyoruz ama gerekli gayreti yapmadığımız için sınıfta kalıyoruz. Sebepler bizi sonuca götürebiliyor. İkinci sual, dua kaderi değiştirir mi? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dua ile kaderi değiştirmesi söz konusu değil. Kader ilmi takaddümdür. Cebri tahakküm değil. Biz duada serbest irademizle yapamadığımız, hedefe ulaşamadığımız noktalarda Allah'ı davet ediyoruz, yardıma çağırıyoruz ve Allah-u Teala iradeyi kutsal kılmasına, kimsenin karışmasını istememesine rağmen Allah-u Teala irademize karışabilir mi? Evet, biz davet edersek, biz davet ediyoruz. Mesela her zaman Efendimiz şöyle buyuruyor, Preveze derin zaferinde Barbaros Hayrettin Paşa, Andrea Doria'nın donanması, Osmanlı donanmasının 3 katı kadar. Ama Barbaros Hayrettin Paşa, Kaptan-ı Derya, Allah'ı yardıma çağırıyor. Ve diyor ki, bana yardım et ki ben zafere ulaşayım. Ama ilahi kelimatullah senin için. Allah Teala da davetini kabul ediyor ve diyor ki geminin bordalarına şu yazıyı yaz. Allah rüzgarları dilediği yerden estirir. Şimdi ne yapmıştır? Duayı yapmıştır Barbaros Hayrettin Paşa ve Allah'a tevekkül etmiş. Allah Teala da yardımı, rüzgarı emrettiği şekilde estirerek Osmanlı donanmasının galibiyetini sağlamıştır. Ama galibiyeti neyle sağlamış? Allah'ın yardımıyla. Ama bu Allah'ın yardımının ulaşabilmesi onun duasıyla gerçekmiş. Yani kişi iradesine, Allah'ın iradesini de yardımcı olarak tesir etmesini istiyor. O zaman sonuç pozitif. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam, son zamanlarda sadece içimden ağlamak geliyor. Durmadan ağlıyorum. Ama mutsuz bir şekilde değil. Böyle durumlarda ne yapmamız gerekir, açıklayabilir misiniz? Tamam. Eğer zikrediyorsan her şey çok güzel. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeş muhterem hocam, dünya sıkıntılarından, hastalıklarından, fakirlikten kurtulmak için ne yapmalıyız? Açıklar mısınız? Sıkıntılardan ve hastalıklardan, fakirlikten kurtulmak zikirledir, zikirledir, zikirledir. Yani hastalıklar Olabilir ama bize tesir etmediği takdirde problem değil, bizi Allah'a yaklaştırır. Fakirlik ise Allah-u Teala'nın yolunda olmaz. Çünkü şükrederseniz nimetimi arttırırım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemiş mürşidine tabiysen ve Allah'ın sana verdiklerinin şükrünü eda ediyorsan, Allah'ın da kanunu arttıracağına göre o zaman problem yok inşallah Allah'ın izniyle. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: Assalamu aleykum ve rahmetullahu ve berekatuhu sevgili Zabbar hocamız. Sizi çok sevirik, ellerinizden öpürük, izninizle sizden bir soru sormak isterdim. Yunus Emre kalp kırmanın, könül yıkmanın Kabe'yi yıkmaktan daha kötü olduğunu söylüyor. İnsan kalbini kırmamanın, insanı kırmamanın önemini anlatar mısınız? Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sizi çok sevirik.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Yunus Emre bir kalbi kırmanın, bir gönlü yıkmanın Kabe'yi yıkmaktan daha kötü olduğunu buyuruyor. İnsanları kırmanın önemini açıklar mısınız? Dünya hayatımızın asıl gayesi gönül yapmak sevgili kardeşlerim. Gönül yıkmak değil. Yine Yunus'un ifadesiyle, eğer bir kalp kırdıysan kıldığın namaz namaz değil, 72 millet dahi elinizin yüzünü yumaz değil. İki tür insan var. Kalp yapanlar var, Allah'ın taraftarları, Allah'ın dostları. Kalp kıranlar var, şeytanın dostları. İşte kim kalp kırıyorsa o şeytanın tesiri altında bunu gerçekleştiriyor. O zaman da Allah yolunda insanları saptırdığı için kalp kıranlar, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Eğer bir kalp kırdıysan kıldığın namaz namaz değil. 72 millet dahi elini yüzünü yumaz. Yani 72 millet bile seni temizleyemez. Yunus bir başka açıklamasında şunu söylüyor. Ben gelmedim dava için. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldik. Öyleyse hepimizin hedefi etrafımızdaki insanları sevmek. Hepimizin hedefi onların kalbini kırmak değil, onların gönlünü yapmak. Böyle yaparsak ne olur? Böyle yaparsak devamlı huzur ve mutluluk içerisinde bir hayatı yaşarız. Sosyal boyutu sebebiyle herkes birbirine ihtiyaç içerisinde. Ama insanlar sadece bunu yerine getirseler, birbirlerinin kalbini kırmasalar, birbirinin gönlünü yapsalar, o verdikleri, karşı tarafa verdikleri sevgi ve gönül yapıcı huzur içerisinde kendileri en güzel mutluluğu yaşarlar. Zaten insan mutlu olmak istiyor. Allah onun mutlu olmasını istiyor. Allah dostları da onun mutlu olmasını istiyor. Onu mutsuz eden şeytan, şeytanı da devreye almadığı takdirde, bir başkasının kalbini kırmadığı takdirde en üst seviyedeki mutluluğu kendisi yaşayacaktır inşallah. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: En zirve noktadaki hedefe ulaşmak, sahabe gibi olmak demektir. Siz de olmak istiyorsanız, bugün size anlatacağımızı can kulağıyla dinleyin. Bir dileğin sahibi olmak yeterli. Gerçekten bir dilek mi bunlar gerçekleşir? Evet sevgili kardeşlerim, bir dilek. Ama bu dilek sizin dünyayı dilemeniz değil. Bu dilek cenneti istemeniz de değil. Bu dilek makamları, şan ve şöhreti, kasayı, masayı, nisayı istemeniz değil. Bu dilek her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'ı istemenizdir. Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemalinize bakmıyor. Devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an sizi de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşatan, yaşayan ve yaşatan bir yedi safayı yaşayan kişi haline getirecek. Sizi insan-ı kamil kılacak. Sizi insan-ı kamil kılan o her şeyi yoktan var eden sahibiniz Allah.
0: Bir sualimiz var inşallah.
4: Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
3: Ne diyorsunuz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim? Size de öyle geliyor mu? Mutlu olmak bir dilektir. Bu dünyanın cennet olması bir dilektir. Bütün güzellikler bir dilektir. Ama bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü dua müminin silahıdır. Çünkü duanızın kabul edileceğine iman ederek dua edin. Kimin duası kesinlikle kabul edilir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Öyleyse devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Devamlı olarak Allah'tan istediğinizin kabulü bir şarta bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenize.
0: Fatiha maasera vaad anamıza.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz felah. Birinci sual, felah ne demektir? Felah, lügat manası itibariyle kurtuluş demektir. Allah Teala açık bir şekilde manasını şöyle veriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'ın cennetine girecektir. Bu birinci safa felahtır. Kalın çizgilerle felaha ermenin matematiksel ifadesi sevap tartılarının günah tartılarından ağır basması halidir. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen herkesin sevapları mutlaka günahlarından fazladır. İşte Mü'minun suresinin 102. ayet-i kerimesi وَمَا مَنْ سَحُولَتْ مَوَازِينَهُ فَهُولَاكَ مُلْبِحُونَ Kimin hasenat tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir. Arap suresinin 8. ayet-i kerimesinde de وَمَا مَنْ سَحُولَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰكَ هَمُ الْمُفْلِحُونَ Kimin hasenat tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir. Ve Kariyat suresinin belki 5-6. ayetinde yine وَمَا مَنْ سَحُولَتْ مَوَازِينَهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ Kariya 6-7 Allah onlardan razı olan فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ O razı olduğu bir yaşayış içindedir. Öyleyse görüyorsunuz ki mutluluk kalben Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Hem bu dünya hayatında hem ahiret hayatında saadet, felah, kurtuluş kalben Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Kişi hangi günahın sahibi olursa olsun, hiç cennetlik ameli olmasa dahi kalben ulaşmayı dilediği an Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala o kişinin günahlarını örttüğü için mutlaka birinci kat cennete gidecektir. Ya eyyühellezine amenü in tettekullaha yeş'al lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. Ey iman edenler, eğer takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir ve sizin günahlarınızı örter. Takva sahibi olmak şirkten kurtulmaktır. Bir açık şirk var, bir de gizli şirk var. Açık şirk, kişinin güneşe, aya, yıldızlara, elleriyle yontuklarına tapmasıdır. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetim için artık gizli şirk, açık şirkten korkmuyorum. En korktuğum şey gizli şirk. Gizli şirk, kişinin hevasına, nefsine tabi olmasıdır. İşte bu hevaya tabi olmaktan kurtulmak, kalben Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Rum 31'de de Allah Teala mühvine ileyhi ve takuhu. Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Öte yandan cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kaf 31. Yetmez. Allah-u Teala Haç suresinin 32. ayet-i kerimesinde Resulullah'ın da göğsüne işaret ederek

Birinci safa fela. Müminin 102. İkinci safa fela mürşide tabiyette gerçekleşir. Mücadele 22. Üçüncü safa fela Şems 9'da. Dördüncü safa fela Haşr 9. Beşinci safa fela Maide 100. Altıncı safa fela Tegabun 16. Ve yedinci safa fela Almina 104. Allah razı olsun. İkinci sual. Tüm insanlara felah daveti ulaşır mı? Evet. En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde وَمَا نُرْسُلِنْ مُسْتَلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْزِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Kimler için müjdeci? Kalbin ulaşmayı dileyenler için. Kimler için uyarıcı? Dilemeyenler için. Ve İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ الرَّسُولَ Resul göndermesem azap etmem. Öyleyse mutlaka Allah katından Resullerini gönderiyor. Her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla ardı arkası kesilmeksizin Allah ve Resuller gönderiyor. Onların arasından da bir tanesini hem Alimran 179'a göre seçiyor, gaybi bildiriyor. Hem de secde 24'te bildirildiği vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Sahabe ki o devrin imamı olarak tayin edilenin hepsine iman ediyor, arasında bir fark yok. Ve Allah'a teslim olduklarını beyan ediyorlar. Ama tabi teslim olmayanlar da var. Allah-u Teala bütün insanların felaha ermelerini istiyor. Bunun için bütün insanlara kurtuluş standartlarını kutsal kitaplarda veriyor. Ve kavimlerdeki bütün insanlara Resul'ün bizzat ağzından olmasa da ondan duyanların birbirine ulaştırdığı standartlarda mutlaka bir davet ulaşıyor. Ama bir taraftan da Allah-u Teala insanları kurtuluşa davet ederken öbür taraftan da şeytan insanları engellemeye çalışıyor. Nitekim her ülkede, her toplumda dinlerini yaşayan insanlar var. Büyük kısmı dinlerini yanlış yaşıyorlar. Kurtulacaklarını zannediyorlar. Ama kurtulamayacağını mutlaka ölünce anlayacaklardır. İncil'de Matta 7, 13, 14 dar kapıdan girin çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Oysa yaşama götüren kapı da dar. Yol da çetindir. Öyleyse her devirde insanların %90'dan fazlası dinde fırkalara ayrılmış durumda. Geniş kapı o. Ama dar kapı %10'dan azı muhtevasını alıyor. Dar kapıdan girin çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Yaşama götüren kapı ise dar, yol da çetindir. Mezmurlar Rab göklerden bakar olduğu insanlara. Akıllı Allah'a yönelen biri var mı diye. En'am 48, İsra 15 vesaire diğer ayetlere baktığımız zaman net olarak şunu anlıyoruz. Allah'a davet haktır ve kutsal kitaplarda 7 safa 4 teslim nasıl varsa 7 safa davet de söz konusudur. Allah razı olsun. Allah'a davet edenler. Üçüncü sual, felah kavramı sadece ahiret hayatımız için mi geçerlidir? Hayır, felahı iki yönlü olarak ele almak durumundayız. Bir, cennet hayatında kıyamet günü cehennemden kurtuluş. İki, dünya hayatında mutsuzluktan kurtuluş. Her ikisi de felahtır. Biliyorsunuz ki nefs ve şeytan sebebiyle insanların başlangıçta mutsuz olma ihtimali, mutlu olma ihtimalinden çok daha ötededir.

0: Ancak hangi şartlarda olursanız olun, bizim için de mutluluk, felah mutluluk olarak vardır. Tüm kutsal kitaplar bir felah reçetesidir. Bir kurtuluş reçetesidir. Bir dini tatbikat reçetesidir. Ama her şeyden evvel bir mutluluk reçetesidir. İşte o kişinin mutluluğa ulaşabilmesi nefsin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Şemsu kut katta filhammen zekâ. Tezkiye olan felah bulmuştur. Gerçekten de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de buyurduğu, Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İlk inen ayette Allah Kur'an-ı Kerim için zâlikel kitâbu la raybe fîh. Bu öyle bir kitaptır, içinde şüphe yoktur. Hüden, hidayettir lil muttakîn, takva sahipleri için. İşte yedi safa takva var ve yedi safa da hidayet var. Bütün kutsal kitaplar bu yedi safa takvayı, yedi safa hidayeti de muhtevasına alıyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala herkesin felaha ermesini yani kurtuluşa ulaşmasını istiyor. Bunun için de öncelikle Allah'a ulaşmayı dilememizi farz kılmış. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Yani dua edip, tövbelerimizi edip öyle ulaştığımızı düşünüyorum.
3: Yani üzerimize farz olan ibadetleri yapmak, sünnetleri yerine getirmek Allah'a ulaşmak için yeterlidir bence.
4: Yaratılan, yaratıcının istediği gibi davranırsa böylece insan aslında kendini bulmuş olur. Kendisinden ne istediğini tam bilmiş olur ve mutlu olur böylece.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Duamız.
3: Dualarımız, kalpten dilediklerimiz.
4: Yani amellerimiz, ibadetlerimiz.
1: Bütün sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı dileyerek felaha kurtuluşa ermişler. Siz de sahabe gibi Allah'a ulaşmayı dileyerek felaha kurtuluşa erenlerden olmak istemez misiniz?
2: Tabii ki isterim.
3: Yani isteriz tabii ki her Müslüman gibi.
1: Allah'a ulaşmayı dileyelim mi beraber?
4: Elbette. Yani Allah diyor ki Kur'an'da bana topluca gelin diyor. Tek tek geldiğiniz zaman diyor. Değil de namazda bile 27 kat sevap yazan Allah bana topluca gelin diyor. Biz topluca inşallah Allah'a ulaşmayı dileyelim. Ey Yüce Allah'ım, bende emanet olan ruhumu yaşarken dünya hayatında sana ulaştırmaya diliyorum.
3: Ey Yüce Allah'ım, bende emanet olan ruhumu yaşarken sana ulaştırmayı, senin erviş evliyaların gibi olmayı diliyorum.
2: Senin ermiş evliyaların gibi olmayı istiyorum.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda dua edip tövbe edip öyle ulaştığımızı düşünüyorum dedi. İnsanların kendi kendine yaptığı tövbeler onları Allah'a ulaştırır mı? Hayır. Fatır suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ya yönnâsü enne vaadallâhi hakkın. Ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır. Fela tegurenemmekül hayatı dünya. Sakın dünya ayeti sizi aldatmasın. Ve la yevrenemmeküm billahil gurur. Ve sakın iblis de sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisi aldattığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesinde اِنَّ la يَرْجُونَ الْاِكَانَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ dünya. Onlar bize ulaşmayı dilemezler, dünya hayatından razıdırlar. İşte bu dünya hayatının aldattığı insanlar onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kimi dünya hayatı aldatmışsa aynı zamanda o İblis de onu Allah'ın affına güvendirerek aldatmıştır. Bu kaçılmazdır. Onun için Hazreti Ömer şaşarım bu insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım bu insana ki dünyayı biliyor ama meylediyor. Şaşarım bu insana ki şeytanı biliyor ama ona itaat ediyor. Evet, Allah'ı bilip isyan etmek, şeytanı bilip itaat etmek ve dünyayı bilip ona meyletmek. Zümer 53'te ey nefslerine karşı haddaşan kullarım, Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Vallahu yaghfiru zunubu cemiyan. Günah işlemek herkes için geçerli olan bir şeydir. Günahın arkasından duyulan pişmanlık hissinin kişiyi götüreceği yer tövbedir tabii. Ama bir kişinin günah işledikten sonra tövbe etmesi halinde Allah'ın affedeceğine dair bir garantisi söz konusu değildir. Bir insanı cehennem karanlıklarından cennetin aydınlıklarına ulaştıracak olan tövbe, mürşid önünde yapılan tövbedir. Bu tövbeyi gerçekleştirmek, Allah'a ulaşmayı dilemeye bağlıdır. İncil'de elçilerin işleri 3:19-20, öyleyse günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Allah'a dönün. Öyle ki Rab size yenilme fırsatı versin. Sizin için önceden belirlenen Mesih'i yani İsa'yı göndersin. Tevrat, Daniel 12:3, bilgeler gök kubbe gibi birçoklarını doğruluğa döndürenler kızlar gibi sonsuza dek parlayacaklar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala her devirde insanları felaha davet eden Resuller, Mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olanların kurtuluşa ulaşacağını açıklamış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Yani kendimiz için tabii ki verimli olur. Onların gittiği yollardan öğrenmek, onlardan bir şeyler öğrenmek tabii ki de iyi olur, güzel olur.
3: Yani açıkçası ben din gösterici insanlara çok inanmıyorum. Sonuçta sünnetler belli, üzerimize farz olan ibadetler belli. Yani ben bunları daha çok önemsiyorum.
4: İrşad eden demektir, yol gösteren, Allah'a giden yolda nasıl yürünmesi gerektiğini öğreten demektir Reşit.
1: Günümüzde de silsile halinde devam etmekte. Şu anda da hayatta olan Allah'ın dostları, evliyaları var. Onlara bağlanmak istemez miydiniz?
3: Hayır, istemem.
2: Tabii ki isterim ama hani herkesin bir şeyleri var, bağlı olduğu bir yerler var. Ne kadar da yerine getiremesek de ufak tefek yapıyoruz.
1: Neler hissediyorsunuz o topluluklara katıldığınız zaman?
2: İnsan ferahlıyor.
1: Onları nasıl bulabiliriz?
4: Bir atasözümüzden örnek vereyim. Bana düşmanının okunu takip ederseniz doğruyu bulursunuz. Şu an mesela bugün İsrail'le Hamas'ın bir savaş başladı. Böyle işte İsrail üzerinden, Amerika üzerinden, insanlığa musallat olmuş böyle zalimler üzerinden gidersek, onları en çok rahatsız eden kimler ise ve onların kimler dediğimiz kişilerin öğretmenleri kimler ise, mürşitler onlardır.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda din gösterici insanlara inanmıyorum. Sonuçta üzerimize farz olan ibadetleri belli, onları daha çok önemsiyorum dedi. Bir insan mürşidi olmadan da Allah yolunda ilerleyebilir mi? Kur'an-ı Kerim hayır diyor. Kur'an-ı Kerim mürşidine tabi olmayan 10 ayet gereğince delalettedir. Ve Kur'an-ı Kerim'de evet şu anda ayetleri görüyorsunuz. Alimen 164. Ondan evvel onlar gerçekten apaçık bir delalet içindeydiler. Mürşide tabi olmadan evvel. Arap 186. Allah kimi delalette bırakırsa onlar için bir hidayetçi mürşit yok. Nahl 36. Allah hidayete erdirdi. Bir kısmını da üzerine delalet hak oldu. Mürşide tabi olmadıkları için. Kehf 17. Kimi delalette bırakırsa onun için bir veli mürşit bulunmaz. Taha 123. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz. Kasas 50. Kendi heveslerine tabi olandan daha delalette kim var? Sümer 23. Allah kimi delalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Casiye 23. Allah kimi onunla ilim üzerine delalette bıraktı? Akep 32. İşte onlar apaçık delalet içinde olanlardı. Cuma 2 öyle. Öyleyse mürşidine tabi olmayan o ayet gelince delalette. Allah-u Teala Ali İmran Suresi'nin 112. ayet-i kerimesinde Allah'tan bir ipe ve insanlardan ipe tutunanlar müstesna, onlar kurtuluştadır. Ali İmran 112'de Allah'tan bir ip, sırat-ı müstakim, insanlardan bir ip de Allah'ın tayin ettiği mürşid. Dinimizin üç esas üzerine bina edildiğini, vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet akidesi mutlaka Allah'a ulaşma dileğini gerektiriyor. Tevhid akidesi mutlaka mürşide tabiyeti, ruhumuzun ucundan ayrılıp Allah'ın zatına ulaşmayı gerektiriyor ve teslim, ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Allah Teala Maide 35'te Ya eyyühellezine amentakullaha vebtegu ileyhi vesilete, takva sahibi olun ve vesileyi Allah'tan isteyin. Mülk 8-9-10 Cehennem bekçileri sual soruyorlar. Selam hazanetu alem yetikum nezir. Sizi cehenneme gelmekle uyaran nezir gelmedi mi? Geldi diyorlar. Biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Onları delalette olmakla şey suçladık. Ama lau kunna nesma'u ve naqilu, işitseydik ve akletseydik. Demek ki işitmek ve akletmek, Allah'a ulaşmayı dilemek olsaydı bugün cehennemde olmazdık diyor. Allah-u Teala bu konuda bir emir vermiş. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor. Allah'ın ipi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Evet. Ve dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine gelmeyi hak kazanmıştır. Allah-u Teala bir ipi yeterli bu görmüyor. İnsanlardan bir ipe de sarılmaktan bahsediyor. İnsanlardan bir ipe sarılmak irşat makamına ulaşıp tabiyeti ifade eder. Mürşit farzdır. Allah-u Teala tabiyeti üzerimize farz kılmıştır. İnsanlardan bir ip de mutlak olarak gereklidir. Evet, Allah'tan bir ip, Allah'a ulaşmayı dilemek, sırat-ı müstakim üzerinde olmaktır. İnsanlardan bir ip de 12 tane insanla Allah'ın tanıttığı mürşide tabi olmak. Bunların hepsi de kesinlikle farz. Ve Allah-u Teala hepimizden bunu istiyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili Cafer Hocam. Ellerinizden hasretle, hürmetle, sevgiyle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden inşallah. İzniniz olursa bir sual arz etmek istiyorum sevgili Cafer Hocam. Felaha ermekle hidayet üzere olmak arasında nasıl bir ilişki vardır? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Felaha ermekle hidayet üzere olmak arasında nasıl bir ilişki var? Kurtuluş eşittir, hidayettir. Allah-u Teala hidayet üzere dediği olay, yedi safhada olgunlaşan bir meyvedir. Kur'an yedi safhada, yedi hidayet ve yedi safha felaha ihtiva ediyor. Hidayet üzere olanlar Allah-u Teala'nın ifadesiyle takva sahipleridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem indirilene de, ondan önce indirilene de inanıyorlar. Ahirete ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanıyorlar. Ve nefse tezkiyesi yaparak nefsinin Allah'tan gelen rahmet, fazl ve selavat nurlarıyla nafakalandırıyorlar. Allah-u Teala onların felaha erenler olduğunu söylüyor. Zalikel kitabu, işte böyle bir kitabı, la raybe fi, içinde şüphe yok. Hüdenler mutakin, takva sahipleri için bir hidayettir. Takva sahipleri yedi safa takva ve peşinden yedi safa hidayet geliyor. Bu ya yedi safa hidayet, yedi safa takva, aynı zamanda yedi safada kurtuluşu ihtiva ediyor. Üçünü de alt alta yazacak olursak yedi safa hidayet, yedi safa takva ve yedi safa felah. İşte hüdenleri muttakin, takva sahipleri için hidayettir. Aynı zamanda velahattir, kurtuluştur. Öyleyse suali tekrar ifade edecek olan felaha ermekle hidayet üzere olmak arasında paralel bir ilişki var. Hidayet üzere olanların hepsi felaha erenlerdir. Felaha erenlenecek olanlardır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala bizlerin bu dünyada da mutsuzluktan kurtulup felaha erebilmemiz için zikir yaparak nefsimizi ıslah etmemizi emretmiş. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Güzel bir şey aslında. Neyin ne olduğunu farkına varıyoruz o zikirlerde.
3: Zikir ya ruhu temizler ya. Zikrin bence çok büyük önemi var dinimizde de.
4: Zikir sadece yani dil ile Allah Allah demek değil de hal ile de Allah diyenlerin yolunda gitmek ve bu yola layık olarak yaşayabilmektir zikir.
1: Sizce zikir yapmak bize ne sağlar?
2: Allah'a bir şekilde hani ulaşmış oluyoruz yani zikirde. Tövbelerimiz olsun, dualarımız olsun bir şekilde gönderiyoruz yani.
1: Devamlı zikir yapan insanda neler değişir?
3: Ahlakı güzelleşir, yüzü güzelleşir. Dört dörtlük bir insan olabilir yani zikirle bile.
2: Yani bakış açısı değişir, konuşma tavrı değişir, giyimi değişir bence. Yani çeki düzen veririz muhtemelen insanı kırmamak, üzmemek için de bir şeyler çaba sarf ederiz.
4: Allah'ı zikrettiği için Allah da ona yardım eder. Dolayısıyla insanlarla iletişimi kolaylaşır. Allah onun dilini açar, onun kalbini açar. İnsanlar ile muamelatını kolaylaştırır. Öğretmense öğretmenliğini, anne baba ise çocuklarıyla olan iletişimini her türlü Allah kolaylaştırır.
1: Düşmanlıklar biter mi?
2: Yani biteceğini zannetmiyorum ama azalacağını düşünüyorum.
0: Şimdi sahibimiz ki sadece dil ile Allah demek değil, hal ile de Allah diyenlerin yolunda gitmek, bu yola layık olanlar yaşayabilmektir. Zikir olmadan din yaşanabilir mi? Hayır. Manevi tekamülü sağlayan yegane tatbikat zikirdir. İnsanların bir kısmının Allah'ın evliyası ediliyor. Onlar zikirlerini yeterli boyutta arttırabilenler, her an zikirle meşgul olanlardır. Bunlar zikrin en çoğunu yapanlardır. Daimi zikre ulaşanlardır. Bakmak istediğimiz hedef bu olmalıdır. Hiç kimse zikri daimi ulaşmadan İslam olamaz. Zikir bizi mutluluğa ulaştıracak en önemli vasıtadır. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde 3 zikirden bahsediyor ama en büyük zikrin Allah isminin tekrarı olduğu zikrediliyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Bereketum Muhterem Hocam. Hasret ve hürmetle Gülkokan ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimde. Muhterem Hocam müsaadeniz olursa bir sorum olacak inşallah. İnsanlar kendi amelleriyle felaha erebilir mi? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Bereketum.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Bereketum. Biz hepinizi çok seviyoruz. İnsanlar kendi amelleri felaha erebilirler mi? Hayır. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e sorulmuş. Hayır, hiç kimse kendi ameliyle kurtuluşa eremez. Sen de mi ya Resulallah? Ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın bizden yerine getirmemizi istediği ve yapılmasını istemediği her amelin rakamsal bir derece karşılığı vardır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde Allah-u Teala ona normal standartlarda kazandığı her dereceye karşılık 10 katını verir. Kişinin ameline karşılık Allah-u Teala tarafından verilen 10 katını devreden çıkartın. Hiç kimse kendi amellerinin gerçek karşılığı olan derecelerle Allah'ın cennetine giremez. Bu imkansızdır ama 10 katı olsa da gene gitmesi mümkün değil. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Bu dilek yoksa o kişinin kurtulması da yoktur. Allah-u Teala'nın kanununu koymuştur. Bu kanun mutlaka kişinin kalben ulaşmayı dileyerek hedefine ulaşmasını sağlar. Hiç kimse kendi ameliyle felaha eremez. Sen de mi ya Resulallah? Ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Ulaşmayı dilemeyenlerin bütün amelleri de boşa gidiyor. Allah razı olsun. Bir her an Kur'an, her an mutluluk programının daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın formülleri var. Bu formülleri tatbik eden kişilerin sonuca ulaşmaması mümkün değil. İstisnasız mutlaka Allah onu o mutluluğa ulaştırıyor. İşte o mutluluk ne? Cennet. Yedi ayet-i kerimede dünyayı isterseniz veririz. Ama sizin ahirette nasibiniz yok. Öbür tarafta 7 ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından daha hayırlıdır. Şimdi ahiretin kapısı nedir? Dünyanın kapısı nedir? Hazreti Ali'ye soruluyor. Hazreti Ali sohbetinde diyor ki insanlara, mal mı istiyorsunuz, ilim mi? Dünyanın kapısı maldır. Bu insanlar ibadet yapıyor, insan bir şartı. Acaba Allah'tan ne istiyorlar? Biz mesela Allah'tan Allah'ı istiyoruz. Acaba onlar ne istiyor? Böyle merak ettim, dua kitaplarını topladım. Hepsinde, samimi söylüyorum, yani yaptığım araştırmada %95 hep dünyalık isteniyor. İşte oğlum okulu kazansın, işte kızım şöyle olsun, işte benim öyle, yani hep dünyalık. Şimdi ayet-i kerimelere bakalım, Allah-u Teala ne diyor acaba? Bu dua edip de dünyalık isteyenlere 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki bizden dünyayı isterseniz veririz. Ama sizin ahirette nasibiniz yok. Ama Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından hayırlıdır. Ve Allah Teala bir şey daha söylüyor. Ahireti isterseniz dünya bedava. Öyleyse sakın ha sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın ha sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hazreti Ali'nin deyimiyle mal mi ilim mi? Mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz, ulaşmayı dilemeyebilirsiniz. O zaten sizin peşinden koştuğunuz, sizin için dünya hayatıdır. İlim istiyorsanız o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
1: Fatiha muhasserevat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha bir pazar sohbetinde siz sevgili kardeşlerimizle birlikte bir araya getirdi. Bu beraberliği bizlere bahşeden Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükürle inşallah pazar sohbetimize başlamak istiyorum. Allah Teala Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Kim Resul'e itaat ederse böylece ant olsun ki Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse o takdirde biz seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. Nisa 81'de ve kabul baş üstüne derler. Sonra senin yanından ayrıldıkları zaman onlardan bir grup senin söylediğinden başka bir şeyi geceleyin gizlice kurarlar. Ve Allah onların gecelerin neler kurduklarını yazıyor. Artık sen onlardan yüz çevir ve Allah'a tevekkül et. Allah vekil olarak kafidir. Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin bu ayetlerle örtüşen hadisi de şöyle. Ümmetimin hepsi cennete girecektir. Yüz çeviren müstesna. Orada bulunanlar, ey Allah'ın Resulü, yüz çeviren kimdir diye sorunca, Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bana itaat eden cennete girer, bana isyan eden yüz çevirmiş demektir. Bir başka hadis-i şerifte, Allah Resulü şöyle buyuruyor, Allah'ın davetine icabet eden, icabet etmeyen Allah'ın Resulüne asi olmuştur. Öyleyse 14 asıl evine gittiğimiz zaman Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'tan aldığı emirle hep insanları Allah'a davet etmiştir. Bu daveti Allah-u Teala en güzel biçimiyle Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Yusuf 108'de Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala besiretin ene ve men ettebani. De ki benim ve bana tabi olanların basiret üzere kalp gözüyle basar ederek Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol İşte bu bizim yolumuzdur diye buyuruyor. Kısacası Allah'ın Resulü hep insanları Allah'a davet etmiştir. Allah-u Teala kendisini risaletle vazifeli kıldıktan sonra 23 sene boyunca Allah'a davet etmiştir. 7 ayet-i kerimede Allah Teala'nın resulleri aynı zamanda sırat-ı müstakime de davet ediyor. Sırat-ı müstakim ne? Evet, sırat-ı müstakime davet. İşte bu sırat-ı müstakime davetin son ayeti Yusuf 108 ama aynı zamanda Şura suresinin 52. ayet-i kerimesinde Mu'minun suresinin 73. ayet-i kerimesinde ve enneke le ted'u ila sirat-i müstakim sen sirat-i müstakime davet ediyorsun. Şura 52'de ise sen sırat-ı müstakime
hidayet ediyorsun, ulaştırıyorsun. O zaman sırat-ı müstakim ne? Sırat-ı müstakim En'am suresinin 87-88. Ayet-i kerimelerinde وَمِنْ عَبَاهُمْ وَزُرِّيَتْهُمْ وَاَخْوَانُهُمْ وَاَشْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلَى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Onların babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden onları seçtik ve sirat-ı müstakime ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini onunla hidayete erdirir. Öyleyse sirat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz insanları Allah'a davet ediyor. Daveti kabul edenleri de sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Hangi ayet? Şura 52. Sen mutlaka sırat-ı müstakime hidayet ediyorsun. Evet, gerçekten kim 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olursa, tabi olduğu anda Allah'tan 7 nimet alır. Bu 7 nimetten bir tanesi devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelip yerleşmesidir. Ama bu ruh geldiği zaman Nebe 39'a göre bizim ruhumuz da vücudumuzdan ayrılıyor, sırat-ı müstakime ulaşıyor. Öyleyse devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelmedikçe ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşamaz. O zaman olay buysa Allah Teala Peygamber Efendimize sen sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Sen sırat-ı müstakime ulaştırıyorsun. Sırat-ı müstakime davet Allah'a davettir. Ve ancak kişi mürşidine 12 tane insanla tabi olduğu an ruh vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Bu sebeple de Allah Teala Şura 52'de sen sırat-ı müstakime ulaştırıyorsun. Yusuf 108'de Allah'a davet ediyorsun diyor. Muminun 73'te ise sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Yunus 25'te Vallahu yed'u ila daris selam. Allah teslim yurdu olan zatına davet ediyor. Hiçbir şey yokken Allah vardı. Kainat yoktu, zaman yoktu, mekan yoktu. Allah vardı. Neredeydi? Arştaydı. Allah Teala 3 asıl ve 3 takarşıt olmak üzere 6 tane alem yarattı. Ama yine Allah mekandan münezzeh, zamandan münezzeh. Nerede? Arşta. İşte arş Allah'ın zatı teslim yurdu oluyor. Ve Yunus 25'te Vallahu yed'u ila daris selam. Sen teslim yurdu olan Allah'ın zatına davet ediyorsun. Daveti kabul edenleri de sırat-ı müstakime ulaştırıyorsun. Vallahu yed'u ila daris selam ve yehdi men yeşâ ila sırat-ı müstakim. Allah teslim yurdu olan zatına davet ediyor ve daveti kabul edenleri de sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse mürşide tabiyet yoksa ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmıyor. Mürşidin duası yoksa günahlarımız sevaba çevrilmiyor. Ama aynı zamanda
Allah devrin imamının ruhunu göndermese ve zikrettiğimiz zaman rahmet fazılları da göndermese yine biz nefs eskesini yapamıyoruz. Öyleyse Allah-u Teala'nın Allah sizi tezkiye eder dediği noktada Allah-u Teala'nın devrin imamının ruhunu bize göndermesi, zikrettiğimiz zaman fazıl ve rahmeti bize göndermesi. O sebeple Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَلَوْلَا فَتُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ Allah'ın fazlı ve rahmeti kalbinize girmese içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemez. Allah devrin imamın ruhunu göndermese yine kimse tezkiye olamaz. Yetmez. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmazsa yine tezkiye olamayız. Ve kalbimize iman yazılmasa da yine tezkiye olamayız. Bu sebeple ey Allah'ın Resulü yüz çeviren kimdir deyince davete icabet eden, bana itaat eden cennete gider, bana isyan eden ise yüz çevirmiş olur. İtaat eden davete icabet edendir. İsyan eden daveti kabul etmeyendir. Onun için kim Allah'ın davetini kabul etmese Allah'ın Resulüne asi olur hadisi bununla örtüşüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin davetinde onun yanında oldukları zaman itaat derler. Ama geceleyin ondan ayrıldıkları zaman bu sefer de kafalarında negatif şeyleri kurarlar. Allah-u Teala onlardan yüz çevir buyuruyor. Biz seni onların üzerine muhafız tayin etmedik. İşte Resulullah'ın başların üzerine muhafız olduğu, yani devrin imamının ruhunu Allah-u Teala başın üzerine gönderdiği kişiler, devrin imamının ruhu onlar için bir muhafızdır. Ama kimler için? Daveti kabul edenler için. Daveti kabul etmeyenler, yüz çevirenler, Resulullah onlar için bir muhafız değil. Ama daveti kabul edenler, itaat edenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu sultanisi, onlar için bir muhafız. İnsanla Allah arasında 28 basamaklı İslam merdiveni var. Bu 28 basamaklı İslam merdiveninin birinci basamağında olaylar var. Herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. Bakara 216, öyle olaylar var ki sizin nefsinizin hoşuna gider. Siz hayır zannederseniz belki de şerdir. Öyle olaylar var ki sizi üzer, siz şer zannedersiniz. Belki de hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. İnsanlar bir faydaya ulaştıklarında ona sevinirler. Ama kazancın Allah tarafından evvela helal kazancın sahibi olması Rabbimiz bizden istiyor. Öte yandan öyle olaylar var ki sizi üzer, siz şer zannedersiniz, belki de hayırdır. Yine insanlar bir zarara uğruyor ve eyvah diyor ama üzülmesine rağmen Allah-u Teala hayır diyor. Buna bir misal vermek gerekirse hırsız başkasının arabasını çalıyor, hoşuna gidiyor ama Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyor ve derecat kaybediyor. Hoşuna giden olayları hayır zannediyor kişi ama şer. Öte yandan
Araba sahibi de arabanın çalındığına üzülüyor. Ama hayır. Çünkü derecat kazanıyor. Öyleyse insanların değerlendirmesinde fayda ve zarar söz konusu. Fayda ve zarara göre değerlendirme yapıyor insanlar. Ama Allah'ın değerlendirme ölçüsü ise hayır ve şer. Hayır nedir, şer nedir? Hayır bize derecat kazandıran her şeydir. Şer ise bize derecat kaybettiren her şey. Derecat kazanmak, derecat kaybetmek önemli mi? Evet. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş ki kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa onun gideceği yer cennettir. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa onun da gideceği yer cehennemdir. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi. O zaman eğer sonsuz hayatı azap yeri olan cehennemde geçireceksek derecat kaybetmememiz lazım. Eğer sonsuz hayatı mutlulukların en hücresinin yaşandığı cennete geçireceksek o zaman derecat kazanmamız lazım. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki şu dünyadaki bütün zevkleri, mutlulukları toplayın. Cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Şu dünyada yaşadığınız sıkıntıları, mutsuzlukların hepsini bir araya toplayın. Cehennemde yaşayacağınız azabın yanında bir zerre bile değil. Öyleyse bu karşılaştırmalardan sonuca ulaşırsak, bizim için insan hayatında en önemli unsur, evvel emirde sonsuz hayatı geçireceğimiz mutluluk yeri olan cennet olması lazım. Ama cennete gidebilmek de kazandığımız derecelerin kaybettiğimiz derecelerin fazla olmasına bağlı. Şimdi hemen buradan bir başka hadise dönersek. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kişi cennetlik amel işler. Namaz kılar, oruç tutar, zekat verir, hacca gider. Bunların hepsi cennetlik ameldir. Ve cennetle kendisinin arasında bir arşın mesafe kalır. Ama kitabın hükmü devreye girer. Ve kişi cehennemlik amel işlemeye başlar ve cehenneme gider. Yani cehennemlik amel işlemesine rağmen bu kişi cehenneme gidiyor. Yine bir kimse cehennem ehlinin amellerini öyle işler ki kendisiyle cehennem arasında sadece bir arşın mesafe kalır derken kitabın hükmü ön plana çıkar ve bu kimse cennet ehlinin amellerini işlemeye başlar ve cennete gider. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunun bu hadisin kısa özeti. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Bu nasıl mümkün olabilir? Kişi cennetlik amel işlemesine rağmen cehenneme gidiyorsa bunun bir tek sebebi var. Allah'a ulaşmayı dilemediği için. İşte Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ اُحِيَّ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ اَشْرَكْتَ فَيَحْفَتَّنَّ عَمَالُكَ وَلَتَكُونِ مِنْ الْخَاسِرِينَ Sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsan amelin boşa gider. Kimdir şirk koşanlar? Rum 31'de zikredildiği gibi takva sahibi olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyle mi? Rum 31 Münibine ileyhi ve takkuhu. Allah'a yönel, takva sahibi ol. Namaz kıl ve müşriklerden olma. Neden müşriklerden olma deniyor? Çünkü müşrikler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ameli boşa gidenlerdir.
O zaman ne kadar cennetlik amel işlese dahi buradan çıkaracağımız sonuç, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, takva sahibi değil, şirkte ve şirkte olan kişinin Zümer 65'e göre ameli boşa gidiyor. Ameli boşa giden kişinin hiçbir zaman kurtuluşu söz konusu değil. Hangi halde insanın ameli boşa gidiyor? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenin. Öte yandan kişi hayatı boyunca cehennemlik amel işlemiş ama cennete gidiyor. Bu nasıl mümkün olabilir? İşte kendisine davet ulaştığı zaman, daveti kabul eder, Allah'a ulaşmayı dilerse, o davetin kabulü sebebiyle Enfal 29'da zikredildiği gibi o kişinin günahlarını Allah örtüyor. Yani günah miktarı kadar Allah ona sevap veriyor. Böylece günahlar sıfırlanıyor. Ve kişi tek bir dilekle cennete gidiyor. İşte bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de buyurduğu gibi İslam'da niyet amelden üstündür. Evet, niyet amelden üstündür. Niyetin sahibi ruhun talebine uyuyor, Allah'a ulaşmayı diliyor. Ama amelden üstün. Eğer kişi niyeti yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine bildirildiği gibi, o kişinin kazancı sebebiyle gideceği yer cehennem. اِنَّ la لَا يَرْجُونَ. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. وَرَادُوا الْحَيَاتِ dünya. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar ayetlerden gafildirler. Onlar kazançları sebebiyle gideceği yer cehennem. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Niyeti yok. Amel işliyor ve ameller niyete tabi. O zaman da kazançları boşa gidiyor. Ve kişinin gideceği yer cehennem. İşte bir kere daha Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in söylediklerine göz atalım. Men yutur Resul'e fakat hatallah. Resul'e itaat Allah'a itaattir. Resul'e itaat Allah'a itaatsa, Resul olsun, ona tabi olan sahabe olsun, hepsi hep Allah'a davet etmişler. Daveti kabul edenler, onlar daveti kabul eden Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Daveti kabul etmeyenler, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Daveti kabul etmeyenler cennetlik amel işlese dahi, amelleri boşa gittiği için gideceği yer cehennem. Daveti kabul eden hiç cennetlik ameli olmamasına rağmen, Allah onun günahlarını örttüğü için, yani o günah miktarı kadar sevap verdiği için, o kişi tek bir niyetle cennete gidiyor. İşte Resulullah'ın ümmetimin hepsi cennete girecektir, yüz çeviren müstesna. Orada bulunanlar, ey Allah'ın Resulü, yüz çeviren kimdir? Yüz çeviren, bana itaat etmeyen, bana isyan eden kişi yüz çevirmiştir. Yani daveti kabul etmeyen. Allah Resulü'nün davetine icabet etmeyen, Allah'ın davetine icabet etmeyen Allah'ın Resulü'nün asi olur. İşte isyan eden yüz çevirmiştir. İtaat eden ise daveti kabul eden kişidir. O zaman itaatle davet arasında %100 paralel bir ilişki var. Öte yandan birinci basamakta olaylar, için basamakta olayların değerlendirilmesi ve sonuçta kişinin üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemesi. Neden? Çünkü kişi şunu öğreniyor. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemese, davete icabet etmese, ameli ne olursa olsun hepsi boşa gidiyor. O zaman daveti kabul ediyor, Allah'a ulaşmayı diliyor. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen kişi
Dilemeyen kişi baş gözü dünyaya açık, kulakları açık konuşuyor. Ama neyi konuşuyor? Dünyayı konuşuyor. Dünyayı görüyor, dünyayı işitiyor ve dünyayı konuşuyor. Onun bütün talebi dünya. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Her kötülüğün başı dünya sevgisidir. Ve 7 ayet-i kerimede kim bizden dünyayı talep ederse biz veririz ama onun ahirette nasibi yok. Evet, 7 ayet-i kerime görüyorsunuz. Kim bizden dünyayı talep ederse veririz ama onun ahirette bir nasibi yok. Bu kişi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, dünya hayatını diliyor. Ama dünya hayatını dileyenlerin de ahirette nasibi yok. Ve bu insanlar, dünya hayatını dileyenler, bir ve ikinci basamakta kalanlardır. Gözleri dünyayı görüyor, kulakları dünyayı işitiyor ve İnsanlar hep dünyayı konuşuyorlar. Ama bu gözleri dünyayı gören, kulakları dünyayı işiten ve dünyayı konuşan bu insanları Allah Resulleri Allah'a davet ediyor. İşte bunlardan daveti kabul edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Üçüncü basamakta. Allah bu talebi kimin kalbinde görürse, dördüncü basamakta Rahim esması ile tecelli ediyor. Ve beşinci basamakta o kişinin baş gözündeki Cebel Mesure'yi kaldırıyor. O kişi bu dünyada Allah'ın irşat da vazifeli kıldığı mürşidi görmeye başlıyor. Altıncı basamakta kulaklardaki engelleri kaldırıyor. O kişi irşat kademesinin sözlerinin manasına varıyor. Yedinci basamakta o kişinin kalbindeki ekineti kaldırıyor, ihbatı koyuyor. O kişi Resul'ün irşat makamını söylediklerinin idrak etmeye başlıyor. İşte 7 Furkan'ın sahibi. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi o kişinin Furkanları yok. Sağır, dilsiz ve kör. Allah Rahim esması ile tecelli etmiyor. Allah doğuştan baş gözündeki hicab-ı mestüre engelini kaldırmıyor. Vakrayı kaldırmıyor, ekineti kaldırmıyor. O kişi sağır, dilsiz ve kör. Sağır, dilsiz ve kör olan kişi gerçekte kime karşı sağır, dilsiz ve kör? İrşat makamına karşı sağır, dilsiz ve kör. Sağır, kulaklardaki engellerin alınmaması sebebiyle. Dilsiz, kalbindeki ekinetin alınmaması sebebiyle. Kör, baş gözündeki cabal müstür engellerin alınması sebebiyle. Sağır, dilsiz ve kör. Bu sağır, dilsiz ve körlerin, ölü olanların hepsi dünyayı talep ediyorlar. Allah-u Teala da diyor, bunlar bizden dünyayı talep ediyor, biz veririz ama ahirette onların nasibi yok. Ama kim bizden Allah'ı talep ederse, Allah Teala onun kalbinde Allah'a ulaşma dileğini görürse, Allah Teala Rahim esması ile tecelli ediyor ve peş peşe Enfal 29'a göre 7 tane Furkan veriyor ve o kişi amin oluyor. Tek bir dilekle amin olan, gören, işten ve idrak eden bu kişi birinci kat cennetin sahibi oluyor. İşte Hazreti İsa aleyhisselam, Allah'ın izniyle ölüleri dirilttim. Ölüler kimlerdir? Sağır, dilsiz ve kör olanlar. Ama cahillere laf anlatamadım. İşte bütün cahiller ölüdürler ve Allah'a davet olunuyorlar. Kimler tarafından? Allah'ın peygamberleri, Allah'ın veli resulleri, Allah'ın veli müşterileri tarafından Allah'a davet olunuyorlar.
daveti kabul edenleri Hz. İsa Aleyhisselam buyurduğu gibi

bu cahiller, sağırdiyetsiz ve kör olanlar, onlar kördürler. İşte ilimsiz din kördür. İlmi yok, cahil. Cahilin yaşadığı din körlüktür. Ama dinsiz ilim de topaldır. Gerçekten de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ilmin sahibi olmayan cahillerdir. Onların sahip olduğu ilim topal, zahiri alemi ihtiva ediyor ama diğer beş alemin mütevasını içine almıyor. Altıncısı da Allah'ın ilim ve rahmeti. Bunların hiçbirisi söz konusu değil. Öyle olunca cahilin ilmi zandan öteye gitmiyor. Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede zanna tabi olanların cehenneme gideceğini buyuruyor. İşte Nisa 157'de Hazreti İsa Aleyhisselam hakkında zanda bulunanlar, En'am 116'da zanna tabi olanlar, 148'de siz ancak zanna tabi oluyorsunuz. Zanna tabi olanlar, onlar cahiller. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yunus 36'da onlara çoğu zandan başka bir şey tabi olmazlar. Kimlerdir bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yunus 66'da ancak zanna tabi olurlar. Kimler bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Necm 23'te onlar sadece zanna ve nefslerinin arzularına tabi olurlar. Necm 28'de onlar sadece zanna tabi olurlar. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır buyuruyor hadisinde. Ve yine bir başka hadiste zancılardan önce ilim öğrenin. Bir tarafta zan var, nefsin bir afeti. Öte yandan Allah'ın hakikatleri var. Zancılardan önce ilim öğrenin ve sakın zanna tabi olmayan zan sözlerin en yalanıdır. Zanna tabi olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Eğer insanlar zandan kaçınmak istiyorlarsa o zaman mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek durumundalar. Sakın zanna yer vermeyin. Zira zan sözlerin en yalanıdır. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz indirilen Kur'an-ı Kerim'deki Nisa 59 Allah-u Teala Ya eyyühellezine aminu atiullah ve atiurresule ve ulul emri minkum. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve emir sahiplerine, mürşitlere itaat edin. Bir konuda nizaa düşerseniz onu Allah'a ve Resul'üne arz edin. Bu sizin için daha hayırlıdır buyuruyor. Bununla örtüşen hadis-i şeriften ne görüyoruz? Size Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olmayı ve Habeşli bir köle de olsa başınızdaki idareciyi dinleyip itaat etmeyi tavsiye ederim. Başınızdaki itaat etmeyi tavsiye ederim dediği Allah'ın mürşidi. Çünkü benden sonra yaşayacak olanlarınız çok ihtilaflar göreceklerdir. Sonradan çıkarılmış aslı olmayan şeylerin hepsinden sakının. Çünkü sonradan çıkarılmış her şey bidattır. Sizden kim bu dönemlere ulaşırsa benim sünnetime ve doğru yolu bulan hidayete erdirilmiş halifelerin sünnetine sarılsın. Bir tarafta Kur'an var. خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْعَانَ وَعَلَّمَهُ. Öbür tarafta da Kur'an'a uymayan, Kur'an'da yer almayan 19 hürafe, Kur'an'da olup din tatbikatından çıkartılan 19 tane zan. Çünkü bütün hakikatler Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'in kökü şeriat, gövdesi tarikat, meyvesi hakikattir. Kur'an'ın dışındaki her söz Kur'an'a uymuyor.

0: Yani bir bidattır, bir hürafedir. İşte herkesten Allah ne istiyor? Allah'a ulaşmayı dilemelerini ve Allah-u Teala'nın hacet namazıyla kendisine gösterdiği mürşide tabi olmasını istiyor. Mürşid alelade bir insan değil. Mürşid de başlangıç noktasında bizim gibi ama o davete muhatap olduğu zaman daveti kabul ederek Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ikinci safhada tabi olmuştur. Ve Allah'ın garantisinde ruhunu Allah'a ulaştırmış. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmış ve teslim almıştır. Onunla kalmayıp gayret sarf ederek o kişiyi fizik ucunda Allah-u Teala'ya teslim etmiştir. Ve dik yokuşu aşarak daimi zikre ulaşmıştır. Daha sonra Resulullah'ın hadiste zikrettiği gibi bu dini sizin, sizin ihlasa ulaştırmak için varit ihlasa ulaşmıştır. Ve yedinci safhada iradesini de Allah'a teslim etmiştir. İşte nefsini Allah'a teslim eden bir insan kainatın sırrına eriyor. İradesini Allah'a teslim eden bir insan ise sonsuz Allah'ın zatını görüyor. İnsanlar için hedef kainatın sırrına sahip olmak ve daha ötesi Allah'ın zatını görmek. İşte Allah Teala bütün insanlardan bunu istiyor. Çünkü bu dünya hayatında %100 mutlu olan kişi kimdir? Bu dünya hayatında %100 mutlu olan kişi daimi zikrin sahibi olan kişidir. Ama ahirette en zirve noktada mutluluğu yaşayan kimdir? O da Allah'ın zatını görendir. Öyleyse ahiret hayatında en zirve noktada mutluluğu yaşamak, Allah'ın zatını görmeyi, dünya hayatında en zirve noktada mutluluğu yaşamak, nefsi Allah'a teslim etmeyi gerektiriyor. Allah'ın ezeli ve ebedi dini, 7 safa ve 4 teslimden oluşuyor. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safa Allah'ın bizler için hacet namazıyla gösterdiği, tayin ettiği mürşide tabi olmak ve üçüncü safa ruhun teslimi. Ruhun teslimiyle ahiret saadeti 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. Fizik vücut teslimiyle ahiret hayatının 4. cenneti, dünya saadetinin %80'i. Ama nefsin teslimiyle 5. kat cennet, dünya saadetinin tamamı. İhlas 6. kat cennet ve salah, iradenin teslimi 7. kat cennet ve dünya saadetinin bütününü oluşturuyor. Bu sebeple Allah'ın ezeli ve ebedi tek bir dini var. Bu din 7 tane hedef emirden oluşuyor. Bu 7 hedef emrin hepsine ulaşabilmek 7 vasıtayı gerektiriyor. Vasıtalardan birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi zikir. Ne yazık ki Allah'a ulaşmayı dilemek de din tatbikatından çıkartılmış. Zikir de yok. Kala kala İslam'ın 5 şartı devrede kalmış. Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Zikir yok. Ve İslam'ın 5 şartı kelime-i şehadet kişi kendi kendine söylüyor. Bugün ecnebi olan, başka inançları yaşayan kim İslam olmak isterse hemen kelime-i şehadet kendisine söyleniyor. O da tekrar ediyor ve kişi Müslüman olduğunu söylüyor. Hayır değil. Kalbe iman girmedikçe, yani kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe asla İslam olmuş olmuyor. İslam dairesine girmiş diyebilir ama o kişinin kalbine İslam girmemiştir. İman kalbine girmemiştir. Dine girmek ayrıdır. Dinin o kişinin kalbine girmesi, içine girmesi ayrıdır. Kurtuluş, dinin o kişinin kalbine girmesidir. Dine giren insan kelimeyi tekrar eder. Ama eğer o kelime tekrarıyla kalp açık değilse, kalp kapalıysa, o kişinin kurtuluşu mümkün değil. Öyleyse buradan şu noktaya ulaşıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mutlak surette hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olun ve Kur'an'ın hakikatlerini yaşayın. Mürşide tabiyetle felah başlıyor. Mürşide tabiyetle kul olmak, takva sahibi olmak başlıyor. Mürşide tabiyetle hidayet söz konusu, mürşide tabiyetle iradenin teslimi söz konusu olabiliyor. 7 sabah 4 teslim, bu teslimlerden birincisi ruhun teslimi, dünya saadetin yarısı 3 tane cennet, fizik vücut teslimi, dünya saadetinin %80'i 4. kat cennet, nefsin teslimi, dünya saadetinin tamamı 5. kat cennet, İhlasa ermek, 6. kat cennet, dünya saadetinin daha üst seviyede yaşanması ve 7. kat cennet, iradenin teslimi, bütün insanların verdiği mutluluk kadar kişinin dünyada mutlu olması. İşte bizim size bu sohbette, hafızlar sohbetinde anlata geldiğimiz bu 7 safa 4 teslimden ilk 2 safhasını ihtiva ediyor ki ezeli ve ebedi tek bir din var. Bu din vahdet teslim ve tevhid esasları üzerine bina edilmiş. Vahdet teslim ve tevhid esasları içerisinde olmak, kim kalben Allah'a ulaşmayı dilediyse Zümer 54'e göre ve enibu la rabbikum ve eslimu lehu, hemen kişinin Allah adına mürşidine teslim olması, daha sonra ruhunu teslim etmesi, daha sonra fizik vücut teslimi, daha sonra nefsin teslimi, ihlas ve iradenin teslimi. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Teslim, emanetleri sırasıyla ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Ve tevhid, insan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşar. Başka insanlarla birlikte yaşama noktasındaki temel kanun, mutlu et ve mutlu ol kanunudur. Öyleyse her şeyden evvel, etrafımızdaki insanlara rahatsızlık vermeyeceğiz. İkramda bulunacağız ve devamlı onlara yardım etmekle mükellefiz. Böylesi birbirine yardım eden, birbiri için yaşayan bir toplum, yücelen bir toplumdur. Allah Teala'nın da hedef gösterdiği evvela Allah'ın zatına ulaşmak, daha sonra Allah'ın zatını görmek, yani yücelme kademelerinde ilerleyerek Allah'ın zatını görmek. Allah'ın zatına ulaşmak bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an, Allah Teala mutlaka ona bu dileği kimin kalbinde görürse Rahim esması ile tecelli ederek gerekli olan, lüzumlu olan her şeyi Rahim esması ile gerçekleştirmek suretiyle evvela gaybden Rahman'a huşu duyan birisi olur. Sonra mürşidine ulaşarak tabiyetini gerçekleştirir, koruma altına girer ve daha sonra Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmak suretiyle ermiş evliya kılar, 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. Allah Teala buyuruyor ki benim sizin için yaptıklarım, yapacaklarım da senedi. Neyi yaptı Allah Teala? Söz verdi bize bir tek dilek. Ama bu dileğin karşılığında 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını ve gerçekten bütün devrin imamları, bütün veli resuller, bütün veli mürşitler hep insanları Allah'a davet ederek tek bir dilekle insanları 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısıyla müjdeliyorlar. Kişiye düşen görev sadece bir dilek, geri kalanı tamamen Allah gerçekleştiriyor. Ama eğer kişi ruhunu teslim ettikten sonra ermiş evliya olursa, daha sonra fizik vücut teslimi, daha sonra nefsin teslimi ve irşat kademeleri de mümkün mü? Evet. İşte benim sizin için yaptıklarım, yapacaklarım senedi, tek bir dileğinizle geri kalanı ben gerçekleştirdim. Sizi 7 furkanın sahibi kıldım. Sizi hacet namazı kılan kişiye mürşidi gösterdim. Siz 7 nimetin sahibi oldunuz. 7 kademede nefsinizi tezkiye ettim. 7 gök katı ruhunuzu yükselttim ve ruhunuz bana ulaştıktan sonra sanki bunları hepiniz yapmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mükafat olarak size verdim. Açıkça Allah-u Teala bunu bütün insanlara garanti ediyor. Size verdim. Olay kişi buna iman ediyorsa o zaman fizik vücut teslimi içinde Allah'ı kendisine vekil tayin ediyor. Evvela Allah'ı vekil tayin etmek. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir. Yani Allah'a ruhunu teslim eden herkes. Fizik vücut teslimini yapan herkes, aynı zamanda teslimi dinleyen herkes yine bir kere daha Allah'a kendisine vekil tayin etmiştir. Siz Allah'a talepte bulunuyorsunuz. Ben ruhumu sana teslim etmek istiyorum. O zaman siz ne yapmış oluyorsunuz? Allah'a kendinize vekil tayin ediyorsunuz. Ben fizik ruhumu sana teslim etmek istiyorum. O zaman siz yine Allah'a kendinize vekil tayin ediyorsunuz. Ama bu vekil tayininden sonra en çok vekaletin, anlaşmanın bozulmaması istikametinde Allah'ın bizden istediği şey zikrimizi arttırmak. Allah'a kendisine vekil tayin edenlerin zikri mutlaka artar. Ama eğer vekalet dilden ve ama kalpten değilse o zaman kişi dilden bir vekalet yaptığı için kalbinde olmadığı için Allah'a göre o Allah'ı vekil tayin etmiş değil. İşte bütün mesele bu vekaleti kalbimize yerleştirmek. Biz Allah'ı vekil tayin etmişsek istisnasız zikrimiz artar. Artan zikirle yeni hedeflere yavaş yavaş ulaşırız. Tedirici basamaklar içerisinde Allah-u Teala mutlaka bizi Allah'ın bizlere hedef gösterdiği istikamette güzelliklere ulaştırır. Hem bu dünyayı mutluluk içinde yaşarız hem de ölüm sonrası hayatta Allah'ın mükafatı olan cennetlerin sahibi oluruz. Allah-u Teala herkesten kesinlikle bunu istiyor. Sevgili kardeşim, din çok kolay. Din Allah'ın dinidir. Din baştan sona ahlaktır. Ancak dini yaşayanlar ahlakın sahibi olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadiste ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Güzel ahlak Kur'an ahlakıdır. Güzel ahlak dinle kazanan ahlaktır. Ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim. Ve Kur'an ahlakı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنِ وَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Kur'an-ı Kerim'i öğrenen bir insan ve öğreten bir insan Kur'an ahlakıyla ahlaklanan birisidir. Kur'an ahlakıyla ahlaklanan o kişi Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan birisidir. Ve o kişi iki cihan saadetinin de sahibidir. O sebeple Yunus daimi zikrin sahibi kişi, Allah'a aşık olan kişi akar gözlerinin yaşı, pür nür olur içi dışı. Dışı da güzelleşmiş, içi de güzelleşmiş. Dışı da nurlanmış, içi de nurlanmış. İçi dışı pür nür olmuş. Neyle bunu gerçekleştirmiş? Allah'ın zikriyle, Allah zikriyle bu noktaya ulaşmış. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Kur'an'ın ayetleri bizleri sırasıyla bu hedeflere ulaştırıyor. Ruhun Allah'a teslimi bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek, aynı zamanda Allah'a teslim olmayı talep etmektir. İşte bu sebeple Zümer el-i enibu Rabbiküm, Rabbinize yönelin. Ona ulaşmayı dileyin ve teslim olun. Kime teslim olun? Allah adına müşridinize teslim olun. Teslim olanlar Allah'ı kendilerine vekil tayin edenlerdir. Ruhun tesliminde o kişi Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir. Fizik vücut teslimi talep edenler o kişi Allah-u Teala'yı vekil tayin etmiştir. Nefsini Allah'a teslim etmek isteyenler o kişi Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir. Ve iradesini teslim edenler o kişi Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir. Allah'a tevekkül edenler ise istisnasız onlar zikri artan kişilerdir. Ali İmran suresinin 160. ayet-i kerimesinde Allah ne buyuruyor? Allah size yardım ederse o zaman sizi yenecek yoktur. Ama eğer sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Öyleyse müminler Allah'a tevekkül etsinler. İşte hangi hedef söz konusu? Ruhun teslimi. Ruhun tesliminde kişi Allah'a kendisine vekil tayin ediyor. Ve o kişi zikrini günbegün arttırıyor. Fizik vücut tesliminde o kişi Allah'a kendisine vekil tayin ediyor ve zikrini arttırıyor. Ve teslimler sırasıyla bir bir gerçekleşiyor ki 14 asır evvel sahabenin hepsi bu 7 sabah 4 teslimi yaşadılar. Neyle? Allah'a tevekkülle. İşte sahabe Zümer 17'ye göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Sahabe müşriklerin hası Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e 12 tane insanla tabi oldular. Sahabe Rum Rad 21'e göre ruhlarını Allah'a teslim etti. Alimen 20'ye göre fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Ve Zümer 18'e göre nefs teslimini gerçekleştirdiler. Bakara 139, Hücurat 7'ye göre ihlasa, irşada ulaştılar. Ve Tövbe 100'e göre de iradelerini de Allah-u Teala'ya teslim ettiler. Sevgili kardeşlerim, bugünkü ayet ve hadislerin açıklanmasında biri ve ikinci safayı söyledik. Ayetler ve bu ayetlerle örtüşen hadis-i şerifte. Bir kere daha eğer ifade etmek gerekirse ne görüyoruz? Açıkça Nisa 80'de Resul'e itaat Allah'a itaattir. Yüz çevirenler seni onların üzerine muhafız tayin etmedik. Soruyorlar, yüz çeviren kişi kimdir? Resulullah buyuruyor ki bana itaat eden cennete girer. Bana isyan eden sen yüz çevirmiştir. Ümmetimin hepsi cennete girecektir ama yüz çeviren müstesna. İşte o yüz çevirenin Resulullah'a isyan eden, daveti kabul etmeyen kişi olduğunu görüyoruz. Ve diyor Resulullah yanında oldukları zaman hepsi itaat derler ama ayrıldıkları zaman ise farklı şekilde davranırlar. Ümmetimin hepsi cennete girecektir. Yüz çeviren müstesna. Kimdir o yüz çeviren? Daveti kabul etmeyen. Nisa 59'da ise Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Ul emre, yani Müslümanların idarecilere, veli mürşitlere itaat edin. Bir konuda ihtilafa düşerseniz onu Allah'a ve Resulüne arz ediniz. Allah'a arz etmek istihare namazı, hacet namazıyla Allah'tan sormaktır. Resul'e arz etmek ise ehli zikre sormaktır. İster istihare namazıyla Allah'tan sorun, hacet namazıyla Allah'tan sorun, ister Resul'e doğrudan doğruya ehli zikre sormak suretiyle Allah'tan sorun. Sonuçta mutlaka Allah sizi doğruya, en güzeli hedefe ulaştıracaktır. Ve o zaman size Allah'a karşı sorumluluk birinci de olmayı, Habeşli bir köle olsa dahi başınızdaki idareciyi dinleyip itaat etmeyi. Başımızdaki idareciyi dinleyip itaat etmeyi tavsiye ederim. Başımızdaki idareci devrin imamı, kavim resulü, evveli mürşit olabilir ki onların hepsine itaati Allah farz kılıyor. Benden sonra yaşayacak olanlarınız çok itiraflar görecek. Sonradan çıkarmış olan şeyler ise bidattır. Kim bu döneme ulaşırsa benim sünnetime ve doğru yolu bulan hidayete erdirilmiş halifelerin sünnetine sımsıkı sarılsın. Allah Resulü Mehdi benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele verdiysem o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onlar da fitneden kurtulacaklardır. Başlangıç noktasında insanların hepsi 19 tane negatif özelliğin sahibidir. İşte bu 19 negatif özelliğe baktığımız zaman ayetlerden gafildirler, bilmiyorlar. Amelleri boşa giden, hüsranda olanlardır. Helaktedirler, şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, isyandadırlar, zalimdirler, cahildirler, fitnededirler. Bütün bunların hepsi net olarak görüyoruz. İşte bu 19 negatif özellikten kurtulabilmek bir dilektir. Kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi. Bu dileğin sahibi olanlar ayetlere iman edenlerdir. Bu dileğin sahibi olanlar cennete gidenlerdir. Bu dileğin sahibi olanlar helaktan kendisini kurtaranlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkten kurtulanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen küfürden kurtulanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen delaletten kurtulanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi şeytanın kulu ve dostu olmaktan kurtulanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mümindir. Hidayettedir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi huşu sahibidir. Ulaşmayı dileyen kişi dinde fırkalara ayrılmamıştır. Ulaşmayı dileyen kişi sağır, dilsiz ve körlükten kurtulmuştur. Fısktan kurtulmuştur. İsyandan kurtulmuştur. Fitneden kurtulmuştur. Zulüm yapmaktan kurtulmuştur ve cehaletten kurtulmuştur. Sadece bir dilek. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Ayet ve hadislerin şunda konumuza baktığımız zaman net bir tabloyla karşı karşıyayız. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala bu talebi kimin kalbinde görürse Rahim esmasıyla tecelli ederek mutlaka 12 tane insanla onu mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyet de o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve sanki bütün bunları hepsini kendisi yapmış gibi de 13 tane cennet dünya saadetinin yarısıyla müjdeler. Ama mürşide tabiyetle birlikte ruhun teslimi ki bu bir dilektir. Daha sonra fizik vücut teslimi bu bir dik yokuştur. Daha sonra nefsin teslimi bu kainatın sınırına varmaktır. Daha sonra ihlas bu Allah tarafından çok sevilmektir. Ve daha sonra iradenin teslimiyle rüyetullah olmak, Allah'ın zatını görmek. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetinin bütününe sahip olmanızı Efendimizin nimetine Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Ama pazar sohbetimi sizden gelen suallerle devam ediyor. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz Allah'tan yalnız liyakat artışı için talepte bulunduğumuzda doğru düşünme alışkanlığımız, zikrimiz, tevekkülümüz de artar mı? Evet. Yoksa her biri için ayrı. Ayrı da yapabilirsiniz. Toptan liyakat artışı da dersiniz. Çünkü Allah'ın en üst seviyedeki kanunu liyakat ve mükafat kanunu. Neye layıksanız ona ulaşırsınız. Ama liyakatınızın artmasını istiyorsanız doğru düşünme alışkanlığına sahip olmanız lazım. Liyakatın artışı zikrinizin artışına paraleldir. Liyakatın artışı tevekkülünüzün artışına paraleldir. İster liyakat artışı deyin, ister ayrı ayrı bunları talep edin. Hepsi sizi aynı hedefe ulaştıracaktır inşallah. İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, yurt dışındaki arkadaşlarıma devamlı mesaj ile tebliğ halindeyim. Her insanın hayatında bir kere mutlaka tebliğ aldığına göre, bu arkadaşlarıma mesajdan yazdığım tebliğ açıklamaları onların hayatında alabileceği tek tebliğ olarak mı sayılıyor, yoksa mutlaka canlı olarak kulaklarının işitmesi mi gerektirir? Hayır. Bunlar hepsi tebliğ sayılıyor. İster 10 kere tekrar edin, ister 100 kere tekrar edin. Ama her halükarda hayat filminde Allah Teala size tebliğciler gelmedi mi? Onlar gelmedi diyemezler. Çünkü hayat filmlerinde o var. Mesela şu anda sen kendisine tebliğ yaptığın kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa tabii ki bunun akıbeti cehennem. Ve cehennemin kapılarından girdiklerinde size dünya hayatını yaşarken bugüne ulaşmakla uyaran nezirler gelmedi mi? Gelmedi diyemez çünkü hayat filminde görünüyor. O zaman geldi diyorlar ama biz onları yalanladık. Allah razı olsun. İsparta'dan bir kardeşimiz, ruhun Allah'a ulaşmasından sonra fizik vücut teslimi için gerekli olan tevekkül zikirle mi oluşur? Yoksa tevekkül mü zikri artırır? Açıklayabilir misiniz? Birincisinde tevekkül, Allah'a tevekkül etmeniz lazım. Allah'a tevekkül etmek, ben fizik vücudumu sana teslim etmek istiyorum ya Rabbim. Ben sana ruhumu teslim etmek istiyorum talep ettiğim zaman, seni kendime vekil tayin ettiğim zaman sen benim ruhumu teslim aldın. Yani talebimi yerine getirdin. Şimdi kesinlikle ben fizik ucunda sana teslim etmek istiyorum. Ve bu talebimin de senin tarafından kesinlikle yerine getirileceğine imanım sonsuz. İşte fizik vücut teslimi için Allah'ı vekil tayin eden kişinin zikri artar. Ama fizik vücut teslimi yapıyorum ama zikri artmıyorsa o bu konuda Allah'ı kendisine vekil tayin etmemiştir. Allah'ı kendisine vekil tayin eden kişinin zikrinin artmaması söz konusu değil. Nevşehir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, Yusuf 73 ayetini açıklar mısınız? Yusuf suresinin 73. ayet kerimesine bakalım beraberce. Allah'a and olsun, siz de biliyorsunuz ki biz burada fesat çıkartmak için gelmedik. Biz hırsız değiliz. Yusuf'un kardeşleri var ve Mısır'da idareci olan Yusuf Aleyhisselam ve onun mülküne diğer kardeşleri gelip buğday almaya geliyorlar ama olaylar oluşuyor. Oradaki idarecinin ölçü tası Bünyamin'in çuvalına konulmuş ve oradakiler tası onun çuvalında gördükleri için hırsızlığın cezası hırsız yapan kişinin tutulmasıdır. İşte onlar savunmaya geçiyorlar ve savunmalardan biz fesat çıkartmaya gelmedik. Fesat çıkartanlar kimler? Fesat çıkartanlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan şeytanla birlikte İnsanları cehenneme götürenler. Hırsız da değiliz diyor. Muhterem Efendimizin tefsirine bakıyoruz, ne görüyoruz? Allah'ın yasak ettiği her şey fesat çıkartma standarttan içine girmektedir. Mesela bir takım insanların başka insanları Allah'ın yolundan men etmesi böyledir. Fesat kökünden gelen müfside kelimesinin ifade ettiği budur. Yusuf'un kardeşleri hırsızlık yapmak ve yeryüzüne fesat çıkartmak için gelmediklerini açıklamışlardır. hırsızlık yapmak ve fesat çıkartmak üzere. Adana'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Hristiyan ve Yahudi bir kişi tabi olunca onun başının üzerinde, üstüne de mi devrin imamın ruhu geliyor? Evet. Kainatta hangi inanç olursa olsun, nerede mürşidine tabi olursa olsun, 12 tane insanla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide hangi gezegende olursa olsun tabi olduğu zaman tek bir ruh, o ruh devrin imamın ruhudur. Dolayısıyla bugün Hristiyanların içerisinde de kim tövbesini gerçekleştirir 12 tane insanla Allah'ın kendisi için Tanit-i Mürşid'e tabi olursa, tabi olduğu anda devrin imamın ruhu onun başının üzerine gelip yarışıyor. Yahudilerden de kim 12 tane insanla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olursa, tabi olduğu anda yine onun başının üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşiyor. Bu sebeple Hazreti Ali'ye Allah Resulü ne diyor? Ya Ali diyor, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın arkasında namaz kılacağı kişi bizdendir diyor. Hazreti İsa Aleyhisselam kimin arkasında namaz kılıyor? Devrin imamının ruhunun arkasında namaz kılıyor. Hazreti İsa Aleyhisselam indiği zaman tebliğ yaparsa onunla hidayete erenlerin başının üzerinde kim var? Devrin imamının ruhu var. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, cimrilik afetimizden nasıl kurtuluruz açıklayabilir misiniz? Evvela zekatı vermekle, daha sonra biri vermekle, daha sonra sadakayla, daha sonra faizden kurtulmakla ve daha sonra ihtiyaçtan fazlasını vermekle. İşte bu basamaklar özellikle Nas suresinin 71. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Üstün kılınan kimseler ellerinin altında bulunanlara rızıklarını veren verici değiller. Çünkü rızkı veren sadece Allah'tır. Oysa onlar rızıkları konusunda eşittirler. Çünkü onlar Allah'ın nimetlerini bilerek inkar mı ediyorlar? Nahl 70'e bakalım şimdi. Burada fesat, fıska düşenleri anlatıyor. Ama 71. Şimdi dikkat ederseniz, ister zekat olsun, ister bir olsun, ister işsizlere iş sahası açmak olsun, ister ihtiyaçtan fazlasını vermek olsun, bunların hepsi infak ile açıklanıyor. İnfak demek insanlarla Allah arasında her şey rızıktır. Ne düşünürsün? Maddi ve manevi rızıktır. Ama insanın insanla arasındaki ilişkide ise bu infaktır, nafakadır. Öyleyse birisi kazanıyor ve kazancının %2,5'ünü veriyorsa o zekattır ama o kişiye infak ediyor. Biri veriyorsa %2,5 bir daha, %5 karşı tarafa veriyor. Veren kişi, alan kişiyle Allah arasında rızık, veren kişiyle Allah arasında rızık ama veren kişiyle alan kişi arasında bu infaktır. Ve dikkat edin, Allah Teala bunu söylüyor. Rızıkları verici değiller. Rızkı veren Allah'tır. Oysa onlar rızıkları konusunda eşittirler. Allah Teala rızkı veren olması hasebiyle eşittirler. Onlar Allah'ın nimetini bilerek mi inkar ediyorlar? Yani Allah onlara vermiş ama onlar vermiyorlar. Allah Teala Kasas 78'de Karun'a diyor ki Allah sana nasıl verdiyse sen de insanlara ver. Hatta 77'de Kasas 77'de Allah sana verdiği şeylerin içinde bulunan ahiret yurdunu iste. Dünyadan nasibini de unutma. Allah Teala sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et. Sana nasıl vermişse sen de insanlara ver. Yeryüzüne fesat çıkartma. Sen de ihsan et, hırsız olma, fesat çıkartma. Muhakkak ki fesat çıkaranları sevmez. Ama o işte Karun ne diyor? Ne münasebet diyor? Bu mal bana ilmimden dolayı verildi. Ve Allah'ın kendisine verdiğini inkar ediyor. Tabi onun akıbeti de artık sondan Allah-u Teala ifade ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, cimrilikten kurtulabilmek ihtiyaçtan fazlasını vermekle mümkündür. Allah-u Teala hangi ayet-i kerimede bunu söylüyor? İhtiyaçtan fazlasını verin ki sosyal adalet ve eşitlik hasıl olsun. Furkan suresinin 67. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve kısmazlar. Cimrilik etmezler. Kimdir cimri kişi? Zekatını vermeyen. Kimdir cimri kişi? Birini vermeyen. Kimdir cimri kişi? Yatırımları gerçekleştirmeyen, faiz yiyen. Kimdir cimri kişi? Harman sorunu israf eden kişi. Ama en alt seviyede onlar cimrilik etmezler, zekatlarını verirler. En üst noktada da onlar israf etmezler. Yani ihtiyaçtan fazlasını verirler. Diyelim ki bir kişinin kazancı aylık 20.000 TL ama ihtiyacı 10.000 TL'yi yeterli normal standartlarda. Hak ettiği 10.000 TL'yi harcayabilir. Ama ben nasıl olsa 20.000 TL kazanıyorum, ben 20.000 TL harcayacağım dediği zaman o geri kalan fazlalık, ihtiyaçtan fazlası olan 10.000 TL'yi kendisi harcarsa israf etmiş oluyor. Allah Teala bunu söylüyor. Onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve cimrilik etmezler. Cimrilik infakın en alt noktası, israf ise bunun en üst noktası. Bu standartlarda davranırsanız cimrilikten kurtulursunuz. Azerbaycan'dan bir kardeşim Mülterem Hocam, yakınlarımıza hidayet dilersek kabul olur mu? Bu iradeye tesir demek midir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tabii ki yakınlarınıza hidayet dileyeceksiniz. Allah-u Teala başkasına yardım etmeyi bize bir görev olarak vermiş. Nasihat edeceğiz, örnek olacağız ve yardım edeceğiz. Allah-u Teala iradeyi serbest bırakmış. Allah iradeye ne zaman karışır? Siz iradenizi Allah'a teslim ederseniz. Ama başkasının iradesi size nasıl yardımcı olabilir? İşte örnek olmakla, nasihatle, yani iradenizi davetiye çıkartır. Ama kararı, iradeyi kullanmak Allah size vermiştir. Kişi söyler söyler ama siz ona itibar etmezsiniz. O zaman ondan faydalanmazsınız. O zaman yakınlarınıza devamlı olarak hidayeti dilemek, dua etmek göreviniz olmalı. Nasihat etmek göreviniz olmalı. Davranışlarınıza onlara örnek olmak göreviniz olmalı. Bunu yapmak herkesin mutlaka Allah yolundaki ilerlemenin teminatı olarak kişinin idrak etmesi lazım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha bir pazar sohbetinin sonuna geldik. Bir başka pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: Allah'a dost olmak istiyor musunuz? Dikkat edin, Ahmet'i, Mehmet'i, Hasan'ı değil, Allah'ı dileyeceksiniz. O sizi yarattı ve sizi kendisi için yarattı. Kul olasınız diye yarattı. İbadet için değil, mutlu olmanız için yarattı. Siz kalpten ulaşmayı dilediniz. Siz Allah'ın sizin için dua ettiği müşide ulaştınız, tabi oldunuz. Ve siz dersinizi yapıyorsunuz. Dersiniz ne? Allah demek. Dersiniz Allah demek, Allah demek, Allah demek. İşte sevgili kardeşlerim, sabahla uyandığınız an bundan emin olabilirsiniz. Gün içerisinde ne kadar Allah diyorsanız o kadar mutlu yaşıyorsunuz. Allah deyin. Allah dediğiniz her saniye siz Allah içinsiniz. Öyleyse gelin sevgili kardeşlerim, bir dilek.

0: Fatih Maselavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz sünnet-i seniye. Birinci sual, sünnet-i seniye ne demektir? Sünnet-i seniye deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini anlarız. Kur'an-ı Kerim farzları koyar. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayin etmiş müşahede tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak ve iradenin teslimi. Bunlar hepsi farz ve Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i bu farzları koyar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri de bu farzların tamamlayıcı hükümleridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinin her biri bir kurtuluştur. Ama onların da hayati önemi hayat taşıyanları zaman içerisinde yok olmuştur. İnsanlar asli sünnetleri bir tarafa bırakıp sünnet zannettikleri detaylarla meşguller. Bu sebeple böyle bir sohbet belki de zamanımızın en önemli konulardan birini içeriyor. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiçbir zaman şaşırmasın. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'in sünnetidir buyuruyor. Gerçekten de muhtevaya baktığımız zaman 14 asıl evvel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 vakit namaz kılmış. 5'i farz, ikisi de sünnet, yani nafile, kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti. Ramazan aylarında oruç tutmak farz ama bütün kandillerde ve mübarek perşembe günlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hep oruç tutmuş. Hac ve ömre yine bunların mütevasını içeriyor. Yani kısacası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz boşuna hiçbir şey yapmamıştır. Onun sünnet olarak bize bıraktığı hedefe ulaştırıcı vasıtaları içeriyor. Ama günümüzde Resulullah'ın bu hayati öneme haiz olan sünnetleri devre dışı kalmış. Yerine sünnet zannettikleri saç sakal, kılık kıyafet vesaire almış durumda. Yunus Emre bu sebeple diyor ki Sevmusala dervişlik olsaydı taç ile hırka biz de alırdık 30'a 40'a. Bilse dervişlik taşla hırka değildir. Asıl olan kalbin nurlanmasıdır. Allah razı olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetlerini ihya edenlerin özellikleri nelerdir? Allah-u Teala Yusuf 38'de Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin hayati önemi haiz olan sünnetini ifade ediyor. Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala besiretin ene ve men ettebani. Ben ve bana tabi olanlar basiret Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte o bizim yolumuzdur. Sevgili kardeşlerim, azal bir kere daha ifade edelim. 7 Safa 4 teslimi sahabe yaşamış. Sahabe Zümer 17'ye göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. İnsanla mürşide tabi olmuşlar. Ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Fizik vücut teslim yapmışlar. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ve irşada ulaşmışlar. iradeni de Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Buraya kadar hak için halk ile olmuşlar. Ama Allah-u Teala onları irşada memuruya mezun kıldıktan sonra bu sefer hak ile halk için olmaya başlamışlar. İşte Resulullah'ın sünneti başkaları için yaşamak, Allah için olmak. Nitekim bu yolda karşılaştığı güçlükler söz konusu olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki sağ elime güneşi verseniz, sol elime ayı verseniz ben yolumdan dönmem. Ve o vazifeyi bir hakkın en üst seviyede yerine getirmiştir. Konunun en önemli noktası burası. İhya edenlerin özellikleri. Bedel İslamu gariben seyyudu garibe kema bedevu. Fetubalul guraba. İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. Kale menul guraba ya Resulullah. O garipte kimlerdi ya Resulullah? Kale lezine yushune ma afsade bun sünneti. İfsad olan sünnetimi ıslah ederler. Ve yuhune ma amate bun sünneti. Ve ortadan kaldırılan sünnetimi ihya ederler. İfsad olan Resulullah'ın sünneti var. Nedir bu ifsad olan sünnet? Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyet. Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Ama ortadan kaldırılan sünnetimi de ihya ederler. Yine o da başkaları için yaşamak. Kur'an-ı Kerim gelecek nesillere sahabeyi projekte etmiş ve demiş ki şunlar benim farzlarım. Sahabe de bu farzların hepsini gerçekleştirdi. Sahabe bu farzları gerçekleştirirken bir yol izliyor. O yol Resulullah'ın yolu. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere ona tabi olanları teşkil eden bütün sahabe insanları Allah'a çağırıyorlardı. Hepsi sırat-ı müstakim üzerindeydi. Sünnetleri ihya edenler de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi gibi sırat-ı müstakim üzerinde olanlar olacaklar. Benim sünnetlerimin kaybolmayı yuttuğu bir devirde Allah'ın bir dostu gelecek ve benim sünnetlerimi ihya edecek. Onlar çok kalabalık olmayacaklar. Onlar sevmeyenler sevenlerinden çok olacak. Allah razı olsun. Üçüncü sual. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini iyi uygulamak mecburiyetinde miyiz? Asap 21. Laqad kana lekum fi Rasulillahi usvetun hasenetun limen kana yerjullahu ve yevmil ahir ve zekerallaha kesiren. Allah'a ulaşmayı dileyen yevmil ahiri uman ruhunu Allah'a teslim edenler ve Allah'ı çok zikredenler için Resulullah'ın güzel örnektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neleri o farzları ilaveten sünnet üye içerisinde sokmuş. Bizim görevimiz olan görevimiz onların hepsini yeniden hayata geçirmektir. Bunu Allah-u Teala uygun gördüğünü görüyoruz. Yani mecburiyetindeyiz. Ama sünnettir. Sünnet olduğuna göre bize derecet kazandırmaz. Kazandırmaz ama yaparsak Allah için yapmış oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetliği üzerine, kutsiyeti üzerine yapmış oluruz. Ve onun yüzünden gidenler oluruz. Hepsi de ayrı ayrı güzellikler ihtiva ediyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz. İnşallah Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala örneklerin en güzeli peygamberinizin davranış biçimleridir diyor. Ve onu örnek alanların Allah'ı çok seven ve Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a yakın olmak, onun verdiği emirleri yapmak.
3: Onun için Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyesini takip etmek. Bazı insanlarımız Kur'an-ı Kerim'de her şeyin olduğunu zannediyor ama Kur'an-ı Kerim bir anayasadır. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyeleri yönetmenliğidir, genelgeleridir. Biz onları takip ederek Allah'a daha çabuk ulaşırız.
4: İnsanın kalben ve ruhen yaptığı bir yolculuğu ben zihnimde canlandırıyorum.
1: Allah-u Teala bize ruhundan üfürmüş ve bu ruhun da ölmeden önce kendisine teslim edilmesini farz kılmış.
2: Ölünce nurumuz uçup gidiyor zaten.
1: Peki bu dünya hayatını yaşarken ruh Allah'a ulaşır mı?
2: Ulaşır.
3: Zaten bedene inandığımız için her an onunla beraberiz, onunla birlikteyiz. Namaz kıldığımızda hem secde ettiğimizde zaten Allah'ın huzurundayız biz.
4: Her yolculuğun sonunda insan bir yere varmak ister. Spora başlayan bir insan zayıflamak istiyorsa zayıflamak ister. Haliyle dini vecibelerini Allah rızası için yerine getiren bir insan da bunun sonucunda yaratıcıya, yaradanına ulaşmak ister.
2: Allah'ım seni çok seviyorum. Ölmeden önce onu sana teslim etmeyi diliyorum.
3: Ama ölmeden önce size ulaştırmayı diliyoruz.
0: Kur'an-ı Kerim'de özellikle bir misafirimiz, bazı insanlar Kur'an-ı Kerim'de her şeyin olduğunu zannediyor ama Kur'an-ı Kerim bir anayasadır. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesi ise yönetmeliklerdir diyor. Gerçekten her şey Kur'an'da var mı? Var. Allah Teala 7 ayet-i kerimede öyle buyuruyor. Ama kimler için her şey Kur'an-ı Kerim'de var? Hikmet sahibi alim, ehli zikir için. Kur'an-ı Kerim'de olmayan şeyler sünnet-i seniyye mi öğreniliyor? Hayır. Kur'an-ı Kerim her şey var ama bu her şey kim için Kur'an-ı Kerim'de var? Ehli zikir için. Enbiya 7. O zaman En'am 38'de biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Nahl 89'da her şeyi açıklamak için biz bu kitabı sana indirdik. Bilmiyorsanız zikir eline sorun. İşte Kur'an'da her şey var ama kim için? Ehli zikir için. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ehli zikir miydi? Evet. Bütün sahabe abdesti kimden öğrendi? Ehli zikir olan Peygamber Efendimiz'den öğrendi. Kur'an'da ehli zikir var mı? Evet. Allah-u Teala bilmiyorsanız zikir eline sorun. Hatta Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Evet, cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Kur'an-ı Kerim'i tek kendi kendimize okursak cehaletten kurtulur muyuz? Hayır. Bazı şeyleri öğreniriz ama bazı şeyleri de bilemeyiz. Şimdi Bakara 85'te اَتُومْنَا بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفِرُونَ بِبَعْدِ bildiklerine iman etmek, bilmediklerini de inkar etmek, o da doğru değil. Sahabe dediğimiz insanlar Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Bu konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim sünnetlerimi ihya edecek olanlar sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır buyuruyor. Sizce sırat-ı müstakim üzerinde olanlar kimlerdir?
4: Buna uymak ya da bunun tam anlamıyla hakkını verebilmek çok zor. Modern dünyada günümüz şartlarında ki yaşam standartları çok farklı, koşulları da çok farklı.
3: Peygamber Efendimiz sünnet-i seniyyesini takip eden kişilerdir. Sünnet-i seniyyesini takip ettiğimizde sırat-ı müstakimde oluruz. Cenab-ı Hakk'a ulaşırız biz.
1: Allah-u Teala sırat-ı müstakimin üzerinde olabilmek için bir mürşide ulaşıp tövbe etmek gerektiğini açıklıyor. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
2: Bir yere bağlanma.
3: Mürşitleri o tarafa fazla şey yapmıyorum da Allah'ın ipine sıkı sıkı sarılıp Kur'an-ı Kerim'e bağlandığım derece Allah'a ulaşırsın.
4: Ben öğretmenim. Sonuçta bize gelen öğrencilerin bir şeyleri tek başına

0: İnsan kendi başına her doğruyu bulamayabiliyor. Kendi yolunu bulabilenler çok şanslı. Bulamayanlar da doğru bir kılavuz edinirlerse sorun olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar kendi başlarına da doğru yolu bulabilirler mi? Kanun şu. Uğruna alan kainatı yarattı Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bile Levleli Murabbi lema arefti Rabbi. Benim mürebbim Mürşidim Cebrail Sal olmasaydı ben de Rabbim arif olamazdım. Öyleyse her halükarda Allah'ın dinini biz onun seçtiği kişiden öğrenmek durumundayız. Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde Dürübet aleyhimiz zilletü eyni masik ve hablin minallah ve hablin minennas. Evet, insanlar üzerine zillet damgası vuruldu. Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ip. Allah'tan bir ip sırat-ı müstakim, Kur'an-ı Kerim. İnsanlardan bir ip de Allah-u Teala'nın mürşidi. Mürşidi olmayanın delalettedir bu yoğun o tane ayet-i kerim. Allah herkesi kendisine davet ediyor. Allah'ın davetçisi ise mürşittir. Bir kişi kurtulmak istiyorsa, eğer cennete ulaşmak istiyorsa mutlaka Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidi şu dünya hayatını yaşarken bulmak mecburiyetindedir. Onun neticesinde Allah'a ulaşacaktır. Bakınız Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz sahabeye ne diyor? Sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Ama ben hepinizden Allah'a giden bir yol tutmanızı istiyorum. Evet, sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Ama ben sizin Allah'a giden bir yol tutmanızı istiyorum. İşte bu Allah'tan kopması mümkün olmayan kul o yolu ve o yol üzerindeki açıklayıcı olan Resulullah'ın kendisi. Bütün sahabe bu davetle Allah'a giden yolu tutmuşlar. Allah'a ulaşmışlar. Allah'ın bütün insanların istediği şey bugünün beraberliğidir. Allah, sizler ve biz bu bir üçlüdür. Mürşit, mürit ve Allah. Bu üçlü mukaddes ittifak mutlaka hedefe ulaştırıyor. Allah, mürşit ve mürit. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Muhterem Hocam, hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle soruma geçmek istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yemek yemek konusundaki sünnetinden bahseder misiniz? Mübarek ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yemek yemek konusundaki sünnetinden bahseder misiniz? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yemek yemek konusunda bir farz kılmamıştır ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in iki açıdan sünnetiyle ölçü koymuştur. Acıkmadan sofraya oturmayın, doymadan kalkın. Ve lokmayı üç kere çiğneyin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan aldığı ilimle bunu söylüyor. Bugün de bütün tıp aliminin insanların sağlığı için ortaya koydukları temel prensipler aynı. Onun için sünnet-i seniyenin tatbikatında bir tavsiyemiz var. Ne kadar yemeği usul haline getirdiyseniz yemeklerinizi yerken tam onun yarısı kadar ve kenara çekilin. Acıkırsanız tekrar yemek üzere kendinize bir imkan da verin. Ama göreceksiniz ki doymuşsunuzdur. Yani yediklerimizin yarısı kadar. Belki başlangıç noktasında karnınız aç gibi ama 20 dakikalık süre bekleyebilirsek o zaman mideden gelen sinyal beyne ulaştığı zaman o doyma hissinin gerçekten gerçekleştiğini görürüz ama

0: 20 dakika öncesinden bırakmasak 20 dakika daha fazla yemeği vücuda almış oluruz ve bunlar hepsi de yağ olarak vücutta kalıcı oluyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah'ın farzlarına ve Peygamber Efendimiz'in sünnetlerine en çok riayet edenlerin Allah'ı çok zikredenler olduğunu görüyoruz. Sizce çok zikir yapmak insana ne sağlar?
2: Çok zikir yapma Allah'a ulaştırır insana.
3: Manevi mutluluk sağlar. Huzurlu olursun.
2: Kötülüklerden arınırsın.
4: Zikir bir egzersizdir. Bu egzersiz insanı maddeden, dünyadan uzaklaştırıp yaratıcıya doğru manevi yolculuğa çıkarır. Ama ben bunun niceliğinden çok niteliğinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Kalben gerçekleşen bir davranış olduğu takdirde bazen birin binden daha büyük olabileceğine inanıyorum.
1: İnsanlarla ilişkilerimiz de değişir.
2: Günah işlememeye, harama göz bakmamaya insanlar daha çok şey yapar.
3: Manevi huzur hissediyorum. Sıkıntılarından kurtulduğumu hissediyorum. Mutlu olduğumu hissediyorum.
4: Sadece Allah diyerek insan yol kat edebilir mi? Bunun çok bir şifreli, bir sihirli bir sözcük olmasına da kendini inandırması lazım. Yani binlerce kez birinin bu kelimeyi zikredip ben hiçbir şey hissetmiyorum demesi çok olağanken, bir kere duyduğunda bir başkasından bile kalbinin titremesi çok olağan bir şey. Bu biraz insanın yaratıcıyı nereye koyduğuyla alakalı kalbinde. Eğer onu doğru ya da kendince iyi bir yere konumlandırabildiyse, küçücük bir kelimeden, sesten bile irkilebilirken çok daha büyük şeylerden hiçbir şey hissetmeyebilir.
0: Bir misal, sadece Allah'a diyerek insan yol kat edebilir mi? Bunun çok şüpheli bir sözcük olduğunu kendi indirmesi lazım. Bu biraz insanın yaratıcı kalbinde nereye koyduğuna. Zikir insana fayda vermesi o kişinin kalbi yapısına mı bağlıdır? Gerçekten mürşidine yapılan tövbede 7 tane kalp şartı, 7 nimet gerçekleşiyor. Ama bu tövbeyi kişi kendi kendisine yaptığı zaman sadece bir onluk bir derece kazanıyor. O halde Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği şartlara uygun bir şekilde hedefe ulaşmak lazım. İşte mürşid önüne yapılan bir tövbe, sadece tövbeyi. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşir. Ama kendi kendine yaptığın tövbede devrin imamın ruhu gelmez. Müşterinle yapılan tövbede günahlar sevaba çevrilir. Ama günahlar sevaba çevrilmez. Kalbe iman yazılmaz. Kalbe iman yazılır. Ruh vücuttan ayrılmaz. Ruh vücuttan ayrılmaz. Ruh vücuttan ayrılır. İki çift nur zikir yaptığı zaman gelir. Kendi kendine yapılan tövbede nur gelmez. Zikir yapsa dahi. 1'e 700 kazanmaya başlar, 1'e 10 kazanır. İrade güçlenir, irade güçlenmez. Dikkat ederseniz kendi kendine yapılan tövbede sadece 1'e 10 kazanma olayı var. Onun dışında bunların hiçbirisi yok ama kişi mürşid önünde yaptığı takdirde bu hakikatlerin hepsini Allah-u Teala'nın bir gerçekleştirdiğini görüyoruz. Zikir herkes için verilen Allah-u Teala'nın bir temel emridir. Ama zikir herkese fayda sağlamaz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o ne kadar zikir yapsa yapsın, kalbinde hiçbir değişiklik olmaz. Zikrin kendilerine fayda sağlayacağı, zikrin tesir edeceği insanlar amin olanlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Başlangıç faydası nefsin kalbindeki %2 nur birikimi ile kişi huşuya ulaştırmaktır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü sevgili Cafer Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Hürmetli ellerinizden öpüyorum. İzniniz olursa bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetlerinden birisi olan susam kazandı şeklinde ifade ediliyor. Bunun manasını açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Tekrardan sizi çok ama çok seviyorum inşallah Efendimizin metniyle. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. sual bir kere daha tekrar edecek olursak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetlerinden birisi susan kazandı şeklindeki ifade ediliyor. Bunun manasını açıklar mısınız? Öyle insanlar vardır ki sözleri uzatarak Allah'ın en kıymetli hazinesini boşa harcarlar. Susma adabını herkese öğretebilmek için birisi kendisine bir şey söylediği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin susar ve dinlerdi. Birisi yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem susma adabını herkese öğretebilmek için. Birisi kendisine bir şey söylediği zaman Peygamber Efendimiz'e söylediği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem susar ve dinlerdi. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz size susmayı öğrenin, ilmi öğrenin, ilimle amel etmeyi öğrenin ve ilmi yaymayı öğrenin. Evvela susmayı öğrenin. Sonra ilmi öğrenin. Sonra ilmi öğrenin. Sonra ilmi amel etmeyi öğrenin. Sonra da o ilmi yaymayı öğrenin. Öyleyse görüyorsunuz ki Peygamber Efendimiz susmayı öğretmek için başkalarını kendilerine konuştuğu zaman onları susarak dinlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşmayacağı için onun söylediklerinden faydalı paylar çıkaracak olanlar bundan mahrum kalırlardı. Yani Peygamber Efendimiz konuşmaya başlarsa konuştuğu zaman onlar susmadan konuşurlarsa faydalanamaz hayır. Eğer o kişi lüzumun çok ötesinde zaman harcarsa mutlaka kayıpta olurdu. Susan kişinin kaybı olmadığı için çok konuşan ve lüzumsuz konuşan insanlara göre kazançlıydı. Evet, susan kişinin kaybı olmadığı için çok konuşan ve lüzumsuz konuşan insanlara göre kazançlıydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sünnetine uyalım diyor. Konuşma adabında en az konuşarak konularımızı öz olarak anlatmaya çalışalım. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine iştirak ederiz. Susan kazandığından onun ne murat ettiğini de çok açık bir şekilde görürüz o zaman. Bir başka Peygamber Efendimiz'in hadisi: ey ümmetim, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Allah'ın ahlakı ilim ve hilimdir. Yani şu andaki bunu görüyoruz. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Allah'ın ahlakı ilim ve hilimdir. İlmi öğrenin. İlimle amel etmeyi öğrenin. İlmi yaymayı öğretin. İlim öğrenmekle elde edilir. İlim şefkatle kazanılır. Hayrı arayan hayrı bulur, şerden kaçınan korunur diye bir hadis. O zaman Allah'ın ahlakı ile ahlaklarının, Allah'ın ahlakı ilim ve hilimdir. İlim öğrenmekle elde edilir. Hilm şefkatle kazanılır. İnsanlar olan sevgiyle kazanılır. Bir nevi bu hadisi şöyle de ifade edebiliriz. Hak için halk ile ama hak ile halk için. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir her an Kur'an, her an mutlu Kur'an daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
6: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır. Yaratılışta Allah kimseyi kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Şu anda bakın kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.

0: Kalbimiz temiz derler de Allah'a göre o temiz mi, önemli olan onun Allah'ın rızası. Kalbimiz hakkında o karar verecek.
1: Şimdi diyorlar kalbim temiz. Bir insan Allah demezse, la ilahe illallah demezse, Kur'an demezse, Allah demezse, peygamber demezse de kalp temizlemez. İnsanoğlu yani İslam'ı yaşamak için önce Allah diyecek. Gece gündüz Allah derse zaten ki zikrediyor, kalbin temiz oluyor.
2: Zikir yapmak insanı kalbini temizler. Her şeyden önce zikir kalbin ilacıdır.
3: Fatiha mahassalavad. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere kalbin temizliğinden bahsedeceğiz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakalım. Evvela yaratılışa bakalım. Allah Teala bizi bir fizik bedenle yaratıyor Hicr 26'ya göre. Bizi bir nefse dizayn ediyor Şems 7'ye göre. Ve zatına müzerruh üfürüyor Secde 9'a göre. Öyleyse insanların hepsi üç vücut ve serbest iradenin sahibi olarak hayatı yaşarlar. Allah Teala kalpten bahsettiği zaman nefsimizin manevi kalbini işaret ediyor. Başlangıç noktasında şu anda slaytta da görüldüğü gibi nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Ve şeytan da %100 bu 19 hastalığa tesir ediyor. Öyleyse biz insanların baş düşmanı, iki tane düşmanı, dıştaki şeytan ve içindeki nefsimiz. Allah Teala halk arasında ne zamandan beri Müslümansın dedi. Hepimizin bir cevabı var. Kalu bela günü. Kalu bela gününde Allah Teala nefsimizden yemin almış. Afetlerden kalbimizi temizleyeceğimize dair. Ruhumuzdan misak almış. Hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştıracağımıza dair. Ve fizik vücudumuzdan ahd almış, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağımıza dair. Nefsimizin yeminini Allah Teala Müddessir suresinin 38-39-40. Ayet-i kerimesinde açıklıyor. Fizik vücudumuzun ahdini Yasin suresinin 60-61. Ayet-i kerimesinde açıklıyor Allah Teala ve ruhumuzun misakini de Allah Teala Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Rabbimiz Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde şeytanın adımlarına tabi olmayın. Bir daha üç ucu ve serbest iradeye işaret ettikten sonra Nur 21'i devreye alalım. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Üç ucu ve serbest irade ve şeytan. Nur 21'i de buraya ilave edersek şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olsa, şeytan ona fuhşiyatı ve münkeri emreder. Öyleyse şeytanın bir öğretisi vardır, bir de Allah'ın öğretisi vardır. Allah'ın öğretisiyle Allah Teala kalbimizi tamamen afetlerden temizlemek, %50 oranda bu tezkiyeyi ve daha sonra kalbimizi tamamen temizlemek, bu da tasfiyeyi ifade ediyor. Ama bu tezkiye ve tasfiyenin olabilmesi için mutlak surette, 7 kalp şartı ve 7 nimetin sahibi olmamız lazım. Bir kere daha ifade edelim. Kur'an-ı Kerim'de kalpten bahsettiği zaman Rabbimiz aslında genel çerçevede nefsimizin kalbinden bahsediyor. Kalbimiz temiz olan bir insandan bahsettiği zaman, kalbi temiz olan bir insandan bahsediyor. Kalbini tezkiye etmiş bir insan söz konusudur. Yani nefsin tezkiyesi, nefsimizin kalbinin yarısının aklanmasını, temizlenmesini ifade eder. %51 oranda nurlanmasını ifade eder. Nefsimizin tasfiyesi ise nefsimizin kalbinin bütününün temizlenmesi, %100 afetlerden temizlenmesini ifade eder. İnsana mutsuzluğu yaşatan şey nefsimizin afetleridir. Şeytan da bu afetlerin her birine tesir ederek onları daha da arttırmak eğilimdedir. Tesir edebilmesi de rahatlıkla mümkündür. Çünkü nefsin talepleriyle şeytanın talepleri aynı paraleldedir. Allah'ın emri şeytanın kulu olmaktan kurtulmak ve Allah'ın kulu olmaktır. Nefsimizin kalbindeki temizlenme %50'yi geçtiği andan itibaren artık insanlar şeytanın kulu olmaktan kurtulmuşlardır. Allah'ın kulu olmuşlardır. Allah'ın yolundaki manevi tekamülümüzün bütün kademeleri kalbimizdeki nurlarla ölçülür. Allah Teala bu indirdiği nurlarla kalpleri tezkiye ettiği ve kişinin nefsini tezkiye ederek hidayete erdirdiğini söylüyor. Allah'ın nurlarını ulaştıran tek anahtar zikirdir. Nefsimizin kalbi daimi zikre ulaştığımız zaman %100 nurlarla dolar ve bir daha boşalmaz. %100 dolma her zikre başladığımız zaman mutlaka gerçekleşir. Kalbimiz zikir boyunca daimi zikirde olan birinin kalbi gibidir. Allah için kalp yapımız önemli midir? %100 evet. Kalbimizi temizleyin diyor Allah-u Teala. Kalbinizde zikirle devamlı artırmak suretiyle daimi zikre ulaşarak tamamen afetleri temizleyin. 19 tane faziletin sahibi olun. Kişi 19 faziletin sahibi olduğu zaman ki hemen o slaytımızı da gösterelim. O zaman dünya bu insan için bir cennet olur. Evet, kim nefsin manevi kalbindeki 19 afeti tamamen temizler, yerine 19 tane fazileti geçirirse ki şu anda ekranda görülüyor, nefsimiz bir ruh olursa o zaman bu dünya yaşanmaya değer bir gezegendir. Net olarak bunu bilirim. Ama bunların hiçbirisini yapmayan bir insan ki misafirlerimiz de öyle ilave etti. Benim kalbim tertemizdir, güzel de Allah-u Teala kalplerde 19 afetin var olduğunu ve nefsi emmarede olduğunu, şeytanın da bu afetlere %100 tesir ettiğini buyuruyor. Ve Rabbimiz Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan ona fuhşiyatı ve münkere emreder. Öyleyse bir taraftan şeytanın öğretisiyle nefsin karanlıkların daha da kararması, öbür tarafta Allah'ın öğretisiyle evvela nefsin 7 kademedeki tezkiyesi, daha sonra tasfiyesiyle kalbin %100 nurlanması. Temiz kalbin sahipleri kimler için? Temiz kalbin sahipleri daimi zikrin sahibi olan ulul elbab, daimi zikrin sahibi olan kalbi 14 kademede müzeyyen olan muhlisler ve en üst noktada salihler söz konusudur. Ama bir insanın nefs tezkiyesine başlayabilmesi, nefs tasfiyesini yapabilmesi mutlaka Allah'ın kendisi için taniyet-i mürşide tabi olmasına bağlı. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dileyecek. Diledikten sonra 12 tane insanla, tabii ki huşu sahibi olan 12 tane insan sahibi kişi hacet namazını mürşidine Allah'tan soracak. Ve mürşidine tabi olduğu an 7 tane kalp şartı, 7 tane nimetin sahibi olacak. 7 kalp şartının sahibi olmayan hiç kimse nefs tezkiyesini yapamaz. 7 kalp şartının sahibi olmayan hiç kimse nefs tasfiyesini de yapamaz. Öyleyse kalbimizin temizlenebilmesi mutlaka 7 kalp şartına, kalbimizin %100 nurlarla dolması mutlaka Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmaya ve %100 itaatine bağlıdır. Hepinizin %100 kalbini temizlemiş olanlardan Rabbimizin sizleri kılmasını Efendimizin himmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, ülkemizde üst üste depremler yaşanıyor. Depremlere yakaladığımız anda ya da sonrasında nasıl bir tedbir almamız gerekiyor, açıklayabilir misiniz? Deprem afetin olduğu yerlerdeki kardeşlerimiz, onlara sabır diliyoruz. Sabrederlerse çok büyük ecir kazanacaklardır. Orada olmayan diğer kardeşlerimiz de böyle bir sıkıntı içinde değil de Allah Teala onları ondan koruduğu için bu sefer de onların üzerine farz olan şükürdür. İnsanların bütün bu negatif şartlardan kurtularak mutlu olmaları mümkün mü? Evet. Her şeye rağmen mutlu olmak mümkün. Nasıl? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an. Nebi Sultan Peygamber Efendimiz, müminler için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa ona şükreder. Bu onun için bir hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman ona da sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Yani kısacası sevgili kardeşlerim, her şey o güzeldir. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Allah Teala'nın deprem bölgesinde olmayan kardeşlerimize bir lütuf keremi şükredecekler. deprem bölgesinde olan kardeşlerimiz de Allah-u Teala'nın müsaadesi bir musibet, ona da sabredecekler.
4: Korku ve sevgi. Korku sevgiden sonra insanların kararlılığını en çok etkileyen duygudur. Bu insanlar Allah'ın davetini bilseler, şartları ne olursa olsun kalbine ulaşmayı dilemeleri halinde Allah-u Teala adeta o korkuyu sevgiye çeviriyor. Ve sevgiyle Allah-u Teala bütün mutlulukları o kişiye bir bir armağan ediyor, hediye ediyor. İşte Allah-u Teala'nın tek bir dilekle her şeye rağmen insanları mutlu ettiğini insanlar bilmiyor, farkında değiller. Sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, her şeye rağmen her an mutlu olmak mümkün mü? %100 evet. Her şeye rağmen mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar birlikteyiz. Müjdelemek ve uyarmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca Allah'ın biz insanlarla ilişkisi, en sevdiği mahluk olan insan için hep müjdelemektir. Ama bu müjdenin idrakinde olmayanlar da mutlaka uyarılır. Kısaca Kur'an'ın bütünü üzerinden konferansımızı yürüteceğiz. Çünkü Kur'an'ın kendisine indirildiği Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 23 sene boyunca ümmi Nebi ve Resul olan Allah'ın peygamberi sahabesine sadece Kur'an'ı öğretti ve yaşattırdı. Sahabe de Resulullah'tan Kur'an öğrendiler, Kur'an yaşadılar ve 23 sene kısa bir zaman dilimi içerisinde hepsi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olarak Darüsselam'a davet ettiler. Hayatları boyunca hep Allah'a davetle yaşadılar. Sevgili kardeşlerim, hiçbir şey yoktu. Sadece Allah vardı. Öyleyse hiçbir şey yoktu. Allah vardı, Allah tek. Tek olan Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde Allah en üst noktada insanı yaratıyor. En çok insanı seviyor ve en sevdiği varlık olan insan için Allah'ın dizayn ettiği din tek bir din. Bu dinin şeriatı da tek. İslam, Allah'a teslim olmak. İşte Adem Aleyhisselam'dan Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelene kadar nübüvvet zinciri her halkasını Allah'a teslim dinini yaşayan, öğreten peygamberlerden oluşuyor. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Nebiler arasında fetret dönemi var. Nebiler arasındaki fetret döneminde yine her kavimde ardı arkası kesilmeksizin her kavimde Allah'ın veli resulleri var. Nebi ile resuller arasındaki fetret dönemini Allah Teala Maide suresinin 19. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Ey kitap ehli, resullerin, peygamber resullerin fetret devrinde araların kesildiği zamanda sizlere gerçekleri açıklayan Resulümüz, elçimiz gelmişti. Bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi dersiniz dememeniz için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanların Allah üzerinde bir hakkı var. Muaz bin Cebel'e Allah Resulü sual soruyor. Ya Muaz diyor, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir? Cevabı çok manidar. Allah ve Resulü bilir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sorduğu suale cevap veriyor. Ya Muaz, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı kulların ona hiçbir şey ortak koşmaması. Neden? Çünkü hiçbir şey yoktu, Allah vardı. Öyleyse Allah tektir. Yaratan O'dur. Dinin sahibi O'dur. Tek dini vaz eden O'dur. Bu dinin şeriatı da sadece o tek olan Allah'ın kanunlarından oluşuyor. Bir sual daha soruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ya Muaz, ya kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Cevap çok manidar. Kulların Allah üzerindeki hakkı onlara
azap etmemesi. İşte tekrar Maide 19'a dönecek olursak, bize bir Resul uyarıcı gelmedi demeyesiniz diye. Demek ki kulların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın onlara Resul göndermesi. Nebi Resuller Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği peygamberlerdir. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bu Nebi Resullerin hepsi uyarıcıdırlar. Risaletin de sahibidirler. İşte Nebi Resultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Rad suresinin 7. ayet-i kerimesinde اِنَّمَا اَنْتَ مُنْزِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. Sen bir uyarıcısın. اِنَّمَا اَنْتَ مُنْزِرٌ. Sen bir uyarıcısın. Ve bütün kavimler için bir hidayetçi vardır. Zamanın her parçasında, bütün kavimlerde. Sevgili kardeşlerim, peygamberin yaşadığı dönemde de her kavimde Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi Resullerimizi ard arda göndeririz. Her Resul aynı zamanda Allah'ın neziridir, uyarıcısıdır. Ve En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi her kavimde zamanın her parçasında ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala müjdeleyici ve uyarıcı Resuller gönderiyor. Ayet-i kerimede de zikredildiği gibi bize müjdeleyen, uyaran Resul gelmedi derseniz dememeniz için diyor, mutlaka gönderiyoruz. Yani kulların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın onlara Resul göndermesi. Kimler için müjdeci Resul, kimler için uyarıcı? İşte biraz sonra onu ifade edeceğiz ama şimdi de hemen bir giriş yapalım. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler için müjdeci, dilemeyenler için uyarıcı. Neden? Allah'ın bize farz kıldığı ezeli ve ebedi din, babamız İbrahim'in hanif dini, Arapça dili İslam, 7 safa ve 4 teslimden oluşuyor. Birinci safası Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa Allah'ın tayin ettiği mürşide, Resul'e tabi olmak. Üçüncü safa ruhun teslimi. Dördüncü safa fizik vücut teslimi. Beşinci safa nefsin teslimi. Altıncı safa irşat ve yedinci safa iradenin teslimi olmak üzere 7 safa ve 4 teslim. Bu bütün zaman parçalarında böyle. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde فَاقِمَ شَكَ الْد۪ينِ حَن۪يفَ فِطْرَةَ اللّٰهِ اَلَّتِ فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Artık hanif olarak kendini din için ikame et. Hanif fıtratıyla ki Allah insanları onun üzerine hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. Kayım olan, kaim olacak, ezelden ebede kadar yaşayacak din sadece İslam'dır. İşte sevgili kardeşlerim, ezeli ve ebedi dini her kavimde o kavmin ana lisanıyla mutlaka müjdeleyen, uyaran Allah'ın Resulleri, Allah'ın nezirleri var. İşte Kur'an'ın bütünü içinde, neden Kur'an'ın bütünü içinde diyorum? Çünkü Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde hayrukum men teallemel Kur'an ve allemehu, en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. En hayırlı olan Kur'an'ı öğrenen ve öğreten Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz 23 sene boyunca öğrettiği Kur'an'la muhteveye baktığımız zaman tam 21 tane ayet-i kerimede Allah Teala bu konuyu dile getiriyor. Müjdeleyici ve uyarıcı. İşte şu müjdeleyen ve uyaran slaytımıza bakacak olursak Bakara 210-119'dan itibaren başlıyor. Biz seni hak ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Kur'an'ın bir ismi El-Hak'tır. Bakara 213, insanlar bir ümmetti.
Allah müjdeleyici, uyarıcı peygamberler bahsetti. Bu ayet-i kerimede bahsi geçen müjdeleyici, uyarıcı o Allah'ın bir peygamberi. Ama Nisa suresinin 165. ayet-i kerimesi onlar müjdeleyici, uyarıcı resullerdir ki insanların resullerden sonra Allah'a karşı bizi uyaran, müjdeleyen bir resul gelmedi diye hüccetleri olmasın. Yani bir mazeretin arkasına sığınmasınlar. Maide 19'u vermiştim. Enam 48. Biz resulleri uyarıcılar ve müjdeleyiciler olmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Arap 188. Ben ancak mümin olan kavim için bir uyarıcı ve müjdeciyim. Yunus 2. Onlardan bir adama insanları uyarması, amin olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dine müjdelemesi, ona vahy etmemiz insanların acayibine mi gitti? Devam ediyoruz. Hud 2. Muhakkak ki ben ondan, onun tarafından sizin için bir uyarıcı ve müjdeciyim. Hud 25. Nuh'u kendi kavmine gönderdik. Muhakkak ki ben sizin için ifadesi açık ve kesin bir uyarıcıyım. İsra 105. Seni müjdeleyici uyarıcı olarak gönderdik. Kehf 2. Katından şiddetli azapla uyarmak. Salih amel yapan müminleri en güzel ecrin onların olduğuyla müjdelemek için gönderildim. Kehf 56. Biz resulleri sadece müjdeleyici uyarıcı olarak göndeririz. Meryem 97. Onunla takva sahiplerini müjdelemen ve inatçı kavmi uyarman için. Biz seni sadece müjdeleyici uyarıcı olarak gönderdik. Devam ediyoruz. Lokman 7. Öyleyse onu elim azapla müjdele uyar. Ahzab 45. Seni şahit, müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderdik. Tebe 28. Ayetleri tek tek gördüğümüz zaman görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in bütünü içerisinde tam 21 tane ayet-i kerime her kavimde Mümin 44'e göre ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala kavim resulleri gönderiyor müjdeleyici uyarıcı olarak. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de kesin bir hakikatle Allah Teala ayetlerde ispat ediyor ki nebi resullerle veli resuller arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. Bu birbirinden farklı özelliklere baktığımız zaman özellikle nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Ama Risalet kıyamete kadar devam edecek. Nebiler asaleten şefaat yetkisine sahiptir. Veli Resuller vekaleten şefaat yetkisine sahiptir. Nebi Resuller asaleten devrin imamıdır. Veli Resuller vekaleten. Nebi Resullerin 5 görevine karşılık Veli Resuller 4 görevin sahibi. Nebi Resuller şeriat kitabı sahibidirler. Veli Resuller onunla amel edenlerdir. Aralığında fetret dönemi var Nebi Resullerin. Veli Resullerin fetret dönemi yok. Aynı anda iki Nebi yok. Aynı anda bütün kavimlerde Veli Resuller var. Aynı soydan gelirler. Veli Resuller farklı soydan, farklı ırktan gelirler. Sadece insanlardan seçilirler Nebi Resuller. Veli Resuller insanlardan, meleklerden ve cinlerden seçilir. Sevgili kardeşlerim, bu farklı özelliklerin farklı ayetlerde yer aldığını görüyoruz. Öyleyse hiç kimse mazeretin arkasına sığınamaz, bana tebliğ gelmedi diye. Nitekim bu dünya hayatını yaşayan herkes davranışları itibariyle 15 yaşına itibaren ölüme kadar kazandığı pozitif ve de negatif dereceler itibariyle Allah'ın huzurunda hesap verecek ve kazandığı pozitif dereceler negatif derecenin fazlaysa Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesine göre gideceği yer cennet takva sahibi olması hasebiyle ama kaybettiği dereceler kazandığı derecelerin fazlaysa onun da hüsranda olması hasebiyle gideceği yer cehennem. Ne diyordu Allah Resulü? Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ne? Ona şirk koşmamaları. İşte kimin
Kaybettiği dereceler kazandırılacağın fazladır. Allah'a şirk koşanlar. Allah Teala Zümer 65'te evrensel kanunu şöyle ifade ediyor. Sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsan amelin boşa gider. Bevsurana düşerlerden olursun. Kimdir şirk koşan? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi Münibine ileyhi ve takuhu, Allah'a yönel ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve sakın müşriklerden olma. Müşrikler dinde fırkalara ayrılanlardır. Müşrikler kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olanlardır. Müşrikler ameli boşa giden insanlar. Ama müşrik şirkte kalmasının sebebi Allah'a ulaşmayı dilememesi. Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetim için aşık şirkten korkmuyorum. Artık ümmetimden güneşe tapan, aya tapan, yıldızlara tapan, putlara tapan olmayacak. Ama ümmetim için en çok korktuğum şey gizli şirk. Kişinin hevasını ilah edinmesi. İşte bu noktayı nazardan olaya bakacak olursak, herkesin kurtuluşu kalben ulaşmayı dileyerek şirkten kurtulmaktadır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek cehennemden kurtuluşun, kurtulmanın şifresidir. Allah'a ulaşmayı kalben dilemek aynı zamanda cennetin anahtarı, cehennemin kilididir. Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman gelen müjdeci, uyarıcı Resullerin yaptığı iş ne? İnsanlara duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Şimdi birisi der ki ben kim, Allah'a ulaşmak kim? Allah Teala insanda olmayan bir şeyi insandan istemiyor. Eğer Allah Teala herkesin hayattayken kendisine ulaşmasını istiyorsa mutlaka ulaşacak olan şeyi de ona vermiştir. Hakikaten insanın yaratılışına baktığımız zaman Hicr 26'da bir fizik bedenin sahibi bütün insanlar, Şems 7'de bir nefsin sahibi, Secde 9'da Allah'ın zatından üfürülen bir ruhun sahibi. Üç vücut serbest irade ve aklın kumandasında hayatı yaşayan bütün insanlar da Allah'a ulaşabilecek Allah'ın zatından üfürülen bir ruh vardır. Zaten bu ruh sebebiyle insan eşrefi mahlukattır, en üstün varlıktır. Allah'ın ruhu insandan başka hiç kimsede yok. Sadece insanda var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah zatından ruh üfürmüş ve katından gönderdiği müjdeleyici uyarıcı Resullerle herkesin Allah'ın kendisine verdiği ruhu hayattayken kendisine iade etmesini, teslim etmesini istiyor. İşte ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 73 ayet-i kerimede 19 fiille Allah Teala açıklıyor Kur'an ayetleriyle. 19 fiille 73 ayet-i kerimede açıklıyor. 12 ayette Allah Teala farz kılıyor. Sevgili kardeşlerim, öncelikle Hazreti Ebubekir'in malını bütünüyle Resulullah'a teslim ettiği zaman sahabenin ya Ebubekir çocuklarına miras olarak ne bıraktın deyince çok manidar bir cevap veriyor. Ben çocuklarıma Allah ve Resulü sevgisini bıraktım. İşte Allah ve Resulü sevgisi kurtuluşun garantisidir. Bir sahabi geliyor, ben cennete gitmek istiyorum. Namaz kıl, oruç tut, bunların hiçbirisini yapmıyorum. Allah Resulü diyor ki o zaman ne yapıyorsun? Ben seni çok seviyorum diyor. Herkes sevdiğiyle beraber haşrolunur. Öyleyse Allah ve Resulü sevgisi kurtuluşun garantisidir. O zaman insanoğlu en büyük sermaye olan Allah ve Resulü sevgisini evvela kalbine nakşetmeli, daha sonra sevdiklerine de bunu yaymalı, onların da kalbinin bu talebin sahibi olması istikametinde bir gayretin sahibi olması lazım. İşte bu açıdan olaya baktığımız zaman 12 ayette bize Allah-u Teala farz kılıyor. Sevgi nedir? Sevgi Allah'ın kutsal kitaplarda bildirdiği emre itaattir.
İtaat yoksa sevgi yoktur. İtaat aynı zamanda bir teslimiyettir. Öyleyse 73 ayet-i kerimede açıklanan, 12 ayette farz kılınan ve devamlı olarak kavim resulleri tarafından o kavmin ana lisanıyla onlara tebliğ edilen Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dini, Allah'a ulaşmayı dileyin daveti ulaştığı zaman davete icabet edenler onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve Allah Teala ulaşmayı dileyenleri Rahim esması ile tecelli ederek onları müjdeliyor. Başlangıç noktasında birinci basamakta olaylar var. İkinci basamakta olayların değerlendirilmesi ve iki grup insan, bir kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanları Allah Teala cehennemle müjdeliyor. Onlar cehennem ehli. Ama seçilmesine rağmen Allah tarafından ölüme kadar, uzun zaman geçmesine kadar hadis 16'ya göre Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için üzerlerine delalet hak olanlar var. Onlardan gideceği yer cehennem. Arap suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor onlar için. Fariqan hada ve fariqan haqqat aleyhimud delale. Bir fırka, bir grup hidayet erdi, fırka-i naciye. Bir de seçilmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üzerine delalet hak oldu. O delalet hak olanlar intekuzum şeyatine evliya min dunillah, Allah'tan gayri şeytanları dost edindiler ve yahsabuna enne muhtedun, ve onlar kendilerini hidayette zannediyorlar. İşte bugün İslam aleminin içine düştüğü tuzak bu tuzak. İslam'ın beş şartıyla kendilerini hidayette zannediyorlar. Ama Kur'an ayetleriyle incelediğim zaman hayır, onlar sadece zanna tabi oluyorlar. 7 ayet-i kerimede Allah Teala uyarıyor, zanna tabi olmayın. Vahye tabi olun. Cahiller zanlara tabi olanlardır. Allah Resulü zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Ama ilim verilenler onlar da vahye tabi olanlardır. 7 ayet-i kerime zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Zancılardan önce ilim öğrenin. İlim dediği vahiy. Evet, vahye tabi olmak hepimizin üzerine farz. Tabi olanlar kimler? Tabi olanlar daveti kabul eden, Allah ve Resul'e itaat eden, kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte sevgili kardeşlerim, kalben Allah'a ulaşmayı dilemek, cehennemden kurtulmanın şifresidir. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek, cennetin anahtarı, cehennemin kilididir. Bir dilek dilediği zaman Enfal 29'a göre Allah Teala Rahim esması ile tecelli ederek peş peşe ona 7 furkan veriyor. Ve 7 furkanın sahibi olan kişi cennetle müjdeleniyor. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi gereğince. Onlar ki tağutta kullanmaktan içtinab ettiler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar için müjdeler vardır. Kulları bir müjdele. Evet sevgili kardeşlerim, Allah Resulü birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. İnsanlık tarihi boyunca insanlar için en manalı olay kardeş olmak. Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kardeşlerimi özledim buyuruyor. Masum bir şekilde sahabe, biz senin kardeşlerin değil miyiz ey Allah'ın Resulü? Hayır diyor, onlar henüz gelmediler. Ahir zamanda Kur'an-ı Kerim'de adı zikredilen Sabikun el-Ahir'inden bahsediyor. Onlar insanların ifsad ettiği sünnetimi ıslah ederler. Onlar insanların ortadan kaldırdığı sünnetimi de ihya ederler. İşte bu Mehdi Aleyhisselam döneminde Muhterem Efendimizin yıllarca süren açıklamalarıyla, Allah'a davetiyle 8500 saatlik bir sohbet muhtevasıyla hep bunu görüyoruz. İnsanlara hep Allah'a davetisi ve bu daveti kabul edenler mutlak surette Allah'ın garantisi altında ahiret ve dünya saadetini yaşayanlardır.
Allah Teala 7 Furkan'ın sahibi olan kişiyi bu halde bırakmıyor. İşte Mülk Suresi'nin 8 9 10. ayet-i kerimesinde cehenneme gidenler cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size nezir gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyor geldi. Ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik ve onları suçladık hidayet olmakla. Ama bir itirafta bulunuyorlar. قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَوْا اَوْ نَاقِلُوا İşitseydik ve akleseydik مَا كُنَّا فِي حَسَابِ سَيِّرِ Bugün cehennemde olmazdık. Evet sevgili kardeşlerim, cehenneme gidenler demek ki kimler? Kalben ulaşmayı dilemeyenler. Ama cennete gidenler de kalben ulaşmayı dileyenler. İşte Resullerin müjdelediği kalben ulaşmayı dileyenlerdir. Uyardığı kişiler de kalben ulaşmayı dilemeyenlerdir. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Şuara Suresinin 214. ayet-i kerimesinin açıklamasında Hazreti Ali'ye diyor ki bütün akrabayı talukatı Arafat'ta topla. Ve bakın tek tek o günkü Arap kabilelerinin ileri gelenlerin ismini zikrederek ey Kab oğulları, ey Şems oğulları, ey Haşim oğulları bakın kendinizi cehennemden kurtarınız. Kendinizi cehennemden kurtarınız. Kendinizi cehennemden kurtarınız. Sevgili kardeşlerim, cehennemden kurtuluş tek bir dilektir. İşte cehennemden kurtulmanın şifresi bir dilektir. O kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Yetmez. Arafat'ta toplandığı zaman Allah Resulü diyor ki şu dağın arkasında üzerinize bir ordu geliyor desen bana inanır mısınız? Evet diyorlar. Çünkü bugüne kadar senin ağzından hiçbir yalan çıkmadı. Sen yalan söylemiyorsun. O zaman noktayı koyuyor. O halde diyor ben şimdi sizi önünüzdeki şiddetli bir azap günü bulunduğunu Allah'a mülaki olmaya inanmayanların Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin o çetin azaba uğrayacaklarına haber veriyorum. Sevgili kardeşlerim Muhammed'i anlıyor musunuz? Şu anda İslam aleminin hepsinin öğretisinde İslam'ın 5 şartı var ve Allah'a mülaki olmak yok. Yani din yok. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimizin yanına geliyor ve 4 tane sual soruyor. Kâle mel İslamu ya Resulullah. Kâle mel imanı ya Resulullah. İman nedir ey Allah'ın Resulü? İkinci sual. Kâle mel İslamu ya Resulullah. İslam nedir ey Allah'ın Resulü? Üçüncü sual. قَالَ مَا الْإِحْسَانُ يَا رَسُولُ اللّٰهِ İhsan nedir ey Allah'ın Resulü? Ve dördüncü sual مَتَ سَعَةَ يَا رَسُولُ اللّٰهِ Dört sual peş peşe soruyor. Ama bunların başında iman nedir? Cebrail aleyhisselamın iman, Resulullah'ın Cebrail aleyhisselama verdiği iman tarifine bakın. قَالَ الْاِمَانُ اَنْ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَةِ وَالْلِقَاءِ وَرَسُولِ وَتُؤْمِنُ بِاللّٰهِ İşte bugün insanların Kur'an'ı unuttuğu bir dönemde Kur'an'ı Allah'ın öğretisiyle bize öğreten Mehdi aleyhisselam, mümin olmanın 7 inan şartı, 7 kalp şartı, 7 de nimete bağlı olduğunu bize açıklıyor. Ve Resulullah'ın iman tarifinde 7 inan şartından 5 tanesi var, diğeri de onun içerisinde yer alıyor. Hem Allah Resulü iman tarifinde lika Allah'ı bildiriyor, hem Cebrail aleyhisselam sualinde bunu istiyor. Ve Kur'an-ı Kerim'deki 7 tane

Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama dilemeyenleri Allah delalette bırakıyor ve onları alelade insanlar olarak görüyorlar. Ama cehenneme girdiklerinde cehennemin içinde itiraf ediyorlar. قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَاقِلُوا İşitseydik ve akletseydik مَا كُنَّا فِي عَسَبْ سَيِرْ Bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar huzur ve mutluluğu arıyor. Huzur ve mutluluğun tek bir adresi, şifresi var. Bir dilek, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Dünya saadetinin anahtarı da kalpten ulaşmayı dilemektir. Cennete girmenin giriş kapısı da, Kur'an'ın giriş kapısı da kalben Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve bütün zaman parçalarında cennetliklere de bu bildiriliyor. Bildirdiğini nereden biliyoruz? Cennetle müjdeleniyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle 7 safa müjde. Evet, bütün veli resuller, nebi resuller, nezirler geliyorlar. İnsanlara ulaşmayı dileyenleri cennetle müjdeliyorlar. Bakın Bakara 223. Kimdir bu müjdelenen kişi? Mülaki olacağına inanan kişi. Onu müjdeliyor Allah Teala. Bakara 97. Müminlere bir hidayet ve müjde olarak senin kalbine indirdi Kur'an-ı Kerim. Tevbe 112. Müminleri müjdele. Hakef 12. Muhsinleri müjdele. Nahl 89. Müjde olarak indirdik Kur'an-ı Kerim'i. Nahl 102. Müslümanlara hidayet ve müjde olarak indirdik. Ve Yunus 64. Ela inne evliyallah ve la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Sevgili kardeşlerim, bugün veli olmak deyince insanlar adeta sanki farklı bir gezegenden insanları söylüyor, zannediyorlar. Halbuki Allah herkesi kendisine dost olma potansiyeliyle yaratmış. Herkes Allah'a dost olsun, veli olsun diye yaratılmış. Allah'a dost olmak bir dilektir. Veli olmak, ermiş evliya olmak bir dilektir. Ama bilene dün dernektir. İşte görüyorsunuz Yunus 64'te Allah'ın melileri için korku yok. Onlar mahzun olmazlar. Onlar amen olup takva sahibi olmuşlar. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Allah'ın insanlar için vaaz ettiği hedef iki cihan saadeti. Ama iki cihan saadetinin anahtarı kalben ulaşmayı dilemek. Dileyenleri Allah mutlak surette onlar için tayin ettiği müjdeye ulaştırıyor. Ve dikkat edin, bugün konferansın konusu müjdelemek ve uyarmak. Tam 21 ayet-i kerimede Allah-u Teala tekrar tekrar söylüyor ki, insanlar hayattayken mutlaka Allah'a ulaşmayı dilesinler. Allah da onların ruhunu kendisine ulaştırmakla onları müjdeleyecek. Sakın ha sakın dilememezlik etmesinler. Dilemedikleri takdirde hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz hem de ölüm sonrası hayatta gidecekleri yer kesinlikle cehennem. Evet sevgili kardeşlerim, cennet mi cehennem mi, ne diyorsunuz? Neyi istiyorsunuz? Efendim ses soluk çıkmıyor. Evet. Cenneti istiyorsanız bir dilek. Gerçekten bu kadar kolay mı cennete gitmek? Evet. Bir kalbi dilek. Allah Teala her devirde bütün insanları cennetine almayı istiyor ama iradenin hilafına değil. Allah istiyor fakat İnsana da cüz'i irade vermiş. Cüz'i irade sahibi kişi de istese o zaman mutlak surette cennetin sahibi oluyor. Allah insanların hepsinin ikinci cennete gitmesini de istiyor. Ama mürşide tabiyete bağlamış. Tabi olmalarını Allah-u Teala mutlaka onlarla müjdeliyor. Firdevs cennetiyle. Ruhunu teslim edenleri hulk cennetiyle, fizik vücut teslimi yapanları gurafa cennetiyle, nefs teslimini yapanları meva cennetiyle, külli zikirde olanları naim cennetiyle ve salaha ulaşanları da an cennetiyle müjdeliyor Allah-u Teala. Evet, Allah'la insan arasındaki ilişki müjde. Muhterem Efendimiz bedava dostlar bedava, Yağma Hasan'ın böreği dediği zaman işte bunu kastediyor. Nedir bu? Bir dilek ve müjdeler, müjdeler, müjdeler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz de Allah'ın dostları olarak, ermiş evliya olarak, veli mürşitler olarak,
Kısacası

0: Allah'ı sevenler, Allah'a aşık olanlar, Allah'a hayran olanlar olarak müjdelenmek istiyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi, kalpten mi?
1: Kalpten.
0: Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Evet sevgili kardeşlerim, işte kalben ulaşmayı diledikten sonra Allah'a giden bütün kapıları açacak olan anahtar o Allah'ın isminin tekrarı zikirdir. Zikir de farz, çok zikir de farz, daimi zikir de farz, külli zikir de farz, tesbih de farz, farz olup farz. Ve bu kadar kolay, bu kadar güzel Allah Teala herkesin iki cihan saadetinin sahibi olmasını istiyor. Biz de Rabbimizin bu dileğine katılarak sunuş konuşmasını, konferansını burada tamamlıyoruz. Ve hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz Hizmeti Yüce Rabbimizden diyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Eğer siz de müjdelemek ve uyarmak konulu konferansımızdan nasibinizi aldıysanız, ulaşmayı dilediyseniz ve tabiyetinizi gerçekleştirmek istiyorsanız, hazırsanız o zaman sözlerimi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Hazır mısınız?
1: İnşallah.
0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek
1: ve
0: Allah'ın emir ve yasaklarına
1: uyacağıma yemin ederek
0: Allah'tan kendisine
1: kitap, sancak, taht
0: nur ve kılıç verilen,
1: devrin imamına,
0: ve onun vekilinin emirlerine,
1: itaat edeceğime,
0: yemin ederek,
1: ihsanla,
0: tabi olduk.
1: La ilahe illallah,
0: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Tövbe alan kardeşlerimiz bulundukları yerde fiziki tövbelerini de vekil kardeşlerimizden almayı unutmasınlar. Hayırlı olsun, mübarek olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri sizlerle olsun sevgili kardeşlerim. Sizi çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu dünyada sıkıntı çeken insanlar batsın bu dünya. Ve hep yani dünyadan şikayet ediyorlar. Şimdi çok enteresan. Bütün bu dünyadaki zevkleri toplayın.

0: dünyadaki sıkıntıları toplayın. Cehennem azabının karşısında bir zerre bile değil. Acaba anlatabildim mi? O zaman anladıysanız kesinlikle ben inanıyorum şu anda beni dinlemekte olan bay ve bayan muhterem misafirler. %100 eminim ne yapar yapar bu dileği kalbime çivi gibi çakarım. Çakamazsın, Rabbinden dile. Rabbine yalvar. Başını secdeye koy gözyaşlarıyla. Her başına gelen sıkıntı bu duayı yapman içindir, hiç unutma. Bütün musibetler kalpten bu duayı yapman içindir. O zaman senin için bir dönüm noktası. Böyle bir konferansa geldiysen hemen kalpten ulaşmayı dile. Dile ki Allah Teala seni hemen kalp doktoruna ulaştırsın. Ne olur kalp doktoruna ulaştırırsan. Bakın İbn-i Sina ne diyor? Hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmayan olmasın. Sadece irade eksikliği var. Yani şifası olmayan hiçbir hastalık yok sevgili kardeşlerim. Eksik olan ne? Şifası olmayan hiçbir hastalık yoksa eksik olan ne? İrade eksikliği. Yani siz bugün iradenizle kalpten ulaşmayı dileseniz o zaman bütün hastalıklarının doktoruna Allah sizi mutlaka ulaştırır. Bütün hastalıklar. Neyi hastalık varsa sizi mutlaka devrin imamına ulaştırır. Devrin imamı şu an dünya üzerinde bütün insanların, bütün kainattaki insanların hastalıkların doktoru mu? %100 evet. %100 evet. O zaman ne yapıp yapıp mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin.
1: Fatih.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz irşat ve mürşit. Birinci sual, irşat ne demektir? Mürşit kavramıyla ilişkisi var mıdır? İrşad, kişinin nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapabilmesini temin etmek, böylece ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesini sağlamak demektir. İrşad, kişinin bağlandığı mürşidin ona dinini öğretmesiyle gerçekleşir. Mürşid kelimesi, irşad kelimesi rüşt kökünden geliyor. Rüşt, İrşadın temelini teşkil eder. Rüştün sahibi raşittir ve başkalarına bu konuda öğretim veren kişi ise mürşid adını alır. İrşad onun sahibi mürşitlerdir, resullerdir. En üst kademede de devrin imamları, vekaletin devrin imamı veli resuller ve asaletin devrin imamı nebi resuller, peygamberlerdir. İnsanla Allah arasındaki ilişkide Allah'a giden yol, Allah'a ulaştıran yol irşat yoludur. Ama kim ki bu yolu tercih etmezse otomatikmen o da gay yolu, ki gay yolu şeytana götüren, cehenneme götüren yoldur. İrşat yolu ise Allah'a ulaştıran, Allah'a teslimi sağlayan yoldur. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala özellikle Bakara Suresinin 186. ayet-i kerimesinde konunun bidayeti dua ile başlıyor. İza se'eleke ibadi anni fenni karibun ucibu davete da iza da'ani felestecibu li vel yu'minu bil alemin yaşudun. Kullarım sana benden sorduğu zaman ben onlara yakınım. Allah Teala Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde de ve ma arsalna min qablike illa rijalen nuhi iley fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Senden önce vahyettiğimiz rical, erkeklerden başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehli, daimi zikrin sahiplerine sorun. Ama Bakara 186'da konunun, ayetin muhatabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. O zaman Bakara 186'da muhatap Peygamber Efendimiz ise Nahl Suresinin 43 ve 44. ayetlerine bakmamız lazım. Nahl suresinin 43. ayet-i kerimesinde وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُوحِي اِلَيْهِ فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Biz senden önce de kendilerine vahyettiğimiz ricalden, erkeklerden başkasını Resul olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız o takdirde zikir eline, daimi zikrin sahiplerine sorun. Beyinelerle, ispat vasıtaları ve semavi kitaplarla Resuller gönderdik. Onlara indirilenleri insanlara beyan etmeni, açıklaman için sana da zikri Kur'an'ı indirdik. İşte insanlara beyan etmeni, açıklaman için de sana zikri Kur'an'ı indirdik buyuruyor. Peygamber Efendimiz indirilen Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'e eğer senden sorarlarsa o zaman nasıl sahabe dini öğrenmek üzere Bakara 186'ya göre kime sormaları lazım? Nevira Sultanı Peygamber Efendimiz'e sorun diyor. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. İşte Bakara 186'da onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşırlar. Böylece irşada ulaşırlar. Yani bidayetinden nihayetine kadar 28. basamağın 4. kademesinde kişi irşad oluyor. Ama kime sorarak? Allah'ın irşad da vazifeli kıldığı veli mürşide sorarak. En üst seviyedeki veli mürşid daima kimdir? Eğer Nebi Resul ise asaleten devrin imamı olan Nebi Resul'dür. Eğer onun olmadığı fetret döneminde ise kavim Resullerinden Allah'ın seçtiği vekaleten devrin imamı en üst seviyedeki mürşidi bize açıklıyor. Allah razı olsun. İkinci sual, irşad farz mıdır? Evet, Bakara 186'da irşadın farz olduğu Allah Teala bize söylüyor. Umulur ki irşada ulaşırlar. İrşad mürşitle yaşanması lazım. Maide 35'te ya eyyühellezine amenü takullaha vebtegû ileyhi vesilete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Hücurat 7'de sahabenin hepsinin irşada ulaştığını görüyoruz. Ve alemu enne fikum Resulullah. Bilgin Allah'a Resulü içinizde. Yani Allah'ın Resulü Nemira Sultanı Peygamber Efendimiz'den bahsediyor. O sizin içinizde. O en üst seviyedeki mürşid. Ve lev yutukum kesin emri emri. Eğer emirlerde size uysaydı lanetim. Belki Allah'ın lanetine bir uğradınız. Lakin habbebe ileyküm il imani. Allah size imanı sevdirdi. Ve zeyennehu fi kulubikum. Ve kalplerinizi onunla tezin etti. Ve kerihekum el küfre vel fusuka vel isyan ulaikum raşidun. Öyleyse imanın sevdirilmesi, imanla kalbimizin müzeyyen kılınması ve küfrün, fıskın, isyanın bizden beri kılınmasını Allah Teala ifade ediyor. Küfrün, fıskın ve isyanın beri kılınması. Kimdir isyan eden? Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde Allah'ın davetine icabet etmeyen Allah ve Resulüne isyan etmiştir. Ama aynı zamanda devrin imamı kendisi belli olduktan sonra kim ondan yüz çevirirse onlar da fasıklardır. Hangi ayet-i kerime? Al-İmran 82. Allah'ın davetine icabet etmeyen Allah'ın Resulüne asi olur. Bu olaydan bakacak olursak Allah Teala bizi küfürden, fısktan ve isyandan beri kılıyor. İşte onlar irşada ulaşanlardır. 14 asıl evvel sahabenin hepsi irşada ulaşmış. Al-İmran 104'e göre ve Tövbe 100'e göre. Tüm insanların irşada ulaşması açık şekilde Kur'an-ı Kerim'de emrolunmuştur. İrşad da farzdır. Mürşit de farzdır. İnsanlar irşad yolunun sahiplerinin ışığı altında Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhlarını Allah'a ulaştırırlar ve diğer teslimlerini bir bir gerçekleştirirler. Bütün sahabe irşad makamının sahibi olmuş ve başkalarını da irşadına vazifeli kılmışlardır. İşte Tövbe 100 bunu açıklıyor. Bu irşad makamının sahibi olan mürşidi veya kendisine cereyan olan bir vekil mürşidi herkes bulunduğu çevrede mutlaka bulabilir, aramalıdır. Üçüncü sual, her insan irşad etme yetkisinin sahibi olabilir mi? Allah-u Teala herkesi bu potansiyelle yaratmıştır. Herkes Allah-u Teala'nın İrşad etme yetkisine sahip bir potansiyelin sahibidir ama bunu hayata geçirmek kişinin serbest iradesine bırakılmıştır. Allah Teala devreye girmedikçe hiç kimse irşad etmek yetkisinin sahibi olamaz. İrşad edebilmek yetkisinin sahibi olanlar Allah tarafından irşad makamına tayin edilenlerdir. Dikkat edin, irşada ulaşmanın son makamı İhlas makamıdır. İrşada ulaşmanın son makamı ihlas makamıdır. Mürşit olmaksa, irşad etme yetkisine kazanmaksa bundan sonraki salah makamına aittir. Allah o kişiye irşadın ötesini öğretir. Allah yolunda bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Kur'an-ı Kerim herkesi mürşit olmaya davet eder. Evet, Kur'an-ı Kerim herkesi veli olmaya, arkasından da veli mürşit olmaya davet eder. Ruhunu Allah'a teslim ile kişi ermiş evliya olur. Ama ne zaman ihlasa ulaşırsa, seher vaktinde Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre tövbe-i nasuha davet edilirse, o kişi tövbe-i nasuha tövbe ederse, o zaman o salah makamına ulaşır. Tövbe-i nasuha yapanlar, onlar muhlislerdir. Ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nasuh tövbesiyle tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı örter, salahın birinci kademesi, sizi altından nehirler akan cennetlere koyar. O gün Allah nevileri onunla beraberler, mahzun olmaz. Onların nurları önlerinde ve sağlarında koşar. İkinci makam. Rabbimiz bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret et. Günahımızı tekrar sevaba çevir ve irademizi de teslim al tabii bunun içerisine. İşte bu güzelliklerle kişi İhlas makamında tövbe-i nasuh'tan tövbe ederek hedefine ulaşabiliyor. Allah Teala herkese ihlası farz kılmış. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an'daki irşat kavramı bir insanı Allah'a teslim etme faaliyetidir. Sizce bir insan Allah'a nasıl teslim olur?
2: Kur'an-ı Kerim'in mealini düşünerek okuyoruz ama mealini düşünerek de Allah'a teslim olabiliriz. Allah'a düşünebiliriz.
3: Kelime-i şehadet getirerek oluruz.
4: Vallahi onun sonucu ölüm herhalde. Ölüm teslimat.
1: Allah-u Teala irşad olmanın temelinde Allah'a ulaşma dileğinin olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
5: Tüm her şeyimizde onunla ulaşmak ama nerede öyle bir Müslümanlık yok tabii ki.
3: Ölüm geliyor aklıma, ne gelir?
1: Ölmeden önce ulaşamaz mıyız?
3: Ulaşamayız. Nasıl ulaşacağız?
1: Allah bizden bunu istiyor. Ölmeden evvel ölünüz yani. Ölmeden önce bana ulaşmayı isteyin diyor. O zaman benim dostum olacaksınız.
4: Ama şu an her şeyimi de aldı. Bazen isyan etmek istiyorum. Etmek istiyorum yani. Bazen gidiyorum bir camiye bir şey mi yapayım? Ya bir sürü şey aklıma geliyor ama bu isyana giriyor. Hani kötülük yapayım diyorum. Bunda bir anlamı yok yani. Ha şuraya geldim yine dua ettim yani.
1: Olabilir miyiz sizce bir Hacı Bayram gibi Mevlana?
6: Ay çok isterim. Çok isterim ama ya onlar gibi olamayız maalesef. Onlara yetişemeyiz yani. Mümkün değil.
3: Nasıl oluruz öyle? Ah keşke olsa. Öyle olamayız öyle. Nerede? Rabbime nasıl ulaşırız? Ah.
2: Allah'ım seni çok seviyorum.
6: Çok seviyorum. Hem de canımdan daha çok, evlatlarımdan daha çok.
3: Allah'ım seni canımdan çok, dünyalardan önce seviyorum. Nasıl sevmem onu?
4: Ben de senin evliyan dostun olmak istiyorum.
3: Dostun evliyan olmak istiyorum. Ya Rabbim kavuştur beni Allah'ım kendine.
0: Bir misafirimiz bazen Allah'a isyan etmek istiyorum. Bir sürü şey aklıma geliyor, kötülük yapayım diyorum ama bunun da bir anlamı yok. Yine şuraya geldim, dua ettim dedi. İçimizdeki isyanın önüne nasıl geçebiliriz? Sevgili kardeşlerim, insanlar neden isyan ediyorlar? Allah-u Teala insanları çok seviyor. Ve onlardan istediği tek şey insanların mutluluğu. Ve mutluluğu da öyle basit bir sebebe bağlamış ki, belli ki isyan edenler basit tek bir dilekle nasıl mutlu olacağını bilmeyenlerdir. Allah Teala insanı en şerefli varlık olarak yaratmış. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde şu anda ekranda gördüğünüz gibi bir fizik bedenin, Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bir nefsin ve secde 9'da Allah'ın zatına üfürülen bir ruhun sahibiyiz. Fizik vücudumuz nefse ruhun mekanı. Nefste 19 afet, ruhta da 19 tane hasret. Bir denge varlık olarak hayatı yaşıyoruz. Ama Allah-u Teala Taha 123'te siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. İşte üç vücuda sahip olan serbest irade, cüz-i irade sahibi aklın kumandasında hayatı sürdüren kişi bu dünya hayatına gönderiyor ve dünya hayatında düşman olan iblis Allah'tan aldığı müsaade gereğince Araf 16'da senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Allah hepimizden sırat-ı müstakime ulaşmayı dilemesini istiyor. İblis de diyor ki ben senin sırat-ı müstakimine ulaşacağım. Senin sırat-ı müstakimine ulaşmak isteyenlerin sağından, solundan, önünden, arkasından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani onların sırat-ı müstakime ulaşmasını engelleyeceğim diyor. Ne ile yapıyor bunu iblis? Nefsimizdeki afetler bütünüyle nefsimizin kalbini işgal ettiği sürece bizi devamlı isyana sürükler. Dünyadaki her problem bizim için bir mesele teşkil eder. Hep mutsuz oluruz, huzursuz oluruz. Oysa ki Allah insanları sadece mutlu kılmak istiyor. Saadetin içinde yaşatmak istiyor. Allah'ın bize hedef gösterdiği mutluluk Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilersek Allah'ı vekil tayin etmiş oluruz. Allah'ın koruyucu kanatlarının altına gireriz. Nefsimizin kalbindeki afetler azaldıkça mutluluk devrinin merdivenlerinde adım adım yükseliriz. Öyleyse gördüğümüz gibi şeytan denilen insanların baş düşmanı, sırat-ı müstakime ulaşmamıza mani olan iblis, nefsimizin afetlerine tesir etmek suretiyle bizi şükür değil küfürde tutmak istiyor. Ama Allah Teala da buyuruyor ki size küfrü kerikumul küfre vel fısuke vel isyan. Küfrü, fıskı ve isyanı beri kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Dolayısıyla irşada ulaşmanın temelinde küfrün, fıskın ve isyanın bizden beri kılmasıyla başlıyor. Nefsimizi tezkiye ediyoruz. Daha sonra tasfiye ve kalbin müzeyyen olmasıyla en güzel noktaya ulaşıyoruz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin irşad olabilmesi için mutlaka bir mürşide tabi olması gerektiğini açıklıyor. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
5: Ben de bir şeye bağlıyım tarikata ama bazı insanlar şey görüyor yani onu farklı şekilde görüyor.
2: Allah'a inandığım için mürşide tabi oluyorum yani aracı olarak görüyorum mürşidi.
3: Ermiş insanlar, nasıl insanlar? Cenab-ı Rabbim onları erdirmiş.
4: Valla benim şu an bir amca oğlum var. Sanki o şu an bana bir yoldaş gibi, bir mürşit gibi mi düşünürsünüz? Ben şu an onu öyle görüyorum.
1: Peki bu zamanda yok mudur bir Hacı Bayram gibi Mevlana?
6: Hiç inanmıyorum. Yani vardır ama belki. Onlar gibi değil. Onlara yetişemez.
2: Vardır. Ama göremiyorum ben hani. Vardır ama onu bulamıyorum.
4: Vardır. İyi insanlar vardır.
5: Artık insanlar her şeyden korkar oldu. Her şeyi dine, İslam'a, şuna buna bağlayarak her şeyi insanların üstüne yüklüyorlar. Onu da çok araştırmak lazım ama ben kendi evimde ibadetimi yapmak isterim. İnsan korkuyor.
1: Nasıl bulabiliriz peki?
6: Çok hocalarımız var, çok şeylerimiz var ama herkes Kur'an'ın dışına çıkıyor.
3: Nereden bulacağız onları? Bulamayız onları.
4: Onlar bizi bulur herhalde, biz onları bulamayız.
2: Böyle büyük zatlara gelerek ya da araştırarak, sorarak.
1: Hacet namazı kılıp Allah'tan istersek rüyamızda göstereceğini söylüyor.
4: Rüyalarım acı. Rüyalar acı. Görünce ne olacak? En sevdiğimi gördüm rüyamda. Sabah gözümü açıyorum daha kötü.
3: Bu gece yatayım deneyim.
0: Birçok misafirimiz, çok hocalarımız var ama herkes Kur'an'ın dışına çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'in devre dışı kaldığı bir din üretimiyle felah ermek mümkün müdür? Hayır. Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala Furkan olarak indirmiş. Hakkı batıldan ayıran ölçü. Ve Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde اَنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا زِكْرَ وَاَنَّا لَوْ لَحَابِزُونَ Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Öyleyse din için elzem olan ne varsa hepsini Allah Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Fussilet suresinin 44. ayet-i kerimesi Kur'an amenü olanlar için hidayet ve şifadır. Kimdir amin olanlar? Allah Teala Hud 29'da Nuh Aleyhisselam ma eselukum aleyhi malen tebliğime karşı sizden mal istemiyorum. Ecri Allah. Benim ücretim Allah'a aittir. Ve ma bitardillezine aminu. Ben bu amin olanları yanından kovamam. Ennehem mülakü rabbumullar Rablere mülakü olacaklardır. Öyleyse Kur'an amin olan için hidayet ve şifa ise amin olanlar Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani Kur'an Allah'a ulaşmayı dileyenler için hidayet ve şifadır. Kim kalben Allah'a ulaşmayı diliyorsa Allah'ın verdiği söz gereğince Şura 13'te mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Bu o kişi için Kur'an-ı Kerim'in hidayet olması. Ben de şifa devam eder de daimi zikre ulaşırsa o zaman kalbindeki bütün hastalıklar temizlenir. Yerine 19 fazilet gelir geçer. Ama ne yazık ki iblis de boş durmuyor. İnsanların nefsine tesir etmek suretiyle nefse Bakara 78-79'a göre Kur'an-ı Kerim'e tam muhalif el yazması kitaplar yazdırıyor. Ve bu Kur'an-ı Kerim'e muhalif el yazması kitaplar Kur'an-ı Kerim'de emaniye olarak zikrediliyor ve insanlar emaniye ile din yaşıyorlar. Dinin kaynağı Kur'an'dır. Bugün bütün dünyada dinin temel kaynağı Kur'an'dır. Çünkü hiçbir harfi değiştirilmemiştir. Ne sayfa yapısı, ne ayetleri, 14 asırdır hiçbir şeyi değiştirilememiş olan, Allah'ın koruyucunda olan bir Kur'an bütün kainata Allah'ın dinini öğretmektedir. Peki ama ya öğrenenler ve öğretenler onu öğretmiyor ve öğrenmiyorlarsa o zaman insanların kurtuluşa ulaşması mümkün değildir. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i değil, din zannettikleri emaniye bilgileri insanlara öğretiyorlar. Ve ne yazık ki insanlar sadece cehenneme giriyorlar bu yanlış öğretiyle. Yani insanların doğru bildiği yanlışlarla dini yaşaması hiçbir zaman hedefine ulaşması mümkün kılmıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. İzninizle sorumu arz etmek istiyorum. Biat etmekle tabi olmak arasındaki fark nedir? Sizi kalbimden çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Evet, Kur'an-ı Kerim'e bakacak olursak biat etmekle tabi olmak farklı. Devrin imamına biat edilir ama devrin imamını temsil eden kişilere tabi olunur. İşte 14 asıl evvel sahabenin hepsi Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'e gelip biat etmişler. Hangi ayet gelince? Fetih 10'da. اِنَّ لَز۪ينَ يُبَيْنُكَ اَنَّمَا يُبَيْنُ اللّٰهِ يَعْضَ اللّٰهُ فَوْقَ اَيْد۪يمِ Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman يُبَيْنُكَ biat etmek. Allah'a tabi olan. Onların elin üzerinde Allah senin vücudunda tecelli ettiği için ne tecelli etmiş olduğundan dolayı Allah'ın eli vardır. Bundan sonra kim ahdini bozarsa bu olay biat ile gerçekleşiyor. Fetih suresinin 18. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor. Biat yübeyüneke, biat etmek. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنَ الْمُؤْمِنِ اِذْ يُبَعَنُّكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ Ağacın altında sana tabi oldukları zaman Allah müminlerden razı oldu. Onların kalplerinde olanı biliyordu. Yani kısacası devrin imamıysa konu ona biat ediliyor ama diğerlerine tabi olunuyor. Biat dünya işleri için bağlanmaktır. Tabiyet ruhun Allah'a ulaşması için, Allah'a ulaşması ve kemal derecesine ulaşabilmek için bağlanmaktır. Tabiyetle biatın ayrıldığı yer dört halifeden sonraki halifeler içindir. Sahabe dört halifeden sonraki diğer halifelere biat ettiler. Sahabeden sonra gelen nesil de tabi'in de halifelere biat ettiler. Ama sahabeye tabi oldular. Evet, sahabeye tabi olunuyor ama devrin imamlarına biat ediliyor. Tabiyetle biatın ayrıldığı yer dört halifeden sonraki halifeler içindir. Sahabe dört halifeden sonraki diğer halifelere biat ettiler. Sahabeden sonra gelen nesil de tabi'in de halifelere biat ettiler. Ama sahabeye tabi oldular. Burada halifelere yapılan biat, dünya işlerinde onlara sadakatin bir işaretini temsil etti. Emirde olmayı muhtevasına aldı. Ama tabiyet manevi bir gelişmenin sağlanması, ruhun Allah'a ulaşabilmesi için sahabeye yapıldı. Dört halifeden itibaren biat ve tabiat bir bütün oluşturdu. Dört halifeden sonra biat ile tabiat aynı noktaya gelindi manasında anlıyoruz. Öyleyse biat bir dünya içindeki beraberliği sağlamak ama tabiat ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasının muhtevasını alıyor. Konumuzla ilgili bir videomuzu da birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala irşat yolu üzerinde aklanmanın, yücelmenin ve yükselmenin sağlanabilmesi için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi farz kılmış. Sizce zikir yapmanın faydaları neler?
2: Kalbe iyi gelir, beden iyi gelir, ruhu ferahlatır.
4: Zikir derken onu bilmiyorum ya. Siz biliyorum desem yalan söylerim. Hani bugüne kadar çok namaz kılmadım, çok oruç tutmadım. Annem yapardı.
3: Hafifliği her şeye şey faydası var.
1: Siz de yanlışım.
3: Anlaşıyorum. Bazılarını anlaşamam ben.
5: Kalbine bir ferahlık geliyor. Yani bütün vücudun dinleniyor.
6: Zikir yapmak kendin için. Kimseye bir faydası yok. Kendine var. Başka bir şeye faydası yok.
4: Annem derdi bu çocuğun biraz inancı zayıf derdi. Bak şu an Hacı Bayram var.
7: Fethullah ve berekat hocam.
4: Geldim. Hiç yapmayacağım şeyi yaptım. Allah buraya nasip ettirir. Yeni getirme. Hiç hayatım hocam önünden geçer giderdim.
3: Namazdan sonra yapıyorum kendi kendime.
1: Peki nasıl hissediyorsun yaptığında?
3: Yaptığımda rahatlıyorum, namazın arkasından yapıyorum tabii ki.
5: İçinize bir huzur geliyor. İslam'da huzur ya.
1: Peki zikreden kişinin davranışları değişmeye başlar mı?
2: Yani bir tesettürlü bir bayan değilse tesettüre girdiğini, namaz kılmıyorsa namaza kıldığını düşünüyorum yani.
4: Bence değişir. Dini bütün insanlar, ben bunu anladım, her şeyi daha çabuk atlatıyor. Fazla düşünmez. Allah'tan der. Ama ben onu diyemiyorum işte daha. Kabul edemiyorum yani. Etsem böyle olmazdı.
0: Bir misafirin zikir yapmak kendin için kimseye bir faydası yok. Zikir yapmak sadece o zikri yapan kişiye faydası olan bir ibadet midir? Hayır. Üç cephede kesintisiz sulh ve sükuna kişiyi ulaştırıyor. Biz bir insansak başka insanlarla beraber yaşamak zorundayız. Topluma ne verirseniz onu geri alırsınız. Eğer mutluluk dağıtan bir insansanız etrafınızdaki insanlardan da mutluluk geri alırsınız. Mutsuzluk dağıtan bir insansanız çevrenizdeki insanlardan da size mutsuzluk gelir. Her iyi davranışın mutluluğunuzun için bir adımdır. Mutluluğun anahtarı ise zikirdir. Zaten daimi zikirde olsanız başkalarına karşı davranışlarınız hep en güzel davranışlar olacaktır. Toplumun içinde hem kendisi mutlu olan hem de etrafına mutluluk dağıtan bir insan olacaksınız. Bunlardan da size geri dönen hep güzel şeyler olacaktır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum bütün kalbimden. Müsaadeniz olursa bir sorum olacaktı inşallah. Bir kişi mürşit olmayan bir din adamı eşliğinde kelime işaret getirirse İslam'a girmiş sayılır mı? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Bir kişi mürşit olmayan bir din adamı eşliğinde kelime-i şehadet getirirse İslam'a girmiş sayılır mı? Bir din adamının önünde La ilahe illallah Muhammed Resulullah demek gerçekten İslam dairesine bir giriş sayılır. Biz de iştirak ediyoruz. Böyle bir kişiden eski standartlarda olsaydık cizye alınmayacaktı. İslam'ın arasında İslam gibi yaşamaya devam edecekti. Ama Allah bu insanları mümin standartlarına almıyor. Mümin olabilmesi için kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi ve mürşidine tabi olması lazım. İslam dairesine içine girmek demek, mürşide tabi olmak demek değildir. Öyleyse iki konu arasında büyük bir farklılık var. Ama kardeşimiz İslam'a girmiş sayılır mı diye soruyorsak, evet, İslam dairesine girmiş sayılır. Ama mümin olmuş mudur? Hayır. Neyse konu çok önemli. Bir kere daha özellikle ifade edelim. Hücurat 14. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا وأن ما يدخل الإيمان في قلوبكم. Biz amin olduk. Onlara de ki siz amin olmadınız, Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Fakat teslim olduk deyin. Kalplerinizin içine iman girmedi. İşte öyleyse bir din adamının önünde La ilahe illallah Muhammed Resulullah demek gerçekten İslam dairesine bir giriş sayılır. İslam dairesine giriyor. Biz de iştirak ediyoruz ama böyle bir kişiden eski standartlarda olsaydık cizye alınmayacaktı İslam dairesine girdiği için. İslam'ın arasında İslam gibi yaşamaya devam edecekti. Ama Allah bu insanları mümin standartlarında almıyor. Eskiden insanlar cizye denilen vergiyi vermemek için ve İslam kılıcından kendini korumak için Müslüman olmamalarına rağmen de bu kelime-i şehadeti söylüyorlarmış. Ama bu söylenen kelime dille ikrar ettikleri kalbine giriyor mu? Hayır. Allah-u Teala da kimi mümin kabul ediyor? Kalben ulaşmayı dileyeni ve mürşidine tabi olanları mümin kabul ediyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Mutluluk sevgisiz olabilir mi? İmkansız. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Allah'ın sevgisiyle mahlukatı sevmek. İşte bu kadar basit, bu kadar kolay. O zaman muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, dünyada savaşların sıfırlanması tek bir dileğe bağlı. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse devamlı olarak kalbinizi yoklayacaksınız. Kalbinizde Allah sevgisi, Allah'a ulaşmayı dilemek var mı yok mu? Kavgaya silaha sarılırlar. Ve hayatı çekilmez hale getirirler. Halbuki 14 asır evvel kabile hayatını yaşayan, birbirine düşman olan bedeviler, nefslerindeki afet sebebiyle birbirine düşman olan bedeviler, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in davetiyle hepsi Allah'a davet edildiler. Yani, ey bedeviler, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, sevginin kesin ispatıdır. Sevginin nişanesidir. Eğer kişi kalbinde Allah'ı diliyorsa, bu dilek Allah'ı sevdiğinin de ispatıdır. Bu salih kullar düşmanlarını da sevenlerdir. Bu salih kullar kainattaki herkesi sevenlerdir. İşte siz de o herkesi sevmek, sevgiyle bu dünyayı ihya etmek, bu dünyanın sevgiyle size cennet olmasını istiyorsanız, bunun yolu kesinlikle kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Evet, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer ve Kur'an-ı Kerim bir sevgi kitabıdır. İnsanlar ve özellikle ön yargılı olan insanlar Kur'an-ı Kerim'de hep savaştan bahsedilir zannederler. Halbuki bizim savaş, bizim insanlarla olan savaşımız değil. Savaşımız bizimle şeytan arasındaki savaş kitaldir.
0: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Güzel misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci soru İstanbul'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, dilimle Allah'ı çok sevdiğimi söylüyorum ama namaz kılmak ve diğer ibadetleri yapmakta zorlanıyorum. Çoğu zaman uygulayamıyorum. İbadetlerimi severek yapabilmem için ne buyurursunuz? Sevgili kardeşlerim, dilinle Allah'ı çok sevdiğini söylüyorsan ve ibadetleri severek yapamıyorsan, eksik yapıyorsan vesaire, bu aslında dileğin evrensel insanları mutlaka ahiret ve dünya saadetine ulaştıracak olan Allah'a ulaşma dileğinin kalbine yerleşmediğini gösteriyor. Ne olur bu dileği Allah-u Teala, daha doğrusu bu kalbi dilekle Allah'a ulaşmayı dileseydin, Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli edecekti ve sana ibadetleri o sevdirecekti. Zikri Allah sana sevdirecekti, namazı sevdirecekti, orucu, zekatı, haccı, bütün ibadetleri Allah-u Teala sana sevdirecekti. Ve sen bu ibadetleri bir zevk, bir mutluluk içinde yerine getirecektin. Hiçbir zaman zorlanmayacaktın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. İşte Allah'a giden yolda her şey bir kolaylıktır. Ama kim için kolaylıktır? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Allah'a ulaşmayı dileyenlere o ibadetleri sevdiren, kolaylaştıran Allah'tır. Ama bedeli kalben Allah'a ulaşmayı dilemek olmalı kişinin. Zorlaştırma söz konusu ise kesinlikle o kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Akabinde de müjdelemek söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar kesinlikle bir dilek karşılığında mutlaka birinci kat cennetin sahibi olanlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, ey Allah'ın kulları kardeş olun. İşte kardeş olmak mutlak surette Al-İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde belirtilmiş. وَاَحْتَسَبُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. وَلَا تَفَرَّقُوا فِرْقَلَرَا ayrılmayın. Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Siz birbirinize düşmandınız. فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ Allah kalplerinizi birleştirdi. فَاَسْبَعْتَمْ نِعْمَةِ اِخْوَانًا Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. İşte dinde kardeş olmak çok önemli. Kardeş olanlar kimlerdir? Kardeş olanlar 12 tane insanla Allah'ın kendileri için tayin ettiği mürşide tabi olan, devrin imamının ruhu başının üzerinde yer alan, Allah'ın da kalplerini sevgide birleştirdiği kişilerdir. Sonra sizin kalplerinizin arasını birleştirdi. Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Evet. Allah Teala Hucurat suresinin 10. ayet-i kerimesinde "İnne me'minellezine uhvetun"
Müminler nedirler? Ahvetin, müminler kardeştirler. İşte onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Öyleyse devrin imamının ruhu başımızın üzerinde yer alıyor. Ve biz o başımızın üzerindeki yer alan ruhla kardeşler oluyoruz. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Onları birbirine sevdirin. Kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı takva sahibi olun. İşte kardeş olmak, birlikte huzuru mutlu yaşamak herkesin hakkı. Allah razı olsun. İkinci suali Aydın'dan bir kardeşim muhterem hocam. Evren enerjiden mi oluşmuştur? Evet. İnsanda bir enerji midir? Evet. Yani bir enerji bedenimiz vardır. Bir de enerjiden oluşan vücudumuz, fizik vücut vardır. Nefsimiz vardır. Ve diğerleri. Kainat yokken Allah Teala kainatı enerjiden oluşturdu. Yani hepimizin başlangıcı elbette neydi kainat? Yoktu. Allah ilk olarak enerjiyi yarattı. Allah kainatı enerjiyle oluşturdu. Ama daha sonra enerjiyi maddeye dönüştürdü. Ve enerjiyle Allah Teala altı alem oluşturdu. O alemde de o alemin yaşayan sakinleri var. Emr aleminde melekler var. Karşıt emr aleminde şeytanlar var. Gayb aleminde cinler var. Karşıt gayb aleminde cinlerin berzah alemi. Zahiri alemde biz insanlar ve karşıt zahiri alemde de insanların nefisleri var. Üç asıl ve üç takaslı olmak üzere. Ama bunların başlangıcı, alemlerin başlangıcı enerji. İnşallah karanlık ve aydınlık enerji birbirinden nasıl ayırt edilir? Açıklayabilir misiniz? Kara madde, kara enerji. Kara madde dedikleri fizik ötesinde ki bir durumu ifade ediyor. Nedir kara madde? Şu anda insanlar karşı zahiri alemi bilmiyorlar. Karşı zahiri alem onlar için bir kara maddedir. Gayb alemini bilmiyorlar, kara maddedir. Karşıt gayb alemini bilmiyorlar, kara maddedir. Emr alemini bilmiyorlar, kara madde. Karşıt emr alemi, kara madde. Yani bilgileri buna ulaşmış değil. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam. Tin suresi 4. ayet 20 açıklar mısınız? لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ التَّقْوِيمِ. Biz nefsi bir takvim zaman içinde ahsene ulaşsın diye yarattık. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ahsen diye tarif ettiği nefsin tezkiye ve tasfiyesini yaparak en güzel ulaşabilecek özellikle yarattık. Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Buyurduğu zaman 6. safa ihlas ama ihlasta ihlasın bir şartı tövbe-i nasuhla tövbe edip salahın 4. kademesine ulaşmak. O zaman da kalp 18 kademede müzeyyin oluyor. İradesini de kişi Allah'a teslim ediyor. Ama arkasından Allah ona zatını göstererek o kişinin nefs seskesi ve tasfiyesiyle 19 kademede kalbinin müzeyyin olduğunu Allah-u Teala bize söylüyor. Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinden muhterem hafızın teslimli nefs %100 afetlerle dolu. Afetler Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemeyen, yasakları işlemek isteyen bir yapıdadırlar.
Onları nefs tezkiyesiyle yarı yarıya Allah'ın emirlerini yerine getiren ve yasakları yarı yarıya işlemeyen bir noktaya getirmek mümkündür. Nefs tezkiyesi afetlerin yarısını yok eder. Nefs tasfiyesi ise afetlerin hepsini yok eder. Tezkiye günde 3-4 saatlik bir zikirle sağlanabilir ama tasfiye ise ancak daimi zikirle mümkündür. Allah razı olsun. Muş'tan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Tebliğ yaptığım biri bana, ben çok cemaatlere gittim. Herkes farklı bir şeyler söylüyor. Benim kafam çok karıştı. Tek bir Kur'an ve Peygamber Efendimiz'in sünneti var. Neden herkes farklı söylüyor dedi. Bu konuda nasıl cevap vermeliyiz? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, elbette herkes kendi zaviyesinden bakıyor. Tarikatta olsa da. Tarikata giren insanlar, insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamaklık İslam merdivenin herhangi bir yerinde olabilirler. O 28 basamaklık İslam merdiven slaytımızı gösterebilirsek, o zaman net olarak anlaşılır yani. Şimdi tarikata girmiş kardeşimiz, herkes farklı şeyle söylüyor. Elbette herkes bulunduğu şey. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, herkese aklı üçünde hitap ediniz. Aklı olmayanın dini yoktur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin aklı seviyesiyle müşrikliğine tabi olan kişinin aklı seviyesi eşit değildir. Ruhunu teslim eden kişinin de aklı seviyesi eşit değildir. Hele hele fizik vücut teslimini yapan kişi daha üst seviyede bulunuyor. En üst noktada olan nefsini de iradesini de Allah'a teslim eden kişidir. Hepsi bunlar tarikattadır. Herkesin aklı seviyesi farklıdır. Herkes kendi zaviyesinden söyleyecektir. Ama benim aklım karıştı. Hayır, sen her yerde bulunuyorsun. Sana düşen vazifeyi yerine getirmen lazım. Belli ki gittiğin yerlerde Allah'a ulaşmayı dilemediğin için sadece konunun dışındasın ve o dışındaki insanlara kendi zanınla, zan gözlükleriyle bakıyorsun. Herkesi farklı görüyorsun. Halbuki Allah'a ulaşmayı kalben dileseydin, dileyen herkesin aynı sırat-ı müstakimde olduğunu idrak edecektin, görecektin inşallah. Allah razı olsun. Ve tabi Allah Teala'nın bu sevgi merdiveni, yücelme merdiveni, mutluluk merdiveni hangisini derseniz deyin, salahta, salaha ulaşanlar 7 kademede bulunuyorlar ve bunların hepsi Allah Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı kişilerdir. Devrin imamı en üst noktada, kavim resulleri onun altında ve şahitler, veli müşrikler de onların altında. Diğerleri ise 4 kademede kalbin müzeyyen olması. Salihler günahları örtülenlerdir. İkinci defa şehitler salah nurun sahipleridir. Sıddıklar günahları ikinci defa sevaba çevrilenlerdir. Ve müşrikler iradesini de Allah'a teslim eden kişilerdir. Allah razı olsun. Almanya'dan bir kardeş Muhterem Hocam, birinci suali, Muhterem Efendimizin adabın çekirdeği saygıdır sözünü bize açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, adabın çekirdeği saygı yani itaattir. Nebi Sultan'a Peygamber Efendimiz

0: ve Delalet Kalesi'ni fethetmek. İşte kim Allah-u Teala onlardan adavetin kökünü kazıyarak insanlar birbirine düşman. Delalet Kalesi'ni fethedecek. Evvelce benim ayakta tuttuğum gibi ayrı zamanda dini artıracak, önceden zulümle olan dünyayı adaletle dolduracak olan Mehdi'yi mutlaka gönderecektir. İşte Mehdi Aleyhisselam'a saygı esastır. Çünkü o Allah'ı temsil ediyor, irşat makamını temsil ediyor en üst seviyede ve onunla Allah'ın öğretisine kişi girer, onunla tamamen insanlar fitneden kurtulabilirler. Fitneden kurtuluş bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Düşmanlıktan kurtuluş da bir dilektir. Delaletten kurtuluş da bir dilektir. Bakın çok şey bu dilek o kadar büyük bir coğrafyayı Efendimizin buyurduğu gibi kaplıyor ki tarifi gayri mümkünsüz. Tekrar ediyoruz. Fitnelerden kurtuluş kalbin ulaşmayı dilemektir. Birbirine karşı savaşlamaktan bazıları bazılarına hücum ettiğinde bu savaştan kurtuluş bir dilektir. Küçüğü sevmek bir dilektir. Büyüğe saygı bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. İkinci suali stresin şeytanla bir alakası var mıdır? Evet. Allah-u Teala Maide suresinin 90. ayet-i kerimesinde اِنَّمَا يُرِدُ شَيْطَانُ اَنْ يُقَعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْدَاءِ Maide 91 اِنَّمَا يُرِدُ شَيْطَانُ اَنْ يُقَعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْدَاءِ Şeytan şarap ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak istiyor. Size Allah'ı zikretmekte ve namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Öyleyse başlangıç noktasında herkes birbirine düşman ve bu düşman olanlar doğal olarak birbirlerini sevmiyorlar. Birbirine karşı kin ve nefret içindeler. O zaman da eğer ilişkilerinde biri diğerini zulmediyorsa elbette ondan intikam almak ister. Ama intikamını alamazsa kin oluşur. Kin strese sebep olur. Stres depresyona kişiyi sokar. Depresyon ise fiziksel hastalıkların habercisidir. İşte çağımız birçok kişiler söz konusu depresyonda ve depresyondan da şifa kavuşmak için sadece bir sürü kimyasal tranquilizan ilaçlar alınıyor. Hedefe ulaşmak mümkün mü? Hayır. Ama bunların hepsinin çözümü Allah'ta. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dileyecek ve dilediği an mutlaka Allah'ın kendisi için taneti mürşide ulaşıp tabi olacak. O tabiyetle birlikte yavaş yavaş tezkiye ve tasfiyeyle hastalıklardan kurtulmaya başlayacak. Allah'ın izniyle. Görüntülü bir sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Sevgili Cabbar Hocam, sizlere bir soru sormak istiyorum inşallah. Zekat, bireysel ve toplumsal ahlak davranışlar üzerinde nasıl bir etkiye sahiptir? Selamünaleyküm ve Rahmetullahi
0: ve Berekatüh. Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, zekat bireysel ve toplumsal ahlaki davranışlar üzerinde nasıl bir etkiye sahiptir? Sevgili kardeşlerim, zekat kul hakkıdır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh diyor ki eğer namaz kılmazsanız o sizinle Allah arasında. Zikir yapmazsanız o sizinle Allah arasında. Hacca gitmezseniz o sizinle Allah arasında. Oruç tutmazsanız o sizinle Allah arasında ama zekat vermezseniz ben savaş açarım diyor. Öyleyse görüyorsunuz ki savaşa sebep olan zekat kul hakkıdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de belirtiyor. Kazancımızın eğer bir para kazanıyorsak kazancımızın %2,5'u haramdır bize. Zekat olarak verilmesi lazım. Eğer zekatını veremezsek o zaman biz haram kursağımızı almış oluyoruz.

0: Ondan sonraki yedili basamakta %2,5'ta birdir. Zekatı verirsek Allah Teala bizi hırsızlıktan koruyor. Biri versek bizi rüşvetten koruyor. İnsan hayatında hırsızlık kişinin aylık kazancının ekonomisinde bir mikrop şeyini görüyor. Yani Allah Teala hırsızın malını arttırmıyor, azaltıyor. Rum 39'da. Ama kişi daha tabii farkında değil. O zaman eğer kazancının azalmasını istemiyorsa, bereketin olmasını istiyorsa ne yapması lazım? Zekatını vermesi lazım. Yani Allah Teala Rum 39'da insanların mallarında artış olsun diye faize verdiğiniz şey Allah'a ulaşmayı demeyen bu zikir bu takdirde Allah katında artmaz. Yani siz malınızı faize verirseniz o faize verdiğiniz para artmaz. Ama zekatı verirseniz Allah Teala artırır. Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir size fayda vermez. Ama ulaşmayı diledikten sonra yaptığınız zikir sizi huşuya ulaştırır. Dolayısıyla bu çok önemli. Aynı zamanda eğer birinizi verirseniz ki o da %2,5 paranın kiridir. O zaman Allah Teala sizi rüşvetten koruyor. İşte Allah Teala'nın zekatını verenlere zekatın o kişinin malında artış sağladığını, öte ikinci de basamakta birini verenlere daha da artış sağladığını ve böylece o kişinin kazancında Allah'ın oluşturduğu artışla o kişi bir yatırımı gerçekleştirebilir. Ama önünde yine bir imtihan var, seçenek. Bir, o elde ettiği artık değer sermayeye yatırıma dönüştürebilir veya faize verebilir. İşte Allah Teala burada diyor ki faiz artmaz faize verirseniz. Ama işsizlere iş sahası açarsanız o zaman ben arttırırım diyor. İşte işsizlere iş sahası açmak o kişinin kendi elindeki oluşan sermayeyi yatırıma dönüştürmesi lazım. Allah Teala Zuhruf 32'de evet. Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Biz onların dünya hayatındaki maişetlerini alana taksim ettik. Ama onların bazıları bazısını kazanç aslında üstün kıldık ki emri altındakilere emri altındakileri çalışsınlar. Yani zenginler yatırım yapmalı ki işsizlere iş sahası açılsın. Herkes bir kazancın sahibi olsun. Yani bir yatırımı olan şirketi olan kişi yanında 5 yıl çalışıyorsa öbürü ise sadece kendi kazancını teminliyorsa Allah katında kesinlikle eşit değil. Başkasının maişetinin sebebi olan kişi Allah'a göre diğerinden daha hayırlıdır. İşte burada ayetler kesinlikle bunu söylüyor. Öyleyse bireysel ve toplumsal ahlakın korunabilmesi mal ile cihadın Allah'ın emrettiği biçimde gerçekleşmesine bağlı. Daha sonra dördüncü ileri basamakta ihtiyaçtan fazlasını verin ve israfa girmeyin. Arap suresinin 31. ayet-i kerimesi Kullu veşrebu ve la tusrifu. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Allah musrifleri sevmez. Çorlu'dan bir kardeşimiz, Dönem hocam elimizde olmadan gerçekleşen tüm olaylar kaderse, kaderde değişmez bir yazıysa dünyevi şeyler için dua etmek doğru mudur? Dua kaderi değiştirir mi? Açıklar mısınız? Dua kaderi değiştirme zaten duanın kendisi kaderdir sevgili kardeşim. Yani birden fazla iradenin yer aldığı her şey kaderdir. Duada iki taraf vardır. Biz elimizi açıyoruz ama bir de ilahi irade devreye giriyor. Onu davet ediyoruz. Öyleyse ilahi irade, kulun cüzi iradesi duada birleşiyor ve kaderi oluşturuyor. Bizim yapamadığımızı Allah-u Teala'yı davet etmek suretiyle o sonuca gitmeyi istiyoruz. Dolayısıyla mesela mürşit olmadan hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. O zaman kader söz konusu. Evliyalık bir kaderdir. Dua Allah'ın kabulü olmadan olmaz, tek taraflı. Ama duada da iki taraf vardır, kader. Öyleyse kader sebebiyle bizim derecat kaybetmemiz söz konusu değil. Kader sebebiyle bir faydaya veya hayra ulaşırız. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Kadir Gecesi Divan-ı Salih'in üyelerinin yeryüzüne indiğini biliyoruz. Başka bir özel günde de Divan-ı Salih'in üyeleri yeryüzüne iniyor mu? Açıklayabilir misiniz? Divan-ı Salih'in üyeleri gerçekten yeryüzüne o gecede iniyorlar. Ama her gece Kadir Gecesi değil, fakat siz her geceyi Kadir Gecesi'ne çevirebilirsiniz. Nasıl? Salaha ulaştığınız an bu sizin için söz konusu. Çünkü o noktadan itibaren hayatınızı o seviyede idame ettirirsiniz. O zaman her gece sizin için, evet, Kadir Gecesi değil ama kendinize her gece Kadir Gecesi, her gündüzü bayram yapabilirsiniz inşallah. Divan-ı Salih'in üyeleri inmiyorsa ama siz Divan-ı Salih'in üyeleriyle beraberseniz, o standartlarda bir seviyenin sahibiyseniz, iradenizi Allah'a teslim etmişseniz, o zaman sizin için her gece bir Kadir Gecesi hükmünde inşallah. Bolu'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, bu zamanda İslam'a hizmet nasıl olur? Müslüman olarak ne yapmamız gerekir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmet, ruhun talebi istikametinde Allah'a davetle gerçekleşir. İşte 14 asır evvel Resulullah'ın yetiştirdiği, örnek olarak Kur'an'da vaaz ettiği sahabenin hepsi Allah yolunda en iyi seviyede hizmetin sahibi olmuşlar. Fussilet 33'te men ahsana kavlen men da'a ila Allah ve amile salihan ve kâle inni minel müslimîn. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İşte bu ruhun talebi istikametindeki hizmet, tebliği olayı en üst seviyedeki hizmettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ali diyor ki, Ali, bir kişinin senin vesilenle hidayete ermesi senin için üzerine güneşin doğduğu batı yerlerin hepsine sahip olmaktan daha iyidir. Öyleyse görüyorsunuz ki en üst seviyedeki hizmet Allah'a davetle mümkündür. Müslüman olarak ne yapmamız gerekir? Müslüman olarak Allah'a ulaşmayı dileyip tövbeni gerçekleştirdikten sonra insanları Allah'a davet etmen, tebliğ yapman gerekir inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili Cabbar hocamız. Sizi çok ama çok seviyor, hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. Müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum. Mürşit ile mürit arasındaki ilişki nasıldır? Tekrardan sizi çok ama çok seviyor, hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Mürşit, Allah'ın 7 safayı yaşattırdı, irşada memur ve mezun kıldı. Allah'ın bir vazifelisi memurudur. Allah'ın emriyle iş görür. Onu Allah tayin etmiştir. Ve mürşit alâde birisi değildir. 7 safayı yaşayan Allah'a ulaşmayı dilemiş. O da kendi mürşidine tabi olmuş. 22. basamakta ruhunu Allah'a teslim etmiş. 25. basamakta fizik vücudunun teslimini yapmış. 27. basamakta nefsini teslim etmiş. 28. basamağın 4. kademesine iradesini teslim etmiş ve teslimi külliyle Allah'a teslim olmuş birisidir mürşit. İradesini teslim etmiş. Allah Teala'nın 28. basamağın 5. kademesinde de irşada memur ve mezun kıldığı ve Kur'an-ı Kerim'de maruf emreden, münkerden nehyeden Allah'ın vazifeleri olarak ayetlerde yer almışlar. İşte 7 tane ayet-i kerime. Allah Teala Ali İmran 104'te وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتٍ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ وَاَنَّا عَنَا الْمُنْكَرِ اُلَاكَ مُنْكُمْ. İşte Sizin içinizden marufu evden münkerden ne eden, hayırlarda davet edenler olsun. İşte onlar felaha erenlerdir. Öyleyse en üst seviyedeki Allah'ın mürşitleri, onlar onun marufu evden münkerden ne edenler. Aslan'ın veli mürşitleridir. Herkes için bir mürşit var mı? Var tabi. Kehf 17'de men yutillahu fela felen tecide lehu veliyen mürşide. Allah kimi delalete bırakırsa onun için bir veli mürşit. Kimdir delalete bırakılanlar? Rahat 27. En Allah yudili men yaşa. Allah dilini delalete bırakır. Ve yehdi ileyhi men enab ve enab olanları kendisine ulaştırır. O zaman delalette bırakılanlar için mürşit yok. Ama Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği kişiler için mürşit var. Ve o kişi hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sormak suretiyle hedefe ulaşabilir. Mürid de Allah'a murad eden kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Öyleyse mürşit, insanla Allah arasındaki ilişkide en zirve noktada Allah'ın bu dünyada seçtiği 7 sabah 4 teslim yaşattırdığı ve irşat makamına tayin ettiği kişidir. Mürid de Rabbine murad eden, ona ulaşmayı dileyen, onun en seviyedeki dostu olmayı dileyen kişi. Dolayısıyla mürid bir ölünün ölü kuşuna teslim olduğu gibi mürşidine teslim olması lazım. Her devir noktada, her seviyede mürşid Allah'ı temsil ediyor. Mürid de o Allah'ı temsil eden kişiye her noktada teslim olması gereken, en üst seviyede itaati yerine getirmesi gereken bir kişi. Eğer Allah'ı murad ediyorsa o zaman her noktada mürşidine teslim olması lazım. Yani bir ölünün ölü yükselene teslim olduğu gibi mürşidine teslim olması lazım ki 7 sabada olgunlaşabilsin, kemale erebilsin. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabe ile arasındaki ilişkiyi incelediğimiz zaman Hazreti Ömer ben seni çok seviyorum kendim kadar ya Resulullah olmadı diyor ya Ömer. Beni kendinden daha fazla sevmedikçe imanın kemaline eremezsin. Öyleyse kendimizden daha çok Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşidi sevmekle hedefimize ulaşabiliriz. Aradaki ilişki bütünüyle her safhada teslimiyete dairedir. İşte Hazreti Ömer adına ey Allah'ın Resulü nefsim hariç seni her şeyden daha çok seviyorum. Onun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayır Allah'a yemin olsun ki beni nefsinden daha çok sevmedikçe kamil iman sahibi olamazsın. Onun üzerine Hazreti Ömer seni nefsim de dahil her şeyden daha çok seviyorum dedi. Resulullah işte şöyle buyurdu. Şimdi kamil iman sahibi oldun buyuruyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Bu Kur'an şiir olarak size verilmedi. Bu Kur'an yaşayan insanları uyarmak için indirildi. Öyleyse Kur'an'da Allah Teala bizi hangi konuda uyarıyor? Diyor ki, duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz sizin için mutlaka cennet vardır. Dilemezseniz istisnasız gideceğiniz yer cehennem. Cehennemi yaşayan bir insanın bu dünyada mutlu olması imkansız. Bu dünyada yaşanan zevklerin hepsini toplasanız cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Bu dünyada yaşadığınız sıkıntıların hepsini toplasanız cehennemdeki azabın yanında bir zerre bile değil. Ne diyor Rabbimiz? Kul huve lillezine amenu huden ve şifa. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Araplara değil, Kur'an-ı Kerim amenü olanlar için hidayete şifadır. Dünya üzerinde yaşı, mesleği, cinsi ne olursa olsun kalbi var. Kalbinden bir dileği Allah'a ulaştırdığı an, ben sana ulaşmayı diliyorum dediği an o ameli oluyor. Ondan sonra amin olanın içinde Allah Teala diyor ki benim Kur'an-ı Kerim'im senin için bir şifadır. Öyleyse görüyorsunuz ki nefs tezkiyesi ve nefs tezkiyesi bizi kesinlikle asıl hedeften uzaklaştıran, hayatı bize zehir eden, ne demişti Allah dostu Martin Luther King? Biz balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Biz kuşlar gibi uçmayı öğrendik. Biz gezegenleri ve diğer gezegenlere ulaşmayı öğreniyoruz. Ama kardeş olmayı öğrenemedik. İşte kardeş olmanın yolu bu nefsi tedavi etmekten geçer. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de barış yolu diye tarif ettiği ne? Zahirde bir yol değil. Dünya gezegeninden başlayan, meleküt aleminde devam eden ve Allah'a ulaştıran yol. Adı Sırat-ı Müstakim. Sırat-ı Müstakim barış yolu. Sırat-ı Müstakim mutluluk yolu. Sırat-ı Müstakim hidayet yolu. Sırat-ı Müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kervan yolda düzülür. Siz yeter ki o yola adım atın. Ben şu anda karar verdiniz, ben de Allah'ın yolunda olmak istiyorum dediniz. Nasıl olacağım hocam? Çok basit. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an siz barış yolda bir yolcusunuz. Nereye yol alıyorsunuz? Allah'a doğru. Ulaşmanız gereken menzil Allah'tır. Allah ruhunuzu ulaştırdığınız an onun dostu oluyorsunuz. O artık sizin dostunuz, siz onun dostu ve bütün hayatı size mutluluğa çeviren kesinlikle odur.
0: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz kul olmak. Birinci sual, yaratılan her insan Allah'ın kulu mudur? Başlangıçta yaratılan her insan Allah'ın kulu değil tabii. Allah Teala bizi Allah'a kul olalım diye yaratmıştır. Ama ayetlere baktığımız zaman son derece açık bir gerçekle karşı karşıyayız. Başlangıçta bütün insanlar tağutun kuludurlar. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ نَجْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهَمْ الْبُشْرَ فَبَشْرِ اِبَادِ Onlar ki tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Neyle kendilerini kurtardılar? Allah'a yönelmek suretiyle. Allah'a yöneldiler. Kendilerini tağuta kul olmaktan kurtardılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kulları müjdeler. Sadece başlangıçta insanlar tağutun kulu değiller. Tam 19 tane negatif özelliğin de sahibidirler. Ekrana baktığımız zaman başlangıçta herkes ayetlerden gafildir. Yunus 7'ye göre, Nas 78'e göre hüsrandadır. Vel Asr suresinin 2. ayet-i kerimesine göre, Zümer 65'e göre helaktedir. Yunus 13, Enam 6'ya göre şirktedir. Zümer 65'e göre küfürdedir. Sebe 20'ye göre delalettedir. Rad 27'ye göre şeytanın kulu dostudur. Zümer 17'ye göre takva sahibidir. Rum 32'ye göre mümin değil. Sebe 20'ye göre hidayette değil. Yunus 45'e göre huşun sahibi değil vesaire. 19 tane negatif özellik. İşte yarattığı noktada herkes 12 tane, 19 tane negatif özelliğin sahibi. Tağutun kulu olduğumuz farkına varacağız ve Allah'a kul olmak hedefimiz olacak. Bütün kurtuluş reçetesi hep Allah'a kul olmanın üzerine dizayn edilmiştir. Zariyat 56'da وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسَ لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abdolsun diye yarattık. Tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulup, Allah'a kul olduğumuz nokta, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz, Allah'a yöneldiğimiz noktadır. Kademe kademe kulluklar söz konusudur. Yedi safa kul olmak vardır. Ekrana onu da getirecek olursak, birinci safa kul olmak, Zümer 17, ikinci safa kul olmak, Mumin 15, üçüncü safa kul olmak, Fecir 29, dördüncü safa kul olmak, Alimen 134, beşinci safa kul olmak, Bakar 207, Fatır 28, altıncı safa kul olmak, Hicr 40 ve yedinci safa kul olmak, Enbiya 105. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın dizaynı gayet açık. Yasin suresinin 60-61. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala أَلَمْ حَدِ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَا لَا تَعْبُدُ الشَّيْتَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُونُ مُّبِينَ وَنَا يَبُدُونَ عَذَا سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Ey Ademoğulları, şeytana kul olmayın diye sizden ahd almadım mı? Bana kul olun, bu da sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Öyleyse fizik vücudun teslimi, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak, ezelde Allah-u Teala fizik vücudumuzdan ahd almış. Bu ahdı Yasin suresinin 60-61. ayet-i kerimesine açıklıyor. İkinci sual, tağuttan kurtulup Allah'a kul olmak Resullerin rolü nedir? Nahl 36'da فَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا En yabudullaha ve iştenebu tağute. Bütün ümmetlerin içerisinde, bütün kavimlerde Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan iştenab etsinler diye Resuller bahsetti, vazifeli kıldı. Ve minhum men edallah. Bir kısmı Allah'a kul olup hidayete erdiler. Ve minhum men kad aleyhim eddelale. Bir kısmı üzerine delalet hak oldu. Allah Teala Resullerini seçen kullar için vazifelendiriyor. Ama Resullerin birinci görevi de tebliğ. Kimler için tebliğci Resul? Kalbin ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar için tebliğci. Ama Enam 48'e göre وَمَا نُرْسُلَ الْمُسْلِينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْزِر۪ينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için uyarıcı? Seçilmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için uyarıcı. Seçilen ama Allah'a ulaşmayı dileyenler için de müjdeci. O zaman tavuktan kurtulup Allah'a kul olmak da Resullerin görevi nedir? Resuller bu noktada birinci derecede görev sahibi. Biz Resullerimizi insanlar Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan da iştinab etsinler. Öyleyse herkes tağutun kuluyken tağuta kul olmaktan iştinab etmek ve Allah'a kul olmak göreviyle görevli. Bunu da Allah'a ulaşmayı dinlemesi lazım. Bütün Resullerin görevi İnsanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davettir. Ali İmran Suresi 112. ayet-i kerimesi Allah-u Teala insanlardan bir ip ve Allah'tan bir ip ve tutunan müstesna insanların üzerine zillet damgası vurmuştur. Allah'tan bir ip sırat-ı müstakimde olmak, insanlardan bir ip Allah'ın tayin etmiş yoluna tabi olmak. Allah Teala diyor kim tağutu insan ve cin şeytanları inkar ederse ve Allah'a amen olursa o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulpa sımsıkı yapışır. Bu kulp mürşittir. Mürşitlerin görevi şeytana kul olan insanları şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmektir. Evet, mürşitlerin görevi şeytana kul olan insanları şeytana kul olmaktan kurtarmak. Mürşitlerin görevi delalette olan insanları delaletten kurtarmak. Mürşitlerin görevi şirkte olanları şirkten kurtarmak. Fıskta olanları fıskten kurtarmak. Hüsranda olanları hüsrandan kurtarmak. Kısacası tekrar ekrana 19 tane negatif özelliği yani ekrana yansıtırsak Resullerin, mürşitlerin görevi insanları gafletten kurtarmak, insanları hüsrandan kurtarmak, insanları helaktan kurtarmak, şirkten kurtarmak, küfürden kurtarmak, delaletten kurtarmak, fırkalara ayrılmaktan kurtarmak, kör sağır dizli olmaktan kurtarmak, fısktan kurtarmak, isyandan kurtarmak, fitneden kurtarmak, zulümden kurtarmak, cehaletten kurtarmak. Bütün bunlar hepsi mürşitlerin görevi arasında. Bir insan Allah'a kul olması ruhunun sırat-ı müstakim üzerinden 7 katlık bir yolculuğu gerçekleştirmesiyle tahakkuk eder. Mürşide ulaşan kişinin ruhu derhal vücuduna ayrılır. Sırat-ı müstakime ulaşır. Sımsıkı mürşidin ipine sarılan kişi mutlaka Allah'a ulaştırılır. Hürafe olarak söylenen bir zan var. Allah ile kul arasına kimse giremez. Tam tersi Allah Teala bizzat Allah ile kul arasında elçileri kendisi tayin ediyor. İşte bütün Allah'ın peygamberleri yani nebileri Allah ile kul arasında Allah tarafından tayin edilmiş imamlardır. Yine Sezeyn 104'ten nebilerin olmadığı dönemlerde Resullerinden bir tanesini Allah Teala ile kul arasına bizzat Allah'ın hidayete erdiren imam olarak tayin ettiğini görüyoruz. Öyleyse olay gayet açık. Üçüncü sual, tağutun en büyük hedefi Allah'ın kullarını kardeşlikten uzaklaştırmak mıdır? Evet. Maide 90'da اَيُوَلَّذ۪ينَ آمَنُوا اُنَّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَاَنْسَابُ وَاَجْزَامُ رُسُنَ عَمَنَ الشَّيْطَانِ Bu iptilalar, içki, kumar, fal okları, puta tapmak, bu iptilaların hepsi şeytanın pis amelidir. Ondan içtinab edin, böylece felaha erersiniz. İşte şeytandan içtinab etmek bir dilektir. Şeytana kul olmaktan kurtulmak bir dilektir. Şeytan bu dileğe mani olarak ne yapıyor? Maide 90. İnneme yürüdü yok abeynikum adavete vel bağda ve yusaddukum an zikrallahi ve aneselat. Şeytan içki ve kumarla sizi Allah'ın yolundan saptırmak ve sizi namazdan ve zikirden alıkoymak istiyor. Çünkü iblis insanların baş düşmanı nefsimizin manevi kalbindeki 19 afete tesir ediyor. Afetlerin hepsi şeytan için bir melcedir. Ama eğer biz kalben ulaşmayı diler, hacet namazıyla Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşır, tabi olursak, o zaman zikirle nefsimizin manevi kalbindeki afetler gittikçe azalır ve şeytanın üzerimizdeki negatif tesiri azalma adım adım azalırken Allah-u Teala'nın hükümranına giriyoruz. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyoruz. Ne demiştik? Tağut en büyük hedefi Allah'ın kullarını kardeşlikten uzaklaştırmak mıdır? Evet, gerçekten Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Yine başka insanlar birbirine düşman etmek, mutsuz etmek, kendisiyle birlikte cehenneme götürmek, onun temel hedefi üstüne niza sokmak için iki tarafa ayrı ayrı fısıldar. Şeytanın istediği şey bütün insanların birbirine düşman olması. Herkesin birbirine zarar vermesi ve böylece bütün insanların huzursuz olmasıdır. Allah Teala ise fırkalara ilmen o zaman kuvvetiniz gider diye insanları uyarmaktadır. Allah'ın dostları, Allah'ın taraftarları, Allah için olanlar nerede olursa olsunlar beraberliği, birliği kurmak mecburiyetindedirler. Ne yazık ki her devirde iblis Allah'ın tarafında olanları birlikten men etmek için her şeyi yapmıştır. Allah'ın taraftarları fırka fırka ayrılmışlardır. İşte Resulullah birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Allah Teala'nın insanlardan istediği bu, iblis de bunun tam zıttı. Çünkü iblisin bize iyi bir kılavuz olabilmesi söylediklerinin tam tersine, tersini yapmamıza bağlı. Birbirinizden nefret etmeyin diyor Allah Resulü. O zaman nefretin zıttı birbirimizi sevmemiz lazım. Birbirinize haset etmeyin, edep standartlarına sahip olmamız lazım. Birbirinize sırt çevirmeyin. Tam dersi birbirimize destek olmamız, yek vücut olmamız lazım. Ey Allah'ın kulları kardeş olun, yani düşman olmayın birbirinize. Allah-u Teala'nın istediği şey bu. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre bir insanın şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasının temel şartı hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak deyince Allah'ın kuluyuz. Allah'ın peygamberimizin ümmetiyiz. Bir bağlı kaldığımız yerde yok. Kalbimiz Allah'a bağlı.
3: Dürüstlük, samimiyet, iman, namaz, oruç.
4: İnsanlara iyi davranmak, şükretmek.
5: İnanç Allah'ımla bütünlük. Allah'tan başka bir şeyimiz var mı? Her şeyimiz Allah.
6: İtaat mi denir? Allah'ın dediğini yapıyorsun, kayıtsız şartsız ona inanmak. Başka bir şeklini düşünemiyorum yani.
7: Allah'a ulaşmak deyince benim aklıma Allah'ımızın farz kıldığı görevler aklıma geliyor. Ya da Peygamber Efendimiz'in sünnetlerini yerine getirince yani ben Allah'a ulaşmış hissederim yani. Diğer Müslümanları veya şeyleri bilmiyorum ama.
8: Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Takvalarımız ulaşır. İbadetlerimiz ulaşır.
5: Allah'a imanımız ulaşır.
8: Ey Allah'ım.
3: Ey yüce Allah'ım, yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
8: Ey yüce Allah'ım, yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
5: Ya Rabbi, yaşarken ruhumu sana ulaştırmaya diliyorum. Kalpten, evet.
7: Ey yüce Allah'ım, ben dönmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı, evliya olmayı diliyorum.
6: Ey yüce Allah'ım, ben de ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı, evliyan olmayı diliyorum. İsterdim yani böyle bir şeyi gerçekten.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Allah'a takvamız ulaşır, ibadetimiz ulaşır dedi. Takvanın göstergesi nedir? Takvanın göstergesi mutlaka birinci safa takva Allah'a ulaşmayı dinlemekle gerçekleşir. İkinci safa takva 12 tane insanla mürşide tabiyet. Üçüncü safa takva ruhun hayattayken Allah'a teslimi. Kaf 31-32. Üç ayet net olarak bunu söylüyor. İster Rum 31. safa takva, ister Kaf 31-32 üçüncü safa takva, Necm 32 ise ikinci safa takva ifade ediyor. Kişinin takva sahibi olmasının standartlarına baktığımızda üç faktör görüyoruz. Bir, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması. İki, nefsini tezkiye etmesi. Ve bir, üçüncü faktör ruhun Allah'a ulaşmasıdır. İşte üç açıdan takva sahibi olduğumuz nokta budur. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırılmıştır. Hangi ayet-i kerime? Kaf 31-32 ve uzibetel cennetülül muttakine gayre ba'id. Hâzâ mâ tu'adûne li kulli evvâbin habîs. Necm 32'de nefsinizi tezkiye ettiğini söylemeyin. Allah takva sahiplerini bilir. Öyleyse Allah kimin nefsini tezkiye eder? İkinci safa takva ile takva sahibi olanların. Rum 31'de Allah münibine ile ve takû. Allah'a yönelme ve böylece takva sahibi olmak. Öyleyse birinci sefer takva Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a teslim olmayı talep etmekle gerçek. Üçüncü sefer takva ve huzibetel cennetü lil muttakine gayre bayit hâzâ mâ tu'adûne li kulli evvâbin hafîz. Cennet takva sahibi kullara uzak olmak yaklaştırıldı. Onlar evap olan ruhu Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında yok olan ve hafiz olan mürşidine ulaşıp devrin imamın ruhu başının üzerine yer alan, onu muhafaza eden kişiler. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala kulluk kademelerinde ilerlemek istiyorsak mutlaka Allah'a ulaşmayı dilememizi ve devamında mürşidine tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah'a kul olmak, peygambere ümmet olmak.
3: Önder ifade ediyor.
6: Bazı insanlar bağlanıyor mürşitlere de, hani ben bağlı değilim. İnsanlar inanıyor, hani onun izinden gitmeye çalışıyor. Mürşit sanki bilgiyi direkten doğru aktarıyormuş gibi geliyor yani bana.
7: İlk olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Sünnetlerini uygularsak belki yani kademe kademe belki ilerleyebiliriz yani.
1: Zamanımızda yaşayan Allah dostlarına bağlanmak bizlere ne kazandırır?
2: Güzellik.
3: Bilmediğimiz olaylar en azından bize önderlik yapar. Ne kadar da olsa cahillik olur okumadığımız için.
5: İnanç. sevinç, huzur, mutluluk, bereket hepsini sağlar.
1: Hazreti Mevlana Şems Hazretlerine tabi olmuştu. Yunus Emre Hazretleri Tapduk Emre'ye tabi olmuştu. Siz de dininizi bir Allah dostundan öğrenmek ister miydiniz?
6: İsterdim. Gerçekten isterdim.
7: Mutlaka tabii ki de, hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde çok yaşamak isterdim. Burada yani başkasına bakınca böyle crop işte dar tayt falan giydiklerini görünce yani keşke peygamberimizin döneminde yaşasaydım da en azından yüzünü görseydim falan derdim yani.
1: Onlara tabi olmak bizlere ne sağlar?
6: Ya daha doğrusunu öğrenmeyi sağlar, güveni sağlar, yanlış yerlere gitmemeyi sağlar.
0: Misafirimiz mürşit bilgiyi direkt doğru aktarıyormuş gibi geliyor bana. Mürşitlerin her söylediği doğru mudur? Eğer Allah tarafından tayin edilen mürşitse %100 evet. Çünkü mürşit ruhunu Allah'a teslim eden, mürşit fizik ruhunu Allah'a teslim eden, mürşit nefsini Allah'a teslim eden, mürşit iradesini Allah'a teslim eden, mürşit daimi zikrin sahibi, mürşit yerin göğün melekütünü Allah'ın kalp gözüyle kendisine gösterdiği Allah'ın zatını gören kişi. Ve Allah-u Teala bilmiyorsanız mürşitlere ehli zikre sorun buyuruyor. Öyleyse eğer Allah-u Teala mürşide tabi olmamızı farz kılmışsa, bizi her yönüyle mürşide yönlendiriyorsa, bilmiyorsanız onlara sorun diyorsa, o zaman elbette mürşid Allah'tan hakikatleri bize yansıtan bir aynadır. Şat makamına baktığımız zaman mürşidin Allah-u Teala'nın indinde ehli tezekkür olduğunu görüyoruz. Yani Allah ile daimi bir sohbetin içindedir. Her an bir şeyler sorar, bir şeylerin cevabını alır. Ne zaman dilerse Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. O öğrendiklerini kitaptan öğrenmemiştir. Ona ilmi Allah öğretmiştir. Ulelbab olduğu noktadan itibaren Allah'ın öğretisi altına girer. Daimi zikrin sahibi olmayan bir kişi Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmez. Öyleyse her şeyden evvel en alt seviyede ul-elbab kademesinde kişi ayaktayken, otururken, yanı suya atarken hep Allah'ı zikreden, şeytanın kapısını zikirle kilitlediği kişi, ul-elbab kademesi bir, şeytanın artık o kişi üzerinde tesiri sıfır. Çünkü şeytan karanlıklara tesir eder. Daimi zikrin sahibi olan kişide karanlıklar yok, 19 fazilet var. İkincisi de şeytanın kapısını zikirle kilitlemiştir. Aynı zamanda hikmetin sahibidir. Aynı zamanda tezekkür ehlidir. Dört vasıf şartı ile üç tane şartı tamamen hikmet sahibi ulul elbabın vasıflarıdır. Daimi zikrin sahibi bir. 19 faziletin sahibi iki. Kalp gözü kalp kulağı açık. 3-4. Dört vasıf şartına ilave eden üç tane de son şartının sahibidir. Ehli hayırdır. Devamlı hayır işliyor. Ehli hüküm ehli hikmettir. İhtilaflı olan kulları Allah'tan sormak suretiyle adaleti gerçekleştirir. Ehli hikmettir. Kur'an hangi ayet-i kerimesine bakarsa baksın mutlaka hangi seviyette olduğunu bilir. Bilmiyorsa da ehli tezekkür olması hasebiyle Allah'a sorup öğrenebilir. Bu sebeple Allah-u Teala bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Allah zikir ehliyle konuşmaktadır, vahiy yoluyla konuşmaktadır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
9: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum Efendimizin himmetiyle. Sevgili hocam bir sorum olacak. Arz ediyorum inşallah. Hocam Bakara Suresi 186. ayetinde buyrulan Allah'ın kullarına yakın olmasının nasıl bir yakınlık olduğunu bizlere açıklar mısınız? Sizleri çok ama çok seviyorum Efendimiz hizmetiyle. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Görüntülü sualimiz. Bakara Suresi 186'nde buyrulan Allah'ın kullarına yakın olmasının nasıl bir yakınlık olduğunu bizlere açıklar mısınız? İzâ se'aleke ibâdi annî fennî karîbun. Ucubu davetet aizâ da'anî. Allah zatıyla yokluktadır. ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Allah Teala Kaf 16'da "Lekad halaknal insan." İnsanı biz yarattık. "Enne na'lemu ma tuvessusu bihi nefse." Nefsinin ona ne vesvese verdiğini biz biliriz. "Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid." Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Bize yakınlığı ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmasındandır. Öyleyse Bakara 186'da ayetinde buyurulan Allah'ın kullarına yakın olmasının nasıl bir yakın olduğunu, Allah'ın ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatması sebebiyle bir yakınlıktır. Ayetin girişinde anlıyoruz ki Allah'ın yakın olduklarını davete icabet şartıyla bir dizayn ifade eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onlara yakındır. Ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettikçe kişinin Allah'ın yakınlığı artar. Burada Allah Teala bir şey daha söylüyor. "Kullarım sana benden sorduğu zaman," diyor. Herkes Allah'ın kulu değildir. Allah'ın kulu olması için Allah'a ulaşmayı dilemesi asıldır. Ama bu ayet-i kerimede kısmen var olan bir başka yakınlık, Allah Teala ilmiyle ve rahmetiyle bizi tamamen kuşatmasıdır. Allah'a kul olmayanların da her yaptığından her an haberdardır. Allah'a ulaşmayı dilemek ona yakınlıktır ama dilemeyenlerin de Allah ilmi ve rahmetiyle her şey kuşatması hasebiyle her şeylerinden haberdardır. Öyleyse ne görüyoruz? Hadid suresinin 4. ayet-i kerimesinde "Huvellezi halakas semavati vel ardı fi sitte ayyam thumma istawa ila'l arşi" sonra aşağı istiva etti. "Ya'lemu ma yurcu fi'l ardı ve ma yukhrucu minha ve ma yunzilu minas semai ve yurcu fiha ve huve ma'akum ayna ma kuntum. Vallahu bima ta'malun basir." İşte hadid 4'te ilmi ve rahmetiyle Allah'ın her şeyi kuşattığını kesin açıkça ifade ediyor. Nisa 126'ya baktığımız zaman ne görüyoruz? Nisa suresinin 126. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala Nisa 126'da "Ellahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kanallahu bi kulli şeyin muhite." Allah ilmi ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de mutluluğumuzu ve Allah'a olan kulluğumuzu artıracak en önemli ibadetin zikir olduğunu görüyoruz. Sizce zikir diğer ibadetlerden farklı kılan nedir?
6: Ya zikir gönülden gelen bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani mecburi değiliz biz zikire. Öteki yani bizim görevlerimiz, hani borcumuz, yapmak zorunda olduğumuz bir şey. Ama zikir kalbe bağlı olan bir şey. Allah'la senin aranda, hani gönülden yaptığın bir şey.
3: Zikir yapmanın önemi çoktur da hayat şartlarında ne kadar tabi yapıyoruz onu da bilmiyorum yani.
2: Kendini kaybeden insanlar var. Biz yani zikir çekilsek de içimizden "La ilahe illallah Muhammeden Resulallah" çekeceğiz yani.
1: Zikir yapan insanda neler değişir?
3: Daha alımlı ve daha uysal olur, daha kibar olsun yani. İnancımızı sağlar, ibadetimizi güçlendirir.
7: Şeytana uymaz, vesveseye kapılmaz. Aşırıya kaçarsak vesvese olabilir yani. Çünkü ben buna şahit oldum. Dedem de oldu yani. Çok ibadet etmekten, akşamdan sabaha kadar Kur'an okuyordu, teheccüde kalkıyordu. Sonra işte böyle bir vesvese hastalığına kapıldı.
1: Şeytan insanlara zikri unutturmuş. Sizce bu konuda başarılı oluyor mu?
8: Bence oldu. Allah oluyor. Da bize onu hatırlattı. Büyük bir felaketi vererek de. Çünkü hepimiz unutmuştuk.
5: Deprem o yüzden geldi. Bazı kişiler tanıdı.
1: Hatırladılar mı Allah'ı?
5: Evet. Tanıdı Allah'ı. Kur'an'ı tanıdı, Allah'ı tanıdı. Zikretmeye tanıdı.
8: Ders aldık mı? Almadık. Daha kötü.
0: Bir misafirimiz zikir konusunda aşırıya kaçarsak vesvese olabilir. Ben buna şahit oldum. Dedem çok ibadet etmekten vesvese hastalığına kapıldı. Dedi, çok ibadet etmek vesveseyi artırır mı? Hayır, Allah'ın ölçüleriyle yapıldığı takdirde sadece mutluluk ve huzur getirir. Ama insanlar Allah'ın ölçülerine uymadıkları takdirde şeytanın hegemonyası sebebiyle çok büyük zararlara uğrayabilirler. Şeytan insanları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek ister. Bunların bu dünyada huzursuz ve mutsuz olmasını ister. İbrahim 22'de Allah Teala şeytan der ki iş olabildikten sonra Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Zikir noktasında tefrit var, ifrat yok. Çünkü Allah zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış. Ama bunu gerçekleştirebilmek her şeyden önce Allah'ın koruması altına girmekle mümkündür. Kimdir Allah'ın koruması altına girenler? Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ve Allah'ın tayin-i mürşide tabi değilse 12 tane ihsanla zikrettiği zaman Allah'ın katından kalbine bir şey girmez, gelse bile göğsünden kalbine ulaşmaz, nur yolunu Allah'a açmamıştır. Öyle olunca her geçen gün biraz daha kalbi kararıyor. Şeytan da bunu fırsat biliyor ve onu kendisine bağlamaya çalışıyor. Nefsin ve şeytanın bize vesvese verebilmesi zikir yapmadığımız zamanlara hastır. Çünkü zikre başladığınız an zulmani kapı kapanır. Şeytanın bize vesvese vermesi bizim nefsimizdeki afetlere tesir edip de bizi kontrol altına alması mümkün değildir. Zikir yaptığınız zaman sadece mutluluğu yaşarsınız. Daimi zikre ulaşanlar vesveseden kurtulabilmiş olanlardır. Fazla derine gitme, orta yolu bul, yoksa kafayı üşütürsün. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, göğsünden kalbine nur yolu açılmamıştır. Eğer kişi mürşidine tabi değilse, kalbine de iman yazılmamıştır. Zikirle birlikte Allah'tan gelen, ya gelmez ya gelen de rahmet kalbe girmez. Fazıllar, iman kelimesi yazılıp kalbe yerleşmez. Selavatta, hiçbir zaman karanlıkları küfür var olduğu süre içerisinde kalpten dışarı çıkartmaz. Yani üç nur birden zikirlere gelen üç nur birden fonksiyon eda etmez. Eda edebilmesi mutlaka onun kendisine düşeni yapmasına bağlı. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
10: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah. Tağutun dostu olanların Allah'a tevekkül etmeyenler olduklarını anlayabilir miyiz inşallah? Sualim budur. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Tağutun dostu olanların Allah'a tevekkül etmeyenler olduğunu anlayabilir miyiz? Evet. İnsanla Allah arasındaki ilişkide kişinin Allah'a tevekkül etmesi, Allah'a vekil tayin etmesi demektir. Tevekkül etmek, güven duymak, Allah sevginin de bir nişanesidir, ölçüsüdür. Biz Allah'a daha çok güvendikçe Allah da bize daha çok güvenir. Şeytanla işbirliğinin tabi neticesi Allah'a güven duygusunun yok olmasıdır. Onlar Allah'a güven duyamazlar. Allah'a sevgi besleyemezler. Tabiatıyla Allah'a yaklaşabilmeleri, Allah'a tevekkül etmeleri mümkün değildir. Ayet-i kerimeler net olarak bize bunu söylüyor. Âlimlerin 160'ta Allah sizden yardımı keser, size kim yardım edebilir? Allah size yardım etse o zaman sizi yenecek yoktur. Yardımı keserse ondan başka size kim yardım edebilir? Bakara 257'de ise tağut kafirlerin dostu tağuttur. Küfürde olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah razı olsun. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Kişi tövbe almadan önce yapması gereken nelerdir? Açıklar mısınız? Kişi mürşid önünde tövbeyi gerçekleştirmeden evvel mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Eğer kişi mürşid önünde tövbe ederse ve Allah'a ulaşmayı dilememişse, o zaman Hücurat 14'te yapıldığı gibi Kâletül Arabu amennâ, Araplar biz mümin olduk. Kullem tümünü, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdiğin çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Kalbinizin içine iman yazılmadı. Niye iman yazılmadı? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Öyleyse önemli olan mürşidinin önünde tövbe edenlerin mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeleri şart. Manisa'nın bir kardeşim muhterem hocam, başkalarına yaptığımız iyiliklerin nefs tezkiyesine bir katkısı var mıdır? Elbette başkasına yaptığımız iyilikler Allah'ın yardımını bize ulaştırıyor. Allah Teala Muhammed Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde "İnten sorununa la yensurekum ve yusabbi takdamekum." Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Ve ayaklarınızı sabit kadem kılar. Öyleyse Allah'ın insanlar doğrudan doğruya Allah'a ne bir fayda verebilirler ne bir zarar verebilirler. Ama Allah'ın kullarına mutluluk verebilirler. Çünkü Allah bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Allah bütün insanların mutlu olmasını istiyorsa ve bizler de Allah'ın mutlu olmasını istediği insanları mutlu edersek, o zaman biz Allah'a yardım etmiş oluyoruz. Biz Allah'a yardım ettiğimiz zaman da Allah da bize yardım ediyor. O zaman Allah'ın yardımlarıyla biz zaten hedeflerimize ulaşıyoruz. Borudan bir kardeşimiz taksine tam tersi, eğer biz insanlara nefsani davranırsak, o zaman

duayı yapıyor. Ya Rabbim diyor, beni affet. Affedersen Habibini sevindirirsin. Affedersen şeytan üzülür. Affedersen kulun kurtulur. Ama eğer affetmezsen şeytan sevinir, Habibin üzülür, kulun helak olur. Öyleyse her zaman bu açıdan düşünmemiz gerekir. Bolu'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dilemeyi insanlara anlatırken başarı olmak için ne yapmamız gerekiyor? Allah'tan aciz içinde yardım istemeniz lazım. Çünkü bütün güzellikler Allah'ın yardımı ile gerçekleşir. Başarı olmak istiyorsanız tebliğe giderken hacet namazı kılarak gidin. Allah'tan devamlı zikredin veya yardım isteyin inşallah. Allah razı olsun. Talya'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, irade ile akıl teslimi arasında farkı açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, veli mürşitler de, veli resuller de ve bütün yedi safa dört teslimi yaşayanlar iradelerini Allah'a teslim eden insanların bağlayanlardır. Ama irade tesliminde olsa Allah'tan aldığı emri aklıyla tatbikatını yapar, uygulamasını yapar. Fakat tasarrufta olan devrin imamı bunun dışındadır. Çünkü o aklını da Allah'a teslim etmiştir. Ona hükmeden daima Allah'tır. Allah'ın daimi tecellisindedir. Öyleyse akıl teslimi daimi tecelli ama diğerlerinde kişi Allah'tan emri alıyor ve aklıyla tatbikatını yapıyor. Vücuda uyguluyor. Halbuki tasarrufta kişinin aklı yoktur. Doğrudan doğruya ona kumanda eden Allah'tır. İzmir'den bir kardeşim, muhterem hocam, namaz kılmak istiyorum ama içimde hep bir üşengeçlik var. Namazımızı yemek, içmek gibi nasıl geçilmez yapabiliriz? Allah'tan yardım talep ederek ve aciz içinde devamlı Allah'ın yardımını isteyemek suretiyle. Zikrinizi artıracaksınız, ibadetlerinizi yapacaksınız ve nerede bir sıkıntı varsa o sıkıntının giderilmesi istikametinde Allah'tan talepte bulunacağız. Neyi, hangi hedefe ulaşmak istiyorsak, hangi engeli aşmak istiyorsak, bunun yolu Allah'tan yardım istemekten geçer. Allah razı olsun. Kayseri'de bir kardeşim, muhterem hocam, Allah'ın ipine sarılmak ne demektir, açıklayabilir misiniz? Allah'ın ipine sarılmak, iki Allah'ın ipi var. Bir, Ali İmran Suresi 103. ayet-i kerimesinde وَاَحْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Fırkalara inmeyin. Yani Allah'ın ipine sarılanlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Çünkü Haç Suresi'nin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَلْيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مَنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُ لَهُ قُلُوبَهُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهَادِيَ الَّذ۪ينَ عَلَى اَمِنُوا اِلَى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ. Kendilerine ilim verilenlerin, onun irşat makamının, Veli Resulü'nün, Nebi Resulü'nün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerinin onu Allah'a idrak etmesi, kalplerinden ekinetin alınıp yerine ifat sistemi konarak kalplerinin mutmin olması içindir. Muhakkak ki Allah-u Teala amin olanları sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Öyleyse kimdir bu amin olanlar? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kalbin ulaşmayı dileyenler, Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlar, sırat-ı müstakim üzerinde olanlardır. Ağrı'dan bir kardeşim, muhterem hocam, günümüzdeki öğretide nefs tezkesi anlatılmıyor. Nefs tezkesi tam olarak ne demektir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, nefs tezkesi nefsimizin manevi kalbinde başlangıçta 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur ve şehvet vs. Ve şeytan bu afetlere tesir etmek suretiyle bize kumanda ediyor. Mesela kin ve nefret afetimiz. İblis onu aktif hale getiriyor. Bizle diğer insanlar arasında

0: birbirimizden nefret ediyoruz. Nefret varsa insanlar arasında arkasında şeytan var. Kin ve nefret, küfür. Küfür varsa arkasında şeytan var. Haksızlık ve zulüm varsa arkasında şeytan var. Ne kadar nefsin afeti varsa arkasında şeytan var. Şimdi biz mutlu olmak istiyorsak ve bizi mutsuz kılan şeytansa, şeytan bunu nasıl yapıyor? Nefsimizin afetlerine tesir ediyor. Biz mutlu olmak istiyorsak o zaman ne yapmamız lazım? Kalben ulaşmayı dileyip mürşidimize tabi olmamız lazım. Mürşide tabi olduğumuz zaman nefs tezkiyesine başlarız. Nefs tezkiyesinin yegane vasıtası zikir. Zikirle birlikte afetler adım adım azalır. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye ve tezkiye kademeler 7 kademe geçildikçe nefsimizin manevi kalbindeki karanlıklar %51 azalır, karanlıklar %49 kalır. Şeytan evvelden %100'üne tesir ederken nefs tezkiyesinin akabinde %49'una ancak tesir edebiliyor. Öyleyse şeytanın üzerimizdeki etkisi sıfırlan yani azalmış, afetlerin de etki alanı azalmış. Nefs hasfiyesinde ise tamamen afetler kalpten temizlenmiş, 19 faziletin sahibi olmuşuz. Şeytanın üzerimizdeki etkisi sıfır. İşte iblis biliyor ki nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle ipler elinden alınacak. Şeytan artık o insana tesir edemeyecek. Bunu bildiği için de kesinlikle sırat-ı müstakimde oturuyor. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemesine mani oluyor. Ve dünya hayatını sevdiriyor. Onları zikirden alıkoyuyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aram Kur'an Aram programının sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha maazzerevat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İşte muhterem misafirler, Allah bizi kendi zatına ulaşmaya davet ediyor. Şeytan da bizi dünya hayatına davet ediyor. Ve iradenin sahibi biz, tercihimizi ya dünya ya Allah istikametinde yapacağız. Öyleyse işimiz çok kolay. İki yol var ve iradeyi bize vermiş ve Allah tercih yapmamızı istiyor. Sualim var size. Dünya mı Allah mı? Genellikle şeytan geliyor insanların kalbine vesvesesini veriyor. Diyor ki sen mutlu olmak mı istiyorsun? O zaman dünya ile zengin olursa mutlu olursun. Eşin sana itaat ederse mutlu olursun. Çocukların okulları kazanırsa mutlu olursun. Bunları hepsi fasari. Bunlar sizi bir ihtiyacının yerine gelmesidir. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk Allah iledir.
1: Zenginlik mi, makam mı, şan şöhret mi? Bu dünyada sadece bir takım nesnelerin kolaylıkla elde edebileceği bir dizaynı ifade ediyor. Ama dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil.
0: Ulaşmayı dilemeyenler neyi diliyorlar? Ve radibül hayatü dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan dünya hayatından razıysa, bir insan dünya hayatıyla mutlu olacağını zannediyorsa, o kişinin ahirette nasibi cehennemdir.
1: Mutlu olmak için, mümin olmak için sadece bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse muhterem misafirler, sizi Allah'a davet ediyoruz. Daveti kabul ederseniz o zaman Allah'a isyan etmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz dünyaya meyletmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz, ulaşmayı dilerseniz şeytana itaat etmiyorsunuz. Allah sizden sadece bir tek dilek. Bir dileğiniz Allah için 3 tane cennet mükafatı ve dünya saadetinin yarısı. Sizi Allah bu kadar seviyor. Sadece bir dilek. nefsinizin manevi kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu dileği kalbinizde görürse, Allah da diliyor, neyi diliyor? Sizin ruhunuzu kendisine ulaştırmayı diliyor. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hazreti İsa'nın sözünü hiç unutmayın. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay.
0: Fatiha salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Resul'e itaat konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, havalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişkide Resul'ün apayrı bir yeri vardır. İnsanla Allah arasındaki ilişkide piramidin en üst noktasında Allah'ın nebileri var. Daha sonra imamlar var. Ve halife var. Ve halifeden sonra Resuller geliyor. Her nebi kesinlikle Allah'ın Resulüdür. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede nebi Resullerden bahsediyor ki bu nebi Resuller hepsi Allah'ın peygamberleridir. Allah'ın tasarrufundadır. Allah-u Teala şeriat kitaplarını nebi Resullere veriyor. İşte bütün bu ayetler bize Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği peygamberler, onlar nebi Resullerdir. Ve özellikle Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi çok manidar. Allah-u Teala Nuh Aleyhisselam'a verdiğimiz şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'a verdiğimiz şeriatı, Musa Aleyhisselam'a verdiğimiz şeriatı, İsa Aleyhisselam'a verdiğimiz şeriatı, sana da şeriat kıldık. Bu ayet-i kerimede bahsi geçen Ulul Azm Nebilerin hepsi Allah'ın peygamberleridir. Allah-u Teala onlara ayrı ayrı şeriat kitapları vermiştir. Ama Ankebut suresinin 27 ve hadis 46'ya bakacak olursak Allah-u Teala bu iki ayet-i kerimede de kitabın ve nübüvvetin Hazreti İbrahim'in zürriyetinde kaim kılındığını görüyoruz. Allah-u Teala Ankebut 27'de biz ona İshak'ı Yakub'u vehbi olarak verdik. Onun zürriyetine peygamberlik, nübüvvet ve kitap verdik. Öyleyse dinin iki kaynağından bir tanesi kitaptır, diğeri de nübüvvettir, peygamberliktir. Hadid 26'da da onların zürriyetlerinden nebiler kıldık, kitap verdik ve hikmet verdik. Şimdi din deyince ezeli ve ebedi tek bir din akla gelmeli. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça değil İslam ve özellikle neden babamız İbrahim'in Hanif dini diye bir sual akla gelebilir. Ankebut 27, Hadid 26'da Allah-u Teala bunu söylüyor. Allah buyuruyor ki ben kitabı, yani nübüvveti ve kitabı onun zürriyetinde kaim kıldım. O zaman eğer dinin iki kaynağından bir tanesi nübüvvetse, peygamberlikse, ona verilen şeriat kitabı, kitap varsa ve bu da Hazreti İbrahim'in Aleyhisselam'ın zürriyetinde kaim kılmışsa.
1: Sizleri çok ama çok seviyorum Efendimizin nimetiyle. Efendim.
0: O zaman din babamız İbrahim'in Hanif dinidir. Arapça adıyla İslam'dır. Şimdi tekrar o insanlarla arasındaki ilişkide piramide bakacak olursak her nebi kesinlikle asaleten şefaat yetkisine sahiptir. Şefaat, dünya hayatını yaşarken Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olma noktasında günahların sevaba çevrilmesidir. Ve bütün peygamberler asaleten şefaat yetkisine sahiptirler. Aynı zamanda Bütün peygamberler huzur namazının imamlarıdır. Ve Allah'ın Resulleridir. İşte Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde ve cealnahum eymeten yehtuna bi emrina ve ohayna fi'l hayrati ve ikamis salat devam eden ayet-i kerimede biz onları emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Bu halde her nebi kesinlikle asareten devrin imamıdır. Ama her nebi aynı zamanda Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Halife ne anlama geliyor? Hidayete erdirme açısından Allah'ın peygamberleri Mehdi'dirler. Ama huzur namazının imamı açısından asaretin devrin imamıdırlar. Fakat yeryüzündeki görevi itibariyle baktığımız zaman Allah Teala buyuruyor ki muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım. İşte dünyada yaşayan insanlar arasında en üst noktada olan her devirde bir tek halife vardır. O halife aynı zamanda Allah'ın da Resulüdür. Bakara 30'da Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve izkâle rabbuke lel melâiketi enî ce'alim fil ardı halifeten. Rabbin meleklere muhakkak ki ben yeryüzüne bir halife kılacağım. İnsandan evvel yaratılan cinler ve melekler, özellikle melekler, ayet-i kerimede biz seni tesbih ediyoruz ve takdis ediyoruz. Ama bu halife diye yarattığın insan, kan dökecek, fesat çıkaracak birisi. Nefsi sebebiyle. Nasıl bizden önde olabilir? Allah Teala buyuruyor ki biz sizin bilmediklerinizi biliyoruz. Ve Allah Teala esmaları öğretiyor. Allah'ın insana verdiği üstünlük birinci derecede esmalar itibariyle. Allah Teala insana esmaları öğretiyor. Ve allama Adem el-esma kullaha. Bu esmalar Allah'ın esmalarıdır. Allah'ın isimleri. Ama yetmez, bir üstünlük daha var. Allah Teala ona zatından ruh üfürüyor. İşte bu iki açıdan sizden üstündür o ve ispat ediyor. Örneğin Allah Teala Adem Aleyhisselam'a esmaları verdikten sonra meleklere dönüyor, diyor ki iddia sahibi senin isimleri söyleyin. Meleklerin cevabı قَالَ سُبْحَانَكَ لَا اِلْمَنْ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا. Senin bize öğrettiğin dışında bizim ilmimiz yok. Ama aynı suali Adem Aleyhisselam'a tevhid edince Allah Teala Bakara suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Adem Aleyhisselam'a esmaları öğrettiği için Allah Teala'nın öğrettiği esmaları bir bir sayıyor Adem Aleyhisselam. O zaman Rabbimiz onlara ispat etmiş oluyor ki evet, ben insana esmaları öğretmekle onu sizden üstün kıldım. Ama bununla da yetinmiyor. Allah Teala meleklere Bakara 34'te ve izkâle rabbuke lil melâiketi ve izkûle lil melâiketi escude li âdeme. Meleklere Adem'e secde edin dedi. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلْ مَجْمَعِينَ اِلَّا اِبْلِيسَ. İşte bu secde noktasında bu sefer iblis devreye çıkıyor. Hepsi melekler secde ediyorlar. Çünkü melekler neyi öğrenmişler? Allah'ın insana öğrettiği esmalar sebebiyle insan kendilerinden üstün verdiği ilmi itibariyle. Bu sefer cinlerden iblis devreye giriyor. Diyor ki emre isyan ediyor. Allah Teala ben ona ruhumdan üfürdüğüm zaman siz ona secde edeceksiniz. Melekler secde ediyorlar yani. Allah'ın insanlara verdiği esmalar itibariyle üstün olduğu tasdik ediyor, secde ediyorlar. Ama iblis bu sefer isyan ediyor. Allah Teala isyan eden iblise diyor ki kâle ya iblisu ma menâken nesevdi istecudeyi emektüm Ben sana secde emrini verdiğim zaman seni bunlarla koyan nedir? Araf 12. Kala ene hayrimin. Ben ondan hayırlıyım. Halaktani min nar ve halaktani tin. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın. İblis burada çok korkunç bir numara çekiyor. Allah Teala diyor ki ben ona zatımdan üfürdüğüm zaman hepiniz ona secde edeceksiniz. Sanki bunu duymamış gibi iblis Adem Aleyhisselam'ın fizik bedeniyle kendi fizik bedenini mukayese ediyor. Ve çık git buradan diyor, kibirlenenlerin katımda yeri yok. Ve Adem Aleyhisselam da Allah Teala cennetini alıyor. Bakara 35. Adem Aleyhisselam alelade bir insan mı? Hayır. Adem Aleyhisselam Allah'ın ilk peygamberi, Allah Teala kendisine sahifeler vermiş. Huzur namazının ilk imamı ve asaleten devrin imamı, aynı zamanda Allah'ın yeryüzündeki halifesi. Sevgili kardeşlerim, ister Allah'ın nebileri, kendilerine şeriat gibi verdiği nebiler olsun, ister huzur namazının imamları olsun, ister Allah'ın yeryüzündeki halifesi olsun, bu sadece insanlardan seçilir. Her devirde halife daima insandır. Her devirde huzur namazının imamı daima insandır. Her devirde Allah'ın kendisine şeriat gibi verdiği peygamber, kesinlikle hayatta ise o insandır. İnsanın dışında bir melek imam olamaz, bir cin imam olamaz. İnsanın dışında bir melek bir peygamber olamaz, bir cin bir peygamber olamaz. İnsanın dışında ne melek ne de cin bir halife olamaz. Bu söylediğim makamların hepsi tamamen insana hastır. İşte bu özellikleri itibariyle Allah Teala en üstün varlık insandır. Fakat her nebi, her imam, her halife aynı zamanda Allah'ın Resulüdür. Ama bir şey daha söyleyebiliriz. Allah Teala meleklerden de resuller seçer. Allah Teala cinlerden de resuller seçer. Allah Teala insanlardan da resuller seçer. İşte nübüvvet, imamlık, hilafet tamamen insana has bir özellik olmasına karşılık risalet meleklerde de var, cinlerde de var, insanlarda da var. İşte Hac 75'te Allah Teala Allahu yestefi minel melaiketi resulü ve minen nas. Allah meleklerden de insanlardan da resuller seçer. Bu bahsi geçen resuller nasıl bir resuldür? Velayet mertebesinde bir resul. Yani meleklerden de resul, mesela Cebrail Aleyhisselam resuldür. İnsanlardan da aynı şekilde veli resuller seçilir ki Allah Teala Nas suresinin 36. ayet-i kerimesinde "Lakad bahasna fi kulli ummetin resulen en yebulullah ve ejtenebu tağute." Biz bütün milletlerden, kavimlerden resuller bahsettik. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilesinler ve insan ve cin şeytanlardan içtinab etsinler, kurtulsunlar diye. Başlangıç noktasında tüm insanlar için bir kurtuluş söz konusu. Bu kurtuluş davetin kabulüyle kişinin kendisini insan ve cin şeytanlardan kurtarmasıdır. Bu bir dilektir. Kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Allah Teala cinlerden de resuller seçiyor. Enam 130'da ya maşerel cinni vel insi elem yetikum resulen minkum yakusun aleykum ayati. Ey cin ve insan topluluğu, size ayetlerimi anlatan, bugününüze ulaşacağınız konusunda sizi uyaran içinizden resuller gelmedi mi? Hepsi şahit oluyor, geldi. Sevgili kardeşlerim, bu Allah Teala'nın meleklerden seçtiği resuller, cinlerden seçtiği resuller, insanlardan seçtiği resuller önemli mi? Evet, önemli. Ve Allah Teala en az seviyede Resul'e itaati farz kılıyor. İster Nebi Resul olsun, ister Veli Resul olsun, her ikisi de ilahi iradenin kontrolünde, ilahi iradeyle tespittedir. Bütün Nebi Resuller ilahi iradeyle tespittedirler. Öyle olunca o zaman Allah'ın kontrolünde, o Allah'ın kontrolünde olan Nebi Resullere itaat Allah'a itaattir. Allah'ın kontrolünde olan Veli Resul'e itaat Allah'a itaattir. Allah Teala Nisa suresi 80. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Men yutur Resul'e fakat atallah. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Ama kim ondan yüz çevirirse biz seni onların üzerine muhafız tayin etmedik. Şimdi günümüzdeki bu konferansımızın konusu Resul'e itaatti. Bir kere daha konferansımıza hoş geldiniz. Ve işin özü ne burada? Resul'e itaatin kesinlikle farz olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala'nın burada durumu ne? Zaten Resul eğer devrin imamı ise Allah'ın tasarrufundadır. Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği Nebi Resullerin hepsi asaleten devrin imamlarıdır. Beş görevin sahibidirler. Şeriat kitabının sahibidirler. Ve asaleten şefaatine sahiptirler. Ama Nebi Resuller arasında fetret dönemi var. İşte o Nebi Resullerin fetret döneminde 10 tane ayrı özellik var. Mutlaka Allah-u Teala kavim Resullerinden bir tanesini ne yapıyor? Vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Son Nebi Resul, Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Allah-u Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde وَمَا كَانَ مُحَمَّدٍ اَنْ بَعَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hatemidir. Öyleyse Nebi Resullük Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Ama Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Nereden biliyoruz? Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. وَاِذَا خَذَ اللّٰهُ مِسَاقَ النَّب۪ينَ لَمَا عَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ هِكْوَةٍ سُمَا جَاءَكُمْ الرَّسُولُ مُسَدِّقٍ لِيَمَا مَعَكُمْ Allah-u Teala ezelde Nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sizden sonra beraberinizdekini olan şeriat kitaplarını tasdik eden bir Resul geldiğinde siz ona iman edeceksiniz, ona yardım edeceksiniz. Bu arz sözü üzerinize aldınız mı? Şimdi bahsi geçen misak alınan nebiler arasında ulul azm nebilerin hepsi var. Hazreti Nuh var, Hazreti İbrahim var, Hazreti Musa var, Hazreti İsa var, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz var. Nereden biliyoruz? Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Allah-u Teala Ahzab 7'de ne diyor? وَاِذْ خَذْنَا مِيثَاقَ النَّب۪ينَ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَاِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى İşte Ahzab 7'de o zamanki biz nebilerden onların misaklarını almıştık. Senden de, Hazreti Nuh'tan da, Hazreti İbrahim'den de, Hazreti Musa'dan da ve Meryem oğlu Hazreti İsa'dan da ağır bir misak almıştık. Öyleyse ulul azm nebilerin hepsinden Allah-u Teala misak alıyor. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e nübüvvet sona erdiğine göre ve Ali İmran 81'de sizden sonra bir Resulümüz gelecek dediğine göre Risalet kıyamete kadar devam ediyor. Ama bu Risalet Veli Resullük demektir. Her devirde halifenin dışında her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla Allah'ın ayetlerini tilavet eden Veli Resuller var. Ve bu Veli Resuller Mü'minun Suresinin 44. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala o kavme defaatle gönderiyor. İşte Mü'minun 44 biz resullerimizi yani veli resulleri ardı arda arkası kesilmeksizin gönderdik. Her ümmete, her millete, her kavme resulü geldiği zaman Her defasında onu yalanladılar. Biz de onları birbirinin arkasında helak ettik ve onları efsane kıldık. Artık mümin olmayan kavim Allah'ın rahmetine uzak olsun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın evrensel kanunu, şu an dünya üzerine ne kadar ayrı lisanı konuşan kavim varsa mutlaka o kavmin içerisinde bir veli resul var. Bu veli resullerin durumuna baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de ne görüyoruz? Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede insanların Allah'a karşı bir mazereti olmaması için Nisa 165'te biz müjdeleyici, uyarıcı resuller gönderdik. İbrahim 4'te her resulü o kavmin lisanıyla vazifeli kıldık. Nahl 36'da insanlar tağuta kul olmaktan içtinab etsinler, kurtulsunlar ve Allah'a kul olsanız diye her kavimde resuller bahsettik. Resul göndermesek azap etmeyiz. Taha 134. Rabbimiz bize resul gönderseydin olmaz mıydı? Biz de ayetlerine tabi olur müminlerden olurduk. Kasas 47. Bize bir resul gönderseydin, biz de senin ayetlerine tabi olur mümin olsaydık olmaz mıydı ya Rabbim? Kasas 59. Ve en son ayet-i kerime, cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. وَوَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاءُوا فُتْوَتْ اَبْوَابُهَا قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَتِكُمْ رَسُولَ مِنْكُمْ. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içerisinde Allah'ın ayetlerini size tilavet eden ve bugüne ulaşmakla uyaran veli resuller gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyor, geldi ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanoğlu için bu dünya hayatında Allah'ın ahlakıyla alaklanmak, dini yaşamak, Kur'an ahlakıyla alaklanmak olmasa olmaz şartı Resul'e itaatten geçer. Resul'e itaat yoksa din yoktur. Bunu en meciz şekliyle Allah dostu Yunus Emre ifade ediyor. Resul aynı zamanda Allah'ın mürşididir. Gel ey kardeş, hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Resul'ün cemali göreyim dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Niceler gitti mürşid arayı, arayanlar buldu devayı. Bin kez okuruysan aktan karayı, bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Kadılar, müftüler cümle geldiler, kitaplarını bir yere koydular. Sen bu ilmi kimden aldın dediler. Bir kamil mürşide varmasan olmaz. Öyleyse Allah'ın ezeli ebedi dini, babamız İbrahim'in hanif dini, Arapça dili İslam'ı yaşamak, Resul'e itaatten geçer, mürşide itaatten geçer. Kur'an-ı Kerim'deki hakikat bu olmasına karşılık, belki şu anda diyecekler ki, güzel de bu ayetleri sen kendine göre yorumluyorsun. Hadislerde beyan edilmiş mi? Evet sevgili kardeşlerim. Her devirde ister Nebi Resul olsun, ister Veli Resul arasında seçilen devrin imamı olan Resul olsun, o sultandır, Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Nereden biliyoruz? Allah-u Teala Rahman Suresinin 33. ayet-i kerimesinde Ya maşerel cinni vel insi en istetatum en temzu münakları semavati vel ard fenvizu la temzu ila bi sultan. Ey insan ve cin topluluğu, semaların ve arzın kuturlarından, çaplarından nüfuz etmeye, çıkıp gitmeye eğer gücünüz yetiyorsa, hadi çıkın, çıkamazsınız. Bir sultan, bir mürşit olmaksızın nüfuz edemezsiniz. Evet, bir sultan, bir mürşit olmaksızın. Sultan her devirde devrin imamıdır. Evet sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın gölgesi olarak kabul edilen sultan her devirde devrin imamıdır. Bu devrin imamı asareten Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği bir peygamber olabilir. Bu devrin imamı nebilerin olmadığı dönemlerde kavim resulleri arasında seçilen bir veli resul olabilir Secde-i Müdür'de göre. O zaman Secde-i Müdür'de göre onları emrimizle, daha doğrusu onlardan emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Sabırlarından dolayı ve ayetlerimize yakin hasil ettikten dolayı. Burada bahsi geçen sabır sahibi, Allah'ın emriyle hidayete erdiren, Allah'ın ayetlerine ilmel yakin, aynel yakin, muhakkal yakin seviyesinde yakin sahibi olan kişi bir Resul müdür? Evet. Bu bir veli Resul'dür ve o dönemde o veli Resul arasından Allah seçmiştir. Neye göre seçmiştir? Al-İmran suresinin 179. ayet-i kerimesine göre seçmiştir. Al-İmran suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Allah habis olanı, kötüyü, temiz olandan, mümin olanı, mümin gözükenden ayrıncaya kadar müminleri terk edecek değildir. Demek ki mümin gözükenler var ve mümin olanlar var. Mümin gözükenler kimler? Kur'an-ı Kerim'de adı başka bir değil, münafıklar. Münafıklar, onlar da sahabe gibi gelmişler, tövbe etmişler, biat etmişler. Ama onlar diliyle itaat ediyorlar ama kalbiyle küfürdeler. İşte Allah Teala münafıkları tarif ederken münafıkın suresinin 1. ayet-i kerimesinde "İza ca'akel münafikune" münafıklar sana geldiğinde "Kalu neşhedü enneke rasulullah" muhakkak ki sen Allah'ın Resulü'sü şahitlik ederiz. Biliyorsunuz mürşit önünde biat ettiğimiz zaman, tövbe ettiğimiz zaman önünde bir kelime daha söylüyoruz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Yani 7 şahidin huzurunda Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de onun Resulü ve Peygamberi Nebisidir diye zikrediyoruz. İşte bu 7 şahidin huzurunda bahsi geçen tövbe olayından sonra itaat başlıyor. Ve İtaatte mutlaka Allah'ın emrine itaat ediyor kişi. Çünkü Resul'e itaat Allah'a itaattir. Ve Allah Teala bu tövbe olayında, bu biat olayında Nisa 64'te o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi Allah mutlaka onların tövbesini kabul ederdi. 3 çeşit tövbeden bahsedebiliriz kısaca. Bir insanın kendi kendine yaptığı bir tövbe, bir de mürşit önünde yapılan tövbe, bir de tövbe-i nasuh. Tövbe-i nasuh en üst seviyede yapılan bir tövbedir. Kişinin 3 emanetini teslim ettikten sonra ihlasın bütün şartlarını yerine getiriyorsa o zaman Allah-u Teala ne yapıyor? Allah onu tövbe-i nasuh'a davet ediyor seher vaktinde. Tarim 6'ya göre. Tarim 8'e göre. Ama mürşid önünden yapılan tövbe 12 tane insanla kişinin tövbesini ifade ediyor. Bir de insanın kendi kendine yaptığı tövbe. Bir insanın kendi kendine yaptığı tövbede Allah'ın bir garantisi yok. Vallahi Teala bu konuda uyarıyor. Mürşidle yapılan tövbede 7 tane nimete kişi sahip olmasına karşılık bir insanın kendi kendine yaptığı tövbede sadece biri 10 derece kazanır. Bakın mürşid önünden yapılan tövbede devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geliyor. Ama kendi kendine yapılan tövbede devrin imamın ruhu gelmez. Mürşid önünde yapılan tövbede günahlar sevaba çevriliyor Furkan 70. Ama kendi kendine yapılan tövbede günahlar sevaba çevrilmiyor. Mürşid önünde yapılan tövbede kalbe iman yazılıyor mücadele 22. Kendi kendine yapılan tövbede kalbe iman yazılmıyor. Mürşid önünde yapılan tövbede ruh vücuttan ayrılıyor. Kendi kendine yapılan tövbede ruh vücuttan ayrılmıyor. Mürşidden yapılan tövbede 2 çift nur gelmeye başlıyor ama kendi kendine yapılan tövbede nur gelmiyor. Mürşidden yapılan tövbede kişi 1'e 700 kazanmaya başlıyor ama kendi kendine yapılan tövbede 1'e 10 kazanıyor. Mürşidden yapılan tövbede irade güçlenmiyor ama irade güçleniyor ama kendi kendine yapılan tövbede irade güçlenmiyor. Öyleyse bu açıdan bakıldığı zaman mürşidden yapılan tövbenin bir insanın kendi kendine yaptığı tövbeden 6 açıdan hatta 7 açıdan farklılık var. Ve Allah'ın bir garantisi de yok. Allah Teala Fatır suresinin 5. ayet-i kerimesiyle Lokman suresinin 33. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ya eyyuhen nasu inna va'dallahi hakkun ve la tagurrannakumul hayatud dunya ve la yughrannakum billahil gurur. Ey insanlar, muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi kandırmasın, aldatmasın. Sakın iblis de sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Yine Lokman 33. Ey insanlar, Rabbinize karşı takva sahibi olun. O günden korkun ki baba oğluna o karşılık veremez. Oğul da babasına bir şeyle karşılık vermez. Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın tağut da sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. Fevzibetil cennetülül mutagine gayre ba'id. Kaf 31-32'de. Cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tu'adune li kulli evvabin hafiz. Öyleyse her şeyden evvel Allah-u Teala bizlerin 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olmamızı istiyor. Kim Resul'ün davetine icabet eder, itaat ederse. Resul'e itaat, Allah'a itaattır. Kim Allah'ın davetine icabet ederse, o Allah ve Resul'üne itaat etmiştir. Davete icabet etmeyen, Resul'e isyan eden, Allah ve Resul'üne isyan eden kişidir. Hadis-i şerif gayet açık. Öyleyse birisi sizi, siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz cennette müjdelenirsiniz. Dilemediğiniz takdirde gideceğiniz yer cehennemdir. Siz olun, itaat edin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bir dilekle birinci kat cennetin garantisini Allah'tan alın. İşte Allah Teala bu ayetlerde onu söylüyor. Yani cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. Bunlar kimlerdir? Bunlar haza ma tuadune, Allah'ın vaadidir kimler için? Li kulli evvabin hafiz. Ruhunu Allah'ın zatına ulaştırmış, Allah'ın zatına sığınan ve hafiz olanlar. Yani mürşidin önüne tövbe eden, devrin imamının ruhu başının üzerine bir muhafız olarak gelen kişiler. O zaman sevgili kardeşlerim, hepimize düşen Allah'ın garantisinde 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip olmak istiyorsak, Resul'e itaat farz. Her Resul aynı zamanda nezirdir. Her nezir aynı zamanda Resul'dür. Aynı konuyu Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde dile getiriyor. Bu sebeple Resul'e itaat cennet garantisidir. Resul'e isyan cehennemin anahtarıdır. Eğer siz cehennemin anahtarı değil de cennetin anahtarına sahip olmak istiyorsanız, sizi Allah'a davet eden Resullere itaat edin. İtaat ederseniz, ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala bu talebi kalbinizde görürse mutlak surette Rahim esması ile tecelli eder ve peş peşe 7 Furkan 12 tane ihsanla sizi mürşidinize ulaştırır ve nefs tezkiyesini Allah sizin için gerçekleştirir. Vasıta olarak kullandığı Allah'ın en sevdiği mürşididir. İşte bu mürşid alelade birisi değil. Allah Teala Ali İmran 779'da seçmiştir. Ona iman etmeniz söz konusudur. Ona itaat etmeniz söz konusudur. Resul'e itaat Allah'a itaattir. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Sultan Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Kim ona ikram ederse ikram görür. Kim ona ihanet ederse o da ihanete uğrar. Kim Allah'ın yeryüzündeki gölgesi sultanı alçaltırsa o da Allah onu alçaltır. Öyleyse dikkat edin, kim Allah'ın yeryüzündeki sultanı alçaltırsa Allah da onu alçaltır. Sultan yeryüzündeki Allah'ın gölgesi de ona ikram eden ikram görür. Ona ihanet eden ihanete maruz kalır. Ve bu sultan olan Resul'e itaat Allah'a itaattir. Yani eğer kişi itaat etmezse, yeryüzündeki halifeye itaat etmezse, biat etmezse cahiliye hükmüyle ölür. İtaat ederse mutlaka Allah'ın cennet müjdesine kavuşur. Biz size diyoruz ki siz olun, Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Dilerseniz Allah-u Teala'nın mutlaka 12 tane hasana sizi mürşidinize ulaştırması lazım. Mürşid önünde tövbe ederseniz şefaat olayı gerçekleşir. Günahlarınızı sevaba çevrilir. İkinci kat cennet ve kalbinizin 7 kademedeki temizlenmesiyle, yani kalp temizliğiyle 3. kat cennetin de sahibi olursunuz. Ondan sonra hakkı tavsiye ederek Dördüncü kat cennet ve daha öteye geçerek de beşinci kat cennet, ihlasa ulaştığınız zaman altıncı kat cennet ve Allah-u Teala'nın tövbe-i nasuhla tövbe ederek sizi salaha ulaştırması, yedinci kat cennetin sahibi olursunuz. Hepinizin Allah ve Resulü'nün en üst seviyede itaati gerçekleştirerek Allah'ın salih kullarından olmanızı Rabbimizden Efendimiz himmetiyle dileyerek konferansın sözlerini burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Eğer siz de Resul'e itaat edenlerden olmak istiyorsanız, üçüncü kat cennet dünya saadetinin yarısını Allah'tan tek bir dilekle garantisini elde etmek istiyorsanız, hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim.
2: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek
2: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
0: ve Allah'ın emir ve yasaklarına
2: uyacağıma yemin ederek
0: Allah'tan kendisine
2: kitap, sancak, taht,
0: nur ve kılıç verilen
2: devrin imamına,
0: Allah'ın Resulüne,
2: emirlerine itaat edeceğime
0: yemin ederek
2: ihsanla
0: tabi olduk.
2: La ilahe illallah,
0: Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah.
2: Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun.
0: Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha, ma'as-salava.
3: Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
4: Ne diyordu Karun? Allah kendisine diyordu ki, bak sana ben verdim. Sen de kullarıma ver ki ahiret hayatında kazançlı çıkasın. Öldüğün zaman pişman olmayasın ey Karun. Karun ne cevap veriyor? Bana ne ya diyor, ben ilmin sahibiyim. Bütün bu zenginliği ben ilmimle kazandım diyor. Allah Teala da ona cevap veriyor, diyor ki ey Karun, senden önce de senden çok daha fazla zengin kıldığımız insanları nasıl helak ettiğimizi hiç düşündür mü diyor. Karun zenginliğiyle, ihtişamıyla insanların karşısına çıkıyor. Bütün bu o zenginlikten topladığım maldan adamın hissiyatı ne yani? Duygusu ne? İnsanlara gösteriş yapacak, kendisini şişirecek işte. Bak ben buyum. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük mutluluğun sahibidir. Ne diyorsunuz? Öyle anlıyorlar. Şu anda dünyanın peşinden koşan insanların hepsi zenginlerin, zenginler deyince ağızları sulanıyor. Oo, bunların hayatına diyecek yok. Ama öyle mi gerçekte? Hayır. Gerçekte onların kalbine bakan, kalbini bilen Allah-u Teala öyle olmadığını söylüyor. Size yazıklar olsun o Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kime söylüyorlar? Dünya hayatını isteyenlere söylüyor. Size yazıklar olsun. Amenü olan, salih amel işleyen, Allah'a ulaşmayı dileyen ve müşriklere tabi olanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Evet. Sağlaması sizde. Sağlaması kalbiniz sevgili kardeşlerim. Ben şuyum buyum demek hikaye. Bir kere daha sesleniyorum sizlere. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ı sevmektir.
0: Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Kur'an-ı Kerim'in öğretim metodu. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesi deyince ne anlamalıyız? Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Öyleyse her devirde öğrenenler var ve de öğretenler var. Öğreten Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığıdır. Öğrenen de Kur'an-ı Kerim'i öğrenip hayatına tatbik eden, yaşayan kişidir. Biz her devirde öğretenler ve öğrenenler var. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz'e yüklediği 5 tane görev var. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde. Kemâ ersennâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm ayâtunâ ve yüzekkîküm ve yuallimukumül kitâbe vel hikmete ve yuallimukum mâ lem tekûnû ta'lemûn. İşte Resulullah'ın, Allah'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yüklediği ayetler muhacesinde yüklediği görev, birinci görev ayetleri tilaveti, ikinci görev nefs tezkiyesi, üçüncü görev kitabın öğretilmesi, dördüncü görev hikmetin öğretilmesi ve beşinci görev hikmetin ötesinin de öğretilmesini muhtevasına alıyor. Kur'an-ı Kerim'in öğretim metoduyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Allah'ın yüklediği 5 görev arasında kesin bir illiyet rabıtası var. Şimdi ekrana Kur'an-ı Kerim'in öğretim metodu slaytımızı getirecek olursak görüyoruz ki birinci safhada tebliğ var, ikinci safhada kıraat var, üçüncü safha tilavet, dördüncü safha nefs tezkiyesi, beşinci safha kitabın öğretilmesi, altıncı safha hikmetin öğretilmesi ve yedinci safhada hikmetin ötesinin öğretilmesini muhtevasına alıyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah'ın yüklediği görevlerle Kur'an-ı Kerim öğretim metodu arasında kesin bir illiyet rabıtası var. Allah-u Teala din konusunda daima öğretimi esas alır. İnsanlar da Kur'an-ı Kerim'in tilavetini öğreniyor, öğretiyorlar. Herkes bununla meşgul. Ve zannediyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir demek de bundan bahsediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in Arapçasının öğrenilmesi ve öğretilmesi. Hayır, ondan bahsetmiyor. Onun lafzının ve ruhunun öğretilmesi ve Kur'an'da geçen bütün emirlerin yerine getirilmesini sağlasın diye Allah-u Teala Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e vazife veriyor. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Kur'an-ı Kerim'i istediğiniz kadar en usta Arapların okuyabileceği güzellikte okuyun. Bu okumanız sizi kurtuluşa ulaştırmaz. Olması olmaz şart. Tebliğe muhatap olan kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, ardından mutlak surette mürşide tabiyet vesaire. Şimdi muhtevaya baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim öğretim metodu 28 basamaklık İslam merdiveninde gerçekleşiyor. Birinci basamağında Kur'an-ı Kerim'in öğretim metodu ile birinci basamak arasındaki illiyet rabıtası, birinci safha tebliğ herkese yapılır.
tebliğin kendisine ulaşmadığı hiç kimse yok. İşte cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilim içerisinde ayetleri size tilavet eden, bugüne ulaşmakta uyaran Resul gelmedi mi? Zümer 71 veya Nezir gelmedi mi? İkinci basamakta da yine bu tebliğ kulak asmayan ama kimseyi de ayartmayan insanlar söz konusu. Yine ayetler kıraat ediliyor. Ama ayetler kıraat edilmesine rağmen insanlar yine göz ardı ediyorlar ve öyle olunca da o zaman bir ve ikinci basamakta olanlar onlar cehenneme gidiyorlar. Tilavet neyle başlıyor? Tilavet üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar devam eden bir vesile. Nitekim Resullerin görevine baktığımız zaman Resullerin o size ayetleri tilavet ediyor. Allah-u Teala'nın her devirde hidayete erdirmekle vazifeli kıldığı devrin imamının görevlerinin birincisi tebliğ, ikincisi kıraat. Bu cehenneme gidecek olanlara ama kurtuluşa ulaşanlar için üçüncü basamakta tilavet başlıyor. İkinci sual, Kur'an-ı Kerim'de geçen öğretim metotları nelerdir? Evet, şu anda ekranda görüyoruz. Tebliğ, kıraat, tilavet, tezkiye, talim, kısa ve tezekür. Şimdi üçüncü basamakta kişi tebliğe muhatap olduğu zaman, kendisine kıraat edildiği zaman Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah-u Teala dördüncü basamakta Rahim Esması ile tecelli ediyor. Ve beşinci basamakta İcab-ı Nusre'yi kaldırıyor. Altıncı basamakta kulaklardaki vakrayı alıyor. Yedinci basamakta kalpteki ekineti alıyor. Böylece kişi yedinci basamakta amen olup Allah'ın günahlarını örttüğü takva sahibi birisi. Allah-u Teala takva sahibi olması hasebiyle birinci kat cennet ama günahların örtülmesi sebebiyle de yine birinci kat cennetin kişi sahibi oluyor. Tezkiye 14. basamakta mürşidine tabi olduktan sonra başlıyor. 7 safa Kur'an-ı Kerim'e bütün metodu. Tezkiye 21. basamağa kadar devam ediyor. 22. basamakla 25. basamak arasında da talim var, kitabın öğretilmesi. Ve 26-27 kısa hikmetin öğretilmesi. 28. basamak ve daha ötesi tezekkür, hikmetin ötesini öğretilmesini muhtevasını alıyor. 7 safa Kur'an öğretim metodu. Kur'an-ı Kerim'de öğretim metodu öğrenenlerin seviyesine göre ayrı ayrı kademeler oluşturuyor. Tebliğin, kıraatın, tilavetin, tezkiyenin, talimin, kısanın ve tezekkürün oluşturduğu 7 safhalık bir öğretim dizaynı söz konusu. Bu Allah'ın ilim öğretisidir. Allah-u Teala her birine farklı bir ismini yerleştirmiş. Çeşitli ayetler bu konuların her birine ayrı ayrı ışık tutuyor. 7 safhalık Kur'an-ı Kerim öğretim metodu gerçekten ayetlerle net olarak ispat edilmiş. Üçüncü sual, bir insan kendi kendine de Kur'an-ı Kerim'i öğrenir.

0: Allah'a ulaşmasında yine tezkiye olayında Resulullah vazifeli. Ruhunu Allah'a ulaştırmış, ermiş evliya olanlar fizik vücut teslimine kadar olan kesimi Kur'an-ı Kerim'in ilk dört ruhunun öğretilmesi yine Allah'ın Resulü vazifeli. Ve daha sonra 26. ve 27. basamaklarda hikmetin öğretilmesi yine Resulullah vazifeli ve hikmetin ötesini öğretilmesinde de yine Resulullah'ın vazifeli olduğunu net olarak anlıyoruz, görüyoruz. Bakara suresinin 78. ayet-i kerimesinde mürşitten Kur'an öğrenmeyenlerin durumunu Allah Teala açıklıyor. Onlar ümidirler, kitabı bilmezler, sadece emaniye yani insanların zanlarını bilirler. Öyleyse bir tarafta Allah'ın öğretisi var, bir tarafta insanların kendi zanları. Kur'an-ı Kerim Allah'ın öyle bir öğretisidir ki bütün surları onun içindedir. Ve bu konuda gene başka insanların yaptıkları çalışmalardan hareketle sonuçlara gidiyorlar. Yani zanlarına dayalı olarak Kur'an'da bunun ötesinde ne var diye araştırmamışlar. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'in temel kavramının hepsi kaybolmuş. Allah-u Teala'nın dizaynında Allah'ın Resulüne tabi olmak asıldır. Tabi olan delaletten kurtulur. Şakide olmaz. Kitabın talimi öğretilmesi hep bu ifadeyi. İşte ta 123'te Kale biter cemi'an ba'dikum ne'adın adu fe imma yetiyennekum min hüden ve men ittebi hüdaye. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalma şakilerden olmaz. Neyse görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'in öğretimin metodunun bütün safhalarında Allah'ın mürşidi var. Kitabın talim öğretilmesi, tilavetin bütün bu konularda asıl vazifeli olan Allah'ın mürşidi. Nebi Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün bu görevlerin sahibi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrü boyunca bütün sahabeyi Kur'an ile emrederek yetiştirdi. Ama konu böyle olmasına rağmen günümüzde vahiy Resulullah'la sona ermiştir. Risalet Resulullah'la sona ermiştir. Allah Teala Resullerden başkasına ayet indirmez vesaire birçok konularda insanlar kendi zanlarına tabi olmuşlar. Ve öyle olunca adeta Kur'an-ı Kerim'in kapısını kapatmışlar. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an'ın öğretim metotlarından birinci safhasında tebliğ olayını görüyoruz. Ve bu tebliğ insanları Allah'a ulaşmayı dileme davetini içeriyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
2: Allah'a ulaşmak için Allah'a inanmak gerekiyor.
3: Tabii ki ibadetler aklıma geliyor benim.
4: Ya ibadetimiz ne? Namaz kılmakla.
1: Bizim neyimiz Allah'a ulaşır? Mesela ruhumuz ulaşır mı Allah'a?
2: Öyle bir konu yok. Ruh Allah'a ulaşmaz. Ruhun sahibi de Allah. Alemin sahibi de Allah olduğu için Allah'a ulaşan bir şey yok. Onun bize ulaşması lazım.
1: Ruhun Allah'a teslimini Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de farz kılmış. Bunu da bir dileğe bağlamış. Ya Rabbi ben de Yunus Emre gibi, Mevlana gibi sana ulaşmak istiyorum. Ermiş evliyan olmak, ruhumu sana erdirmek istiyorum. Böyle manevi talepleriniz var.
2: Tabii ki de. Tabii ki de.
4: Ansızlığım var tabii ki. O acı oldukça, canım yandıkça hep söylerim.
3: Haddimi bilerek yani bir ne bileyim Yunus Emre gibi veya bir ne bileyim Eyüp'ten Hazretleri gibi böyle büyük duaları edemiyoruz tabii ki.
4: Allah'ım sana ulaşmak istiyorum. Ermiş evliyaların gibi yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
3: Ben de Yunus Emre gibi, Mevlana gibi sana ölmeden önce ulaşmak istiyorum. Ermiş evliyan olmak istiyorum. Mutlu yaşamak istiyorum Allah'ım.
1: Ne hissettin?
3: Tüylerim şu anda diken diken diyeyim. Bana bu fırsatı verdiğiniz için Allah sizlerden bin kere razı olsun.
0: Evet, bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda ruh Allah'a ulaşmaz. Ruhun sahibi de Allah'tır. Allah'ın bize ulaşması lazım dedi. Allah'ın bize ulaşmasıyla bizim Allah'a ulaşmamız arasında fark var mıdır? Evet, fark vardır. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerime

0: içerisinde Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı, Nevi'de Sultanı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatı, aynı şeriat ve aynı dini ihtiva ettiğini buyuruyor ve üç esas üzerine bina edilmiş. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet akidesi şirkten kurtulmayı bir dile ifade ediyor. Tevhid tabiyeti muhtevasına alıyor ve teslim ruhun, meşin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim. Allah Teala insanların büyük kısmını elbette seçer. O kişinin Allah'a ulaşması için Allah'ın rızasını beyan eder. Bizim Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'tan razı olduğumuzu ispatımız üzerine Allah da bizden razı olur ve insanlarını birer birer vermeye başlar. Rıza bu açıdan bakıldığında bir nevi müsaade hüviyeti taşır. Allah razı olmalı ki bize de o hedefe ulaşma müsaadesini versin. Biz o hedefimize ulaşabilirim. Ama Allah cüz-i iradeye karışmaz. Cüz-i irade kutsaldır, kutsal iradeye karışmadığı gibi kendisine karışmasını istemiyor ve kişinin kendi iradesiyle talep sahibi olmasını istiyor. Ve bu meyanda da Allah kitaptan indirmiş, kitapları açıklayan Resuller vazifeli kılmış. Yaratılışımıza baktığımız zaman üç vücudun sahibiyiz. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde sarsalın denilen kuru topraktan ve şeklenen bir balçıktan bir fizik bedenle Allah bizi halk etmiş. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bir nefse bizi dizayn etmiş ve secde 9'da zatından bize ruh üfürmüş. İşte üç vücudu ve serbest irade ama başlangıç noktasında ruhtaki 19 hasrete karşılık nefse 19 afet var ve denge bir varlık olarak hayata başlıyoruz ama şeytan devrede olduğu için nefsin afetlerine %100 tesir ettiği için hemen şeytanın lehine denge bozuluyor. İşte daha 123'te siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. İşte indiğimiz zaman 19 afetle mücadele olan bir nefs ve şeytan da bu 19 afete %100 tesir ediyor. Denge yine şeytanın lehine bozuluyor. Ama Allah Teala hemen diyor benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o derahatte kalmaz ve şakilerden olmaz. Öyleyse denge varlık olan insan bir tarafta şeytan ve nefs, irade, akıl, öbür tarafta Allah ve ruh, irade ve akıl söz konusu. Yani o mürşidin de sağ tarafta yer aldığı bir slaytımız varsa onu gösteren bir tarafta şeytan var, bir tarafta da Allah'ın mürşidi devreye giriyor. Yine evet şu anda bu slaytı görüyoruz. Yani insanlarla arasındaki ilişkide birinci basamaktan 26. basamağa kadar hatta 28. basamağın 7. kademesine kadar şeytan hep var. Ama kişi daimi zikre ulaşıp nefsin 19 afetinden temizlendiği an artık o noktada iblisin üzerimizdeki tesiri sıfır. Yine uğraşmaya devam ediyor ama sıfır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an'ın öğretiminin gerçekleşmesi için Allah'ın emirlerini tebliğ eden, bizlere ayetleri okuyup açıklayan Resuller, Mürşitler tayin etmiş. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit Allah'a inanmış, inandıklarında tebliğiyle görevlendirilmiş gibi.
3: Kelime anlamı irşat, yani açıklayan anlamda sanırım.
1: Sizin Allah'a yakın olmak, Allah'a ulaşmak, onun emirlerini yerine getirebilmek için bir öğretmene, bir rehbere ihtiyacınız var. Onu arayıp bulmak ister miydin?
2: Zaten var. En büyük rehberimiz Peygamberimiz, onun sünneti, ehli beytler.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki sizler beni görüyorsunuz ama biz onu görmüyoruz. Ama bizler gönülden, kalben ona tabii ki bağlıyız. İnşaat olayında biz sanki çok çok çok gerilerdeyiz. Bazen eşimlerle konuşuyoruz. Keşke diyoruz o yıllarda yaşasaydık.
1: Onlardan eğitim alırsak nasıl bir hayatımız olur?
4: Ya daha güzel bir hayatımız olur kardeşim falan öyledir. Bir mürşide bağlıdır. İşleri daha rast gidiyor her şeyde. Gece namazları, duaları, her şeyleri dört dörtlük. Evine bir del bin şey geliyor yani, bereket geliyor.
1: Neden onlar gibi mürşide tabi olmuyorsun?
4: Ben de oldum da yapamadım, çıktım geri, yapamadım yani.
3: Arayan her zaman bulur, yeter ki gönülden sanırım istemek önemli.
1: Hacet namazı kılıp bana sorun diyor Allah-u Teala. Yapmak ister.
3: Nefis diyelim. O nefisi yenmek o kadar zor ki.
0: Misafirimiz mürşit konusunda biz irşat olayında çok gerilerdeyiz. Bazen diyoruz ki keşke o yıllarda Peygamber Efendimiz zamanında yaşamış olsaydık. Günümüzdeki irşat olayı Peygamber Efendimiz zamanında olandan farklı mıdır? Şimdi geleneksel bir din tatbikatı var. Bu geleneksel din tatbikatının öğretisinde sadece zahiri aleme dönük olan kesitler söz konusu. İrfanı fizik ötesini ihtiva etmiyor. Ve genellikle öğretilenler insanların zanlarından ibaret, Kur'an-ı Kerim'e muhalif olan zanlardır. Eğer Allah-u Teala'nın bizler için vazifeyi kılmışlıktan öğrenirsek, o aslında bizi kurtuluşa ulaştırır. Hadis-i Şerif'te aranızda en hayırlınız benim soyumdan gelecek olan Mehdi'dir. Çünkü o Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu size öğretecek. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimle inşallah. İzninizle bir soru sormak istiyorum. Mürşidimizden aldığımız ilme kendiliğimizden bir şeyler eklememiz doğru olur mu? Allah razı olsun. Hürmetle ve hasretle ellerinizden öpüyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Mürşidimizden aldığımız ilme kendimizden bir şeyler eklememiz doğru mudur? Hayır. Tasavvuf vadettir ve Kur'an'ın yegane açıklayıcısı Allah'tır. Onun açıklamaları asıldır ve bizim seviyemiz toplum olarak tasavvuf mensupları olarak Allah'a yaklaştıkça, yükseldikçe Allah'ın bize ulaştırdıkları da adım adım farklı hüviyetlere girecektir. Yani niyakat kesbettikçe daha üst seviyelerde Allah'ın sırlarına vakıf oluruz. Yeni bulunduğunuz açıdan, bulunduğunuz katın penceresinden görüntüyü size daha da net aksettirecektir. Öğretimde de vahdet asıldır. Herkes kendisine ait olan bir şeyleri öğretisine ilave ettiği takdirde tevhid yara alır. Bugün söylemediğiniz bir şeyi, size açıklamadığımız bir şeyi siz açıklarsanız kendinize ait olan vasıflarla o zaman yanlışlar yapmanız rahatlıkla mümkündür. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın tasarrufunda olan devrin imamı her devirde en üst seviyede açıklayandır. Bizlerin de onun izinden gitmesi, onun adımlarına tabi olmamız asıldır. İki tür insan var bu dünyada. Devrin imamının izinden gidenler, bir de şeytanın izinden gidenler. Allah-u Teala 7 tane ayet-i kerimede şeytanın adımlarına tabi olmayın buyuruyor. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan ona fuhşiyatı münker emreder. Ama kim devrin imamına öğretisine tabi olursa ona marufla emretmek, münkerden nehyetmek söz konusudur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala istiyor ki sahabe gibi Kur'an'ın bütününe tabi olalım ve zikirle nefsimizi ıslah edip Allah'ın en sevdiklerinden olalım. Sizce zikir yapmanın önemi ne?
2: Zikir Allah'a daha çok yaklaşmak, onunla daha çok konuşmak, daha çok vakit geçirmektir. Elimizden geldiği kadar da yapmaya çalışıyoruz. İnşallah herkese nasip olur.
3: Mutlaka günümüzün şu haramları ilk etapta akla gelen ilk etapta sanırım onlardan bir kendimizi çekmiş oluruz diye ümit ediyorum.
4: Ya zikrin ne bileyim daha bir insan şey haz duyuyor zikir yapışın. Ben de ilk kez katıldım yani öyle bir toplu zikire. Ya mutlu olmaz olur mu? İnsan daha mutlu oluyor yani. Daha huzurlu oluyor. Yani güzel bir yoldur. Allah yoludur yani.
3: Bunda nefsimizi yenmek konusunda çok büyük bir mücadele gerekiyor sanırım. Tabii ki o mücadeleyi veriyoruz, vermeye çalışıyoruz ama biz bir yere kadar ben kendimi çok iddialı bu konuda iddialı görmüyorum. Verdiğim mücadelede hani bir eşimin bir başörtüsünün olması günümüze belki bazılar için çok önemli görünüyor ama aslında bu inanın o kadar en alt kademelerde olan bir şey. Daha bir şeylerin yapılması bizler tarafından daha çok ibadet konusunda daha farklı, daha yoğun bir ibadet tabiatına girilmesi gerekiyor.
0: Misafirimiz nefsimizi yenmek konusunda çok büyük bir mücadele içerisine girmemiz gerekiyor. Daha farklı, daha yoğun bir ibadet tabiatına girilmesi lazım. Nefsimizi yenmenin yolu çok ibadet etmekten mi geçer? Hayır. Yani nefsi Allah'a teslim etmenin yolu A'dan Z'ye kadar bir ölünün ölü yakışına teslim olduğu gibi mürşide tabi olup ona itaat etmekten geçer. Şeytan adımlarına tabi olanlar Haç suresinin 53. ayet-i kerimesinde şeytanın ilkalarını tesirinde kalanlardır. وَلِيَّجْعَلَ مَا يَقُلْ شَيْطَانِ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ Şeytanın ilkaları kalplerinde hastalıkla bunlar ve kalbi kasiyet bağlayanlardır. Ama bunun mefhum muhalifinden hareket ederiz olursak tamamen kalbi faziletlerle donanmış uşu sahibi olan insanlar da onlar da Allah'a giden yolda onların durumu şekilleniyor. İbadetleri yapan kişinin Kur'an'daki adı abid. Ama bu ibadetlerle hedefe ulaşmak kişiyi abd sahibi kılıyor. Yaratılış gayemiz abd olmak. وَمَا خَلَقْنَا الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Nefs gerek muhtevasındaki bulunan afetler sebebiyle, gerekse şeytanın devamlı teşvikiyle devamlı bize huzursuzluk veren hasta bir vücudumuzdur. Allah yolunda nefse cihad etmek demek, nefs tezkiyesi yapmak demektir. Yapmamız lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Gerisi bize ait değildir. Nefs tezkiyesini yani nefsimizle yapacağımız cihadı bize sevdirecek olan Allah'tır. Nefs tezkiyesinin anahtarı zikirdir. Zikrimiz bizim ışığımızdır. Bizi 7 tane safhaya birer birer ulaştıracak olan yegane vasıtadır. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala sana vahyettiğimiz Kur'an ayetlerini tilavet et oku. Kur'an ayetlerinin tilaveti Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Ve yüzekkikum tilaveti oku ve namaz kıl, namaz fuhuşiyattan münkerden men eder. Ve le zikrullahu lek bir ama bil ki Allah'ın zikri en büyüktür. Onun için Allah-u Teala'nın ister kavim resullerinin görevleri, ister devrin imamının görevinden bahsederken o size ayetleri tilavet ediyor, o nefsinizi tezkiye ediyor, o kitabı öğretiyor, o hikmeti öğretiyor. Ama bundan önce siz apaçık delaletteydiniz. Öyleyse başlangıç noktasında herkes delalette, 7 tane ayet-i kerime gelince. Evet, 7 tane ayet insanların başlangıçta delalette olduğunu buyuruyor. Bakara 198, siz ondan önce, hidayetten önce elbette delaletteydiniz. Alem 164, onlar gerçekten açık, bundan evvel Allah'a ulaşmayı dilemeden önce onlar artık apaçık delalet içindeydi. Yaptığım zaman delaletteydim. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Cuma 2, ondan önce apaçık delaletteydi. Yani ister Cuma 2 olsun, ister Ali İmran 164 olsun. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel kesin apaçık delalette olduğu. İşte bu delalette olan insanlara katından hidayetçi gönderiyor. Ve ya onlar delalette kalmayı tercih ediyorlar veya daveti kabul ederek, Allah'a ulaşmayı dileyerek delaletten kurtulup hidayet üzere oluyorlar. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocam. Mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Bir sualim var, arz etmek istiyorum. Bazı din adamları Kur'an'ın açıklanabilmesi için hadis ilminin iyi bilinmesi gerekir diyorlar. Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesinde hadislerin rolü nedir açıklayabilir misiniz? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bazı din adamları Kur'an'ın açıklanabilmesi için hadisinin iyi bilinmesi gerekir diyorlar. Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesinde hadislerin rolü nedir? Sevgili kardeşlerim, Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak kelamın içindeki üzerinde farz. Yani Allah Resulü benim hadislerimle Kur'an öğretin dememiş. Hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunan kelamın şunun üzerine farz. E şimdi hikmet sahibi alim hikmeti öğrenen kişidir. Ve hikmeti öğrenen hikmet sahibi alim ayetleri tilavet ediyor. Birinci görev ayetlerin tilaveti, ikinci görev nefs tezkiyesi, üçüncü görev kitabın öğretilmesi, dördüncü görev hikmetin öğretilmesi. Burada hadisler söz konusu değil. Bizzat. Siz Kur'an-ı Kerim'i hikmet sahibi alimden öğreneceksiniz diyor. Hikmet sahibi alim Kur'an'ın bütününü bilirse Kur'an'a uyan hadislerle de bunu sürdürür mü? Evet. Ama neden hikmet sahibi alim? Çünkü hikmet sahibi alim Kur'an'ın bütününe tabi oluyor. Al-İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde "Hant ma ulai tuhubbuna ve la yuhubbunak ma tu'minu min kitabi kulli." Siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. İşte kitabın tamamına iman edenler onlar hadisler söz konusu olduğu zaman Kur'an'la karşılaştırırlar. Kur'an'a uyan hadisi de din tatbikatına koyarlar. Uymayanları tamamen ayıklarlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız. Kur'an'a aykırı bir hadis olamaz. Ama bunu kişinin önüne gelen hadisi Kur'an'la karşılaştırabilmesi onun Kur'an'ın bütününe tabi olmasına bağlıdır. Dolayısıyla bunu Kur'an bütününe tabi olanlar, onlar Allah'ın muhlis kullarıdır. Onlar hadisleri Kur'an'ın bütünüyle karşılaştırırlar. Allah Teala Kur'an Furkan'dır, doğruyu yanlıştan ayıran faktördür. Kur'an'la bütün hadisleri mukayese etmek mecburiyetindeyiz. Bir hadis Kur'an-ı Kerim'e uymuyorsa o sağlam bir hadis değildir. Ama eğer Kur'an-ı Kerim'e ters düşüyorsa o zaman da zaten hadis mevzu hadistir. Kur'an-ı Kerim'in dışında hiçbir Furkan olamaz. Hadislerle Kur'an yargılanmaz. Hadislerle Kur'an yargılanır. Hadisler Kur'an'la yargılanır. Hadislerin hepsini doğru kabul edip de biz buna göre yaşarız diyenlerin gözlerinin, kulaklarının ve kalplerinin Kur'an'a kapalı tutanların kurtuluşu mümkün değildir. Benim hadislerim tartıştı. Kur'an'a bakınız diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Yaravadan bir kardeşim Muhterem Hocam. Çocuklarımıza dini ve ibadetleri sevdirmek için ne yapabiliriz? Allah'tan korkutmak çocuğu terbiye için iyi bir yöntem midir? Hayır değil. Allah'tan korkmak değil, Allah'ı sevdirmek. Hazreti Ebubekir malını Allah yolundan hepsini sarf ettiği zaman sahabe çocuklarına miras olarak ne bıraktın deyince Allah ve Resul sevgisi. İşte en büyük miras Allah ve Resul sevgisi. Öyleyse çocuklarımıza biz Allah'ı sevdirtmeliyiz. Bu bir dilektir. Resul'ü sevdirtmeyiz. Bu da tabiyeti ifade eder. Yani Allah'ı sevdirmek bir dilektir. Mürşidi sevdirmek de Allah'ın garantisindedir. Çünkü namazı bize Allah sevdiriyor, orucu Allah sevdiriyor. Yani bize düşen başlangıç noktasında Allah'ın kullarını Allah'a sevdirmek. Allah'ın kullarını Allah'a sevdirtenler, onlar Allah'ın mürşitleridir. Onları Allah'a çağırırlar, Allah'a davet ederler. Daveti kabul edenler, daveti kabul edenleri de Allah-u Teala kalplerine zikir sevgisini, mürşit sevgisini, namaz sevgisini, oruç sevgisini, zekat sevgisini Allah koyuyor. Bu Allah'ın garantisinde. Öyleyse korku değil de sevgiyle bunu gerçekleştirmek lazım. İzmit'ten bir kardeşim muhterem hocam, muhterem efendimiz bizlere Allah'ın size 7 katlık bir saray inşa etmesi için bodrum katını sizin inşa etmeniz buyuruyor. Bizlerin bodrum katını inşa etmek için yapmamız gereken nedir? Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmak. Bu Allah'ın garantisine. Geri kalan Allah her şeye kadirdir. Allah-u Teala size en güzelini nasip edecektir inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, biri bizi olduğumuzdan yanlış anlamasına sebep olacak durum olursa gerçeği açıklayıp şüpheye mahal vermemeli miyiz? Bu konuda doğru davranışımız nasıl olmalı? Hakikati açıklamak bizim görevimiz. Ya hakkı konuşunuz ya susunuz. Ama burada yine bu konuda tercihimiz başkasından yana olmak. Kendimizi savunmak değil de tam tersi hakikatin açıklanması meyanında karşı tarafı korumak asıldır. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeş muhterem hocam, Allah-u Teala Rahman ve Rahim esmasıyla kimlere tecelli eder açıklar mısınız? Rahman esması herkes için geçerlidir. İster kafir, ister putper, ister mecusi, ister veli. Allah-u Teala'nın gökleri, yerleri, dağları, suları, havayı, her ne düşünürseniz sünce bütün canlıları, yani kısacası zahiri alemi Rahman esmasının tecellisiyle vücuda getirmiş ve herkes için geçerli. Ama Rahim esması mutlaka kişinin Rahim esmasıyla tecelli o noktasına gelebilmesi, onun Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Allah razı olsun. Konya'dan bir kardeşim muhterem hocam, ruh, nefs, akıl ve irade arasında ilişkiyi açıklar mısınız? Ruhumuz Allah'ın emrinde, nefs şeytanın vücuduna geçmeleceği, akıl bedenin kumandanı, fizikünün kumandanı, irade de aklın emrinde nefsin afetlerine karşı koyan bir güç inşallah. Allah razı olsun. Demek ki aklın emirlerini vücuda, vücut ülkesinde tatbike koyan irade bu emrin yerine getirmesinde önündeki bütün engelleri kaldırıyor. Emrin vücuda tatbikinde engel olan nefs ve şeytandır. İşte irade onların karşısında yer alıyor. Trabzon'dan bir kardeşim muhterem hocam, hastalıklar bizim için hayır mıdır? Evet. İki yönden hastalığı değerlendirdiğimiz zaman, bir kefaret olabilir, iki liyakatimizin artışına sebep olabilir. Dolayısıyla hastalıklara sabredebilirsek ki bu yine zikirle gerçekleşir. Hazreti Ali'yi hatırlayın. Vücudundan çıkan bir oku çıkartmak için diyor ki dur ben bir namazla başlayayım, namaz sırasında bunu gerçekleştirin. Yani zikirdeyken kişinin acısını hissetmemesi söz konusu. Dolayısıyla her halükarda zikre sarılmak lazım. İzmit'ten bir kardeşim muhterem hocam, sadaka vermek ömrü uzatır, belaları def eder. Bu söze birçok insan inanıyor ve başkalarıyla paylaşıyor. Bu doğru mudur? Açıklar mısınız? Tabi sevgili kardeşlerim, insanlarla arasındaki ilişkide ne var? Kazancımızın %2 şu bize haram. Bu bizi hırsızlıktan koruyor. Hırsızlık yasak ama zekat farz. Öte yandan ikinci yedili basamakta bir vermek farz, rüşvet haram. Biz Allah'ın emirlerini yerine getirdiğimiz an Allah-u Teala da bizi o eksiklerden koruyor. Üçüncü yedili basamakta yatırımları gerçekleştirmek farz ama faiz almak haram. Ve dördüncü yedili basamakta ihtiyaçtan fazlasını vermek farz ama israf haram. Görüyorsunuz ki asıl olan Allah'ın bu konudaki emirlerini yerine getirmek. Zekat ve biri verdikten sonra daha sonra üç seviyede ne yapmak lazım? Eğer imkan elimizde varsa sadaka vermek lazım. Daha ötede ihtiyaçtan fazlasını vermek lazım. İşte sadaka ömrü uzatır olayı. Kişinin derecat kazanmasına sebebiyet verir ve birçok noktalarda Allah'ın yardımını kişi alır. Allah her şeye kadirdir. Yardım ederse o her şeye kadir. Belaları da def eder. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluk Programı'nın önüne geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluk Programı'nda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz.
7: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
8: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vazettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi. Hazreti İsa gibi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilim içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz. Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi. Ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay. Çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde. Karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelade çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyor. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğiniz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
0: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Antalya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Bazı insanlar cennet ve cehenneme inanmıyor. Allah bir kitap indirmedi diyor. Kur'an ayetleriyle anlatıyoruz fakat Kur'an'a inanmadıkları için bir tesiri de olmuyor. Konuda ne yapabiliriz? Sevgili kardeşlerim, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Allah beni tebliğci olarak gönderdi, zorlayıcı olarak değil. Ve yine 3 tane ayet-i kerimede onlar İnanmıyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Kehf suresinin 6. ayet-i kerimesi, Nahl suresinin 37. ayet-i kerimesi ve buna bağlı olan ayetler. Yusuf suresinin 103. ayet-i kerimesi. Yani insanlar serbest iradenin sahibi ama hepsi tebliğe muhatap olur. Sonuçta o inanmadıkları cennet ve cehennem mutlaka hepsini de toplanırlar. İşte cennet cehenneme inanmıyorum. Ölünce onların da pişman olduklarını ve dünyaya geri gelip cennet için çalışmak istediklerini görüyoruz. Secde 11 ve 12. Rize ölümle ölüm haktır. Mesela bu vatandaşlar cennet ve cehenneme inanmayanlar, ölüme herkes inanıyor. Çünkü ölümden kurtulan yok. Ölüm haktır. Nasıl ölüm haksa cennet de haktır, cehennem de haktır. El cennetu hakkın, el cehennemu hakkın. Sen çok istesen de bazı insanlar mümin olmazlar. Yusuf 103. Sen onların mümin olmalarını çok istesen bile insanların çoğu mümin olmazlar. Yusuf 106. Bunların çoğu şirk koşmadan inanmazlar. Nahl 37. Keza öyle. Kehf 6. Yine az evvel söylediğim gibi Şuara 3. Bunlar mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Şuara 103. Fakat onların çoğu buna rağmen mümin olmazlar. Zuruf 88 yani 7 tane ayet-i kerime bu konuda öylece bir kimseyi inanmak konusunda zorlamak gibi bir görevimiz yok. İnsanlar tebliğe muhatap olurlar. Ulaşmayı dilemedikleri takdirde herkesin gidebileceği tek bir yer var, cehennem. Ve o cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size davetçi, tebliğci geldi mi, gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyor, geldi. Öyleyse azap sözü onların üzerine hak oldu. Kimdir bu azap sözü üzerine hak olanlar? Resulü yalanlayanlar. Resul gelmiş, Allah'a ulaşmayı dileyin, dilerseniz cennet müjdesi, dilemediğiniz takdirde gideceğiniz yer cehennem demesine rağmen onlar Resulü yalanlamışlar. Şu anda yaptıkları gibi o zaman da azap sözü onların üzerine hak olmuş. Buradan bir kardeşim Muhterem Hocam, Tövbe Suresi 126'da hayatım göre insanların senede bir iki kere imtihan edilmesi Allah'a ulaşmayı dilemeleri için olduğunu biliyoruz. Fizik teslimine ve nefs teslimine kadar da insanların her sene bir iki defa imtihan edilmeleri söz konusu mudur? Tabii ki yani şöyle düşünebiliriz. Ne diyoruz? Allah-u Teala bütün insanlar için hedefler tayin etmiş. Evvela hedefimiz ruhun Allah'a teslimi. Ruhun Allah'a teslimi için bu ayet-i kerimede Tövbe 126'da senede bir iki kere imtihan ediliyoruz. Ama fizik vücut Allah'a tesliminde de yine imtihanlar bitmiyor, imtihanlar var ve yaşanan her olay fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek içindir. Bu teslimde zikrimizi 18 saate çıkartabilirsek o zaman fizik vücut teslimine. Daha sonra imtihanlar yine bitmiyor. Ama daimi zikre ulaşırsak o zaman nefsimizi de Allah'a teslim etmiş oluruz. Ve imtihanlar bu noktada sona erer. Çünkü imtihana sokan iblistir. Ve iblis her zaman bizi imtihana sokuyor ve başarısız olmamızı, kendisiyle birlikte cehenneme gitmemizi, bu dünyada da hep huzursuz, mutsuz bir hayat yaşamamızı istiyorum. Ama biz eğer Allah Teala'nın emrini yerine getirirsek gibi bir söz var. Dost benim gücümü, düşman benim ödevimi bildirir. İşte eğer iblise karşı her zaman galip gelmek istiyorsak ne yapmamız lazım? Yapmamız gereken şey şu. Dostumuzun Allah ve düşmanımızın iblis olduğunu biliyoruz. O zaman Rabbimizin ismini zikredeceğiz. Allah razı olsun. Fransa'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra sevgi ile adalet, delalette olan birinin sevgisi arasında fark nedir? Açıklayabilir misiniz? Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki sevgiyle delalette olan birinin sevgisi arasında fark nedir? Onlar sevdiğini zannederler. Böyle bir şey yok. Mesela bugün akrabalık bağıyla bağlı olanlar var. Kabil ile Habil. Muhtemeldir ki aynı babanın çocukları olması hasebiyle alanda birbirlerini sevdiklerini zannettiler. Ama ne zaman menfaat devreye girdi ki Allah Teala kendisine ikisinden de kurbanlar istedi. Ama birisininkini kabul etti, diğerinkini kabul etmeyince aralarındaki haset devreye girdi ve birbirlerini sevdiklerini söyleyenler aslında gerçekte haset ve düşmanlıkla birbirlerine saldırdılar. Dolayısıyla Allah sevgisiyle sevmek söz konusudur. O sevgi kimdir? O sevgi Allah'ın sevgiyle bağlı olanlardır. Allah herkese zatından ruh üfürmüş ve hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını diliyor. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah sevgisinin kesin ispatıdır. Çünkü korku değil. Korkuyla olsaydı o da uzaklaşırdı. Korkan korktuğundan kaçar, seven sevdiğine koşar ve sevdiğinin kesin ispatıdır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah-u Teala Rahim esması ile tecelli etmek suretiyle bu Allah sevgisinin hemen sonucunu alıyor. Allah-u Teala da bu talebi onun kalbinde gördüğü an Rahim esması ile tecelli ediyor ve peş peşe 7 Furkan veriyor. Öbüründe ise sevdiğini zanneden kişinin sağır, dilsiz ve kör olması hasebiyle Allah'tan bir sevgi kalbine ulaşmayacaktır. Sevdiğini zanneden birisidir. Mevlana müritleriyle yerden bir yere giderken bakıyor ki köpek yavruları birbiriyle sarmaş dolaşmışlar. Ve müritlerinden bir tanesi, efendim diyor, biz bu köpekler kadar bile olamadık, birbirimizi sevemedik yani. Kardeş olamadık. Sen öyle zannediyorsun diyor. Aralarına bir kemik at diyor. O zaman görürsün. Gerçekten atınca köpeklerin birbirine saldırdıklarını görüyoruz. Öyleyse o kemiğin aslında sevip sevmediğinin testi, imtihanıdır. Ama kişinin kalbinde Allah-u Teala sevgi göndermişse, onun kalbinde Allah'ın nuru varsa elbette o Allah'ın nuruyla muhatabını sever. Allah'ın izniyle. Öyleyse her halükarda olayı bu şekilde değerlendirmek lazım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala'nın kalbine gördüğü %2'lik rahmetle farklı bir konumdadır. Öbüründe ise zikirsizlik sebebiyle kalbi kasiyet bağlayan kişi farklı bir konumdadır. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam, birinci suali, Allah neden bu kadar kötülüklere, özellikle günahsız çocuklara karşı izin veriyor? Bu konuda doğru düşüncemiz nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, herkes imtihandadır. Ama Allah Teala kulundan o çocuğa şiddet uygulayanlardan hak kulundan intikamını alır ama kul eliyle. İlmin ledünü bilmeyen bunu kul yaptı sanır. Fakat cümle alem Halık'ındır. Allah'ındır ve kula iyileşenir. Yani o şiddeti o çocuğa uygulayan Allah'ın mutlak adaletinden kaçması mümkün değil. Üzerinde 4 tane kiram-ı katibe melekleri bir aksiyonlarını kaydedenler, o aksiyonu yerine getirirken de düşüncesi hangi istikametiydi onu da filme alırlar. Ve Allah-u Teala kiram-ı katibe melekleri bunları kaydetmesi noktasında ben dakika dikkat ki tepki prensibi gereğince o çocuğa hangi şiddet uygulanıyorsa mutlak surette başka bir toplumun bireyinden 8,5 milyar insandan herhangi birisinden mutlaka bir başkasının eliyle veya milleyle mutlaka o kişiye o cezanın o çocuğa şiddet uygulayan kişinin zulmünün karşılığını Allah-u Teala alıyor. Allah'ın bir ismi el-Hak'tır, bir ismi el-Ad'dır. Öyleyse Allah-u Teala asla dizaynında adaletsizlik yoktur. Hakkı hak sahibine teslim ediyor. İkincisi çocuk olması hasebiyle çocuk ölümüne sebep olanlar. Bu dünya bir imtihandır. Kişi 14 yaşına kadar ölürse tekliften sorumlu değildir. Teklif yani Allah-u Teala 13 yaşına kadar da kişi ölürse gideceği yer kesin cennettir. Şimdi Allah'ın kanunları daima kulun lehinedir. Bir taraftan o kişiden dünya hayatını alıyor ama onun karşında cennet hayatını bahşediyor. Neye benzer? Hepimiz bir Allah'ın üniversitesinde sınıftayız. Ama küçük yaşta Allah-u Teala'nın böyle bir ölümüne izin verdiği, şiddet uygulayarak izin verdiği çocuk, evet bu dünya hayatından kısa sürede öbür tarafa geçiyor. Dünya hayatını Allah-u Teala elinden aldığı zaman o sonsuz ahiret hayatını veriyor kendisine müjde olarak. Öbür taraftan da diğerini o zulüm uygulayan büyüklerin de Allah'ın adaletinden kaçması mümkün değil. Herkes hak ettiğinin karşılığını mutlaka alır. Şimdi suali günümüzde neden eski zamanlardaki gibi mucizeler olmuyor? Hayatın her saniyesinde mucizeler oluyor. Allah'ın dediği oluyor. Eğer Allah-u Teala'nın dizaynı kainatı sonsuz kudretiyle korumamış olsaydı çok insanların dayanabileceği çok şeyler olurdu. Ama yine Allah-u Teala insanların bu dünya hayatında en güzele ulaşması için devamlı olarak onların yaptığı yanlışları bir nevi telafi ediyor, düzeltiyor. Bu Allah-u Teala'nın mucizeleriyle gerçekleşiyor. İşte küresel ısınma her gün biraz daha insanları negatif istikamete etkileyecek olaylar ama külli irade devreye girmek suretiyle hemen olaya müdahale ediyor ve dengeyi koruyor. Bunlar hepsi Allah-u Teala'nın devreye koyduğu mucizelerdir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizleri sevgi ve saygıyla hürmetlerinizden öperiz Efendimizin himmetiyle. Bizim bir sualımız olacak inşallah. Tasavvufta nasıl bir eğitim usulü uygulanır? Mürşidin yanındaki müridi ile uzaktaki müridin eğitmesi aynı mıdır? Açıklar mısınız? Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hepinizi çok seviyorum. Tasavvufta nasıl bir eğitim usulü uygulanır? Mürşidin yanındaki müridi ile uzaktaki müridini eğitmesi aynı mıdır? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, eskiden hızlı bir eğitim vardı mesela. Tasavvufta mürşidin yanında olan insanlar elbette uzakta olanlardan çok daha sıkı bir eğitim içindedirler. Devamlı mürşidin emirlerine muhatap oluyorlar. Mürşidin her talebi onlar için bir emir hükmündedir. Elbette onlar da bu idrakle şey derlerse, uzaktaki bir kişi böyle değildir. Ama aynı zamanda yakındaki kişi uzaktaki kişiden çok daha risk altında. Öyleyse buna bağlı olarak tahakkuk eder ama yakında olanlar da uzakta olanlar da Allah devrede olduğu için hepsi aynı standardın içerisinde. Önemli olan verilen bilgilerin o kişinin hayatına tatbiki önem kazanıyor. Yakında olanlar elde ettikleri ilmi yaşama noktasında sıkı bir eğitimin içindeler. Yakın onlar hasebiyle. Tabii eğer kendilerine düşeni yaparlarsa. Ama muhterem Efendimizin bir sözü de hiç unutmamak lazım. Bize yakın olanlar fiziki açıdan belki bize en uzak olanlardır. Bize en uzak olanlar da belki bize en yakın olanlardır. Tamamen kişinin Allah'ın mürşidinden aldığı ilmi hayatına tatbik etmesi ve o istikametteki gayretiyle gerçekleşir. Mürşid herkese ilmi verir ama ilmi alanların hepsi aynı iştiyak seviyesinde, aynı gayret içerisinde değil. Öyleyse hedefler herkes için aynı, yeni sabahı mürşid herkese bulaştırır fakat burada yakın ve uzak olan kişilerden ziyade kişinin iştiyaki ve gayreti önemli inşallah. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam, İslam'da sadaka-i cariye diye bir amel çeşidi var mıdır? Bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, biz Kur'an'ı Efendimiz'den öğrendik. Sadaka olduğunu biliyoruz. Ama sadaka-i cariyeyi bilmiyorum. Muhterem Efendimiz'den öğrendiğimiz kazancımızın %2,5'u zekattır, haramdır bize. Ve mutlaka verilmesi lazım. %2,5'u da birdir, paranın kiridir. Onun da verilmesi lazım. Zekatla bir toplam %5, tüm kardeşlerimiz bunu yerine getirirler. Ama bir de tabii sadaka var ve daha ötede kişiye Allah'ın nasip ettiği diğer yardımlar söz konusu. Bugün insanların çoğu fakirlikten dem vuruyorlar. Halbuki Allah Resulü nerede bir fakir görürsen o Allah ve Resulünden kaçmıştır. Sözü boşuna değil. Refah seviyesinde bir hayat Allah ve Resulüne itaatle gerçekleşir. Allah dostu Sayın Yusuf Hazretleri'nin söylediği çok manidar bir söz var. İçinde bulunduğumuz çağ üç tane hastalığı barındırıyor. Cehalet, ihtilaflar ve zaruret. Cehalet

birini vermekle, ne şükür, sadakamızı vermekle. Allah Teala Bakara 261'de "Vellezine yunfikune amvalen fi sabilillah kemesel habatin enba'at seb'a senabila fi kulli sunbulatin mi'atun habba." İşte burada Allah Teala mallarını Allah yolunda harcayanların durumu. Her şeyden evvel mallarını Allah yolunda harcayanların durumu. Her başağında 100 adet bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah Teala onlara ihsanda bulunur. Bu insanlar Allah'la bir ticaret içindeler. Allah için kazandıklarını bir kısmını ihtiyar sahiplerine verirler. Ama Allah Teala diyor ki sen bir verirsen ben sana onun 700 katını veririm. Öyleyse böyle bir ticaret başka hiç kimsede var mı? Mümkün değil. O zaman böylesi bir insan Allah'ın emrini yerine getirirse ki Allah'ın sözünde huf yok, Allah katında söz değiştirilmez. O zaman hiçbir saf fakir kalır mı? İmkansız. Allah razı olsun. Balıkesir'den bir kardeşimiz, "Selam hocam, sessiz zikir de Kur'an ayetleri de zikrediliyor. Kalp zikri için hangi ayetleri söyleyebiliriz?" Sessiz zikir de Kur'an ayetleriyle zikrediliyor. Kalp zikri için hangi ayetleri söyleyebiliriz? Allah Teala Arap suresinin 204. ayet-i kerimesinde "Veskur rabbeke fi nefsike." "Tedarruen ve hibeten bidun cehri." Sabah akşam vakitlerinde Rabbini kendi kendine korkarak ve yalvararak sözün sesli olmayanıyla zikret, gafillerden olma. İşte hafi zikir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde "Zikrin en eftali hafi olanı, rızkın en hayırlısı kafi gelenidir" buyuruyor. Hafi zikir, evet, zikrin hayırlısı, hafi olanı, rızkın hayırlısı ise kafi gelenidir diyor. O zaman bu gibi birçok ayet-i kerimeler mesela Rad suresinin 28. ayet-i kerimesinde "Ellezine amenu ve tetmeynu kulubu min zikrillah." Onların kalpleri Allah'ın zikriyle, ki bu kalbi zikirdir. Kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olur. Daha birçok ayet-i kerime gösterebiliriz. Allah razı olsun. Nevşehir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali günümüzde "Yaşanan kaosun nedeni Zuruf 36 ayetinde geçen Rahman'ın zikrinden yüz çevirenler şeytanı musallat ederiz" ayetinin açıklaması olabilir mi? Elbette. Kim akil ve bali olmuş, Allah'ın temel emrini, davetini kabul etmiyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o şeytanın dostudur ve Allah Teala şeytanın dostları için Zuhruf 36'da "Men yakşu an zikru rahmanin ukayittahu şeytanen." Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Yani artık onun müşridi şeytandır. Müşrid, bu iblis ne yapar? Mücadele suresinin 19. ayet-i kerimesinde "İstavkaza aleyhmi şeytan fensahum zikrullah." Şeytan onları kuşattı, böylece Allah'ın zikrini onlara unutturdu. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. Şeytanın taraftarları gerçekten hüsranda olanlardır. O zaman görüyoruz ki kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa şeytan devreye giriyor. Şeytan da onlara zikri unutturuyor. Ve zikri unutturduğu kişilerin hepsi iblisin, tağutun dostlarıdır. İkinci suali, ruh Allah'a ulaşınca Allah da yok oluyor. Peki beka mekamında ruh hangi ruhumuz, açıklar mısınız? Allah Teala ona yeniden bir ruh veriyor. Allah razı olsun. Yani indi ilahide olan, onun malı olan, yoklukta, tahtlarda yaşayabilen bir ruh. Huzur namazında taht sahibi olanlar, onların gölgeleri yok. Yunus Emre bekaya ulaşınca "La mekana kavm oldum." Yani Allah Teala bana beka makamında bir taht verdi ve ona ait olan

0: doğumda orada, dolayısıyla La Mekan'ın kavminden oldum. Erzurum'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, TV'de gördüğüm haberlerin, dinlediğim müziğin, gazetedeki yazıların ya da dışarıdaki insanların yaşamlarının çok etkisinde kalıyorum. Hemen hayal kurmaya başlıyorum. Bütün bu olayların merkezinde kendimi görüyorum. Bu olumsuz etkilerden nasıl kurtulabilirim? Zikirle. Sevgili kardeşlerim, gerçekten etrafımızdaki her olay pozitif veya negatif istikamette bize tesir edebilir. Ama biz Allah'ın gözlükleriyle bakarsak, ki Allah'ın gözlükleriyle bakabilmemiz zikretmemize bağlı. Zikrettiğimiz zaman Allah'ın yardımıyla olayların pozitif tarafı bize gösteriliyor. İnşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah berekatü. Sevgili Cappar Hocam, sizi çok ama çok kalpten seviyorum. İzniniz olursa bir sualim olacaktı. Elimizde olmayan besmeselerden sorumlu muyuz? Kişi aklından geçen kötü düşünceler sebebiyle günaha girer mi? Açıklar mısın sevgili Cappar Hocam? Sizi çok ama çok seviyorum. Kalpten. Esselamu aleyküm ve rahmetullah berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Elimizde olmayan vesveselerden sorumlu muyuz? Hayır sevgili kardeşlerim. Vesveseler aslında zikir onların panzehiri, bize vesvese geldiği zaman biliyorsak zikre davettir yani. Dost gücü mü, düşman ödevi mi? Öyleyse vesveseyi veren düşman şeytandır. Ama biz dostumuza sığınırsak o zaman kesinlikle ona galip geliriz. O bizi imtihana koymuştur ama biz o imtihandan başarıyla çıkmışızdır. Kişi aklından geçen kötü düşünceler sebebiyle günaha girer mi? Hayır. Tatbikata geçmedikçe günaha girmez. Nitekim Peygamber Efendimiz'in bu konuda hadisleri var. Kişi şerri düşünür ama yapmasa ona bir derece kaybı yoktur. Şerri düşünür ve yaparsa bir derece kaybı vardır. Hayri düşünür, yapmasa bile derece kazanım vardır. Hayri düşünür, yaparsa 1'e 10 ve daha ötesi yüksek dereceler söz konusu. Bilirse Allah'ın kanunu daima kulun lehine. Kişi aklından kötü düşünce geçti, tamam, ama yapmadı. Tatbikata geçmedi, yapmadı. Başkası hakkında zanda da bulunmadı. O zaman bir derece kaybı yok. İşte kulun kötü bir amel yapmak isteyince onu yapmadıkça yazmayın. Meleklere söyleniyor. Yapınca onun aleyhine bir günah olarak yazın. Yani kötü bir amel isteyince onu yapmadıkça yazmayın. Amele geçmedikçe. Yapınca da onun aleyhine bir günah olarak yazın. Eğer benim rızamı düşünerek terk ettiyse bunu onun lehine bir sevap yazın. Kulum iyi bir iş yapmak arzu edince, yapmasa bile onun lehine bir sevap olarak yazın. Eğer onu yaparsa en az 10 misli olmak üzere 700 misline kadar sevap yazın buyuruyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümünün bir kere daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maasallahu. Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
2: Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? Altı, ben neden ağlıyorum? Yedi, ben neden böyleyim? Sekiz, ben neden yalnızım? Dokuz, ben neden yaşıyorum? On, ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden ezeyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah Et-tazimul emrillah şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma selavat. Anam.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zulüm ve adalet. Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi zulümdür. Ruhumuzun 19 hasretinden bir tanesi de adalettir. Birinci sual, zulüm nedir? Zulüm, insanların şeytanın tesiri altında nefslerinin afetlerine tabi olmalarıyla yaptıkları yanlış davranışların bütünüdür. Ne zaman derecat kaybeden bir olayla karşılaşırsak, derecat kaybeden bir olay yaparsak, bu olay Allah'la bizim aramızda olunca kendi nefsimize zulmetmiş oluruz. Başkaları da varsa onlara da zulmetmiş oluruz. O zaman hem başkalarına hem de kendi nefsimize zulmetmiş oluruz. Örneğin Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَنْدُوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا بَعِيدًا. Onlar kafirdirler ve insanları Allah yolundan saptırıyorlar. Yani başkalarına zulmediyorlar. Takip eden ayet-i kerime onu açıklıyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا. Hem kafirdirler hem de zalimdirler. Başkalarına yaptıkları yanlış davranışlar sebebiyle onlara zulmediyorlar. Unutmayalım ki Allah kullarının hiçbirisine zulmetmez. Yunus suresinin 44. ayet-i kerimesi اِنَّ اللّٰهَ لَا يَزْمُنَ النَّاسَ وَلَاكِنِ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَزْمُونَ. Allah insanlara zulmetmez. Lakin insanlar kendilerine ve başkalarına zulmederler. İnsanlar kendi nefslerine zulmederler. Bütün zulümler bir günahtır ve derecat kaybıdır. Şer işlemek derecat kaybıdır, bir günah, zulümdür. Kendi nefsimize zulmetmektir. Günah, işlediğimiz günahlar derecat kaybıdır, kendi nefsimize zulmetmektir. Seyyiat keza öyle. Derecat kaybettirici bütün olaylar ya nefsimize zulmetmiş oluruz veya başkasına zulmederek bir kere daha nefsimize zulmetmiş oluruz. İkinci sual, zulmün olduğu noktada adalet nasıl devreye girer? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah serül hisaptır. Ve hepimizin üzerinde 4 tane melek vazifeli kılmıştır. Kiramen katiben melekleri. İşte başkasına zulmettiğimiz zaman zulmettiğimiz kişi mazlum, biz ise zalimsek biz derecat kaybediyoruz. Kaybettiğimiz derecatı zulmettiğimiz kişi kazanıyor. Ve anında Allah Teala hesabı görüyor. Her devirde bir tarafta adaletin bütün boyutlarıyla yara aldığı ve insanlara zulmedildiği bir toplum yapısı ve topluma hükmedenler var. Bunlar adaletsizliğin temsilcileridir, zalimlerdir. Bir tarafta da gene o insanların arasında öyleleri vardır ki bunlar adaleti sağlayanlardır. Ne yapmış sahabe? Anlaşamadıkları her noktada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmışlar. Her anlaşmazın arkasında dostluk gelmiş. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde ümmetimin içerisinde her zaman adil bir imam olacak. Bu imam insanları hakimlerin tarifinden batıl ehlinin bidatlerinden ve cahillerin yorumundan insanları temizleyecek. Hakimlerin tarifi batıl ehli, yani batıl ehlinin bidatleri ve cahillerin yorumundan insanları kurtaracak ki bu devrin imamıdır. Devrin imamı Araf suresinin 181. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi وَمُنْ خَلَقْنَا اُمَّتٍ يَهْتُونَ بِالْحَقِّ وَبِيَا يَعْدِلُونَ Yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki hakka ulaştırırlar ve onunla adalet hükmederler. Bu ümmet irşatla vazifeli olanlardan meydana geliyor. Allah Teala Enbiya suresinin 91. ayet-i kerimesinde yanılmıyorsam اِنَّ هَذِي اُمَّتِكُمْ اُمَّتٍ وَحِيدَةً veya bir öncesi bir sonrasına bakacak olursak daha sonra 92'ye evet اِنَّ هَذِي اُمَّتِكُمْ اُمَّتٍ وَحِيدَةً وَاَنَّ رَبُّكُمْ فَعْبُدُونَ muhakkak ki bu sizin ümmetiniz, toplumunuz, dininiz tek bir ümmettir. Ben sizin Rabbinizim. İşte din tektir. Ama her devirde bu dini en üst noktada temsil eden Allah'ın tasarrufunda olan bir imam vardır. O insanları hakka ulaştırıyor, hidayete erdiriyor ve onlar arasında adaleti tesis ediyor. Adaleti gerçekleştiriyor. Yunus suresinin 47. ayet-i kerimesinde وَلِّكُلِّ اُمَّتٍ رَسُولٌ فَاِذَا جَاءَ رَسُولُمْ قُدِيَ بَيْنَ مُخْلَسْتِ وَهُمْ لَا يَزْدَمُونَ Her ümmetin bir Resulü vardır. Onlara Resulleri geldiği zaman onların arasında adaletle hükmedilir. Üçüncü sual, yeryüzündeki zulümlerin sona ermesi mümkün müdür? Evet, hiçbir adaletsizlik, haksızlık, zulüm sonsuza kadar sürmez. Küfür devam eder ama zulüm devam etmez. Mutlaka zulmün sonu gelir. Allah'ın adaleti bu dünyada anında teşekkül eder. Dikkat edin, Allah'ın bütün insanlara emrettiği şey birlik ve beraberliktir. Birliğin ve beraberliğin sembolü sevgidir. Yeryüzünün adaletle dolacağı, bollukla dolacağı, herkesin birbirini seveceği bir güne doğru yaklaşıyoruz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz o devrede asr-ı saadet diyor yani. İşte hadis-i şerifte dünya her cümert içerisinde kaldığında, fitneler zuhur edip yollar kesildiğinde, bazıları bazısına hücum ettiğinde, büyük küçüğe merhamet etmeyip büyüğe vakarlı davranmadığında, Allah-u Teala onlardan adavetin kökünü kazıyarak delalet kalesini fethedecek. Evvelce benim ayakta tuttuğum gibi ayrı zamanda dini ayakta tutacak. Önceden zulümlü olan dünyayı adaletle dolduracak olan Mehdi'yi mutlaka gönderecektir. Bu din üç esas üzerine bina edilir. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid Allah'a ulaşmayı dileyenin oluşturduğu tek cemaati oluşturmak ve teslim. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Evvelce benim ayakta tuttuğum gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz neyi ayakta tutmuş? İslam'ı. Aynı zamanda da dini ayakta tutacak. Önceden zulümlü olan dünyayı ahiretle dolduracak olan Mehdi'yi gönderecektir. Nebiler Sultanı Peygamber Mehdi Aleyhisselam için buyuruyor. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtuldularsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Gerçekten de Allah Resulü Ya'li yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacaktır. Hazreti Ali, ya Resulullah, bu fitneden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'ledir. Çünkü onda sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin haberi ve kendi aranızdaki hükmü vardır. O Allah'ın kelamıdır. Kim ki kibirinden dolayı o kitabı terk ederse, Allah onun belini kırar. Kim de hidayeti ondan başkasından ararsa, Allah o kimseyi delalette bırakır. O Allah'ın sağlam bir ipi, apaçık bir nuru ve sirat-ı müstakim ulaştıran hikmet dolu bir haberidir. Öyleyse görüyorsunuz ki hadis ve ayetler birbiriyle örtüşmüş vaziyette ifade edildiği zaman bir kesin sonuca ulaşıyoruz. Allah Resulü bidayeti başlangıcı hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerin müstesna, dilen ki sizi hidayete erdireyim. Ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdiklerin müstesna, dilen ki sizi nimetlendireyim. Bu işin biri ve ikinci safhası. Ve ey insanlar, ben zulmü kendime haram kıldım. Sizin aranızda da zulmü haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyin. Allah'ın istediği şey bu. Zulümden beri olan bir dünya hayatı, herkesin huzur ve mutluluk içerisinde, bolluk ve bereket içinde yaşayacağı bir devir. İşte ona doğru yaklaşıyoruz. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala zulmün olduğu yerde adaletin olmadığını söylüyor ve zulmün yerine adaletin alması için herkesin öncelikle Allah'a ulaşmayı dilemesini emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a teslim olmak. Yani dünya hayatından, dünya telaşından uzakta durmak.
3: Allah'a hakkıyla kulluk yapabilmek. Allah'ın emir ve yasaklarına uymak.
4: Namaz kılmak, Kur'an okumak. Ama bence sadece bunlarla bitmiyor. Yani iyi bir insan olmak lazım her şeyden önce. Şu an 20. yüzyıldayız. Genelde artık insanlar gitgide dinden, imandan uzaklaşıyorlar. İyi bir insan olmaya çalışmak bence daha önemli.
1: İbadet anlıyorum, duayı anlıyorum. Zaten en önemli şey dua etmek değil mi? Her yolun kapısını açan. Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Kalbimiz ulaşır bence. Yani her hücremizde Allah'a teslim olmak apayrı bir şeydir. Ama bir de dilde Allah'a inanıyorum demek apayrı bir şeydir. Bence tamamıyla kalbimiz ulaşır.
4: Düşüncelerimiz, fikirlerimiz, yaptıklarımız.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Çok. Çok fazlasıyla ediyorum.
1: Yer gök duayla oluşmuş. Hepimiz bir enerjiyle doğduk. Duanın enerjisiyle. Ondan ötesi yok diye düşünüyorum ben.
4: Ben ya etmiyorum da öyle ama etmek isterim yani. Hey yüce Allah'ım, ben de dünya hayatında yaşarken
1: emanet vermiş olduğun ruhumu
3: sana ulaştırmayı diliyorum.
2: Sana ulaştırmayı diliyorum inşallah.
0: Bir misafirimiz, Allah'a ulaşmak konusunda her şeyden önce iyi bir insan olmak lazım. Allah'a göre iyi insan kimdir? Allah'a göre iyi insan Kur'an ahlakıyla ahlaklanan, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan, Allah'ın hedef emirleri 7 sabah 4 teslimi yerine getiren, iki cihan saadetinin sahibi olan insan. Allah Teala hepimizi mutlu etmek için temel hedefler vaaz etmiş. Böyle bir dizaynda Allah Teala hepimizden sadece emirlerine uymamızı, yani tek kelimeyle Allah'a teslim olmamızı istiyor. Allah'a teslimler bizi İslam hedefine götürür. Bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, yaratılış gayemiz Allah'a dost olmak, ama Allah'a dost olmak, Allah'a kul olmak, Allah'a teslim olmaya götürür. hangi oranda Allah'a teslimsek o oranda mutluyuz. Ruhunu teslim eden bir insanın mutluluğuyla fizik vücut teslimini gerçekleştiren insanın mutluluğunu mukayese ettiğimizde fizik vücut teslimini yapan kişinin mutluluğu ruhu teslim yapandan daha mutludur. Nefsini teslim eden her ikisinden daha mutludur. Öyleyse Allah insanları çok seviyor. En sevdiği varlık olan insandan istediği tek şey insanın mutluluğu ve mutluluğumuzun Allah'a teslimle paralel bir seyir takip ettiğini, gerçekleştirdiğini bilmemiz gerekir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Teala zulmün önüne geçmek için zikir yaparak nefsimizi ıslah etmemizi farz kılmış. Sizce zikrin faydaları nelerdir?
4: Yani Allah'ı zikretmek her zaman ruhu rahatlatır.
3: Her işte zikir yapmalıyız. Bu bütün ruhumuzu da temizler, kalbimizi de temizler, düşüncelerimizi de temizler. Zikir en önemli ibadettir diyorum.
5: Zikir çok keyifli ve çok insan ruhunu dinlendiren bir şey, şifa veren bir şey her halükarda. Bütün sıkıntılardan, dertlerden maddi manevi kurtaran bir şey. En azından gönlü ferahlatıyor, İnşirah suresi gibi.
2: Zikirde tamamıyla Allah'a ait oluyorsun. Hani beyninle, düşüncelerinle, hiçbir şey düşünmeden sadece Allah'a teslim oluyorsun. Hani namaz kılarken bile çoğu kez kafamızdan birçok dünya işleri geçerken ama zikirde bu mümkün değil. Sürekli Allah'ı zikrederken Allah'a kalben de daha yakınlaşıyoruz.
1: Sizce zulmün tamamen bittiği, insanların adaletle davrandığı bir dünya kurulabilir mi?
4: Maalesef insanoğlu yani her zaman iyiler olduğu gibi kötüler de olur. Yani bu dünyada fani bir dünya. Bu dünyada her zaman kötüler olacak. Her zaman savaş olacak. Yani bu dünyada barış içinde yaşamak mümkün değil bence. Yani.
2: Çok zor. Yani günümüz neslinde çok zor.
5: Çok zor. Çünkü dünyada nefis denilen bir şey var. Nefsin olduğu hiçbir yerde barış ve huzur olması mümkün değil.
0: Misafirimiz nefsin olduğu hiçbir yerde barış ve huzurun olması mümkün değil. Nefsin devre dışı kalması mümkün müdür? Evet. Allah-u Teala Hicr Suresinin 39. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. İblis diyor ki, beni azdırmana yemin ederim, onlara dünya hayatını güzel göstereceğim, onların hepsini saptıracağım. Allah-u Teala, ihlas sahibi kulları müstesna. Nefs, gerek muhtevasında bulunan afetler sebebiyle, gerekse şeytanın devamlı teşvikleri, devamlı bize huzursuzluk veren hasta vücudumuz sebebiyle bizi Allah yolundan iblis saptırabiliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cihatların en mukaddesi nefsimizle yapılacak olan cihattır. Allah yolunda nefsimizle cihat etmek demek nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmak demektir. Yapmamız lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Nefs tezkiyesini yani nefsimizle yapacağımız cihadı bize sevdirecek olan da Allah'tır. Daimi zikir büyük cihadın kazanılmasıdır. Kim daimi zikre ulaşırsa o nefsini Allah'a teslim etmiştir ve o cihad ekberi kazanmıştır. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Gerçek mücahit nefsiyle cihat edendir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden muhterem hocam. Müsaadeniz olursa size bir sualim olacaktı. İslami değerlere karşı çıkıp bize zulmeden insanlara sinirlendiğimizde günah işlemiş oluyor muyuz muhterem hocam? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sizi çok ama çok seviyoruz muhterem hocam kalbimizden.
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. İslami değerlere karşı çıkıp bize zulmeden insanlara sinirlendiğimizde günah işlemiş oluyor muyuz? Elbette. Allah-u Teala hiç kimseden, hiç kimseye öfkelenmemizi, hiç kimseye küsmememizi, kalp kırmamamızı ve kırılmamamızı Allah-u Teala istiyor. Öyle olunca nefsimizin 19 afetinden bir tanesi öfke ve gayzdır. İslami değerlere karşı çıkan, bize zulmeden kişi o derecat kaybetmiştir. Onu kaybettiği derecatı biz kazanacağız. Dünyada yaşayan iki grup insan var. Şeytanın kulu ve şeytanın dostu olanlar, Allah'ın kulu ve Allah'ın dostu olanlar. Şeytanın kulu ve şeytanın dostu olanlar, onlar kötülüğe karşı kötülükle mukabele ederler. Onlar iyiliğe karşı da kötülükle mukabele ederler. Onlar şeytanın da tesiri ve nefslerindeki %119 afetin sebebiyle devamlı şer işlemektedirler. Öyle olunca iblis kötülükleri arttırıyor. Nasıl? Onlara tesir ederek kötülüğe karşı kötülük ve iyiliğe karşı da kötülük yapmak suretiyle bunu gerçekleştiriyor iblis. Ama Allah'ın kulları, Allah'ın dostları, onlar iyiliğe karşı iyilik yaparlar, kötülüğe karşı da iyilik yaparlar. 4 tane ayet-i kerime bize bu hakikati bildiriyor. Rad 22, Mü'minin 96, Kasas 54 ve Fussilet 34. Onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele ederler. Öyle olunca Allah-u Teala'nın bize emrettiği davranış biçimi kötülüğe karşı hayırla mukabele. Tasavvufun temel hedefinin sinirlenmemek olduğunu evvela defterimize yazacağız. Onlar bize ne söylerse söylesin, biz sakin bir standartta Allah'a ve onun eserini müdafaa edeceğiz. Doğruları müdafaa etmek asli görevimiz ama bunu yaparken sinirlenmemek de asıldır. Sinirlendiğimiz zaman derecat kaybediyoruz elbette. Sinirlenmemiz halinde eğer bunu içimize saklı tutabiliyorsak o zaman derecat kaybetmiyoruz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz en hayırlı yudum öfkesini yutandır buyuruyor. Ama sinirlenmemize karşı tarafa bağırarak, çağırarak veya ona ters bir şekilde hitap ederek sonuçlandırıyorsak o zaman evet derecat kaybetmemiz söz konusudur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her devirde insanlar arasında adaletle hükmeden ve insanlara hayra davet eden Resullere, mürşitlere tabi olmamızı emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Allah hakkıyla ibadet eden, kulluk eden, hakiki Allah dostları.
5: Yani ilmi daha bizi taşıyıp daha doğru anlatan kişi olarak ifade ediyor. Onun haricinde doğruyu göstermeye çalışan bir yol gösterici benim için.
2: Tamamıyla kendini teslim etmiş, dünya hayatından elini eteğini çekmiş, sadece Allah'a kendini adamış. Allah dostu.
1: Siz de bir Allah dostuna tabi olmak ister miydiniz?
4: Çok olmak isterdim. Yani böyle bir dostum, böyle bir şeyim olsun çok isterdim.
2: Çok isterdim. Yani Rabbim nasip eder mi bilmem ama Rabbim bize hidayet versin diyelim. Biraz dünya zevkine maalesef çok aldanıyoruz, kapılıp gidiyoruz ama Rabbim hidayet versin bize.
5: Zaten bir Allah dostuyum. Hepimiz de öyle. Değil mi? Yürekten, gönülden inandığın ve ahlakla yaşadığın sürece hepimiz zaten Allah dostuyuz. Yeter ki nefsimize çok fazla kurban olmayalım.
1: Mürşidi bulmak, ona tabi olmak bize ne kazandırır?
4: Ya tabii öyle bir insana inanmak, öyle bir insan yanında durmak bize o bir dünyada çok büyük faydası olur. Bu dünyada da faydası olur. İşimiz rast gider.
5: İlmi daha ilmi bilgi olmamızı kazandırır. En azından yanlış bildiğimiz şeyleri daha doğru öğrenmemizi sağlayacak.
2: Ya ahiretimizi kazandırabilir bize. Hadi dünyada belki bir şey kazandıramaz dünya malı ama ahiretimizi kazandırır.
0: Bir misafirimiz mürşide tabiyet konusunda nasip olur mu bilmem ama Rabbim bize hidayet versin. Mürşide tabiyet olmadan hidayet yaşanabilir mi? Yunus'un açıklamalarına baktığımız zaman bunun mümkün olmadığını görüyoruz. Geleği kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Daha işin birinci safhasındayız. Resul'ün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Niceler gitti mürşidi arayı, arayanlar buldu devayı. Mürşidi aramak, acet namazı kılarak mürşidi Allah'tan sormakla gerçekleşir. bin kez okursan Aktan Kara'yı bir kamil mürşide varmasan olmaz. Gel ey kardeşim de gidelim böyle nice aşıkların bağrını dele. Cebrail delildir rahmet eyle. Bütün peygamberlerin mürşidi Cebrail aleyhisselam. Nasıl peygamberlerin mürşidi Cebrail aleyhisselam varsa mutlak surette herkesin bir hızırı vardır. Yani mürşidi vardır. Dinimiz hidayet dinidir. Bütün insanlar Allah-u Teala tarafından hidayetle emrolmuşlardır. Allah-u Teala'nın temel hedefi hidayeti oluşturmaktır. Hidayet sadece müminler için geçerlidir. Kalben ulaşmayı dileyenler için. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin kalbine Allah hiçbir zaman imanı yazmaz. O kişi hiçbir zaman mümin olmaz. Hidayetin fiziki anlamda başlayabilmesi mutlaka mürşidimize ulaşmamızla gerçekleşir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Hürmetle Hazreti Gül Kokulu ellerinizi öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. İzniniz size bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Yaşadığımız vicdan azabının sebebi yaptığımız zulümler midir? Tekrar ellerinize hürmetle Hazreti öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Yaşadığımız vicdan azabının sebebi yaptığımız zulümler midir? Başkasına zulüm yapan taraf aslında kendisine zulmetmiş olur. Çünkü biz ne zaman bir başkasına zulmedersek onun duyacağı huzursuzluğun aynını biz de yaşarız. Yetmez, arkasından ruhumuz nefsimize azap eder, aynı huzursuzluğu bir defa daha yaşarız. Bu kişinin vicdan azabından kurtulması Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiği, yasak ettiği hiçbir fiil işlemediği noktada tahakkuk eder. Vicdan azabından asıl kurtulduğumuz yer ihlas makamıdır. O noktadan itibaren kişinin vicdan azabı duyacağı hiçbir şey söz konusu değil. Çünkü nefsinde afetler yok. Şeytanın o afetlere tesir edip de bize derecat kaybettiği fiili işlemesi mümkün değil. Allah razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz ki Allah-u Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk rahatiyesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatı ile dünya hayatı mukayese edildiğinde dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız cennette yaşayacağın mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli
8: birinci sırasında ahiret saadeti yani cennet mutluluğu geliyor. Onun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı anahtarı, cennetin de giriş kapısı anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Yer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğinin mutlu olmasını istiyor ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis.
9: Sorumu sormak istiyorum, izninizle arz ederim.
8: Bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuza mutsuza mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle onu 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah'ın mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah Teala onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun.
0: Fatiha, Masalavan, Allah'a.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde tekrar birlikteyiz. İzmit'ten bir kardeşimiz, muhterem hocam, bütün dinlerin müşterek özelliği nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayet-i kerimede Allah'ın katında din İslam'dır. Ali İmran suresinin 19. ayet-i kerimesinde اَنَا دِينَ اَنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ. Yine Bakara 136'da sahabenin biz nebiler arasında bir fark gözetmeyiz. Biz ona teslim olanlarız. Ali İmran 85'te men yebtegu İslami dinen felen yukberim. İslam'dan gayri din arayan o din kendisinden kabul olmaz. Ali İmran 2'de havariler biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a iman ettik. Bizim Allah'a teslim olduğumuza şahit ol. Maide 111'de iman ettik. Bizim Hakk'a teslim olduğumuza şahit ol. Ali İmran 64'te bizim Müslüman olduğumuza, teslim olduğumuza şahit ol. Ankebut 46'da biz ona teslim olanlarız. Ali İmran 83'te göklerde ve yerde olan her şey Allah'a teslim olmuştur. Yine 14'te bizden teslim olanlar var. Öyleyse bütün dinlerin müşterek özelliği Allah'a teslim olmaktır. Adem Aleyhisselam'dan başlayan son Nebi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen son şeriat kitabında Allah-u Teala'nın vaaz ettiği din teslim dinidir. Adem Aleyhisselam'ın iki oğlundan bir tanesi Habil, diğeri Kabil. Habil takva sahibi, Allah'a teslim olan birisi, Kabil'de teslim dinini yaşamayan birisi. Ama aynı muhtevayı bugün Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenü ittakullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa entum muslimun. Ey amenü olanlara karşı takva sahibi olun ve hakkın takvanın en üst noktasına ulaşın ve sakın siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin. Öyleyse bütün dinlerin müşterek özelliği hem takva sahibi olmaları hem de Allah'a teslim olması. Nisa suresinin 131. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Göklerde ve yeryüzünde olanların her şeyi Allah'ındır. Andolsun ki biz sizden önceki kitap verilenlere de sizlere de Allah'a karşı takva sahibi olun. Risale-i Teala kitap verilen Yahudilere de kitap verilen Hristiyanlara da ve Müslümanlara da Allah'a karşı takva sahibi olun diye Allah-u Teala vasiyet etmiş. Allah'ın vasiyeti takva sahibi olmaktır. Allah-u Teala bunu En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde de وَاَنَّ هَذَا سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ فَتَبِيُعُهُ وَلَا تَتَّبِيُوا سُبُولَ فَتَبَرَقَوْ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَسَاكُمْ بِي لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Sırat-ı müstakime tabi olun. Sizi sırat-ı müstakimden ayrılan yollara tabi olun ki bu Allah'ın size vasiyetidir. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Öyleyse Allah'ın vasiyeti takva sahibi olmamızdır. Kayseri'den bir kardeşimiz, bir muhterem hocam, günümüzde Allah'a teslim olmak için 5 yartı yeterli olarak öğretiliyor. Sahabenin hepsi İslam'ın 5 şartını yaşayarak mı teslim oldular? İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin kurtuluşu mümkün değil. İslam'ın 5 şartı vasıta emirleri ihtiva ediyor. Ama Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah, ben de, ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde, takva sahibi olmadığı takdirde ve kişi ayetlere iman etmediği takdirde amelin boşa gideceğini ayetler açıkça ifade ediyor. İşte Kehf 105 Ulaike lezine kebere beyatira alikai habidat amalehum. Onlar Allah'ın ayetlerini ve likallah inkar ettiler. Amelleri boşa gitti. 80 yaşında ölen bir insan 15 yaşından itibaren sorumluluk noktasında ise 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirse ve bu Kehf 105'te gibi Allah'ın ayetlerini ve nikahı inkar ederse ameli boşa gidiyor. Öyleyse İslam'ın 5 şartının içinde nikahı yok. Öte yandan Zümer 65'te وَلَّقَدْ اُحِيَ اِلَيْكَ وَلَيْزَيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَا اَنَشْرَكْتَ لَيَابَتَنْ عَمَالِكَ Şirk koşarsan ameli boşa gider. Kimdir şirk koşanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Rum 31-32 مِنْ اُبِنَ اِلَيْهِ وَتَّقُوا وَاَقِمُ السَّلَاهُ وَلَا تَكُمُ مِنْ مُشْرِكِينَ Öyleyse bunun manası ne? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan şirktedir ve şirkte olanları da ameli boşa gider. İslam'ın 5 şartının içinde de şirk, Allah'a ulaşma dileği yok. Dolayısıyla bunlarla bir kurtuluş mümkün değil. Ankara'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, iştiyak sahipleri kimlerdi açıklayabilir misiniz? İştiyak sahipleri Allah yolunda hizmette ki bu Allah için olmak, Allah'a teslim olmak, Allah'a teslim olmak başkaları için yaşamaktır. Başkalarını mutlu etmektir. Allah Teala yarattığı bütün kainatı insan için yaratmış. İnsandan istediği şey insanların mutluluğu. Allah insanların mutlu olmasını istiyor. Biz de Allah içinsek, biz de dışımızdaki bütün insanların mutluluğu için çalışmalıyız. İşte iştiyak sahipleri o kimselerdir ki her şeyle başkalarını mutlu etmek üzere Allah yolunda hizmet edenlerdir. Muhterem Efendimizin hak ile halk için. İşte iştiyak sahipleri odur ki devamlı halka hizmet ederken onların mutluluğu istikametinde tebliğ ile bir gayretin içindedir. Allah razı olsun. Rize'den bir kardeşim Muhterem Hocam, insanların kötü eleştirilerinden etkileniyorum, isteğim azalıyor. Moralim bozuluyor. Etkilenmemeyi nasıl başarabilirim? Ne tavsiye edersiniz? Evet, nefsin afetleri var olduğu süre içerisinde başkalarının eleştirilerinden negatif istikamette etkilenmiş ama bu etkilenmeyi sıfırlamak istiyorsan ki tesir alıyorsun hemen zikre başlaman lazım. Zikir, zikir, zikir. Çünkü Allah buyuruyor ki şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Şeytan devrede olmadığı süre içerisinde nefsin afetleri sana negatif tesir edemez. Öyleyse eğer Allah şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz, sen de o insanların negatif eleştirinden etkileniyorsan hemen etkilenmemen için zikre başlaman lazım. 5 dakika, 10 dakika göreceksin ki o negatif etkiyi Allah-u Teala kalbinden silecektir inşallah. Yozgat'tan bir kardeşim Muhterem Hocam, tasavvufa giren herkes rabıta yapabilir mi? Evet. Allah-u Teala Al-İmran Suresinin 200. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminu sabiru ve sabiru ve rabitu vettekullaha leallekum tuflihun. Ey amin olan ümmetinde önce ruhlarına Allah'a ulaşmayı dileyenler sabredin. Sabır sahibi olun ve rabıta kuranlar olun. Rabıta kurun. Öyleyse bu ayet herkese muhatap oluyor. Herkes rabıta kurabilir. Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan herkes bu rabıtayı gerçekleştirebilir. İnşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Uygun görürseniz sualimi arz etmek istiyorum inşallah. İlerleyen teknoloji hayatımızın her safhasına ulaşmış durumda. İlerleyen teknolojiyle üretilen makinelerin ve yapay zekanın aklın seviyesine veya aklın ötesi bir seviyeye geçmesi mümkün müdür? İnşallah sualim budur. Sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden öpüyorum inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, suali bir kere daha tekrar edecek olursak, ilerleyen teknoloji hayatımızın her noktasına ulaşmış durumda. Yeni teknolojilerle üretilen makineler, yapay zeka akıl seviyesine ya da akıldan öte bir seviyeye geçmesi mümkün müdür? Yani hiçbir makine düşünüp yeni bir sonuca ulaşamaz. Ancak o makinenin programında ne varsa o işle alakalı bir sonucu bize ulaştırabilir. İnsana bir yardımcıdır, bir vasıtadır. Diğer vasıtaların insana yardım ettiği gibi. Diyelim ki köyde yaşıyorsun. Kış tedariki açısından oduna ihtiyacın vardır. Keser,

onun önüne geçemez. Ama diğer konularda teknoloji ilerledikçe sadece Kur'an'ı ispat eder. Muhterem Efendimizin 40-50 sene öncesinden bize açıkladığı ilmi, özellikle madde enerjisi kanunları, yeni yeni Avrupa'daki CERN laboratuvarında yapılan parçacık çarpıştırıcılarından elde edilen sonuçlarla nötronlar elde edildi, keşfedildi. Halbuki bize çok daha öncesinden nötronların kainatın yaratılmasında amil olan enerji partikülleri olduğunu öğretti ve çok daha öte Einstein en üst seviyedeki ışık hızı, hiç kimse de ışık hızına ulaşamaz. Madde ışık hızına ulaştığı zaman kitle sonsuz olur tezinden hareketle en üst seviyedeki hızın ışık hızı olduğunu söylüyor. Halbuki Allah'ın ilmi olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hem ışık hızının altındaki hızlar için Allah-u Teala elektronları gösteriyor, zerreleri hem ışık hızı için fotonu gösteriyor, hem de sonsuz için de nötronları gösteriyor ki Allah-u Teala ol emriyle kainatı enerjiyle yaratmış. Bu enerji partikülleri olan nötronlar da yeni keşfedilen sonsuz hızlı parçacıklardır. İstanbul'dan bir izleyicim, Muhterem Hocam, tövbenin dindeki yeri nedir? Nasıl tövbe eder? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün peygamberlerin indirdiği kutsal kitaplarda anlattığı 7 safa 4 teslimden ikinci safhası tövbedir. Mutlak surette tövbe kapısından geçmek gerekiyor. İnsan kamil olmak istiyorsak. Tekamül basamakları tövbe kapısıyla açılır. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermiş. Hicretten murat, ruhun bizden ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşması. Öyleyse seyri sülükle ruhun Allah'ın zatına ulaşması tövbeyle gerçekleşiyor. Tövbe kapısından geçerek. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batılan yerden doğmadıkça da tövbe sona ermez. Yani can boğaza gelince kadar tövbe sona ermez buyuruyor. Öyleyse farz kılınan 7 safhadan ikinci safhası mürşidinde tövbeyle gerçekleşir. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Allah'ı çok sevdiğini söyleyen insanlara bakıyoruz. Allah'ın Allah'a ulaştırma emrini, mürşide tabiyet emrini itaat etmiyorlar. Bir başka açıdan da birbirini çok sevdiğini söyleyen insanlar da menfaat işin içine girince birbirlerine adeta düşman kesilebiliyorlar. Bizlere Kur'an-ı Kerim'e göre sevgiyi açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'ın dostlarından bahsederken onlar Resul değiller, şehit değiller ama Resul ve şehitlerin gıpta ettiği insanlardır. Sahabe sual soruyor, özellikleri ne ya Resulullah? Onlar aralarında bir akrabalık bağı yok, onlar arasında bir mal alışverişi de yok. Onlar sadece birbirlerini Allah için severler. Allah için sevmek karşılıksız sevmektir. Nitekim bütün peygamberler, bütün vekaleten demin imamları, bütün veli resuller, bütün veli mürşitler, onlar karşılıksız sevenlerdir. Karşılıksız sevdiklerini nereden anlıyoruz? Kendilerini insanların mutluluğuna adadıklarını, yapılan tebliğ ile sizden bir ücret talep etmiyoruz. Zaten sizden bir ücret istemiyoruz. Tek istedikleri şey Allah'a giden bir yol tutmak. Furkan 57'de Peygamber Efendimiz, ben sizden tebliğime karşı dileyen kimsenin Rabbine ulaşan bir yol edinmesinden başka bir ecir istemiyorum. O zaman onların talepleri, ücretleri Allah'a ait. Onlar mal peşinde değiller. Onlar menfaat peşinde değiller. Onlar Allah'ın sevgisini

0: kazanmanın peşindeler. Allah Teala da kimleri sever? Yedi grup insanı sever. Tevekkül edenleri sever. Tövbe edenleri sever. Takva sahiplerini sever. Muhsinleri sever. Sabredenleri sever. Adil olanları sever. Saf bağlayanları sever. Görüyorsunuz ki sevdikleri var ve bunların hepsi de insanların mutluluğu için kendilerini Allah'a adayanlardır. Allah razı olsun. Kırıkkale'den bir kardeşim Muhterem Hocam, neden imtihan yaşıyoruz? İmtihan konusunu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bu dünya bir imtihan. Çünkü bir tarafta Allah'ın bizdeki temsilcisi ruh var. Öbür tarafta şeytanın bizdeki temsilcisi nefs var. Nefste 19 afet var, ruhta 19 tane haset var. Ruh Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlemeyen, nefs Allah'ın emirlerine isyan, yasak olan her şeyi işleyen bir yapıda. Birbirine iki zıt kardeş içimizde yaşıyor. Allah Teala da bize serbest iradeyi vermiş. Akıl, fizik kumandanı akıl, akıl ruhun talebine uyarsa Allah'a kul olur. Akıl nefsin talebine uyarsa şeytana kul olur. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. O zaman başlangıcı bir imtihanla başlıyor elbette. Başlangıçta herkes 19 afetin sahibi olması hasebiyle, şeytan da 19 afete %100 tesir etmek suretiyle insanları dünya hayatına yöneltiyor. Ama Allah Teala Kur'an'ın hedefi olan hidayetin 4 safhadan teşekkür ettiğini bize, ruhun hidayeti, fizik hidayeti, nefsin hidayeti, bir yerden hidayeti. Ruhun hidayeti, ruhun Allah'ın zatına ulaşması ile gerçekleşir. İşte iblis burada devreye giriyor ve insanları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimden saptırıyor. Burada imtihan başlıyor. Eğer kişi Resul'ün davetine icabet eder, Allah'a ulaşmayı dilerse imtihanı kazanan oluyor. Daveti kabul etmese kaybedenlerden oluyor. Aradan bir kardeşim Muhterem Hocam, gençlerimizin anne babalarına karşı yanlış davranışların, onları uyarmalı mıyız yoksa sabırlı davranmalı mıyız? Sevgili kardeşlerim, anne babalar da gençlerin terbiyesinde söz sahibidirler. Gençler de davranışlarıyla anne babaya için bir terbiye vasıtası olabilirler. Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine aminu kû enfusekum ve ehlikum nâre evvela kendinizi sonra evlâdınızı ateşten koruyun. Burada terbiye sisteminde bir cezalandırmak suretiyle yapılabilir, bir de müjdelemek suretiyle. En tesirli olan müjdeleyerek. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ben nasıl müjdeliyorsam siz de öyle müjdeleyin. Müjdeleyiniz ki Allah'ın zatına şahit olanlar cennette birlikte olacaklardır. O zaman çocuklarına zaman ayırarak, Allah için onları severek, onların mutluluğu için her türlü gayreti göstermek suretiyle müjdeleme yolunu tercih etmeli anne babalar inşallah. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali, başkaları için olmasak da, hizmet yapmasak da, sırf görevlerimizi, ibadetlerimizi ve zikrimizi yaparak daimi zikre ulaşabilir miyiz? Hayır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in bir bütün olduğunu buyuruyor. Bizi daimi zikre ulaştıracak olan Allah'tır. Ama Allah Teala diyor ki, benim için ne yaptın ey kulum? Nitekim eğer diyor Muhammed 7'de ya yollezine amen intansurunna yensurekum ve yusebit ahtamakım. Sen Allah'a yardım edersen Allah da sana yardım eder. Hedefin daimi zikre ulaşmaksa, Allah'ın yardımı olmadan olmayacaksa, Allah Teala seni daimi zikre ulaştırmak üzere senden bir şey yapmanı istiyor. Nedir o? Allah'a yardım etmek. Allah'a yardım etmek başkalarının mutluluğu için çalışmaktır. O zaman sen hiç evde çıkmayacaksın, oturacaksın, bu ibadetleri yapacaksın ama Allah'ın yardımı olmayacak. Burada çok önemli bir hususla karşılaşıyoruz. Son noktayı hedef, kendimizi başkalarına adamak, onlar için yaşamak söz konusu. O zaman son hedef oysa daimi zikrede ancak insanlara hizmet ederek ulaşabiliriz. Zikrin artışı ile hizmetin artışı birbirine paralel şekilde yükseliyor. Zikir artışı hizmeti artırıyor, hizmet artışı zikri artırıyor. İkinci suali, abdestsiz zikretmek uygun mu? Bize derecat kazandırır mı? Muhterem Efendimiz, abdestsiz zikir derecat kazandırır ama kalpteki karanlıkları nurun kalbe ulaşmasını sağlamaz. Derecat kazandırır. Tıpkı diğer ibadetlerde olduğu gibi. Diğer ibadetlerde namaz kıldığın zaman sana derecat kazandırıyor vesaire. Ne bileyim, hacca gittiğin zaman derecat kazandırıyorsa, ama zikirde hem derecat kazandırıyor hem de kalbdeki karanlıkların dışarıya çıkmasına, yerine nurların yerleşmesini sağlıyor. Öyleyse mümkün olduğu kadar tasavvufun ana kuralı devamlı abdestli olmak ve zikrimizi o şekilde yapmaktır inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Efendimizin himmetiyle sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden öpüyorum hocam inşallah. Müsaadenizle size bir sorum olacaktı sevgili hocam. Allah'ı çok sevebilmek ve Allah'ın da bizim üzerimizdeki sevgisini artırmak için ne yapmalıyız? Tekrar saygıyla önünde eğilir. Gül kamerlerinden öper. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah'ı daha çok sevebilmek ve Allah'ın da bizim üzerimizdeki sevgisini artırmak için ne yapmalıyız? Allah Teala Ali İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Kul in kuntum tuhibbun Allah'a fetebi'uni yufikkumullahu. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız, o takdirde bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin. Şimdi Alimin 31 ile Yusuf 108'i de devreye alacak olursak, iki ayet arasında bir ilet rabıtası var. Kul hazi sebili ad'u ila Allahi ala basiretin ene ve men ittebani. Ben ve bana tabi olunlar. Şimdi Alimran suresinin 31. ayet-i kerimesinde, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Ama Yusuf 8'de ben ve bana tabi olanlar, biz görerek, Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ediyoruz. O zaman Allah'ı sevenlerin, Resul'e tabi olanların da Resul gibi Allah'a davet etmesi halinde Allah tarafından daha çok sevileceğini Allah Teala buyuruyor. Nitekim Allah kimleri sever noktasına baktığımız zaman ne görüyoruz burada? Allah tevekkül edenleri sever. Allah tövbe edenleri sever. Allah ruhunu Allah'a ulaştıranları sever. Allah muhsinleri sever. Allah sabredenleri sever. Adil olanları sever. Saf bağlayanları sever. İşte görüyoruz ki gerçekten Allah'ın üzerimizdeki sevginin artışı bizim Resul'a olan sevgimiz ve de Resul'a olan itaatten geçiyor. Ben nasıl müjdeliyorsam siz de öyle müjdeleyin. İşte ben ve bana tabir olanlar Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ediyoruz. Çünkü Allah herkesi seviyor, mutlu olmasını istiyor. Allah'ı sevenler de, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak isteyen herkes de, diğer insanların mutluluğu için hangi oranda iştiyak sahibi ve hizmet sahibi ise Allah-u Teala'nın sevgisi de o oranda artıyor. Dolayısıyla herkes Allah'ın sevgisinin üzerinde artmasını istiyorsa insanların mutluluğu için çalışmalı. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Allah razı olsun. Hepinizin ki can saadetine ulaşmanızı Efendimiz'in himmetine Yüce Rabbimizden dinleyerek bir kere daha sorular ve cevaplar programının sonuna geldik. Başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmetli fazlı selavatı, tüm güzellikler hepinize olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha maazerevat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. İnsanlar en çok neye önem veriyor? Tabii ki dünya hayatını yaşayan herkes başlangıç noktasında Allah'a açılan kapılar tamamen kapalı. Şeytana açılan, nefsin talepleri olan dünyaya açılan kapılar da tamamen açık. Öyle olunca insanlar genellikle nefsani hayatı birinci sıraya alıyorlar. Bir araştırma şirketinin verilerine bakarak 152 dilden 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre insanların en çok önem verdiği değerler aile, 2 ilişkiler, 3 maddiyat, 4 aidiyet, 5 kişisel gelişim. Bunlar hep dünya hayatını muhtevasına alıyor. Yani genelde başlangıç noktasında insanlar dünya hayatını öne alıyorlar. Dünya hayatına önem veriyorlar ve ne yazık ki onlar için birinci sırada dünya hayatı olması hasebiyle ahiret hayatı neredeyse inanç seviyesinde yok hükmünde. Dünya hayatıyla mutlu olmak mümkün mü? Hayır. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize öğüt veriyor Yunus 7 ile. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَعُنَّ بِهَا وَالَّذِينَ عَاتِنَا غَافِلُونَ Bu ayette bize öğüt veren Rabbimiz bize ulaşmayı, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyizler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyum olmuşlar, ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani bizim onlara indirdiğimiz mutluluk reçetesini bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bir eczane olarak düşünün. Her ayet raflardaki bir ilaç hükmündedir. İşte onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani onları mutluluğa ulaştıracak, şifaya kavuşturacak olan reçeteyi bilmiyorlar. Neyi biliyorlar? Nefsin talepleri olan dünya hayatını biliyorlar. Öyle olunca da dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluk neyledir? Mutluluk ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektedir. Mutluluk Allah iledir. Öyleyse bu ayete göre kişi mutlu olmak istiyorsa dünya hayatını değil Allah'a ulaşmayı dileyerek, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunması lazım. Talebin de kalbi olması lazım. Dilden yapılan talepler inanç seviyesindedir. Ama dilin kalbe inmesi kişiyi iman sahibi kılar. Öyleyse kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala bütün insanların kalplerindekini görüyor, biliyor ve işitiyor. İşte Allah Teala gören, bilen olması hasebiyle kulun kalbinden bir talebi, Allah'a ulaşma talebini, Allah'a teslim olma talebini işitirse mutlak surette Rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe ona verdiği 7 furkanla mutlaka onu kişiyi iman sahibi kılar. Evvela inanç seviyesindeyken inanç sahibi olan kişi neye inanıyor? Allah'a inanıyor 1, meleklerine inanıyor 2, kitaplarına inanıyor 3, Resullerine inanıyor 4, ahiret gününe inanıyor 5, hayrın Allah'tan şerrin nefsinize ona inanıyor 6 ve ölümden sonra dirilmeye inanıyor 7. 7 inanç şartının mutlak surette 7 kalp şartına dönüşmesi gerekir. Yani inancın kalbe inmesi lazım, dili kalbe indirmek. İşte kimin kalbinde bunu görürse Allah-u Teala ki inancın kalbe inmesi demek, kalpten bir talebin Allah'a yükselmesi, Allah'a teslim olma talebinin Allah'a ulaşması demek. Kim bunu gerçekleştirirse mutlak surette Allah-u Teala o kişiyi verdiği söz gereğince ruhunu kendisine ulaştırarak insanların peşinden koştuğu dünya mutluluğun yarısını ve ahirette de 3 tane cenneti o kişiye garanti sağlar. Allah hepinizden razı olsun.

0: Bir Kur'an, bir namaz, bir de zikir. Zaten sorumlu olduğumuz üç şey.
1: Nasıl diyor ayeti kerimede? Veledikrullahi ekber diyor. En büyük ibadet zikirdir diyor. Ama namazla da diyor güzel ahlak sahibi olursunuz. Namaz sizi kötülüklerden alıkoyar diyor Rabbim.
2: Allah'ı zikretmeyi şu şekilde anlayanlar da olabilir. Sürekli ben dilimle Allah Allah Allah diyeyim ya da işte kalbimle Allah Allah diyeyim. Bu da zikirdir. Kur'an en büyük zikirdir.
3: Fatiha maassalavat. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere Kur'an-ı Kerim'deki en büyük ibadetten bahsedeceğiz. Bu konuda Allah-u Teala ne diyor? Birlikte bakalım. Hemen kestirmeden şunu söyleyebiliriz. İbadetlerin sultanı zikirdir. Hayatımızın ibadetler bölümünün en önemlisi Allah'ı zikretmektir. Allah-u Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde zikrullah, Allah'ı zikretmek, namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir zikir olduğunu buyuruyor. Bütün mutluluklar zikrin arkasında saklıdır. Zikrin en büyük olmasının arkasında nefsin kalbindeki afetleri yok etme özelliği vardır. Zikir nefsimizin kalbinin aklanmasını sağlayan yegane anahtardır. Zikir seviyesiyle kişinin manevi yücelme seviyesi birbirine paralel bir seyir takip eder. Bizi bütün menzillere ulaştıracak olan ruhumuzu da, fizik vücudumuzu da, nefsimizi de ve irademizi de Allah'a teslim ettirebilecek olan tek anahtar zikirdir. Ama Allah'ın dostları seviyesine ulaşabilmek mutlaka olarak bir şarta bağlıdır. Asgari şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden yapılan zikrin de bizi kurtuluşa ulaştırması söz konusu değil. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dileriz, ne zaman ki Allah-u Teala kalbin içine Allah'ın nurlarının girmesini için bir nur yolu açarsa, sadece ondan sonra yapacağımız zikir bize fayda sağlayabilir. Ama kişinin gerçek anlamda hedefe gitmesi mutlaka bir mürşide tabiyeti gerektiriyor. Nasıl Allah-u Teala'nın emrettiği bütün güzellikler zaman içerisinde insanlar tarafından yok edilmişse, zikir de yok edilmiştir. Ne 32 farzın içinde ne de 54 farzın içinde zikir farziyetine dair bir işaret bulmak mümkün değil. Hadis-i şerifte bir kişi, "Ya Resulullah, İslamiyet'in emirleri çoğaldı. Bana sıkı sıkıya yapışacağım bir şey söyle." deyince, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, "Dilini hep Allah'ı zikretsin." buyurdu. Ve yine Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in, "Alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir." Bunları göz önüne aldığımız zaman şunu net olarak söyleyebiliriz ki, ibadetlerin sultanı Allah'ı zikretmektir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ara sıra zikirden bahsediyor. Müzzemmil 8. "Vezkur ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtile." Allah'ın ismini zikret. Allah Allah Allah diye zikret ve her şeyden kesilerek ruhun Allah'a ulaşsın. Çünkü ruhun Allah'ın zatına ulaşması, her şeyden kesilerek Allah'ın zatına ulaşması nefsin tezkiyesine bağlı ve Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde "Men tezekka fe ennemâ yetezekka li nefsihi ve ilallâhil mesîr." Bu iki ayetten anlıyoruz ki nefsi tezkiye edebilen, tasfiye edebilen yegane vasıta zikir, Allah isminin tekrarı. 3 saatlik bir zikirle ruhun Allah'a teslimi Allah Teala bize ikram ediyor, Allah'ın garantisine gerçekleşiyor. Çok zikirli. Ashab 41. "Ya eyyühellezine amenu zkurullaha zikren kesire." Allah'ı çok zikirle zikredin. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en azından 13 saat zikir bunu ifade ediyor ki Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, "Fasıklardan olmak istemiyorsanız Allah'ı çok zikredin." Kalpten ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın garantisinden mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ama ondan sonra dünyada seçilen insanlar için koruyucu kalkan kalkıyor. O kişinin Allah'a olan güvenine bağlı ve yaptığı zikre bağlıdır. Kişi gerçekten Allah'a tevekkül ediyorsa bunu nereden anlarız? Zikir artışından anlarız. Ben fizik ucumu Allah-u Teala'ya teslim etmek istiyorum ama 3 saat zikrin ötesine geçmeyen, hayır, gerçekten istemişse de dilden istemiştir, kalpten istememiştir. Kalpten isteyenler mutlak surette zikirlerini artıranlardır, zahitlerden olanlardır. Öyleyse çok zikir zahit olmayı ifade ediyor. Zahitlerden olmak, fasıklardan olmak istemiyorsak Allah'a çok zikredeceğiz. Ama bir de nefsimiz var. Nefsimizin Allah'a teslimi daimi zikri gerektiriyor. Nisa 103'te ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken daima Allah'a zikredin. Bakara suresinin 152. ayet-i kerimesinde zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Ve Nur 21'de Allah'ın fazlı ve rahmeti kalbinize ulaşmasa ki bu zikirle ulaşıyor, hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyip 12 tane insanla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olursa o zaman zikre başlar ki 3 çeşit zikirden bahsedebilir. Cehri zikir, hafi zikir ve kalp zikri. Cehri zikir dilin hareketiyle sesli olarak yapılan Allah ismini tekrar eder. Hafi zikir dilin hareketi var ama ses yok Allah isminin tekrarı. Kalp zikri ise dilin de hareketi, ses de yok. Sadece iç sesimizle Allah isminin tekrarını ifade ediyor. Öyleyse hedefe ulaşabilmek mutlak surette mürşide tabi olmayı gerektiriyor. 7 kalp şartı ve 7 nimetle bu söylediğimiz safhaları birer birer yerine getirirsek mutlaka sahabe gibi biz de asr-ı saadete ulaşır, insani kamillerden oluruz. Hepinizin bu standarda ulaşmasını Efendimizin ve Tevcih Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve Kur'an-ı Kerim'deki bir ayetle başlıyoruz pazar sohbetine. Saf 4. اَنَّ اللّٰهَ يُحُبُّ الَّذ۪ينَ يُقَاتُلُونَ فِي السَّب۪يلِ سَفَّنْ كَاَنَّهَمْ بُنْيَانِ الْمَرْسُوسِ. Bu hadisle, daha doğrusu bu ayetle örtüşen hadise baktığımız zaman Allah Resulü şöyle buyuruyor: saflarınızı düzeltin ki Allah kalplerinizi başka başka yönlere döndürmesin. Evet sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman Allah'ın üzerimize farz kıldığı, yaşamamızı istediği din üç esas üzerine bina edilmiş: vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet akidesi Allah'ın tek olduğunu bize beyan ediyor. Allah-u Teala hiçbir şey yokken vardı. Ve Allah-u Teala yaratmayı diledi, enerjiyi yarattı. Onunla alemleri oluşturdu. Üç asıl ve üç lakaşlı olmak üzere altı alemden oluşan varlıklar alemi. Ama Allah-u Teala varlıklar aleminin dışında Allah'ın bir mekana, bir zamana ihtiyacı yok. Fakat varlıklar aleminde de en üst noktadaki varlık insan. Melekler de emr-i aleminin varlıklarıdır. Cinler de gayb aleminin varlıklarıdır ama zahiri alemin varlığı insan, meleklerden de üstün, cinlerden de üstün. Kısacası İnsan Allah, insan ve insandan başka yaratılan her şey. İnsandan başka yaratılan her şey insan için ama insan Allah içindir. Öyleyse insanın Allah'a teslim olması gerekir. Şimdi bir kere daha sıralama yapalım. Vahdet, Allah tektir. Hiçbir şey yoktu. Allah neredeydi? Yokluktaydı. Tevhid, tek cemaati oluşturmak. Bu tek cemaat Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, daha doğrusu mürşidine tabi olanların oluşturduğu bir tek cemaat söz konusu ve teslim, Allah'a teslim olmak. İşte bu meyanda Allah'a, Kur'an-ı Kerim'de saf 4'te diyor ki Allah bir duvarın taşları gibi birbirine kenetlenmiş saf bağlayan kullarını sever. Bu ayette örtüşen hadiste de saflarınızı sık ve düzgün tutun ki kalpleriniz başka yöne meyletmesin. Sevgili kardeşlerim, birleşmenin adresi hidayettir. Evet, gerçekten de bütün kutsal kitapların hedefi hidayettir. Özellikle son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Yani Allah herkesin kutsal kitaplardaki hidayeti yaşayarak sonsuz mutluluğa ulaşmasını istiyor. Bu sonsuz mutluluk, sonsuz ahiret saadeti ve dünya saadeti. Ahiret hayatında Allah Teala insanların kazanması gereken cennetleri sıralarken 7 cennetten bahsediyor. Her katta bir cennet. Cennetin aliyetin, Cennetil Firdevs, Cennetil Hul, Cennetil Urafa, Cennetil Meva, Cennetil Naim ve Cennetil Ad. En üstten en alta doğru sıralamak gerekirse Cennetil Ad Onun bir altında Cennet-i Naim, onun bir altında Cennet-i Meva, onun bir altında Cennet-i Hurafa, onun bir altında Cennet-i Huld, onun bir altında Cennet-i Firdevs ve en alt noktadaki cennet, Cennet-i Aliyetin. Allah Teala herkese, insanlara bunları hazırlamış. Ama Allah'ın en üst seviyedeki kanunu, liyakat ve mükafat kanunu. Neye layıksak Allah Teala onun karşılığını bize veriyor. O zaman Allah'ın indinde en üst seviyedeki insanlar Allah'ın peygamberleridir. Onlar hangi cennete gider diye merak ediyorsanız an cennetine gideceklerdi. An cenneti iki bölümden oluşuyor. Onun için Yunus diyor ki açıldı gökler kapısı, rahmet doldu hepsi, 8 cennetin kapısı açılır Allah deyü deyü. Biz size 7 cennet verdik. Gerçekten de hem Ali İmran 133'e bakarsak hem Hadid 21'e bakacak olursak Allah Teala bir hakikati ifade ediyor. Rabbinizden olan mağfirete genişliği yerler ve gökler kadar olan mutakiller için hazırlanmış cennete genişliği yerler gökler. Her gök katında bir cennet. Birinci gök katında cennetin aliyetin. İkinci gök katında cennetin firdevs. Üçüncü gök katında cennetin huld. Dördüncü gök katı cennetin hurafa. Beşinci gök katı cennetin meva. Altıncı gök katı cennetin naim ve yedinci gök katında cennetin adn. 7 cennet saydık ama Yunus 8 cennet diyor. İşte an cennetleri deyince iki bölümden oluştuğunu söyleyebiliriz. Bir devrin imamlarının olduğu bölüm, kapısı da ayrı. Devrin imamları bir asaleten nebi imamlar, bir de vekaleten nebi veli imamlar var. Onlar al cennetinin ilgili olan bölümünde meskündürler. Ama onun dışındakiler, bütün veli resuller, veli mürşitlerin hepsi, onlar cennetin adının diğer bölümündeler. Nefs teslimini yapanlar, muhlisler cennetin naimdedirler. Daimi zikrin sahipleri cennetin meva, fizik vücut teslimini yapanlar cennetin hurafa, ruh teslimini yapanlar cennetin huld, mürşidine tabi olanlar cennetin firdevs ve Allah'a ulaşmayı dileyenler onlar cennetin aliyetinde yer alıyorlar. Bu bahsettiğimiz ahiret saadeti. Ama Allah Teala sadece insanlar ölüm sonrası hayata cennete gitsinler, bu dünyada huzursuz ve mutsuz olsunlar diye değil. Bu dünyanın da insanlar için mutluluk yeri olmasını istiyor. Nasıl gerçekleşebilir bu? Zikirle. Sevgili kardeşlerim, bu dünyadaki mutluluğunuz zikrinize paraleldir. Siz 3 saat zikrediyorsanız dünyadaki mutluluğunuz da ona paralel. Siz günün daha fazla, yarısından fazlasını zikrediyorsanız, zahitlerdenseniz, mutluluğunuz, dünya mutluluğu yarısı kadardır. Siz 24 saat Allah'a zikrediyorsanız, %100 dünya mutluluğunu yaşıyorsunuz. Ahiret mutluluğu ile dünya mutluluğu arasındaki fark, dünya mutluluğu önce yaşanır, zor elde edilir. Ama ahiret mutluluğu en kolay elde edilir fakat en son yaşanıyor. Ahiret mutluluğu sadece bir dilektir. Kim Allah'ın cennetine girmek istiyorsa kalben Allah'a ulaşmayı dileyecek. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. İsteyen cennete gider, istemeyen gitmez. Kim istemez ki ya Resulullah deyince beni istemeyen cenneti istememiştir. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman özellikle kimdir mürşidi istemeyen? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Evet, kim bana itaat ederse cennete girer, kim de bana karşı gelirse o diretiyor demektir. Yetmez. Öyle insanlar vardır ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işler ama cennete gideceklerdir. Bunlar kimlerdir? Hadisin beyanına göre Cennetlik amel işliyorlar. Namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, zekat, hac benzeri ameller işliyorlar ama gidecekleri yer cehennem, sebebini ameller boşa gidiyor. Bir insanın amelini boşa götürmesine sebep olan şey nedir? Lika Allah'ı dilememesi. İşte iki tane ayet-i kerime. Birisi Zümer 65, diğeri de Kehf 105. Zümer 65'te Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve lekad uhiye ileyke ve ilellezine min kablik. Sana ve senden öncekilere vahyettik. Len eşrekte eğer şirk koşarsan le yapetenne amalüke ve tekunu minel hasirin. Amellerin boşa gider ve hüsrana düşenlerden olursun. Sadece şirk. Kişi diyebilir ki ben Allah'a inanıyorum. Allah'a inanç o kişiyi şirkten kurtarır mı? Hayır. Ben ruhun Allah'a ulaşmasına da inanıyorum. Allah'a inanmış, ona da inanıyor ama şirkten kurtulabilir mi? Hayır. Farz olduğuna da inanıyor. Şirkten kurtulabilir mi? Hayır. Bizi şirkten kurtarabilecek olan yegane şey Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, yani takva sahibi olmak. İşte Allah Teala Rum 31'de münübine ileyhi Allah'a yönel ve takkuhu takva sahibi ol ve la tekun minel müşrikin. Müşriklerden olma. Öyleyse bir insanı şirkten kurtaracak olan şey takvadır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ayetlerle birlikte 7 safa takvayı görüyoruz. Birinci safa takva Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa takva müşride tabiyet. Üçüncü safa takva ruhun teslimi. Dördüncü safa takva fizik vücut teslimi. Beşinci safa takva nefsin teslimi. Altıncı safa takva ihlas ve yedinci safa takva iradenin teslimi olarak karşımıza çıkıyor. O zaman şirkten kurtulmak, takva sahibi olmak bir dilektir. Bu dilek Rum 31'de Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Diller mi kalpten mi? Evet. Kalpten diliyorsanız bunun alameti farikası işareti nedir? Zikir, evet. Sevgili kardeşlerim, bir insan kendisi anlayabilir mi takva sahibi olup olmadığına? Evet, ben diledim diyorsa ve Allah'a ulaşmayı diliyorsa tamam. Onun zahiri planda işlenemez. Birçok insan merak ediyor, diyor ki hocam güzel de benim Allah katındaki yerim nedir? Bir insan Allah katındaki yerinin ne olduğunu kendisi anlayabilir mi? Anlayabilir. Niye anlayabilir? Çünkü o kişinin Allah'la ilişkisi bir de insanlarla ilişkisi var. Allah katındaki yeri insanlarla ilişkisinin bir neyidir? Göstergesidir. Siz gerçekten Allah'a ulaşmayı diliyorsanız o zaman insanlarla olan ilişkiniz ne? Sevmek nedir diyordu Allah Resulü hadisinde. Eski toplumların derdi elemi size dokundu. Haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ama birbirinizi sevmedikçe de ne yapamazsınız? Mümin olamazsınız. Başlangıç noktasında insanlar birbirine düşman. Halim'den 103'e göre. وَاَحْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاسْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَدَاءً siz düşmandınız. فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ Allah kalplerinizi nerede birleştirdi? Sevgide birleştirdi. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğinin de işaret, başka bir işareti var mı? Evet. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse ne yapması lazım insanları? Sevmesi lazım. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama ben insanı sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor, istemiyorum. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olabilir mi? Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ı sevmenin işaretidir. İncil'deki bir ayet, gördüğü kardeşini sevmeyen, görmediği Allah'ı sevdiğini nasıl iddia edebilir? Yani diyorsa ne yapmış oluyor o zaman? Yalan söylüyor. Ben Allah'a ulaşmayı diledim, ben Allah'ı seviyorum ama ben komşumu sevmiyorum. O zaman Allah Teala hayır diyor, sen Allah'a ulaşmayı dilediğini iddia ediyorsun, yalan söylüyorsun. Çünkü sen dilemiş olsan ne yapacaksın? Komşunu seveceksin. İşte Ali İmran 103'te İz kuntum edaen, yani sen, siz düşmandınız, sen onu sevmezken Ulaşmayı diledin. Allah ne yaptı? Allah kalplerinizi ne yaptı? Sevgide birleştirdi ve sen artık o kardeşini seviyorsun. Öyleyse nasıl Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin alameti farikası zikirse, bir kere daha tekrar edeyim. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Diller mi, kalpler mi? Alameti farikası ne? Zikir. Zikrediyorsanız tamam. Ama bir de kullar planında, beşeri planda da bir işareti var. Kalben ulaşmayı dilediniz mi? Dilden mi, kalpten mi?
1: Kalpten.
0: O zaman yanı başındaki komşunuzu seviyor musunuz? Evet. Eğer seviyorsanız dilemişsinizdir. Çünkü diyor siz düşmandınız, Allah kalplerinizi birleştirdi. Öyleyse seviyorsanız siz dilemişsinizdir. Sevmiyorsan, bana ne diyorsan, o zaman olmadı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yani Allah ne diyorsa, biz onu yaşayıp yaşamadığımızı nereden anlarız? İnsan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Hangi oranda Allah'a, mesela nedir? Allah'a ulaşmayı diledim diyorsan, o zaman insanları sevmeye başladın. Mürşide tabi ettim var diyorsanız, o zaman mutlak surette işareti nedir? Tebliğdir. Ruhunu teslim ettim diyorsanız mutlaka nedir? Aftır. Yani hepsinin beşeri planda neyi vardır? Bir karşılığı vardır. Eğer tatbik ettiyseniz o sizin üzerinizde mutlaka görünür. Mesela şeftali ağacını ektiniz. Meyve verme zamanı, mevsimi geldi. Vermiyorsa o zaman nedir o? Demek ki gerekeni yapmamıştır. Meyve vermeye başladığı an ancak o zaman tamam diyorsunuz. Gerçekten hedefe ulaştım. İşte tıpkı bunun gibi insanoğlunun da dini yaşayıp yaşamadığının işareti nedir? Kur'an ahlakıdır, meyvesidir yani. Onun için Allah Resulü buyuruyor ki Kur'an bir ağaca benzetilirse kökü şeriat, gövdesi tarikat, meyvesi hakikat, dalları marifet. Yani meyvesi nedir? Hakikat. Siz o davranışı sergiliyor musunuz? Komşunu seviyor musun? Yetmez tebliğ yapıyor musun? Yetmez başkası sana karşı yanlış davranışta bulduğun zaman hemen affedebiliyor musun? Bütün bunlar hepsi aslında İslam'ı yaşadığının bir göstergesidir. Allah'ın izniyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, saflarınızı sık ve düzgün tutun dendiği zaman, ki özellikle cami cemaati namaz kılarken bunu söylüyor. Arkaya dönüyor. Saflar sık ve düzgün müdür? Evet. Değilse safları sık ve düzgün tutun. Ama safların sık ve düzgün tutulmasının işareti böyle insanların dirsek dirseğe birbirini itmesi midir? Hayır. Safların sık ve düzgün olmanın işareti nereden belli olur? Kalp sevgisinden. Yani sen o köşede de olabilirsin. O öbürü de burada namaz kılıyor. İkinizin arasında sevgi varsa şeytan var mı devrede? Sevgi yoksa şeytan var mı? Evet. Sevgi yoksa şeytan vardır. Sevgi varsa şeytan yoktur. İmamlar saflarınızı sık ve düzgün tutun demekle ne yapmış demiş oluyorlar aslında? Şeytanı aranıza koymayı. Ama onlar ne yapıyorlar? Onlar fiziki planda benim dirseğim seni itiyorsa tamam diyor. Sen dirseğim beni itiyorsa tamam diyor. Yani fiziki manada alıyorlar. Behlül'ü hatırlayın. Mesleği manavcılık yapıyor. Cami cemaati ezan okunur okunmaz gelip cemaatle namaz kılıyorlar. Kavunlar bir heybede, karpuzlar da bir heybede. Behlül birinci etapta kurtarıyor kıyamdayken. Rükûdayken de zor zor kurtarıyor ama secdeye gidince ne oluyor? Kavun karpuzlar mescide dağılıyor. Diğerleri de rahatsız oluyor. Ya Behlül yapma etme. Namazımızı sen ifsad ettin, olur mu? Kardeşim diyor, ne münasebet diyor. Bak benim kavun karpuzlarım mescitte dolaşıyor. Sizinkisi henüz mescide girmiş değil diyor. Sizinkisi dışarıda dolaşıyor. İşte bütün mesele bizim içeride olmamız lazım. İçeride olmamızın sebebi de bizim safları düzgün ve sık tutmamız lazım. Ki bu da ancak neyle olur sevgili kardeşlerim? Sevgiyle. Birbirimizi seviyor muyuz? Bugün Efendimiz gelmiş olsaydı bizim neyimizle iftar edecekti diyeceksiniz. Ne diyorsunuz? Aramızdaki sevgiyle. Allah Resulü, Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Sahabemi de benden dolayı seviniz. Şu anda her biriniz Efendimiz'i temsil ediyorsunuz. Öyleyse bizim size karşı olan sevgimiz aslında Efendimiz'den kaynaklanıyor. Öyle olunca o zaman birbirimize sımsıkı sevgide kenetlenmemiz lazım Allah'ın. Allah'ı seviyorum deyip de kardeşinden ve nefret eden yalancıdır diyor bakın. Yuhanna 4:20. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen görmediği Allah'ı sevemez. Allah'ı seviyorum deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen görmediği Allah'ı sevemez. Yuhanna 4:20 aklımızda kalsın. Bunu siz tebliğlerinize söyleyebilirsiniz. Yuhanna 4:20. Öyleyse niçin tebliğ yapıyorsunuz diye söylediklerinde ne diyeceksiniz? Biz sizi seviyoruz. Biz sizi seviyoruz. Ve sizin mutlu olmanızı istiyorsun. İşte Yuhanna 4:20 Allah'ın izniyle. Evet sevgili kardeşlerim, o zaman ne yapmamız lazım? Yapmamız gereken hakikat şu. Saf 4'te Peygamber Efendimiz'in Ebu Davud'dan rivayet edilen hadisi birbirini tamamlıyor Allah'ın izniyle. Öyleyse Rabbimiz 23-25'te ne diyor? Vallahu yed'u ila dar selam. Allah teslim yurdu olan zatına davet ediyor. Ve yehdi men yeşâ ilâ sirâtil müstakîm. Teslim yurdu Allah'ın zatı. Kimdir teslim olan? Allah'a ulaşmayı dileyen. Birleştirecek olsak, Peygamber Efendimiz diyor ki, her başarının 3 bölümden oluştuğunu size söylüyorum. Her işin başı İslam, Allah'a teslim olmak. Ortası ana direği namaz ve doruk noktası da nedir? Cihat, nefsin cihadı. İşte şu anda Yunus 25'te Allah Teala bizi teslim yurdu olan zatına davet ediyor. Teslim yurdu olan Allah'ın zatına daveti kabul eden kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an 3. basamakta Allah mutlaka Rahim esması ile tecelli ediyor. Al-İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde ve Yunus 25'te onunla bu ayetlerle örtüşen Resulullah'ın hadisi hangisi? Kuşkusuz ki Allah benim ümmetimi delalet üzere bir araya getirmez. Allah'ın eli cemaatin üzerindedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, cemaat neyle gerçekleşir? Allah'ın yardımıyla. Vallahu yed'u ma'a cemaati. Ama cemaat Allah'ın yardımıyla geçmesine rağmen Allah kimlere yardım eder? Dalalet üzere olan insana yardım eder mi? Hayır. İşte Rad 27. Ennallâhe yudilli men yeşâhu. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ve yehti ileyhi men enâb. Ve enâb olanı kendisine ulaştırır. Öyleyse delalette olana Allah yardım etmez. Kime yardım eder? Kendisine yönelen hidayeti dileyene Allah yardım eder. İşte hadiste kuşkusuz ki Allah benim ümmetimi delalet üzere bir araya getirmez. Allah'ın eli cemaat üzerindedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka hadisinde ey insanlar hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Ey insanlar hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Ey insanlar zulmü benime haram kıldım. Size de haram kılıyorum. Birbirinize zulmetmeyin. Öyleyse yukarıdan aşağıya doğru sıralamak gerekirse hepimiz delaletteyiz. Gerçekten 7 tane ayet-i kerime insanların başlangıç noktasında delalette olduğunu buyuruyor. Hemen o ayetlere beraberce bakalım. Bakara 180-198, Al-İmran 164, Enam 77, Şuara 20, Şuara 52, Cuma 2 ve Duha 7. Herkesin başlangıç noktasında delalette olduğunu Allah Teala bize ifade ediyor. İşte Allah Teala delalette olanları ne yapmak istiyor? Hidayete erdirmek istiyor. Ruhun hidayeti, ruhun Allah'a ulaşması teslimi. Fizik ucunun hidayeti, fizik ucunun Allah'a teslimi, nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimi, iradenin hidayeti, iradenin Allah'a teslimi. O zaman hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirildikten müstesna. Allah kimi hidayete erdiriyor? Kim söyleyecek? Evet, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyeni hidayete erdiriyor. Hangi ayet? Şuara, Şura suresinin 13 ve Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah Teala Şura 13'te? Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'u ve yehdi ileyhi men enüb. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yönelen kişiyi de kendisine ulaştırır. Rad 27, Allah yudilli men yeşâ'u. Allah dilediğini delalette bırakır ve yehdi ileyhi men enab. Ona yönelen kimseyi de hidayete erdirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlaka Allah Teala katına hidayetçiler gönderiyor. Hidayetçiler insanları Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul edenler Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Daveti kabul etmeyen Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Onun için Hazreti Ömer, şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama ne yapıyor? İsyan ediyor. Allah'a bilip isyan eden kişi kimdir? Davet kendisine ulaştığı zaman daveti kabul etmeyin. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şeytanı bilip ona itaat eden kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ona meylediyor. Dünyayı bilip ona meyleden kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Evet sevgili kardeşim, demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek bu kadar önemli. Ve Allah tektir. Allah Teala Enbiya suresinin 22. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah'tan başka ilahlar olsaydı onlar birbirleriyle kavga ederlerdi. Öyleyse Allah'tan başka ilah yok. Eğer ikisinde semada ve arzda Allah'tan başka ilahlar olsaydı ikisi de yerde gökte mutlaka fesada uğrardı. Yani onlar kavga ederlerdi. Arşın Rabbi olan Allah onların vasıflandırdığı şeylerden münezzehtir. Birleşmenin adresi ne demiştik? Hidayet. Evet, hidayet nedir? Hidayet Allah Teala hem Bakara 120'de hem de Ali İmran 73'te şöyle buyuruyor. Kul inne hüdallahi vel hüda. Bakara 120'de Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Ali İmran 73'te ise ne diyor Allah Teala? Kul inne hüda hüdallah. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. İster Allah'a ulaşmak hidayet oldu desin, ister hidayet Allah'a ulaşmaktır desin, aynı sonuca bizi ulaştırıyor. Hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Hidayetin muhatabı olan insana baktığımız zaman Allah Teala insanın üç vücut ve serbest irade ile yaratıldığını buyuruyor bize. Evet, fizik vücudumuz Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde Allah Teala açıklıyor. Şem suresinin 7. ayet-i kerimesinden nefsimizi Allah'a açıklıyor. Ve secde 9'da zatından bize ruhu veriyor. Böylece üç vücut ve serbest iradenin muhatabı olan varlık insan, şeytanın da dış tesiriyle nefsi emmarenin standartları içerisinde bırakılıyor. Ve iblisin hedefine, iblisin hedefi kendisi nasıl cehenneme gittiyse, saptırdığı bütün insanları ve cinleri de kendisiyle birlikte cehenneme götürmek. Ama Allah Teala insanlar iblisin elinde oyuncak olsun diye yaratılmamışlar, başıboşta bırakılmamışlardır. Allah insanlardan ne istiyor? İnsanlardan ruhunu hidayetini, fizik vücudu hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayetini kesinlikle yaşamasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, ruhunu hidayeti bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Siz de kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibidirler. İşte hemen o 19 negatif özelliğe baktığımız zaman evet. İnsanlar ayetleri bilmiyorlar. Şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, isyandadırlar. Birbirlerine zulmediyorlar, cahildirler, fitnededirler, sağır dişli ve kördürler, şeytanın kulu dostudurlar, sebil-i gaydedirler, fırkalara ayrılmışlardır, birbirine düşmandırlar, takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller, amellere boşa gidiyor, gidecekleri yer cehennem. 19 negatif özellik ayetlerle herkeste var. Ama Allah Teala ne yapıyor? Katından hidayetçiler vazifeli kılıyor. Hem Bakara 38 hem de Taha 123. İşte Taha 123'te siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size neyim gelecek? Hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa, kimdir hidayete tabi olanlar? Daveti kabul edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, üçüncü basamakta Allah Rahim esması ile tecelli ediyor, dördüncü basamak. Ve şeytanın kapıları açık, Allah'ın kapıları kapalı. Yani şeytanın kapıları nasıl açık? Gözleri bu dünya hayatını görüyor. Kulakları bu dünya hayatının sözlerini işitiyor. Kalbi bu dünya hayatıyla mutmain. Ama davete muhatap olduğu zaman, daveti kabul ederse, daveti kabul ettiği zaman, o zaman o kişi artık Allah'ı diliyor. Allah'ı dilediği için şeytanın tarafını kapatıyor. Allah Teala baş gözündeki cevabın mestureyi alıyor. Basarazın ışığı perde alıyor. O kişi mürşidi mürşit olarak görüyor. Kulaklardaki vakrayı alıyor. Semih hassasını açıyor. O kişi mürşidin sözlerinin manasına varıyor. Kalbindeki ekineti alıyor. Fıkıh hassasını açıyor. İhbatı koyuyor. O kişi mürşidin sözlerini ne yapıyor? Kendisine mal ediyor. Kalbine

Kainatın şifresi olan Allah isminin tekrarına başlarsa ne olur? Allah'ın katından rahmet ve fazıl bir çift nur göğsüne gelir, açılan yolu takip ederek rahmet o kişinin kalbine sızar. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde اَفَمَنْ شَرَى اللّٰهُ سَدَرَهُ الْاِسْلَامِ وَهُوَ عَلَى نُورٌ مِنْ رَبِّهِ. Kimdir bir nur üzere olan, göğsü şer edilen kişi? O zaman Allah'ın katından gelen rahmet, mühürün kenarlarından içeriye sızarak sizi huşu sahibi kılar. Huşu sahibi olmak önemli mi? Evet. Çünkü kimdir hacet namazını kılarak mürşidini Allah'tan sorarsa Allah mürşid gösterir? Huşu sahipleri. İşte Allah Teala قَدْ تَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Müminler felaha erenlerdir. اَلَّذ۪ينَ فِي سَلَاتِمْ خَاشُونَ Onlar namazlarında huşu içindedirler. İşte namazlarında huşu içinde olan bu insan hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorarsa Allah Teala mutlaka ona mürşid gösterir. Allah'ın gösterdiği mürşide gidip tabi olursa Allah Teala ona peş peşe 12 tane ihsanla onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın gösterdiği mürşide 14. basamakta tabi olmak. Bu tabi olan kişi 7 inan şartının sahibidir. Bu tabi olan kişi 7 kalp şartının da sahibidir. Bu tabi olan kişi Allah'tan 7 tane nimet almıştır. 7 inan şartının sahibidir. Allah'a inanıyor 1, meleklerine inanıyor 2, kitaplarına inanıyor 3, Resullerine inanıyor 4, ruhun Allah'a ulaşmasına inanıyor 5, hayrını Allah'tan şerrini nefsimizden olduğuna inanıyor 6 ve ölümden sonra dirilmeye inanıyor. Ama 7 kalp şartına gelince Allah kalpteki ekineti alıyor, ihbati koyuyor 2, kalbi kendisine çeviriyor 3, kalbe giden nur açıyor 4, kalbin mührünü açıyor 5, kalpteki küfür kelimesini çıkarıyor 6 ve kalbe iman yazılıyor 7. O kişi aynı zamanda 7 tane de kalp şartının sahibi oluyor. 7 kalp şartına ilaveten o kişi Allah'tan 7 nimet alıyor ki bir insanın Allah'tan nimet alabilmesi mutlak surette devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine göndermesine bağlı. 14 asır evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ahir zamanda geleceğini müjdelediği ümmetimin annesi diye buyurdu. Mehdi Aleyhisselam çıkınca karın üzerinde emekleyerek dahi olsa ne yapın, gidin ona biat edin, tabi olun. İşte sevgili kardeşlerim, tabi olduğumuz an devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir ve aynı zamanda o ruh başımızın üzerine gelip yerleştiği zaman bundan sonra Allah'ın bize verdikleri her şey bizim için nedir? Bir nimet oluyor. Eskiden ihsandı, şimdi nimete dönüşüyor. Ve sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz cahiliye dönemindeki sahabeyi birbirinden tamamen düşmanlarken, kan davaları varken, aralarında her türlü husumeti işlerken ne yaptı Allah Resulü? Onları Allah'a daveti kabul edenler, onlar birbirinin can dostu oldular. Gerçekten de Fusilet 34'te iyilikle kötülük bir değildir. Sen kötülüğü iyilikle sağ böyle yaparsan sana düşman olan kişi ne olur? Candan bir dost olur ve hakikaten sahabenin birbirine karşı can düşmanı iken hepsi can dostu olmuşlar ve en üst seviyede Allah'ın sevgilileri olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, sahabe en primitif şartların sahibiyken Resulullah'ın tebliğiyle, hidayet güneşi olan Kur'an'ın onlara öğretilmesiyle 23 sene içerisinde ne oldular? 7 safayı yaşayarak asr-ı saadete ulaştılar. Bunun Kur'an-ı Kerim'deki karşılığı nedir? Evet sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. O sabikun el evvelin, belki hayırlarda yarışanlardan, salah makamında iradesini Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınanlar var ya, onların bir kısmı muhacirinden, Mekke'den Medine'ye göç edenlerden, bir kısmı ensardan, Medine'deki yardımcılardan ve bir kısmı da onlara, ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Sahabe-i irşat makamına sahip oldukları için onlara tabi olundu.
Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razıdır.

0: Onlara altlarına ahmaklar cennetler koymuş. İşte bu en büyük kurtuluş, en büyük mükafattır. Sevgili kardeşlerim, gerçekten Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Yusuf 108'de Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ettebani. Benim ve bana tabi olanların. Benim dediği kim? Nebiya Sultanı Peygamber Efendimiz. Tabi olanlar kim? Sahabe. Benim ve bana tabi olanların basiretle, kalp gözüyle görerek, Allah'a görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte o bizim yolumuzdur. Allah'a tenzih ederim, ben müşriklerden değilim. Öyleyse 23 sene boyunca hep Allah Resulü sahabeyi Allah'a davet etti, daveti kabul edenler oldular. Ve sonuçta o mutlu toplumu, onların da başkalarını Allah'a davet etmesiyle hep bu şekilde birbirinin ardınca huzura ve saadete ulaştılar. Allah'ın izniyle. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Size ashabımı, sonra onların peşinden gelenleri, sonra da onların peşinden gelenlerin yaşantılarını tavsiye ederim. Bunlardan sonraki nesillerde yalan yayılacaktır. O derece ki kendisinden yemin istenmediği halde insanlar yemin edecekler. Şahitlikleri istenmediği halde insanlar yalan şahitlik yapacaklardır. Dikkat edin, bir erkek bir kadınla tek başına kalmasın. Üçüncüleri şeytandır. İslam cemaatinden ayrılmayın. Ayrılıklardan sakının. Çünkü şeytan cemaate katılmayıp tek kalanlarla beraberdir. Cemaatten olan iki kişiden uzaktır. Kim cennetin en güzel yerlerinde köşk sahibi olmak isterse İslam cemaatinden ayrılmasın. Kim yaptığı iyilik sevindiriyor, kötülükleri de üzüyorsa o kimse kesinlikle mümindir. Evet sevgili kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize önümüzü aydınlatacak, ışık tutacak bir açıklaması öyle. Size ashabımı, sonra peşinden gelenleri. Sahabe geliyor, Allah Resulü'ne sual soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü, biz dinimizi senden öğrendik. Ama sen son nebisin, senden sonra nebi gelmeyecek. Biz insanlar dini kimden öğreneceğiz? Deyince, benim sahabem nedir? Gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne demiş oluyor? Tabiyeti, mürşide tabiyeti söylemiş oluyor mu, olmuyor mu? Oluyor. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. İşte o tabi olmamızı istediği sahabe, Kur'an ayetleriyle yedi safhanın yedisini de yaşayanlardır. Hemen sahabenin yaşadığı yedi safhaya baktığımız zaman bakın ne görüyoruz. Sahabenin hepsi Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve sahabenin hepsi Enfal 29'una göre Allah'a ulaşmayı diledikleri için yedi furkanın sahibi olmuşlar. Sahabenin hepsi Mümtehine 12'ye göre 12 tane insanla mürşitlerin hası Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olmuşlar. Ve sahabenin hepsi Rad 21'e göre Allah onların ruhunu teslim almış. Sahabenin hepsi fizik vücut teslimine ulaşmışlar Amran 20'yi. Ben haccuke, eğer seninle tartışırlarsa fekul eslemtu veciye lillahi ene ve men ettebani. Ben ve bana tabi olanlar, biz fizik vücudumuzu da Allah'a teslim ettik. Kul utul kitabe vel ümine eslemtum. O kitap sahipleri müminlere söyle, siz de teslim oldunuz mu? Ve men esleme fe kazestedev. Teslim olmuşlarsa mutlaka hidayete ermişlerdir. وَمَنْ تَوَلَّوْ يُوْسْ شَوِرْلَرْسَ وَمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَزِفَنْ تَبْلِيدِرْ اَنَّ اللّٰهَ بَسِرٌ مِّ الْعِبَادِ Allah kullarını görücüdür. Nefsin Allah'a teslimi Zümer 18. Onlar sözü işitirler ve böylece onların ahsen olanına tabi olurlar. İşte onlar Allah'ın hidayete erdirdikleridir. Ve onlar ulelbaptır. İrşada ulaşmak Bakara 139, Hücret 7. Allah hakkında bizimle mücadele mi ediyorsunuz? O bizim de amelimiz bize, sizin ameliniz size, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Ve tövbe yüze geliyoruz. İradeyi Allah'a teslim etmek, o sabikune evvelin, evvelki ayrılarda yarışanlardan salah makamında iradesini Allah'a teslim ederek, irşada memur ve mezun kılınanlar var ya, onlardan bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı ensardandı, bir kısmı da onlara ihsanla tabi olanlardan. Öyleyse üç grup insan. Sahabe, yedi safayı yaşayarak teslim olmuş. Tabi olan tabi'in de yedi safayı yaşayarak teslim olmuşlar. Bir de onların izinden giden tebe-i tabi'in. Onlar da yedi safayı yaşayarak asr-ı saadete ulaşmışlar. Ama sevgili kardeşlerim, bakın şimdi ne görüyoruz? Hadis-i şerife bakın beraberce. Size ashabımı, yani yedi safayı yaşayan sahabeyi, sonra onların peşinden gelenleri, tabiini, sonra da onların peşinden gelenlerin yaşantılarını, yani tebe-i tabiini tavsiye ederim. Bunlardan sonraki nesillerde yalan yayılacak. Yani sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'inden sonra yalan yayılacaktır. O derece ki, kendisinden yemin istenmediği halde, insanlar yemin edecekler. Şahitlikleri istenmediği halde, insanlar yalan şahitliği yapacaklardır. Dikkat edin, bir erkek bir kadınla tek başına kalmasın, üçüncüleri şeytandır. İslam cemaatinden ayrılmayın, ayrılıklardan sakının. Çünkü şeytan cemaate katılmayıp tek kişiyle kalanlarla beraberdir. Cemaatten olan iki kişiden uzaktır. Kim cemaatin en güzel yerlerinde? İslam cemaatinden ayrılmasın, yaptığı iyilik sevindiriyorsa, kendisini kötülükleri üzüyorsa, o kimse kesinlikle mümindir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mümin olup olmadığınızı anlayabilir misiniz? Evet. Yaptığınız kötülükler sizi üzüyorsa, yaptığınız iyilikler sizi mutlu ediyorsa, o bunun işaretidir, mümin olduğunuzun işaretidir. İnsanlar eğer gerçekten Allah'la bir ilişkileri yoksa, Allah'a inanç onları bu seviyeye oluşturamaz. Ancak kalben ulaşmayı dileyenleri ancak bu noktaya getirebilir. Ve En'am suresinin 97. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala huvellezi ceale lekum nücüme lihtetedü fî zulümâtil berri vel bahri. O yüce Allah ki sizin için gökte yıldızlar kıldı. Karanın karanlıklarından, denizin karanlıklarından onunla yol bulup kurtulmanız için. Kara ve denizin karanlıklarından, nefsin afetlerinin karanlığında onunla yolunuzu bulmanız, hidayete ermeniz için yıldızları, nebiler, resuller ve müşrikleri kılan O'dur. Bu yıldızlar Allah'ın nebisi olabilir. Bu yıldızlar Allah'ın veli resulü olabilir. Bu yüzden Allah'ın veli müşridi olabilir. Ama bunların hepsi birer yıldız. Sevgili kardeşlerim, bir başka hadiste Nevile Sultanı Peygamber Efendimiz, yıldızlar semanın emniyetidir. Yani başka bir deyimle yıldızlar semanın, göğün emniyetidir. Garantisidir. Yıldızlar ne zaman dağılır? Kıyamette. Kıyamette ay dünya ile birleşiyor. Ay ile dünya, sonra güneşle birleşiyor. Yani semanın emniyeti kalkıyor. Dengesi bozuluyor. Yıldızlar semanın emniyeti, yıldızlar gitti mi vaat edilen semaya gelir. Ben de ashabım için bir emniyetim. Ben gittim mi onlara vaat edilen şey gelecektir. Ashabım da ümmetim için bir emniyettir. Ashabım gitti mi ümmetine vaat edilen şey gelir. Öyleyse ashab ümmet için bir emniyet, gerçekten de benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Bugün şu anda baktığımız zaman Kur'an ayetleriyle bir kere daha o ayetlere bakalım beraberce. Gerçekten sahabe ümmet için bir emniyet mi? Evet. Neden biliyoruz? Mesela şu anda biz kendi kendimize Hazreti Bekir şöyle, Hazreti Osman şöyle, Hazreti Ali şöyle, şöyle, şöyle dersek Birileri derdi ki ya sen, o senin zannın. Ben hiç de öyle görmüyorum. Ama Allah Teala ne yapmış? Sahabeyi ayetlerle Kur'an'da bize projekte etmiş. Öyle değil mi? Şu anda biz diyoruz ki sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Aksini iddia eden kimse olabilir mi? Çünkü Zümer 17 bunun delili. Sahabenin hepsi Mürşitlerin Asin Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz'e biat ettiler. Mümtehun 12. Aksini beyan eden olabilir mi? Hayır. Sahabenin hepsi Rad 21'e göre ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sahabenin hepsi fizik uçtan Allah'a teslim etmişler. Almen 20. Sahabenin hepsi Zümer 18'e göre nefslerini Allah'a teslim etmişler. Hepsi irşada ulaşmışlar. Bakara 139, Hücrat 7 ve hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de ümmet için emniyet sebebi olan sahabenin hayatını Kur'an ayetleriyle bize projekte ediyor. Evet, Kur'an ayetleriyle bizlere kesin projekte ediyor. O zaman sevgili kardeşlerim, biz aslında emniyette miyiz? Evet. Nasıl, bir kere daha söyleyelim. Yıldızlar semanın emniyetidir. Yıldızlar semanın güvencesidir. Yıldız hayatına devam ettiriyorsa demek ki sema dengededir. Kesinlikle güvencededir. Ama yıldızlar gitti mi? Ne diyelim? Aile dünya birleşti mi? Artık yıldızlar gitmiş. Vaat edilen şey semaya gelir. Kıyamet. Ben de ashabım için bir emniyetim. Ben gittiğim zaman onlara vaat edilen şey gelecektir. Mesela Resulullah gidince vaat edilen şey nedir? Yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. Ya Resulullah, fitnelerden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır vesaire. Yani geliyor. Ben gittim mi onlara vaat edilen şey gelecektir. Ashabım da ümmet için bir emniyettir. Onlar gitti mi gerçekten Kur'an-ı Kerim'de şu anda Allah Teala sahabenin hayatını projekte etmiş mi? Evet. Şu anda muhterem efendimiz 7 sabah Kur'an'daki İslam'ı anlatırken özellikle kimi açıklıyor? Sahabenin bu 7 safhanın 7'sini yaşadığını açıklıyor. Yani sahabe zaman zamanda bu ümmet için bir güvence midir? Bir teminat mıdır? Evet. Bir bir açıklıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya çok hamd edip şükretmemiz lazım. Mürşidimize tabi olduğumuz an Allah-u Teala ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor sırat-ı müstakim üzerinden, ki Allah Enam 153'te ve nehaza sırat-ı müstakim, işte bu sırat-ı müstakimdir. Fetebi'uhu, ona tabi olun. Ve la tettebi'u sübüle fetefereku büküm en sebilihi, sizi sırat-ı müstakimden saptıran fırkalara ait olan yollara tabi olmayın. Fırkalara ayrılanların hepsi şirkte mi, ne diyorsunuz? Evet sevgili kardeşlerim. Yahudiler 71 fırka, bir tanesi kurtuluşta, 70'i şirkte. Hristiyanlar 72 fırka, 71'i şirkte, bir tanesi hariç, şirkten kurtulmuş. Müslümanlar 73 fırka, 72'si şirkte, bir tanesi ne? Hariç. İşte o hariç olan fırka hangisidir? Kim söyleyecek? Sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, kimlerdir bu fırka inacıya? Ben ve sizin gibi nerede olanlar? Sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar deyince kesinlikle sevgili kardeşlerim, tevhidde olmak mutlaka mürşide tabiyeti gerektirir. Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar, yani Resulullah'a tabi olanlar. Bugün de sırat-ı müstakimde olanlar kimlerdir? Efendimiz ve ona tabi olanlar. Dünyanın neresine olursanız olun sırat-ı müstakimde olanlar kimlerdir? Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olanlar, onlar sırat-ı müstakimdedirler. Ben ve sizin gibi. Diğerleri nedirler? Diğerleri şirktedirler. Mürşidine tabi olmayan kişi 10 ayet gelince delalette mi? Evet. 10 ayete bakalım beraberce, bakın. Alimran 164. Bunlar tabi olmadan evvel delaletteydiler. Arap 186. Allah kimi delalete bırakırsa onun için hidayetçi yok. Nahut'u zatı Allah hidayete erdirmese onların üzerine delalet hak olur. Kehf 17. Allah kimi delalete bırakırsa onun için veli müşrit bulunmaz. Tahi 123 keza öyle. Kasas 50, Zümer 23, Yasiye 23, Akab 32, Cuma 2. Mürşidine tabi olmayan delalette. Mürşidine tabi olmayan delalette. Hatta bu slaytları kişi telefonuyla fotoğrafını çeksin, gitsin Kur'an'ı eline alsın, bir bir incelesin. Mürşidine tabi olmayan delalette. Şimdi delalette olursa ne olur diyeceksiniz. 7 grup ayet-i kerime de delalette olanların gideceği neresi? Cehennem. Bakın Nisa 167, 168, 169, 1. Arap 178, Mumin 103, 2. Arap 179, 3. İsra 97, 4. Furkan 34, 5. Yasin 62, 66 ve Kamer 47, 7. Delalette olanların gideceği yer cehennem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer biz cehennemliklerden olmak istemiyorsak ne yapmamız lazım? Mürşidimize tabi olmamız lazım. Vahdaniyeti, Allah'ın tekliğini biz yaşamak istiyorsak ne yapmamız lazım? Allah'a ulaşmayı dilememiz, hidayeti dilememiz lazım. Sonra tevhidi, mürşide tabiyet. O zaman ne olur? O zaman teslimi yaşarız. O zaman teslimi yaşamak, mutlaka ayetleri bir bir manasına varmak, kalbimize indirmek ve Kur'an'ın bütününe tabi olmak. İşte ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Evet sevgili kardeşlerim, yıllar evvelinden bir zat-ı muhterem, herkes kendine göre bir İslam tarifi yapıyordu. Bu da diyordu ki, İslam'ın bir kalıbı var. İslam'ı değil mi ne anlayacaksınız? O kalıba koyun. Uyuyorsa İslam'dır, uymazsa İslam değildir. İslam'ın kalıbı nedir? El Müslümü selime minel Müslümine min lisani ve yedi. Müslüman, diğer insanların elinden ve dilinden ne olduğu emin olduğu kimse. Eğer Müslüman, dilinden ve elinden diğer bütün insanlar emindir. İşte sevgili kardeşlerim, biz yeryüzünde öyle kimseler olmalıyız ki, Allah'a teslim olanlar olmalıyız ki, etrafımızdaki insanlar ne olsun, bizim dilimizden emindirler, elimizden emindirler. Onun için Yunus da bunun cevabı olarak ne diyor? Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek. Sen derviş olamazsın. İşte sevgili kardeşlerim, dövene elsiz gerek. Kim teslimi gerçekleştirmişler, ruhun teslimini, o artık başkasına el uzatmaz. Sövene dilsiz gerek. Kim teslimini gerçekleştirmişler, bir başkasına asla negatif sözde bulunmaz. Derviş gönülsüz gerek. O başkasından asla bir beklenti içerisine girmez. O sadece istediğini kimden ister? Allah'tan ister. Siz de bundan sonra Allah'tan isteyecek misiniz? İnşallah. Dilden mi, kalpten mi? Kalpten. Kimdir bu kalpten isteyenler şu anda? Kimdir isteyenler? Evet. Hepinizi tebrik ediyorum. Ve bu pazar sohbetinin de sonuna geldik. Ama bitmedi. Sizden gelen suallerle devam ediyor inşallah. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, Türkçe açıklamalı Kur'an-ı Kerim mealini okuyarak dinimi öğrenebilir miyim? Şimdi hemen bu kardeşim, bak tekrar ediyorum. Türkçe açıklamalı Kur'an-ı Kerim'in mealini okuyarak dinimi öğrenebilir miyim? Bu sualin cevabını vermek için kimi örnek vermemiz lazım? Sahabeyi. Sahabe Türkçe açıklamalı Kur'an-ı Kerim mealini okuyarak mı öğrendiler asr-ı saadeti? Kimden öğrendiler? Peygamber Efendimiz'den. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne diyoruz? Her şeyde İslam'ın bir kalıbı var, standardı var. Sahabeyi Allah-u Teala Kur'an'da bize projekte ediyor. Şimdi gerçekten eğer sahabe Resulullah'tan öğrendiyse, bugün de kişi dinini öğrenmek istiyorsa kimden öğrenmesi lazım? Onun varisinden. El ulema verasetil enbiya. Alimler Resulullah'ın neyidir? Varisleridir. Öyleyse sen sabahtan akşama kadar Türkçe mealini okursan asla dini öğrenemezsin. Ama kalben ulaşmayı diler de Hacet namazıyla Resulullah'ın varisini Allah'tan sorarsan, Allah sana gösterir ve tabi olursan, o zaman sen de sahabe gibi mutlaka hedefine ulaşırsın. Sual soruluyor. Biz cevabını nereden bulduk? Hemen Kur'an'la araştırmaya başladık. Acaba Türkçe açıklamalı Kur'an-ı Kerim okuyarak dinini yaşayanlar var mı? Baktık ki hayır, hiç görmüyor. Bilmiyorsanız kime sorun diyor. Gidin o Türkçe açıklamalı Kur'an-ı Kerim mealini yazan insana sorun diyor mu? Ahmet Hamdi Yazır'a sorun diyor mu? Google'e sorun diyor mu? Bilmem neye sorun diyor. Ne sorun diyor? Evet, bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ve ma arsalna min qablike illa ricalen nuhi ileyhi fesalu ale zikrin la ta'lemun. Ayet böyleyse bununla örtüşen hadis ne? Resulullah ne buyuruyor? Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Allah Resulü hadisinde cehaletten kurtulmanın yolu Kur'an mealini okuyarak okumaktır demiyor. Ya nedir diyor? Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, çok şükür inancım var. Namazlarımı da kılmama rağmen başında belalar eksik olmuyor. Bunun sebebi ne olabilir? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, bela imtihan demektir. Musibetler bir beladır, imtihandır. Ve Allah Teala belaları başımıza getirmekle aslında bize olan sevgisini isar ediyor mu, etmiyor mu? Evet, çünkü Tövbe suresinin 126. ayet-i kerimesinde onlar senede bir ve iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Onlardan senede bir ve iki kere imtihan edildiklerini görmüyor mu? Sonra tövbe etmiyorlar, zikre başlamıyorlar. Öyleyse bu imtihanlardan Allah'ın muradı ne? Onların tövbe edip zikre başlaması. Eğer bir kişiye musibet geldiyse sevinmesi lazım, öyle değil mi? Mevlana ne diyor? Kulağa musibet gelmez hak yazmayınca. Hak musibet yazmaz kul azmayınca. Öyleyse kul azmış. Ama o azmasının sebebi derecat kaybetmiş. O kaybettiği derecatı telafi etmek üzere Allah önüne ne koyuyor? Bir musibet koyuyor. Musibetler ya derecat kazanımıdır, ya Allah'ın bize bir ikramıdır veyahut da günahların kefaretidir sevgili kardeş. Ama musibet bizim aleyhimize bir şey değildir Allah'ın izniyle. İşte onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Öyleyse bu kardeşimizden Allah-u Teala'nın başına gelen musibetlerden onun ne yapmasını istiyor? Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Tövbesini gerçekleştirmesini ve zikre başlamasını istiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Herkes hata yapabilir. Hata yapanların en hayırlısı kimdir? Tövbe edenlerdir. Ve tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe ne yapmaz? Sona ermez. Hicret farz mı? Farz. İşte Allah Resulü ne diyor? Size cihadı emrediyorum, size hicreti emrediyorum, size cemaat olmayı emrediyorum. Bunlar hepsi mutlak surette Kur'an'ın öğrenilip yaşanmasında ulaşmamız gereken menzilleri ifade ediyor. O zaman sevgili kardeşlerim, bunun sebebi ne olabilir? Evet, nefsine uyuyorsun, derecat kaybediyorsun ama Allah seni çok seviyor. O kaybettiğin derecatı sana tekrar iade etmek istiyor. Bu musibetler günahın kefareti. Bu musibetler seni Allah'a yaklaştıran bir vasıta. Bu musibetler senin ders alman için. Halk arasında bir söz var. Her şerde ne var? Evet. İşte şerdeki gizli olan hayır bu. Allah'ın izniyle. Fransa'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Nefs nedir? Nefsi cihat nasıl gerçekleşir? Bu konuda bilgi verir misiniz? Sevgili kardeşlerim, nefs berzah alemine ait olan bir vücudumuzdur. Evvela Allah-u Teala hiçbir şey yokken vardı ve enerjiyi yarattı. Nükleer fizik ve nükleer kimyadaki karşılığını nötronlar. Allah-u Teala yaratılış kanunu Zariyat 49'da açıklıyor. وَمُنْ كُلِّ شَيْنْ خَلَقْنَاهُمْ زَوْجَنِي لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Biz her şeyi çift çift yarattık. Öyleyse Allah Teala yaratandır.
1: Şeytanın koruma altındakilere
0: ve yaratan olan Allah daima ne yapıyor, kim söyleyecek? Her şeyi çift yaratıyor. Yani ne diyelim? Allah o noktada, köşedeki bir noktada bir şey yaratmak istesin. Mutlaka bu köşede de onun karşılığı vardır. O zaman okul okuyanlar bilirler ki x-y koordinat ekseni orijin noktası, başlangıç noktası sıfır. Sıfırın üstünde 10 kilometre ötede bir nokta Allah yaratmak istese, sıfırın altında da 10 kilometrede ne yapıyor? Eksisini yaratıyor. Yani her şeyi daima Allah ne yapıyor? Çift yaratıyor. Mümkünlen şeyin halatnahum zevcen ile allakum tezekkerun. İşte bunun gibi Allah Teala zahiri aleme ait olan fizik bedenimizi yaratıyor. Ama bu fizik bedenin içerisinde bir vücudumuz daha var. Berzah alemine ait olan nefsimiz. Bu nefs muhtevasında 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne ve fesat. Olmak üzere 19 tane hastalık. Şimdi insanlar birbiriyle kavga ediyorlar. Ve dikkat edin, o kavgalarda hep ne yapıyor taraflar? Birbirlerini suçluyorlar, öyle değil mi? Karı koca arasındaki kavgada kocası eşini suçluyor, diyor ki senin sebebinle şöyle şöyle şöyle oldu. Eşi ne diyor? Ne münasebet diyor. Senin sebebinle şöyle şöyle şöyle oldu. Şimdi ille de bir haksızlık. Gerçi biz burada durmuyoruz yani. Haksız tespiti yapmıyoruz çünkü haklı olsak da mutlu değiliz. Eğer Allah Teala bizi mutlu olmak üzere yaratmışsa, buradan kazanmamız gereken olay bulsa dahi ne yapmamız lazım? Mutluluğu yaşamamız lazım. Mutluluğu yaşamak, ben haklıyım sen haksızsın demek de bizi mutlu eder mi? Hayır. Ne yapmak? Nefsimizi değiştirmekle mutlu olabileceğiz. O zaman Hazreti Musa'nın sözü aklımıza gelmeli. Ne diyor Hazreti Musa Aleyhisselam? En adil hakim kendisini başkasının yerine koyup yargılayandır. O zaman böylesi bir kavgada, kavga oldu tamam, ama kavgada sen haksızsın ben haklıyım demekle biz mutlu olabilecek miyiz? Hayır. Ama deneyin, tam tersi, eğer siz kendinizi onun yerine, karşı tarafın yerine, eşi, kocası, eşinin yerine kendini koydu ve dedi ki ey eşim, %100 ben senden özür diliyorum, sen %100 haklısın. Ve kendini yarılı dinlemeye kalksa, ki hakikate de öyle değil mi? Hakikate Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de İbrahim 22'de ne diyor? Kınayacaksan kimi kına diyor? Nefsini kına. O zaman dese ki sen %100 haklısın, ben senden özür diliyorum, haksız olan benim. O da piyonlardan bir tanesi, eşi de. Eşi de kendisine dese hayır kocacığım, kesinlikle sen haklısın %100, ben senden özür diliyorum. Bu noktada kavga kalır mı? Kavga kalmaz, ama bu kavganın olmadığı bu olayda ikisi de mutlu yaşar mı? Evet, ikisinin de kalbine o inşirahı, o rahmeti verecek olan kimdir? Allah'tır. Çünkü her ikisi de bu olayda başkasından yana davrandı. Yani A, B'den yana davrandı, B de A'dan yana davrandı. Ve nurlu, huzurlu, mutlu bir huzurlu aile yuvasını devam ettirdiler. Ama tabii iblis bunu bırakmıyor ve geliyor ikisinin nefsine tesir etmek suretiyle, diyor ki senin için neler düşünüyor? Öbürü diyor ki senin için neler düşünüyor? Ve aralarına kavga gidiyor. Bu sadece karı koca kavgası, aile kavgası değil. Şu an dünya üzerindeki bütün kavgaların arkasında içimizdeki diyalektik kavga var. Diyalektik kavganın dışarıya taşması aile kavgasıdır. Komşu kavgasıdır, mahalle kavgasıdır, başka toplumlar kavgasıdır vesaire. Yani bütün kavgaların kökeni içimizde. Nefsle ruh arasındaki kavga. Allah Teala da dinle reçeteyi veriyor. Diyalektik kavgayı bitirin. Ruh negatif istikamete değişmeyeceğine göre Allah kimin değişmesini istiyor? Nefsimizin değişmesini istiyor. Ve söyle diyorum sevgili kardeşlerim. Her olayda biz kendimiz değişmeliyiz. Mutlu olmak istiyorsak bunun yolu bu. Değişecek olan ruhumuz değil. Değişecek olan estetik ameliyat yaparak bizim kuşumuzu değiştirmek değil. kulağımızı beğenmemişiz, gidip estetik ameliyata değiştirmişiz, bu bizi mutlu etmez. Şu bu ya. Ya neyimizi değiştirirsek mutlu oluruz? Nefsimizi. Evet. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi hangi oranda nurlanırsa o oranda mutludur. Ve Hazreti Ali onun için ne diyor? Ruha dön, melek talibini olgunlaştır. Nefsen yönelen faziletlerini tamamla. Unutma ki cisminle değil nefsinle insansın. Öyleyse hepimizin üzerine farz nefsimizin faziletlerini tamamlamak. Ne zaman tamamlarız? Daimi zikre ulaştığımız an. Daimi zikre ulaştığımız gün 19 faziletin sahibi oluruz. 19 faziletin sahibi olduğumuz an şeytan bizim kölemiz olur mu? Evet sevgili kardeşlerim, o noktadan itibaren artık şeytan bizim kölemizdir. O güne kadar bizi tesir altına alıp bize kumanda ederken artık o noktadan itibaren şeytan bize köle gibi çalışır. Bizimle uğraşır kaybettirmek üzere ama daima neye mahkumdur? Mağlup olmaya mahkumdur. Bizim emrimizde artık o bir köledir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, düşmanın size dost olmasını istiyorsanız ne yapmanız lazım? Daimi zikre ulaşmanız lazım. İşte onun için Luka 27-29'da İncil'de ne diyor? Düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet okuyanlara iyilik dileyin. Size hakaret edenlere dua edin. Size tokat atana öbür yanınızı çevirin. Sizden mintanızı isteyene abanızı esirgemeyin. Verin, verin, verin. E belki şu anda insanlara bunu söylesek, ya ben kim, onu yapmak kim? Ama hiç Allah'ı unutuyorsunuz. Allah her şeye kadir mi? Evet. Allah bize yardım ederse düşmanlarınızı sevebilir miyiz? Evet. Allah bize yardım ederse bizden lanet edenlere iyilik yapabilir miyiz? Evet. Allah bize yardım ederse lanet okuyanlara iyilik diyebilir miyiz? Evet, evet, evet. Allah her şeye kadir. Öyleyse her zaman Allah'la bile olmamız lazım. Şimdi gelelim sualin cevabına. Nefs nedir? Nefs berzah alemet olan nefsimizdir. Nefsin cihat nasıl gerçekleşir? Ulaşmayı dileyeceksin. Bütün peygamberler nefs hastalıkların doktorudur. Nefsin cihadı demek, nefsin ıslahı demektir. Hasta olan nefsimizi tedavi edip ıslaha ulaştırmak. Bütün peygamberler bunu yapmışlar. Bütün onların vekilleri bunu yapmışlar. Bütün veli müşrikler bunu yapmışlar. Ve hepimizin vazifesi nefsimizi ruh gibi, ikinci bir ruh gibi yapmak. Bize verilen görev bu inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim, Uhterem Hocam, astrofizikçi Ron Mallet, zaman yolculuğu sağlayan bir cihaz bulmuş. Bu cihazın kütle çekimini kontrol eden ve lazer ışıklarından oluşan bir halka kullanarak kara deliğin uzay zamanını bozan etkilerini taklit ederek çalıştığı söyleniyor. Bu şekilde geçmişe gitmeye yarayan bir cihaz üretilmesi mümkün mü, açıklayabilir misiniz? Hayır sevgili kardeşlerim, ben hemen şimdiden söylüyorum. Çünkü Allah'ın kanunlarını yaşamak istiyorsanız fiziki alemde fiziki materyalle olan bir olay değil. Mesela siz şu anda güneşe gitmek istiyor musunuz? Ne diyorsunuz? İstiyor musunuz? Gitmek mümkün mü? Evet mümkün ama maddenin iç yapısındaki enerjiyle mümkün. Yani kendinizi değiştireceksiniz. Mesela Peygamber Efendimiz bütün bu gezegenlere gitti mi? Evet. Allah'ın zatına ulaştı mı? Evet. Allah'ın zatına giderken dıştan bir enerji mi kullandı? Bir makina mı geliştirdi? Ne yaptı? Evet, Allah'ın kendisine verdiği imkanı sağladı. Allah yardım etti ve ruh vücuda örtü oldu veya gitti mi, gitmedi mi? Bal gibi gitti. Bugün Peygamber Efendimiz dese ki ben nereye gittim bilmem. Kainatın şu ucuna gittim, ben %100 iman ediyorum. Çünkü çok mu kolay? Çok kolay. Yeter ki o Allah'ın yardımı verirsin, yeter ki o vücut ona kumanda etsin. Kainatın her noktasında Peygamber Efendimiz gitmiş midir? Evet. Ruhu fizik ucuna örtü olmuştur ve dilediği yerde ruh fizik ve fizik ötesi olabilir. E şimdi alet geliştirerek bu böyle bir şey yapmış olabilir mi? Hayır. Ama dese ki bu yolu izlese, ulaşmayı diledi bu zat-ı muhterem. Mürşidine tabi olduğu Allah'ın yardımıyla bu güzelliği yaşadı. İnanır mıyız? Allah her şeye kadir. Kullar için imkansız olan Allah için nedir? Çok kolay. Evet sevgili kardeşlerim. Kayseri'den bir kardeşim Muhterem Hocam, bir hastalık durumumuz varsa örtü altındaki verdiğimizi en az ne kadar süre çekmemiz lazım, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, ben Efendimizin söylediklerini size aktarmaya çalıştım. Efendimiz bu şekildeki güç durumda olan kardeşlerimize kolaylık olsun diye her katta 2000 çekmek suretiyle örtü altında mutlaka 14.000'i çekin. Geri kalanı da kolayınıza geleni yapın. Biz de size bunu söylüyoruz inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, günlük hayatta kullanılan birçok temizlik ürünlerinden ve ambalajlı yiyeceklerden şeker, alkolü, alkol, denat, benzinli alkol gibi alkol ve türevleri madde yer alıyor. Bu ürünlerin kullanıldığı yerlere temas edince devamlı elimi temizlemem gerektiğini düşünüyorum. Sürekli elimi yıkar oldum. Bu durum günlük hayatımı çok zorlaştıran bir şekilde almaya başladı. Bu konuda ahsen davranış biçimi nedir? Sevgili kardeşlerim, okunmalısın. Yani hepimiz de bu şartlar altında yaşıyoruz ama hiçbirimiz sabahtan akşama kadar musluktan ayrılmıyoruz değil yani. Sabahleyin abdestimizi alıyoruz vesaire. Öyleyse bir şey, bir tutku haline, yani bir normalin ötesi bir duruma gelmişse, o zaman bu aşırılık durumu kontrol edebilmek için ne yapmak lazım? Allah'ın yardımına müracaat etmemiz lazım. Okunursa kardeşim, çünkü bazıları üç harflerin tesiri altında bu davranışı sergiliyorlar. Ne yazık ki farkında değiller. Banyodan çıkmıyor, musluktan ayrılmıyor ve şunu yapıyor, bunu yapıyor. Hatta evlere bir misafir geldiği zaman ayrılır ayrılmaz hemen bütün koltukları yıkamaya başlıyorlar. Halbuki sen nasıl o koltuğa oturuyorsan, sen bir şey olmuyorsa öbürü de geldi oturdu yani. Dolayısıyla hiçbir yıkamaya gerek yok. Ama her zaman bu varlıklar insanlara tesir edebilir. Fakat onların ötesine geçebilmek, onlara bu imkanı vermemek elimizde mi? Evet, zikirle. Sevgili kardeşlerim, bazen üç harflerin tesiri altında kardeşlerimize ben zikredin diyorum, zikredin diyorum, zikredin diyorum. Çünkü zikir her şeyin ilacı. Üç harfli olan varlıklar temiz yerde bulunmazlar. Sen kalbini temizlersen orada bulunabilir mi? Hayır, durmaz. Onlar tam tersi kirli yerlerde bulunurlar. Çoğunun bulaştığı yerler genellikle temizlik yapan insanlar. Farklı şekilde, yani onlar kirliliği tercih ederler. Öyleyse temiz olan bir yerde bulunmaz. Ama bu temizlik nasıl bir temizlik? Allah'ın nuruyla bir temizlikten bahsediyorum. Kalbin nurlandığı zaman kalbin nurlandığı yere şeytan tesir eder mi? Şeytanın nura tesiri yoktur. Zikirle kalbimize ne taşıyoruz Allah'ın katından? Nurları taşıyoruz. Allah razı olsun. İkinci suali, Şuara suresinin 89. ayet-i kerimesinde geçen selim kalbin muhtevasını ve bizim de selim bir kalbe ulaşabilmemiz için neler yapmamız lazım geldiğini. Muhterem Efendimizin tefsiri şöyle. Şuara 89 ayet tefsiri. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kalp selamete ermiştir. Allah-u Teala derhal kalp üzerinde işlem yapmıştır. Kalbin mührünü açmıştır. Küfrü dışarı almıştır. Kalbe iman girmiştir. Kalpteki ekineti dışarı almıştır ve kalbe idraki sağlayan ihbatı koymuştur ve o kişinin kalbi selim bir kalp haline gelmiştir. يَوْمَ يَا لَا يَنْفُعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ عَطَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ O gün mal ve çocuklar fayda vermez. Ya ne fayda verir? Kalbi selim fayda verir. Öyleyse hepimizin bu dünyada göçmeden evvel ne yapması lazım? Kalbi selime sahip olmak lazım. Gerçekten de mutu kable temutu, ölmeden evvel ölünüz. Ölmeden evvel ölmek neyle mümkündür? Ruhu hayatta ikmallaştırmak. Ama aynı zamanda ölmeden evvel ölmek neyle mümkündür? Kalbi selimin sahibi olmakla mümkündür. Kalbi selim olmadan da o ruh bizden ayrılıp hedefine ulaşamaz Allah'ın izniyle. Sosyal medyadan bir kardeşimiz daha, Muhterem Hocam, çevremdeki birçok insan başka insanları mutsuz ederek, onlarla uğraşarak kendini tatmin ediyorlar. Böyle insanlar gibi olmamak için, onlardan korunabilmek için ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Ne diyeceksiniz? Onlar için yaşamalıyız. Zikir yapacağız. Ama kimdir onlar için yaşayan? Zikreden insan. Haklısınız. Ulaşmayı dileyip mürşide tabiyet ve zikretmek ve zikretmek. Ve çevremizdeki insanlar her zaman hata yapabilir. Hepsi. Çünkü Allah bizi hata yapan potansiyel varlıklar olarak yaratmış. Herkes hata yapabilir. Ama hata yapanların hayırlısı nedir? Tövbe edenlerdir. Öyleyse onlar için yaşamak istiyorsak ne yapmamız lazım? Bir kere davacı olmamamız lazım. Etrafımızda her zaman bize karşı suç işleyecek insanlar var. Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim diyeceksin. Ve hiçbir zaman kimseden küsmeyeceksin. Kimseye surat asmayacaksın. Her zaman onlardan yana olacaksın, onları seveceksin, onların mutluluğu için çalışacaksın. Evet sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir başka pazar sohbetinde tekrar Rabbimizin bir araya getirmesini Rabbimizden Efendimiz himmetiyle dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ma'assalava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye Aile Yapısı Araştırma raporuna göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27.5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2.5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36.7, eşlerin aileleri %19.4, çocukların eğitimi %14.8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Al-İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde "Fen haccuke" eğer seninle tartışırlarsa, yine konu tartışma, "Fekul estentü veçhiye lillahi ene ve men ittebani" "Ben ve bana tabi olanlar, biz veçimizi Allah'a teslim ettik." Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri, Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim, tam tersi Allah'la ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım, mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun.
0: Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında Allah-u Teala bizleri bir araya getirir. Bugünkü konumuz hikmet. Hikmet nedir? Kur'an'dan koparılan kavramlardan bir tanesi de hikmettir. İnsanlar hep manası gizli ya da çok kuvvetli bir mana ifade eden sözler şeklinde hikmeti tarif ediyorlar. Ancak hikmet nefsin tesliminde yaşanabilen bir sonuçtur. Hikmetin temelinde daimi zikir vardır. Daimi zikir sebebiyle nefsin kalbindeki bütün afetlerin yok olması söz konusudur. Kalp gözünün, kalp kulağının açık olması vardır. Bu özellikler üç tane sonuç şartını beraberinde getirir. Hikmet sahibileri mutlaka ehli tezekkürdür, ehli hayırdır, ehli hikmettir. O sebeple Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Buradan anlıyoruz ki aslında biz Kur'an-ı Kerim'i hikmet sahibi alimlerden öğrenebiliriz. Hikmet sahibi ulemanın meclisinde bulunmak farz. Kelamını işitmek üzerimize farz. Çünkü Allah-u Teala bu meclislerde hikmet nuruyla ölü kalpleri diriltiyor. Başlangıçta bütün insanlar 12 tane negatif özelliğin ayetlerden gafildirler. Hüsrandadırlar. Ölüdürler, sağırdısı ve kördürler. Şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler. Şeytanın kulu dostudurlar. Birbirine düşmandırlar. Fırkalara ayrılmış durumdalar. Kısacası hidayete değiller, mümin değiller ve takva sahibi değiller. Ama Allah Teala bu negatif özelliklerin sahibi olan insanlara katından hidayetçileri gönderiyor. Hidayetçiler insanlara hidayeti tebliğ ediyorlar. Dinin bütünü hidayettir. Kur'an'ın hedefi de hidayettir. Ama hidayetin hedefi de mutluluktur. İşte hidayetin yok olduğu bir noktada Kur'an da yoktur, İslam da yoktur. Allah Resulü hadisinde bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi kalacak, İslam'ın da ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerini anlayacaklar ama İslam'dan en uzak kişiye varacaklar. Mescitlere dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. Görüyorsunuz ki hidayet yoksa din yoktur. Bir başka hadiste saadetli insanlar gibi yaşamak isteyen, şehitler gibi ölmeyi arzulayan, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen, mahşer gününde arşın gölgesi altında bulunmayı arzulayan, delaletten kurtulmayı isteyen, hidayete kavuşmayı, delaletten kurtulup hidayete kavuşmayı isteyen Kur'an-ı Kerim'i ders alsın. Başlangıçta herkes delalette ve delaletten kurtulup hidayete ermek. İşte Kur'an-ı Kerim'i ders alsın.
Kur'an-ı Kerim her yönüyle önlemeye çalışsın. Kur'an Rahman'ın kelamıdır. Şeytana karşı insanı koruyan bir kalkandır. Ve amel terazisini de ağırlaştırandır. Allah razı olsun. İkinci sual. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hikmet muminin yetik malıdır. Nerede vurursa alsın buyuruyor. Hikmet nerede bulunur? Hikmet bir mükafattır. Mükafatın elde edilmesi, liyakatın oraya ulaşmasıyla mümkündür. Zikir hikmetin anahtarıdır. Daimi zikre ulaşmadan kimse hikmet sahibi olamaz. Ne zaman bir insan daimi zikre ulaşırsa, hikmetin sahibi olursa o zaman Allah kendisi için vücuda getirdiği hazineden kendisine ait olan bu malı almak yetkisinin, almak liyakatinin sahibi olur. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel bütün insanlar Allah'ın dizaynına göre ölüdürler. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse o zaman dirilişe geçiyorlar. Tabiyetle Allah Teala onların kapılarını yani bu dünyaya açıyor. Tabi olunanın hikmeti kalplerin dirilmesine sebebiyet veriyor. İşte hikmet sahibi alimin sohbetinde, meclisinde bulunmak, kelamı işitmek üzerinize farz kılındı. Muhakkak ki Allah meclisinde ölü kalpler hikmeti oraya diriltir. O halde muhtevaya baktığımız zaman Bakara 18'de sümmün bükmühümyün femla yerciun. Onlar sağırdırlar. Onlar dilsizdirler. Onlar kördürler. Onlar irci emrine icabet etmezler. Onlar dönmezler. Enfal suresinin 24. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu İstecibu lillahi Resulü izâ da'akum limâ yuhikum. Allah ve Resulü size sahayet verecek. Şeriat daveti ettiği zaman daveti kabul edin. İşte Resul'ün davetine muhatap olan insanlardan bir kısmı Resul'e karşı çıkıyorlar. Allah Teala huzurlarına engeller koyuyor İsra 45-46'ya göre. Ama bir kısmı daveti kabul ediyor, işitiyor En'am 36'ya göre. اِنَّمَا يَسْتَجِبُوا الَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Davete icabet edenler, işitenlerdir. Haç suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor Haç 54'te. Kendilerine ilim verilenler, اَنَا الْحَقُمُ رَبِّكَ Bu

0: bütün Resuller, bütün mürşitler Ulul Elbab makamının sahibi olduğu her şeye Ulul Elbab makamında sahip olmuşlardır. Ama ne zaman tövbe-i nasuha davet ederse o kişi hikmetin ötesine geçmek için ehil hale gelmiştir. Hikmetin ötesi irşad etmek yetkisinin verilmesiyle başlar. Hikmetin en yükseği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Resullere verilir. O halde Ayim 8'de Ya eyyühellezine amenü tûbû ilallâhi tevbeten nesûhâ asâ rabbukum men yukeffir ankum seyyiâtikum ve yedhulukum cennâtin tecrî min tahtihâ nâru yevmen lâ yesûllâhu nebî vellezîne âmenû mâhu yesâ nûruhum âmenû mâhu nûruhum yesâ beyne eydîhim ve bi-eymânihim. يَقُولُونَ رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا اَنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı örter ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar. O gün Allah nebileri ve onunla beraber olanları masum etmez. Onların nurlarını sağlarında ve önlerinde koşar. Rabbimiz biz nurumuzu tamamla, bize mağfiret et. Bakara 151'de ise devrin imamının görevlerine baktığımız zaman dördüncü görev hikmeti öğretmek. Ayetlerin tilaveti bir, nefs tezkiyesi iki, kitabın öğretilmesi üç ve hikmetin öğretilmesi dört. Bütün Nebi Resullerin ve Resullerin dördüncü görevi hikmeti öğretmek. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre hikmet sahibi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetiredir. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Huzur.
3: Huzur, mutluluk.
4: Namazımızı, Kur'an'ımızı, ibadetlerimizi yerine getirince Allah'a ulaşmış oluyoruz.
5: 43 ve 45 yaşımda Kur'an kursuna gittim yavrum. Kızım da ibadetli, oğlum da, gelinim de, eşim de, ben de. Şükürler olsun, elhamdülillah. Onu anlıyorum.
6: Allah'a itaat etmek. Allah'ın var olduğuna inanmak.
7: Allah'a ulaşmak deyince ahiret geliyor aklıma. Ahirette ona ulaşmak, yani onun cemalini görmek.
1: Peki bu dünyadayken de ulaşamaz mıyız?
7: Bu dünyadayken de yanımızda zaten her zaman, bizimle beraber kalbimizde.
4: Yaptığımız ibadetlerle ulaştırdığımızı düşünüyorum.
6: O senin elinde olan bir şey. Onun gerektiği vazifeleri, sünnetlerini yaparak yakınlaşabiliriz.
3: Allah'ın sevgili kulu olmak isterdik yani.
1: Bunun için böyle dualar ediyor musunuz?
3: Ediyoruz tabii.
5: Yasin-i Şerif, Kur'an-ı Kerim günde hepsini okuyorum. Yani dualar da ediyoruz.
6: Şükrediyorum. Her sabah kalktığımda benim gözlerim gördüğünü, ellerimi tuttuğunu, ayaklarımın tuttuğunu için her zaman Allah'a şükrediyorum.
2: Rabbim diyor ki benden az istemeyin. Benim hazinem çok geniş. Benden çok isteyin diyor.
1: O zaman Allah'tan ona dost olmayı isteyelim mi beraber?
3: Evet. Allah'ım seni çok seviyorum. Yeri bu yaratan Mevlam'ım.
7: Ben de senin bütün dostların gibi yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
4: Beni de dostlarının, evliyaların arasına al. Amin inşallah.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak deyince ahiret aklıma geliyor. Bu dünyadayken de her an bizimle beraber kalbimizde dedi. Allah'ın bu dünyada her an bizimle beraber olmasıyla ahirette orada olmamız arasında fark var mıdır? Allah ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Ancak insanoğlu Allah'ın kendisine verdiği ve tekrar Allah'ın zatına geri dönmesi gereken bir ruhu var. 12 defa kendisine emredilen bu emanetin sahibidir. Sizde emanet olarak bulunan ruhu onun gerçek sahibi Allah'a hayattayken ulaştırmak, geri döndürmek mecburiyetindeyiz. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yerin cehennem, mutlaka olarak cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse cehennem değil de ruhumuzu hayattayken Allah'ın zatına ulaştırmak istiyorsak mutlaka kalben Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez.

0: Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır. Duanızın mutlaka kabul edileceğine iman ederek dua edin. Allah'tan isteyin. Şunu iyi bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra eğer zikretmiyorsanız, o zaman Allah Teala böyle bir duayı kabul etmiyor. Ama Allah'a ulaşma dileğinde bulunup da hayattayken ruhunuzdan ulaştırmayı diler de zikre başlarsanız, o zaman Allah Teala o duayı kabul ediyor. Kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Yani sadece sözle istemek, onun hedefine ulaşmak üzere gereğini yapmamak, Allah Teala bunu kabul etmiyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah Teala ölü kalpleri hikmet nuruyla dirilteceğini açıklıyor ve bunun için hikmet sahibi alimlere, mürşitlere tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Önder, yol gösterici.
3: Önder oluyor yani. Mürşitler önder oluyor. Yönlendiriyor.
4: Allah'tan yani korkan insanlar Allah'a merhaba diyor mu ya? Allah yakın olanlar.
2: İyi ki varlar yani bu hayatta. Bizimle beraberler. Yani iyi ki varlar.
1: Onların bize ne gibi katkılar
5: oldu? Maneviyat, maneviyat. Onlar olmasa yer biz uçarız.
4: Bize iyilik sağlar. Ya yani biz ondan yaptığı iyiliği görünce biz de iyi oluruz yani. Ondan yaptığın kötülüğü görünce kötü oluruz.
2: Onlar sayesinde güneş açıyor. Onlar sayesinde yani dualar sayesinde bir şeyler oluyor.
6: Bilmediğimiz her şeyi önderlik ederekten okuyarak da öğrenebiliriz. Başka araştırarak da öğrenebiliriz ama bir insandan daha böyle uygulayarak da öğrenince daha da şey geliyor.
1: Peki sizce bu zamanda da Allah dostları var mıdır?
5: Olmaz olur mu ya her zaman ya?
3: Biz Allah dostları var tabii.
5: Onların yüzü suyu hürmetine ayakta duruyoruz.
6: Vardır. Vardır ki hala şuralarda bu kalabalık var yani.
1: Peki nasıl bulabiliriz onları?
2: Onlar bizi buluyorlar bence. Mesela siz gibi.
6: Zikretmek istemiyorum ama farklı bir yerlere gidersek bulamayız. Tabii ki camiler, ibadethaneler, bu tarz yerlere gelirsek buluruz diye düşünüyorum.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda onların yaptığı iyiliği görünce biz de iyi oluruz. Onların yaptığı kötülüğü görünce kötü oluruz dedi. Mürşitler insanları iyi yönde de kötü yönde de etkileyebilir mi? Her şeyden evvel devrin imamları Allah'ın en üst seviyedeki mürşitleridir. Ve onlar Allah tarafından hidayete erdiren imamlar olarak tayin edilmiş. Bunların başında Allah'ın peygamberleri geliyor. Enbiya 73'te. وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِأَمْرِنَا وَاَحَيْنَا فِي الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ السَّلَاتِ وَاِيْتَى الزَّكَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Onları emrimizle hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kul oldular. Kur'an-ı Kerim'deki imamlara baktığımız zaman Allah-u Teala'nın iki çeşit imamdan bahsettiğini görüyoruz. Birincisi Allah'a çağıran imamlar, ikincisi ateşe çağıran imamlar. Ateşe çağıran imamları Allah-u Teala Kasas 41'de açıklıyor. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَةً يَدْعُونَ اِلَى النَّارِ. Biz onları ateşe çağıran imamlar kıldık. Kıyamet günü onlara yardım olunmaz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren mürşidine ulaşsa da ulaşmasa da mutlaka kendi devrindeki imamla birlikte olacaktır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ne yaparsa yapsın o kendisine ateşe çağıran imamla birlikte olacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ateşe çağıran imamla birlikte, Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler onlar da Allah'a çağıran imamla birlikte olacaklardır. Konunun odak noktasında kalben Allah'a ulaşmayı dilemek var. İşte Kasas 41'de ateşe çağıran imamlardan bahsediyor. Enbiya 73'te ise Allah'a davet eden imamlardan bahsediyor. ve vesile olanların da Nisa 85'te hayra vesile olanlar ve şerre vesile olanlar diye iki grup insan söz konusu. Hayra vesile olan hayır işlemiş gibidir. Şerre vesile olan da ondan da ona bir nasip vardır. İsra 71'de o gün diyor kıyamet günü herkesi imamlarıyla çağırırız. Yevme ned'u kullu unasim bi imamihim. Men utiye kitabu bi yeminihi. Kitabı sağ taraftan verilenler yakravune kitabı ve la yüzüm lefetiyle. Onlar kitaptan okurlar. Onlara 40 kadar zulüm edilmez. Allah razı olsun. Öyleyse her halükarda iki tane imamdan bahsedebiliriz. Ateşe çağıran imamlar, Allah'a davet eden imamlar. Ateşe çağıran imamlarla birlikte olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a çağıran imamla birlikte olanlar onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Sizleri Efendimizin nimetiyle kalbimden çok ama çok seviyorum. Muhterem hocam bir sualim olacaktı inşallah. Yaşanılan her olayın hikmeti araştırılmalı mıdır? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak yaşanılan her olayın hikmeti araştırılmalı mıdır? Hayatınızın geleceğe dönük en önemli imtihanı budur. Allah'ın kanunlarına dikkatle bakın. Emreden nefsimizin aklımıza verdiği telkinleri yok etmek mecburiyetindeyiz. Nefsimizin aklımıza verdiği telkinleri yok etmek. Nefsimiz şeytanın tesiri altında devamlı akla şer taleplerde bulunur. Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlenmesi istikametinde, Allah'ın emrettiklerinde inkar edilmesi istikametinde ama bunları yok etmek vecibindeyiz. Teslim ancak böyle gerçekleşir. Yoksa hikmeti hiç anlayamayız. Biz körü körüne teslim olalım mı? Hayır. Sadece hikmetin var olduğunu düşünün ve bunun arkasında mutlaka benim aklımın eremediği başka bir çözüm vardır diye düşün. İşte en zor teslim olanlar hep kafalarındaki çözüm üretmekle meşgul olanlardır. Halbuki yapmanız lazım gelen şey sadece emirlere mutlak itaattir. Yoksa manevi hiçbir gelişmeyi gösteremezsiniz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de hikmet ehli insanların Allah'ın ismini 24 saat kesintisiz şekilde zikreden insanlar olduğunu görüyoruz. Allah'ı devamlı zikretmek sizce insana ne sağlar?
6: Çok her şey sağlar ki. Yani sağlamayacağı hiçbir şey yok. Sağlık, huzur, mutluluk, çoluğun çocuğun sağlığı, eşinin sağlığı, ne bileyim yani depremler, felaketler hepsini öteler diye düşünüyorum.
4: Ya sürekli Allah andına yani beni andır kulum. Yani kulumun bütün sıkıntılarını da ben de gideriyim der.
1: Peki siz zikrettiğiniz zaman nasıl hissediyorsunuz?
6: Huzurlu hissediyorum.
4: Kendimi güvende hissediyorum. Ben her evde çıkışımda ayet-i kürsü okuyorum diyorum ki benim evim kapısını kimse açamaz diyorum. Çünkü Allah koruyacak diyorum. Melekleri koruyacak diyorum.
3: Çok mutlu oluyorum. Bak elimde basma maddeminin sevgisi içimde Allah'a zikrettim miydi? İçinde kalbinde yani. Mutlu oluyorum.
1: Peki başımıza ne gelirse gelsin, zikredersek yine de mutlu olur muyuz?
6: Tabii ki. Her ne gelirse Allah'tan geliyor. Yani isyan etmeyip şükredeceğiz, zikredeceğiz.
4: Tabii oluruz. Her şey Allah'tan geliyor. Ben mesela kendim kanser hastasıyım. Rabbim bunu bana reva görmüş diyorum. Ya sabrımı deniyor, ya şükrümü deniyor diyorum. Hiçbir zaman isyan etmedim. Her şey Allah'tan gelmiş. Bu da bir mutluluk. Allah her şey, herkes her şeyi vermez.
3: Ben kanser ameliyat oldum. Yani huzur içimde yani. Evet canım, mutluyum. Çok mutluyum.
5: Umudu kestiğin zaman yaşamaya gerek yok.
0: Bir misafirimiz zikir konusunda depremler, felaketler hepsini öteler dedi. Zikir yapmak başımıza kötü olayların gelmesini engeller mi? Evet. Allah bütün olayların içindedir. Bütün olaylara dilerse müsaade verir, dilerse müsaade vermez. Her olay insanın liyakatine göre tahakkuk eder. İnsanlar hangi seviyedelerse ona göre olayları da değerlendireceklerdir. Aslında hangi olay olursa olsun Allah'ın indinde sadece hayırdır. Öyleyse şunu bileceğiz ki bizi üzen ya da sevindiren şey olaylar değildir. Olayların bizim üzerimizdeki tesiridir. Bu tesir ise nefsimizin seviyesine bağlıdır. Onu düzeltmemiz için bize bir yol gösteriyor Allah Teala. Daha çok çalış, daha çok beni zikret. Nefsinin bu afetini de o zikirle tedavi et diye devamlı Allah Teala bize telkinlerde bulunuyor, mesaj veriyor. Kader tahtında vücuda gelen her olay ya bizim için bir hayırdır veya bir faydadır. Başkasının nefsine uyarak bize tesir etmesi, biz hayra ulaşıyoruz, o ise derecat kaybediyor, zulmetmesi. Ama başkası aynı zamanda nefsine uyarak zulmedebildiği gibi ruhun talebine uyarak da bir mutlu etmek istikametinde de davranışlar ilgilebilir. O zaman biz bir faydaya ulaşıyoruz, o ise bir hayra ulaşıyor. Onun nefsine uyarak işlediği ve bize dokunduğu şey bizim için hayır. Onun ruhu talebiyle oluşturduğu, bize tesir eden olay bir faydaya bizi ulaştırıyor. İşte Allah'ın olayların bütün içerisinde yer alması, olaya Allah'ın gözlükleriyle baktığımız zaman hayır veya fayda ulaşıyoruz. Ama derecat kaybı sadece nefsimize uymamızdan kaynaklanan bir neticedir. Öyle olaylar var ki sizi üzer. Siz şer zannedersiniz, belki de hayırdır. Örneğin bir başkası haksız yer bize tokat atıyor. Bizi üzüyor ama onun kaybettiği derecatı biz kazanıyoruz. Öyle olaylar var ki bizi sevindirir. Biz bir faydaya ulaşıyoruz ama o hayra ulaşıyor. Öyleyse her olay bizim için ya bir fayda veya bir hayır şeklinde tecelli ediyor. Bizi üzen ya sevindiren şey olaylar değil, olayların üzerimizdeki tesiri. Hırsız başkasının haksız yere malını çalıyor. Buna seviniyor. Ama aslında derecat kaybediyor. Mal sahibi de buna üzülüyor. Ama o da derecat kazanıyor. Öyleyse aynı olaydan birisi mütesir olarak üzülüyor. Derecat kazanıyor. Diğeri seviniyor, derecat kaybediyor. Bizi mutlu eden, derecat kazandığımız olaylar, derecat kaybettiğimiz olaylar doğal olarak biz üzülebiliriz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
8: Esselamun aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam, şükür ve hikmet arasındaki bağlantıyı anlatabilir misiniz inşallah? Ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz inşallah. Selamun aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Şükür ve hikmet arasındaki bağlantıyı anlatır mısınız kardeşimiz? Lokman suresinin 12. ayet-i kerimesinde لَقَدْ عَتَيْنَا الْلُقْمَانِ حِكْمَةَ اَنْ اُشْكُرُوا لِلّٰهِ Biz Lokman Aleyhisselam'a hikmeti vermiştik. En şükürlillah şükretsin diye. Men yeşkür fennema yeşkürü nefsi. Şükreden kendi nefsi için şükreder. Ve men kefere fennallaha ganin hamid. Ama küfreden, küfrinizden Allah-u Teala müstahanidir. Diğer suresinin 3. ayet-i kerimesine enne hedeynâhu sebîle imma şâkiren ve imma kefûre. Biz onu yola hidayet ederiz. Dileyen şükreder, şakirlerden olur. Dileyen küfreder, kafirlerden olur. Her halükarda şükretmek asıldır. Allah'a şükredenler mutlaka Allah'ın yolunda olmalıdır ki şükürleri karşılık alabilsin. Zikir şükrün bir göstergesidir. Şükrün en üst boyutuna hikmet ve ötesine ulaşılır. Daimi zikre ulaşmadan evvel bir insan hikmetin sahibi olamaz. Hikmete ulaşmış olan kişi daimi zikrin sahibidir. Hikmetin sahibi olan kişi Allah-u Teala'ya çok şükreden bir insandır. Ama şükrün en üst noktası orası değildir. Şükrün en üst noktası Allah'a köle olduğumuz yerdir. O zaman sonsuz bir şekilde hep Allah'a şükredersiniz. Şükrederseniz nimetimi artırırım buyuruyor. İbrahim Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde ve in şekertum lazidennekum. Öyleyse Allah'tan daha fazlasını almak istiyorsak şükredenlerden olmalıyız. Allah razı olsun. İblis biz insanların daima küfürde kalmasını, Allah Teala ise şükredenlerden olmamızı emir buyuruyor. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Ordu'dan bir kardeşim Mütenem Hocam. Gençleri aydınlatıcı bilgi ve nasihatler nasıl olmalıdır açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Nebi Resul Tanrı Peygamber Efendimiz Ed-din-i nasihatin, ed-din-i nasihatin, ed-din-i nasihatin deyince sahabe Allah Resulü'nün çok önemli bir şeyden bahsettiğini idrak ediyorlar ve diyorlar ki ey Allah Resulü kimler için nasihat? Allah için nasihat, Allah'ın kitabı için nasihat, Allah'ın Resulü için nasihat, müminlerin idarecileri için nasihat ve bütün Müslümanlar için nasihat. Beş şey Allah bir, kitap iki, Resulü üç, müminlerin idarecileri dört ve bütün Müslümanlar için beş. Beşi için de nasihat. Nasihatten murat nedir? Nasihatten murat o kişinin Allah'a bir yol tutmasıdır. Çünkü Allah Teala hem Müzzemmil 19'da inna hazi tezkire femen şahatta kaza ila rabbi sebila. İşte bunlar birer öğüttür, nasihattır. Dileyen Rabbine gidemiyor tutar. Öyleyse nasihatten nasiptar olan Allah'a giden, yol tutan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse Allah kendi zatına davet ediyor. Allah'ın Kur'an-ı Kerim Allah'ın zatına davet ediyor. Resul Allah'ın zatına, bütün dini hidayete vesile olan Allah'ın zatına ve tüm Müslümanlar hep Allah'a davet etmekle meşguller. Diğer suresinin 29. ayet-i kerimesinde اِنَّ هَذِي تَذْكِرَ فَمَنْ شَاهَتَ قَزَا اِلَى رَبِّ سَب۪يلَ Değer 29'da da aynı şeyi söylüyor. Muhakkak ki bu bir öğüttür. Artık dilerse Rabbine yol itaat eder. Kendine yol tutar. Nide'den bir kardeşimiz Muhterem Hocam akaidde Allah peygamberlerin dışında kimseye vahyetmez deniliyor. Kur'an ışığı altında vahiy konusunu açıklar mısınız? Allah Teala Kur'an ayetleriyle vahyi 7 safhada açıklıyor. Her şeyden evvel Allah Teala göklere vahiy ediyor. Göklerden başlarsa göklere vahiy ediyor. Ne hangi ayet-i kerimede göklere vahiy ediyor? Füsület 12'de. Füsület suresinin 12. ayet-i kerimesinde göklere vahiy diyor. Allah Teala yere vahiy diyor. Zilzal suresinde Allah Teala arıya vahiy diyor. 68'de Allah Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'ın annesine vahiy diyor. Ta 38'de Hazreti İsa Aleyhisselam'ın annesine vahiy diyor. Alimran 47'de havarilere vahiy ediyor. Herhangi bir adama vahiy ediyor. Bütün bu ayetler bize vahyi açıklıyor. Öyleyse havariler peygamber midirler? Hayır değiller. Hakikaten Allah peygamberlerin dışında kimseye vahiy etmez diyor. Bu doğru değil, yalan. Allah Teala Bakara 259'da herhangi bir insana vahiy ediyor. Bu insan vahir Üzeri Aleyhisselam olduğu zikrediliyor. Tamam, Allah Teala Üzeri Aleyhisselam'a vahiy etmiş. Ayet 111'de Allah Teala Hazreti İsa Aleyhisselam havarilerine vahiy ediyor. Meryem annemize Allah vahiy ediyor. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın annesine vahiy ediyor. Tahut 8 ve Allah Teala'nın beşerle konuşması vahiyledir. Şura 51 ve Yunus 2'de herhangi bir insana Allah vahiy ediyor. Onlardan bir adama insanları uyarması, amin olanlara ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dini müjdelemesi için vahiy etmemiz insanların acayibine mi gitti? Ekale nasi acaben en ohayna ila rajulin min an anzala nasi wa basharil lazina amanu annahum law qadamu sidqan inda rabbihim qal al kafirun hadha sahirun mubin. Görüyoruz ki ayetler bize sadece peygamberlere vahiy ediyor, peygamberin dışına kimseye vahiy etmiyor olayı Kur'an-ı Kerim'le bağdaşmıyor, uyuşmuyor. Allah razı olsun. Ankara'dan birkaç muhterem hocam, Allah'ın bizi sevdiğini nasıl anlarız? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah bütün mahlukatı seviyor ama yarattığı mahlukatın içerisinde en çok insanı seviyor. Bizi en çok sevdiğinin göstergesi Allah zatından bize ruh üfürmüş. Allah'ın ruhu insanın dışında başka hiç kimsede yok. Yetmez. Allah insanı kendi sureti üzerinde yaratmış. Yetmez. Yerde gökte bunlar arasında yarattığımız her şey katımızdan insanın emrine musarık olmuş. Bütün bunlar bize Allah'ın en üst seviyede insanı sevdiğini ve bizi çok sevdiğini ve sadece bizi mutlu kılmak istediğini görüyoruz, anlıyoruz. Aydın'dan birkaç muhterem hocam, insanlara ruh vücuttan çıkınca çıktığı için öldüğü öğretiliyor. Bu öğreti Kur'an'la bağdaşmıyor mu? Bağdaşıyor mu? Açıklar mısınız? Hayır. Ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür olayı tamamen safsata. Hayatı bize veren Allah'tır. Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölüyor. Secde 11. Hayır. Evvela kişi öldürülüyor, ölüyor. Ondan sonra ruh vücuttan ayrılıyor. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması yok. Bu da yine Kur'an ayetlerine uymuyor. Bakara 46 ve Bakara 156'da hayattayken ruhun Allah'a ulaşacağını Allah Teala bize açıklıyor. Öyleyse bu öğreti Kur'an'la bağdaşıyor mu? Hayır, bağdaşmıyor. Ayetlerle karşılaştırdığımız zaman netice hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasının farz olduğu bu görüyoruz. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, bir mümin diğer mümin kardeşlerine karşı kırılmamayı, gücenmemeyi nasıl başarabilir? Zikrini arttırarak. Yetmez. Mümin kardeşine Allah'ın gözlükleriyle bakarsa o zaman kesinlikle sadece çevremizdeki mümin kardeşlerimizden mutlu olabiliriz. Kırmamak sadece nefsimizin devreye girdiğini nefsimizin devreye girmemesi için de zikrimizi arttırmamız ve daimi zikre ulaşmamız lazım. Zonguldak'tan bir kardeşim muhterem hocam, bu zamanda kimin mürşit olup olmadığını bilmiyorum. Mürşide ulaşmak için ne yapmak lazım, açıklar mısınız? Haccet namazı, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi haccet namazının mürşidini Allah'tan soracak ve Allah-u Teala'nın gösterdiği mürşide gidip tabi olacak inşallah. Mürşidi bilen Allah'tır. Şahin Nakşibend Hazretleri Allah rızasını itaatte. Ve Allah'ın bizden razı olmasını istiyorsak onun emrine itaat edeceğiz. Kabulü duada duamızı yaptığımız zaman Allah-u Teala'nın o duayı kabul ettiğini, bizi hedefimize ulaştırdığını görürüz. Velileri de halkın içinde saklar. Allah-u Teala'nın velileri her zaman vardırlar ama onları bilen Allah'tır. Biz Allah'a müracaat ettiğimiz zaman bize en yakın olan mürşidi tayin ettiğini görüyoruz. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, birisi kötülük yapınca insanın içinden intikam almak geliyor. Bu üçümüzden geleni nasıl değiştireceğiz? Zikirle. Yani intikam almak söz konusuysa henüz nefs eskesi olmamıştır. Düşmanımız kindir bizim ama biz kimseye kin tutmazız. Kin alınmamış intikamdır. Ama eğer biz zikrimizi arttırabilirsek, 12 saat zikre ulaşır, daha fazla sonra ulaşabilirsek, o zaman kesinlikle kin ve nefret bizde kalmaz. Biz sadece etrafımızdaki insanları seven, onları mutlu eden, o davranışı sergileyen birisi oluruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaje oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığında artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanlar mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var. Bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, aile ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette İki can saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber, onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek, ama bu dileğin karşılığında Allah-u Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar, hepsinin arka planında sorarsanız belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak. Birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünya ile hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah-u Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek, Allah Teala emrediyor, zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ki Allah-u Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an, Allah-u Teala bu talebi kalbinizde gördüğü an, geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor. Ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor. Ve kendisine dost kıldığı bu kullarına 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı kendi aleyhinize değil lehinize, sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Kainatın tek dini konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. İnsanlık tarihi boyunca tek bir dinden başka hiçbir din mevcut olmamıştır. İlk insan olan, ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan başlayan ve son peygamber Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelene kadar Allah'ın bütün insanlar için vaaz ettiği din tek bir dindir. Sadece bir tek din mevcut olmuştur. O din babamız İbrahim'in Hanif dinidir. Arapça adıyla İslam. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Allah indinde dinin aslı haniflik ve teslimdir, İslam'dır. Ben hoşgörü muhtevasında hanif dinini ile gönderildim. Hazreti İbrahim'in hanif dini deyince Hazreti İbrahim'den evvel Hazreti Nuh da aynı dini yaşadı. Hazreti Adem de aynı hanif dinini yaşadı. Hepsinden önce elbette Adem Aleyhisselam vardı. Adem Aleyhisselam'ın da zamanında yaşanan din babamız İbrahim'in hanif dini Arapça adıyla İslam. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman tam 9 tane ayet-i kerimede tek dinin İslam olduğu buyuruluyor. İşte Bakara 136, Al-İmran 19, Enne dine anallahu al-İslam, Al-İmran 85, Men yapta uveri İslami dine felak verun, İslam'dan gayri din arayan o din kendisinden kabul olmaz. Havarilerin yaşadığı dinin İslam olduğunu Al-İmran 52 söylüyor. Maide suresinin 111. ayet-i kerimesinde havarilerin biz Allah'a teslim olanlarız dediği buyuruluyor. Al-İmran 64'te bizim Müslüman olduğumuza şahit ol. Ankebut 46'da aynı din açıklanıyor. Al-İmran 83'te isteyerek ve istemeyerek her şey ona teslimdir Allah-u Teala'ya. Ve cin 14'te bizden teslim olanlar da var. Bizden kalbi kasiyet bağlayanlar da var. Kısaca ayetlerin hülyasasında Hanif dini 7 safa ve 4 teslim içeren kainatın ezeli ve ebedi dinidir. İkinci bir din hiç olmamıştır. Bu din 7 safa ve 4 teslimi içerir. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin Kur'an'daki ismi Hanif dini olarak geçiyor. Ve Allah-u Teala aynı kitapta İslam olduğunu buyuruyor. Çünkü Hazreti İbrahim Hanif dininin üç ayrı cepheden bakılırsa üçünde de İslam'ın ta kendisi olduğunu görüyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor.
Allah beni İslam'la gönderdi. Birinci cepheden Hanif dini İslam'a baktığımız zaman Hazreti İbrahim Hanif dininin birinci vasfı vahdettir. Allah'ın tekliğidir. Tek bir Allah vardır. İkinci bir Allah yoktur. İkinci bir Allah hiç olmamıştır. Olması da mümkün değil. İkincisi tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, yani ruhlarını şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin tek bir dini söz konusudur. Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dileyen insanlardan oluşan bir tek din. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden hanif olamaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hanif olabilir. Hanif dininin bu iki özelliğinin ötesinde bir üçüncü özellik daha var. Bu da teslimdir. Yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. İşte bütün insanların ilahı, Rabbi tek Rab'dir diyor. Slayta baktığımız zaman ayetler net olarak bize bunu söylüyor. Duhan 20'de sizin Rabbiniz olan Rabbime sığındım. Herkesin Rabbi. Hud 56'da muhakkak ki benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Ali İmran 51, Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Zuhruf 64, o benim de sizin de Rabbinizdir. Ankebut 46, bizim ilahımız da sizin ilahınız birdir, aynıdır. Bağrab 172'de bütün insanlara hitap ediyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bütün insanların Rabbi. Allah Teala halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız? Yani hepimizin cevabı var galibela. Adem Aleyhisselam'ın zarında onun bütün zürriyetini yaratan Rabbimiz onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim? Öyleyse ilk insandan son insana gelene kadar herkes Allah'ın huzurunda bay ve bayan ve Allah Teala herkese hitap ediyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Allah tek, o tek olan Allah yaratı bütün insan mahlukuna ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz galibela diyoruz. Öyleyse Rab tek. Şura 15, Allah sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimizdir. Bakara 139, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Enbiya 92, kısacası bütün kutsal kitaplarda Allah'ın tek olduğu buyuruluyor. İncil'de Romalılar 10. bölüm 12'de çünkü Yahudi ve Grek ayrımı yoktur. Aynı Rab hepimizin Rabbidir. Kendisine yakaranlara hepsine karşı eli açıktır. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Hanif dini, ezeli ve ebedi babamız İbrahim dininin tek bir özel, birinci özelliği Allah tektir. Bu ayetler Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Sadece tek bir Allah vardır. Allah Teala gökte başka ilahlar olsaydı onlar birbiriyle kavga ederlerdi. Enbiya 22'ye baktığımız zaman bunu görüyoruz. Enbiya suresinin eğer ikisinden semada ve arzda Allah'tan başka ilahlar olsaydı ikisi de yerde gökte mutlaka fesada uğrardı. Arşın Rabbi Allah tektir.
İkinci bir ilah hiçbir zaman mevcut olmamıştır. Allah Teala ezeli ve ebedidir. Zamanı yaratmadan evvel de Allah vardı. Kainatı yaratmadan evvel de Allah vardı. Şimdi kainat var. Tabii ki bir süre sonra kıyamet kopacak, kainat yok olacak ama cennet ve cehennem var olmaya devam edecek. Ama sonunda cennetin de cehennemin de göklerin çatlayacağını Allah Teala buyuruyor ve cehennemin de cennetin de içinde bulunanlar enerjiye döndürülmek suretiyle son bulacağını neticede çıkarıyoruz. Ama yine Allah var. Rahman 26-27'de Kullu men aleyha fan ve yebka veşe rabbike zül celali vel ikram. Bütün insanlar, cinler fanidir. Sadece celal ve ikram sahibi olan Rabbimizin zatı baki kalacaktır. Yani bütün insanlar yok olacaktır ama senin Rabbin Allah baki kalacaktır. Öyleyse Allah Teala ezelidir, zamandan evvel de vardı, ebedidir, zamandan kıyamette kadar duracak ve tekrar geriye dönecektir. Yine Allah hep var olacaktır. Neticede insanlar cennete veya cehenneme gireceklerdir. Milyarlarca sene orada cennette cehennemde yaşantılarını devam ettireceklerdir. Sonra ne olacaktı? Sonra cennetin ve cehennemin de gökleri çatlayacak. Ve sadece Rabbimizin zatı baki kalacaktır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bu hususu açıkça ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle İncil'deki 7 Safa Hanif dinine baktığımız zaman ne görüyoruz? Bütün kutsal kitaplarda Allah Teala'nın ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan son peygamber olan Nebi Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gönderdiği bütün kutsal kitaplarda, şeriat kitaplarında bu dinin 7 Safa 4 teslimden oluştuğunu beyan ediyorum. Kur'an ayetleriyle İncil'deki 7 Safa Hanif dini görüyorsunuz. Kur'an ayetleriyle İncil'deki 7 Safa Hanif dini görüyoruz. Kur'an ayetleriyle Tevrat'taki 7 Safa Hanif dini, İncil ayetleriyle 7 Safa Hanif dini, Tevrat ayetleriyle 7 Safa Hanif dini. Öyleyse kutsal kitaplardaki esas yine farklı değil. Bütün şeriat kitapları 7 safa ve 4 teslimden oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak, ruhu teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi teslim etmek. Dinin temeli vahdet ve tevhid üzerine bina edilmiştir. Çatısı teslimdir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, babamız İbrahim Hanif'in Arapça'da İslam'ın bütün muhtevası Kur'an'da yer almıştır ve Kur'an'ı bir ağaca benzetirsek, kökü şeriat, gövdesi tarikat, ve meyvesi hakikattir. İşte Hanif dininin de gövdesi şeriat, Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah dininde Hazreti Nuh'a vasfettiği şeriatı, dini ikame edin, dinde fırkalara ayrılmayın. Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya vasfettiğim şeyi sana vahyederek şeriat kıldı. Senin onları kendisine çağırdığın şey, Allah'a ulaşmayı dileme müşriklere zor geldi. Allah dilediğini seçer ve yönelen kişiyi de kendisine ulaştırır. Öyleyse şirkten beri olan Allah'ın tek bir dini.
İbn Abbas'tan nakleden hadise göre Yüce Allah'ın en çok sevdiği din hangisidir diye soruldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kolay olan Hanifilik dinidir buyurdu. Konumuzla ilgili günümüzdeki istatistiklere ve din adamlarının söylediklerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Sanki farklı dinler varmış gibi dünya nüfusunun yarısı Hristiyanlık %32'si, Müslümanlık %23, Yahudilik sıfırı %2'ye tekabül ediyor. Diğer yarısının büyük bir kısmı Hint ve Çin kökenli, Hinduizm, Budizm, ve insanların %16'sı da herhangi bir dine inanmıyor. Hristiyanlık ve Müslümanlık semavi din iken zamanla ritüeller değişmiştir. Ritüellerin değişmesi aslı olan 7 felsefe 4 teslim üzerinde bir negatiflik oluşmuyor. Şu anda Hristiyanların inandığı İncil'i inceliyoruz. 7 sabah 4 teslim. İncil ayetleriyle var. Musevilerin iman ettiği Tevrat'a bakıyoruz, inceliyoruz. Onlarda da 7 sabah 4 teslimi görüyoruz. Asıl da bir ayrıcalık söz konusu değil. Din adamına soruyorlar, Hazreti Adem'den beri peygamberlere gelen semavi dinlerin hükümleri nedir? Cevap, her peygamber Allah-u Teala tarafından getirdiği dinin amene ait olan hükümlerine şeriat deniyor. Her peygamberin şeriatı farklıydı. Halbuki Kur'an-ı Kerim'deki Şura 13'te bütün peygamberlerin şeriatı aynı şeriat. Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatı, Peygamber'in şeriatı aynı şeriat. Hazreti Adem'in şeriatı farklı mıydı? Hayır. Ali İmran suresinin 33. ayet-i kerimesinde Hazreti Adem'in şeriatının da Hazreti Nuh'un şeriatı ile aynı, Hazreti İbrahim şeriatı Hazreti Nuh'un şeriatı ile aynı. İnna Allah istafa Adem'e ve Nuh'un ve ala İbrahim'e ve ala İmran'e alel alemin. Saffat suresinin 83. ayet-i kerimesinde Hazreti İbrahim'in Hazreti Nuh'un dininden olduğunu buyuruyor. Yapılan araştırmalara göre, PEV araştırma şirketinin verilerine göre sanki insanlar farklı dini mensubuymuş gibi bir zanın sahibidirler. Birçok ülkede insanlar farklı dine mensup kişiler hakkında olumsuz düşüncelerin sahibidirler. İtalya, Yunanistan, Polonya, buradaki araştırmaya katılan katılımcıların en az yarısının ülkelerdeki Müslümanlara yönelik bakışı olumsuz. Avrupa'da Müslüman birisine aile üyesi olarak kabul edileceğini söyleyen kişi oranına baktığımız zaman en yüksek 3 ülke Hollanda %88, Norveç %82, Danimarka %81. En düşük 3 orana baktığımız zaman da Litvanya %16, Çekya %12, Ermenistan %7. Hanif olarak görüyorsunuz ki farklı düşünceler söz konusu. Hadis-i şerifte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Hanif olarak ölünüz ve Hanif olarak diriltiniz. Diriltiniz. Öyleyse kıyametten evvelki devrede hamdolsun Allah-u Teala dünya adı verilen bu gezegende bizleri yaratmış ve Allah'a en yakın insanlar olarak biz kutsal kitaplardaki dini yaşıyoruz. Hadis-i şerifte Allah-u Teala bugün bana öğrettiği şeylerden bilmediklerinizi size öğretmemi emretti. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor. Benim bir kula verdiğim bir mal helaldir. Ben bütün kullarımı Hanif olarak yarattım. Ancak şeytanlar onlara gelip fıtri dinlerinden alıp götürdüler. Kendilerine helal kıldığım şeyleri haram kıldılar.
kendisine bir güç vermediğim şeyi bana şirk koşmalarını emrettiler. Allah-u Teala arz ehline baktı ve ehli kitaptan bir kısmı hariç onların Arap, Acem hepsine dedi ki, ben seni imtihan etmek ve seninle de başkasını imtihan etmek üzere gönderdim. Sana suyun yıkayıp edemeyeceği bir kitap gönderdim. Ta ki sen onu uyurken de uyanırken de okuyasın. Hazreti İbrahim'in zamanında bu dine Hanif dini deniliyordu. Hanif gene teslim muhtevasına sahip. Allah Teala Peygamber Efendimiz'e sen Hanif'sin dedikten sonra Kur'an-ı Kerim'in İslam olduğunu da buyuruyor. İşte Haç suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah Teala o sizi önce de Müslümanlar, teslim olanlar olarak isimlendirdi. Bu Kur'an-ı Kerim'de de aynı ismi verdi. İslam kelimesi, teslim kelimesinin kökünden geliyor. Müslüman kelimesi, bunlar da aynı muhtevaya sahip.

ötesini görüyoruz. Hanif dininin başından sonuna kadar geçen bütün teslimler dizisi içinde devreye aldığımız zaman 28 basamaklık İslam merdivenini görüyor. 7 sabah 4 teslimi içeren 28 basamak İslam merdiveni. 28. basamağın birincisinde insanlar Allah'a ulaşmayı dilemek değil, yaşarlar, olayları yaşarlar. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları yaşayanlar davranışlarını ortaya koyarlar. Allah Teala senede bir iki kere herkesi mutlaka musibetlerle imtihan eder. Tövbe suresinin 126. ayet-i kerimesinde onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Öyleyse bu dünya hayatı bir imtihan. Senede bir iki kere imtihan edilmelerine rağmen seçilenlerden insanlar tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. O zaman bu insanlar delalet üzerlerine hak oluyor ve kalbi kasiyet bağlıyor. Ama seçilmiş olan insanlardan bir kısmı, küçük bir kısmı Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Dileyenler Allah tarafından mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah onların üzerine Rahim esması ile tecelli ediyor. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diledikleri için dördüncü basamakta Allah Teala Rahim esması ile tecelli ediyor ve dinin bütün muhtevasını bu talep oluşturuyor. Dördüncü basamakta Allah'ın Rahim esması ile tecellisine muhatap olan herkes Allah'ın ezeli ve ebedi dinini yaşıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek cemaat. Başlangıç noktasında insanlar dünyadaki her şeyi görüyorlar, işitiyorlar ve idrak ediyorlar. Ama Allah'ın sözlerini işitmiyorlar. Allah'ın sözlerini idrak etmiyorlar. Allah'ın göstermek istediğini görmüyorlar. Başlangıç noktasında olay buysa Allah Teala her devirde evvela şeriat kitabı verdiği peygamberler vasıtasıyla insanlarla konuşur. Şura suresinin 51. ayet-i kerimesinde وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَنْ يُرْسَلَ رَسُولُهُ فَيُوحَى بِإِذْنِهِ. Allah beşerle vahiy ile konuşur. Perde arkasından da konuşur. Ve Resul göndererek ona dilediğini vahyetmesiyle konuşur. Yani Allah Teala Resullerin lisanıyla insanlarla konuşuyor. İşte Resullerin lisanıyla insanlarla konuştuğu için Resullerin insanlara söyledikleri Allah'ın kelamı olan ayetlerdir. Birinci görevleri bu. Bakın, ister veli Resul olsun, ister nebi Resul olsun, hepsinin birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Ayetler Allah'ın vahyidir, Allah'ın sözleridir. O zaman Allah Resullerin ağzıyla insanlarla konuşuyor. Slayta baktığımız zaman Bakara 129'da ayetleri tilavet ediyor. Bakara 151'de ayetleri tilavet. Alimen 160 ayetleri. Cuma 2 ayetleri tilavet. İbrahim 4 o kavmin lisanıyla konuşur. İbrahim 5 keza öyle. Zümer 71'de, Yunus 47'de, İsra 15'te bütün bunlar hepsi Resullerin birinci görevi
ayetleri tilavet etmek ki ayetler Allah'ın sözleridir.

Yani Allah Resullerin ağzıyla insanlarla konuşuyor. Rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman tecelli etmediği insanlar onlar Allah'ın sözlerini işitmiyorlar, idrak etmiyorlar ve Allah'ın göstermek istediği Resulü görmüyorlar. Onu alal edeb insan olarak görüyorlar. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah rahim eylesin tercihinden sonra irşat makamındaki kişiye bir sevgi duymaya başlıyor. Onu irşat makamı olarak görmeye başlıyor. Onun söylediklerini irşat makamının sözleri olarak dinlemeye başlıyor. Onun sözlerini kalbine indirip idrak etmeye başlıyor. İşte kişinin görme, işitme ve idrak etme hastalarını, görme, işitme ve idrak etme huzurlarının çalışmasıyla kişi irşat makamına aşina oluyor. İrşat makamını irşat makamı olarak görüyor. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz tebliğ yapmadan evvel Hazreti Ebubekir yıllar önce bir rüya görüyor ve Allah dostlarına tabir ettiği zaman onların verdiği cevap ahir zaman peygamberi gelecek, sen ona iman edeceksin, ona yardım edeceksin. Gördüğü rüya ayın parça parça Mekke evlerinin üzerine indiğini görüyor. İşte Resulullah sonradan tebliğe başladığı zaman ilk ona koşan Hazreti Ebubekir delilin ne deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o gördüğün rüya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Salih rüya mübeşşirat nebindendir. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler için irşat makamı o insanlar için bir kıymettir. Allah Teala onun kalbine hidayetle ulaşır. Allah Teala o kişinin kalbini kendisine çevirir ve Allah Teala göğsünden kalbine nöronlar açar. Ve o dört kalp şartının sahibi olan kişi Allah Allah diye zikretmeye başladığı an Allah'ın katından kişinin kalbine gelen rahmet ve fazıl, fazıllar kalbe girmiyor, rahmet %2'lik olarak içeriye sızıyor ve o kişiyi huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi olmak, irşat makamını Allah'tan istemek için yeterlidir. O kişi mürşidini Allah'tan ister. Çünkü mürşidi tayin eden Allah'tır. Allah Teala da ona mürşidini mutlaka gösterir. İşte başlangıçta bütün insanlar dünyaya ait olan her şeyleri görüyor, işitiyor bilmesine rağmen Allah'ın sözlerini işitmiyorlar. Allah'ın göstermek istediğini görmüyorlar. Onu kendilerine mal etmiyorlar. Ama 14. basamakta kişi mürşidine tabi oluyor. Tabiyetini gerçekleştirir, tabi olur. Tabi olunca o kişinin kalbine iman yazılır. Katından Allah-u Teala devrin imamının ruhunu gönderir. Kişinin başının üzerine devrin imamın ruhu gelir. Ve kalbine iman yazılır. O güne kadar işlediği bütün günahları Allah sevaba çevirir. Ruh vücuttan ayrılır, sırat-ı müstakim üzen seyri sülüke başlar. Fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlar. Nefs tezkiye olmaya başlar ve irade güçlenir. Bu yedi nimetin yedisine sahip olan kişi artık gök katlarında nefsin tezkiyesine paralel ruhu da yükselir. Yani Hanif dininin birinci safhası Allah'a ulaşmayı dinlemek, ikinci safhası tabiyetin gerçekleşmesi söz konusudur. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle yedi safa tabiyete bakalım. Evet. Yedi safa tabiyet. Hazreti Musa Aleyhisselam'a tabi olanlar. Enam 154. Hazreti İsa Aleyhisselam'a ona tabi olan havariler. Şura 13. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabe Zümer 17. Bunlar birinci safayı. Kur'an ayetleriyle peygamberler ve yedi safa tabiyet. İkinci safaya bakalım inşallah.
Kur'an ayetleriyle peygamberler ve ehli safa tabiyet. Hazreti Musa aleyhisselam ona tabi olanlar. Maide 12. Hazreti İsa aleyhisselam ona tabi olan havariler. Al-İmran 53. Peygamber Efendimiz ona tabi olanlar. Mümtehin 12. Devam ediyoruz. 3. safa. Kur'an ayetleriyle peygamberler ve ehli safa tabiyet. Hazreti Musa aleyhisselam ona tabi olanlar. Arap 154. Hazreti İsa aleyhisselam ona tabi olanlar. Al-İmran 52. Peygamber Efendimiz ona tabi olanlar. En'am 71. 4. safa. Hazreti Musa aleyhisselam ona tabi olanlar. Maide 66. Hazreti İsa aleyhisselam ona tabi olanlar. Bakara 111-112. Peygamber Efendimiz ona tabi olanlar. Al-İmran 20. 5. safa nefsin Allah'a teslimi. Hazreti Musa aleyhisselam ona tabi olanlar. İbrahim 5. Hazreti İsa aleyhisselam ona tabi olanlar. Havariler Maide 82. Peygamber Efendimiz ve sallallahu aleyhi ve sellem tabi olanlar. Sahabe Zümer 18. 6. safa Hazreti Musa aleyhisselam ona tabi olanlar. Meryem 51. Hazreti İsa aleyhisselam ona tabi olanlar. Havariler Maide 111. Peygamber Efendimiz ve sahabe ona tabi olan sahabe Bakara 139 ve 7. safa Hazreti Musa aleyhisselam ona tabi olan Araf 159 Hazreti İsa aleyhisselam ona tabi olan havariler Maide 83 Peygamber Efendimiz ona sahabe tabi olanlar Tövbe 100. Öyleyse görüyorsunuz ki indirilen bütün kutsal kitaplarda tatbikatı yapanlar 7 safa 4 teslimi yaşayanlardır. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde gün gelir ilim insanları terk eder, insanların onda hiçbir nasibi kalmaz. Sahabe sual soruyor, ilim bizi nasıl terk edebilir? Ey Allah'ın Resulü, biz Kur'an'ı okuyoruz, bundan böyle de vallahi okuyacağız hanımlarımıza, oğullarımıza okutmaktayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi, Yahudilerin ve Hristiyanların elinde Tevrat ve İncil yok mu? Var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki, onların elinde Tevrat ve İncil olmasına rağmen irşat makamı yoksa devrede o kitapların onlara bir faydası yok. Tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılır. 14. basamak ruhun vücuttan ayrılması, nefsin kalbine nurların birikmeye başlaması, %2 rahmet birikiminden sonra yavaş yavaş nefs eskesine başlamak. Kutsal kitapların bütününe baktığımız zaman bütünü mürşitlerin görev alanı içinde. Asaleten devrin imamı peygamberlerin 5 görevi 1. görev ayetlerini tilavet etmek, 2. görev tabi olanların hepsini tezkiye etmek, 3. görev kitabı öğretmek, 4. görev hikmeti öğretmek, 5. görev hikmetin ötesini öğretmek. Öyleyse bu görevlere baktığımız zaman her devirde kutsal kitapları bize öğreten Allah'ın Resulleri, Allah'ın tayin ettiği devrin imamlarıdır. Devrin imamı mürşit yoksa o kitapların varlığı bize bir şey sağlamaz. Nitekim İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy, bu Kur'an mezarlarda okunmak için indirilmedi. Bu Kur'an fen bakmak için de indirilmedi. Bu Kur'an yaşamak için indirildi. Ve doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım ilhamı, asrın idrakına söyletmeliyiz insanı. Yani doğrudan doğruya devrin imamından Kur'an'ı öğrenmeliyiz. Her devirde kutsal kitaplar devrin imamıyla insanlara öğretilmiş. Devrin imamları Allah'tan öğrenenlerdir. Diğer insanlar da devrin imamından öğrenenlerdir. Devrin imamı daima hidayete erdirendir. Diğer mürşitler hidayete vesile olanlardır. Tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılıyor ve kişi zikretmeye başladığı an %7 fazıl birikimindeki kişinin ruhu diğerler beraber yükselerek zemin kattan 1. kata kadar çıkmaya başlıyor.
Nefsi emarede daha sonra ikinci gök katına ne yükselmeye başlıyor? Nefsi levame. Daha sonra üçüncü gök katına ruh yükseliyor. Nefsi mülime. Allah'tan ilham başlıyor. Dördüncü gök katına çıkar. Nefsi mutmaine. Ve kişi Allah'ın kendisine verdiklerinden mutmain oluyor. Doyuma ulaşıyor. Allah'ın kendisine verdiklerinin kendisi için optimal ve en güzel seviyede olduğunu idrak eden kişi hale geliyor. Sonra beşinci safa, beşinci gök katına ulaşır ruh. Kişi Allah'tan razı olur. Altıncı gök katına ulaşır. Allah da ondan razı olur. Radiye deniyor bu mertebeye. Mardiye nihayet akıbetinden geliyor ve Allah'ın zatına ruh ulaşıyor ve Allah'ın zatında yok oluyor. Bu da nefsi tezkiyedir. İşte nefsi tezkiye olan kişinin ruhu yedi tane gök katı yükselir. Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Yedi tane alem geçer tabi önceden. Ve Allah'ın zatında yok olur ruh. 22. basamak. Bundan sonra o kişi zikrini günün yarısından öteye geçirecektir. Bunu başardığı zaman her gün 12 saatten daha fazla zikriye gerçekleştirdiği zaman kişi zahit olur, züht sahibi olur. Bu noktadan sonra fizik vücudun teslimi muhakkaktır. Nefsin kalbindeki nurlar %80'i aştığı zaman kişi fizik vücudunu da Allah-u Teala teslim eder. Bu 18 saatlik zikre tekabül ediyor. Bu noktadan sonra daimi zikre ulaşmak söz konusudur. Kim daimi zikre ulaşırsa o ulaştığı noktada o kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaştığı için nefsin kalbinde afetler kalmamıştır. Kalbi Allah'tan gelen nurlarla tamamen dolmuştur. Onun için Yunus diyor ki açıldı gökler kapısı, rahmet doldu hepsi, 8 cennetin kapısı açılır Allah deyü deyü. Kalbi Allah'ın nurlarıyla dolan kişinin kalbinde karanlıklar asla söz konusu değil. Daimi zikir söz konusu olduğu için de karanlıkla bir daha kalbe girmeyecektir. Çünkü zulmani kalpli kişi daimi zikirle olduğu için devamlı kapalıdır. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Şeytanın kapısı fücur kapısıdır. Zikirle kilitlemek daimi zikirle onu kapatmak demektir. Ve kişinin kalbi bu noktada %100 nurla dolmuştur. Artık bu kişinin kalbindeki afetler yok olduğu için kalbi nurlanan bir kişidir. 24 saat boyunca o kişinin Allah'ı zikretmesi söz konusudur. Uyanıkken de uyurken de zikri devam eder. Böyle bir noktada kişi bu iki özelliğin dışında nefsinin kalbinde hiç afet kalmama söz konusu, daimi zikre ulaşmanın dışında Allah-u Teala o kişinin kalp gözünü açar. Gözleriyle gördüğünün ötesindeki hakikatleri Allah-u Teala ona kalp gözüyle gösterir. Kalp kulağını açar. Allah-u Teala'nın bütün söylediklerini ona duyurmak için o noktadan itibaren Allah'ın bütün söylediklerini işitmeye başlar. Bu kişinin üç özelliği vardır. Ehli tezekkürdür, ehli hayırdır, ehli hikmettir. Ehli tezekkür olması kişinin Allah ile her an sohbet edebilir hüviyette olmasıdır. Her an Allah ile sohbet gerçekleştirebilecek olan bu özelliğin sahibidir kişi. Allah ile daimi konuşma, tezekkür etme imkanı bulduğu için ehli tezekkürdür. Kişi daimi zikirdedir. Kişi zikir kişiye daimi olarak derecat kazandırır. Derecat kazandırdığı için de ehli hayırdır. Bu kişi hikmet sahibi olmuştur. Hakimlik veya hakemlik yaptığı zaman kararlarını Allah'tan sorarak vereceği için adaletle hükmeder. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman o ayetlerin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu anlar. Eğer bilmiyorsa Allah'tan sorarak öğrenir. Allah-u Teala Ulebab kademesinde 7 kat cehennemi ve yer katını ona gösterir. Zemin kattaki ana dergahın görülmesini sağlar kalp gözüyle. Bunlar tamamlandığı zaman kişi ilk gök katını gördüğünde Ulebab makamını bitirmiştir, İhlas makamına geçmiştir. 7 kat gökler boyunca İhlas makamının sahibi olur. 7. gök katı tamamlandığında Sidret-i Müntaha'ya görüldüğünde Allah-u Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Tarim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala
Tövbe-i Nasuh'a açıklıyorum. Allah-u Teala'nın huzurunda yapılan bir tövbedir Tövbe-i Nasuh. İhlas makamı da burada tamamlanır. Ona 7 tane gök katı gösterilir. Bir de 7. kat cennet gösterilir. Bu kişinin Allah ile olan ilişkilerine baktığımız zaman salaha ulaştığını görüyoruz. Salah makamının 1. kademesi Allah-u Teala'nın kişinin günahlarını örtmesidir. 2. kademesinde salah nurunu vermesidir. 3. kademesi kişinin günahlarını sevaba çevirir. 4. kademesinde kişinin iradesini Allah-u Teala teslim alır. 5. kademesinde ise Allah iradesini Allah-u Teala'nın teslim aldığı bu kişiyi irşat makamının sahibi kılar. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle o kişi irşat makamının sahibi olur. Burası 28. basamağın 5. kademesidir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu ispat ediyor. Onlar Fevzül Azim'in en büyük kurtuluşun sahipleriydi. Böylece sahabeye tabi olduklarını görürüz. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Hepsi iradelerini Allah'a teslim etmişler. 14 asırla ve bütün sahabe Hanif dininin bütün özelliklerini yaşadılar. Görülür ki Hanif dini İslam dinidir. Allah-u Teala ruhunu teslim eden sahabe 22. basamakta fizik vücudunu teslim etti. Ruhunu teslim ettiğim 5. basamakta fizik vücut teslimi. 26. basamakta nefsini, 28. basamağın 5. kademesinde de iradesini teslim ederek 7 safa 4 teslimi yaşadılar. İnsanlık tarihi boyunca Hanif dininden başka bir din hiç olmadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı dinin bütün özellikleri Hanif dininin özellikleriyle aynı. Allah-u Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde bütün peygamberlerine verilen şeriatın da aynı şeriat olduğunu buyuruyor. Hazreti Adem'in şeriatı, Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatı ve bütün peygamberlerin şeriatı aynı şeriat. 7 safa ve 4 teslimden oluşuyor. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem şeriatı, Kur'an'daki şeriatı daha önce Hazreti İsa'ya verilen, ondan önce Hazreti Musa'ya verilen, ondan evvel Hazreti İbrahim'e verilen, ondan evvel Hazreti Nuh'a verilen, ondan evvel Hazreti Adem'e verilen şeriatla aynı şeriat. O şeriatın temeli dini ayakta tutmak, fırkalara ayrılmamak ve Allah'a teslim olmaktan oluşuyor. Öyleyse hepimizin vazifesi dini ayakta tutmaktır. Dinde kavganın son bulması da hepimizin vazifesidir. Şu an dünya üzerinde kavgalar oluyor milletler arasında ve herkes karşısındakini dinin mensuplarını düşman zannediyor. Halbuki onlar da konunun başında her peygamberin yaşadığı devrede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o günkü şeriatı yaşanmıştır. Bugün de aynı şeriat gündemdedir. Hiçbir zaman şeriat değişmemiştir. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kadar bugüne kadarki şeriatta hiçbir değişiklik olmamıştır. 7 safa 4 teslimden oluşuyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dini ile Peygamber Efendimiz'in İslam dini arasında birbirinden farklı şeyler söz konusu değil. Her ikisine de ruhun ve nefsin ve iradenin Allah'a teslimi söz konusudur. Sadece dini yaşayanlar mutlu yaşayabilir. Allah-u Teala'nın hepinizin bu emaneti sahibine mutlaka teslim etmenizi, böylece Allah'ın cennetine, cennet saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden Efendimiz zimmetiyle dileyerek kainatın tek dinili konulu konferansımızın sonuç konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Eğer babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam, bütün kutsal kitaplardaki dinin 1. safhasını siz de Allah'a ulaşmayı diledim. Siz de 2. safhası olan Allah'ın sizler için tayin ettiği mürşide tabi olmak için hazırsanız ben de tabi olmak istiyorum. Ben de ezeli ve ebedi dini yaşamak istiyorum diye hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar ediniz. Çünkü bu dinin yaşanmasının odak noktasında tövbe kapısından geçmek vardır. Tövbe için hazırsanız başlıyoruz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek
Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. Allah hepinizden razı olsun. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Evet, 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerden fiziki tövbenizi vekil kardeşlerimizden de almayı unutmayınız. Konferansımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. İslam dini kendinden önce gelen bütün ilahi dinlerin yürürlükten kaldırmış mıdır, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, İslam'dan evvelki dinler de İslam diniydi. Öyleyse bu tabir hiç Kur'an ayetlerine, kutsal kitaplardaki Allah'ın hakikatlerine uymuyor. Adem babamızın dini, Nuh Aleyhisselam'ın dini, İbrahim Aleyhisselam'ın dini, Musa Aleyhisselam'ın dini, İsa Aleyhisselam'ın dini aynı dinse, 7 sabah 4 teslimden oluşuyor, vahdet teslim, vahdet tevhid ve teslim esasını içeren din aynı dinse, o zaman hükümler aynıdır. Dinlerin yürürlükten kalkması diye bir tabir hiç bize uymuyor, doğru değil. Ankara'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam. Yabancılar Müslümanlıkla sevginin olmadığını, sevgi hakkında Kur'an'da hiçbir ayet bulunmadığını söylüyor. Bu hususa bilgi verir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Kur'an tamamı sevgiden oluşuyor. Ali İmran Suresi'nin 119. ayet-i kerimesi: "Hantum a'ulâ'i tuhibbûnehum ve lâ yuhibbûnekum ve tu'minûne kitâbi kullihî." Bakın, ne diyor Allah Teala? Siz müminler böylesiniz, siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Eğer diyorsa ki siz sizi sevmeyenleri sever. Zaten insanlar sevdiklerini severler. Bir de geride kalan sevmedikleri vardır. Eğer bu ayet-i kerimede siz sizi sevmeyenleri de seversiniz, bunun manası ne? Siz bütün insanları seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına, yani kutsal kitaplardaki dine uyarsınız. Bu kitap ümül kitap. Ümül kitapta Tevrat da var, ümül kitapta İncil de var, ümül kitapta Kur'an da var, ümül kitapta bütün kutsal kitaplar var. Öyleyse ümül kitaptaki, kutsal kitaplardaki dinin bütünü Allah'ı sevmek, bu işin esasını oluşturuyor. Ama Allah'ın sevdiğini de sevmek mutlak surette 7 sabah 4 teslimi yaşamaktan geçer. Öyleyse Müslümanlıkta sevgi yoktur olayı tamamen ayetlere bir iftiradır. Yetmez, Ali İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinde "En kuntum tuhibbunallah" Allah'ı seviyorsanız. Öyleyse kutsal kitaplardaki dinin yaşanmasının birinci ayağı Allah'ı sevmekten geçer. Sevginin en üstünü Allah sevgisidir ve Allah sevgisiyle başlanır. Ama Allah-u Teala'nın kanunu şu: beni seviyorsanız benim sevdiklerimi de seveceksiniz. O zaman bir şey daha var: bütün insanları sevmek. Şanlıurfa'dan bir kardeşim, cemaat içinde kaide ve kurallara uyum nasıl olmalı? Allah'ın koyduğu kanun ve hükümlere göre olmalı. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim elimizde var. Yedi sabah dört teslimi içeriyor. Her fert yedi sabah dört teslimi yaşarsa o zaman zaten Allah'a teslim olan birisi dışındaki bütün insanları sever. Herkesin birbirini sevdiği, birbirini mutlu ettiği bir dünya sadece barış içerisinde, mutluluk içerisinde yaşanan bir dünyadır. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeş, muhterem hocam.
2,5 ay önce eşimi kaybettim. Aşkını sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Yeğide kanalına da sabır diliyoruz. Allah çok şükür ki eşim hidayetteydi. Bizler ölünce sevdiklerimizle orada buluşacak mıyız? Onlar bizi bekliyor mu? Evet sevgili kardeşlerim, yani hepimiz burada mekan değiştiriyoruz. Şu anda zahiri alemde yaşıyoruz ama bu zahiri alem bizim dışımızda. Bizim dışımızdaki alem zahiri alemi oluşturuyor ama görmediğiniz, baş gözüyle görmediğiniz 5 alem daha var, o da içimizde. Bu alemlerden bir tanesi zahiri alemin karşıtı olan berzah alemi. Gayb alemi cinlerin alemi, cinlerin karşıtı berzah alemi, emr alemi meleklerin yaşadığı alem, onların yaşadığı, onların karşıtı zulmani alem. Dikkat edersen zahiri alem bizim dışımızda. Bunun dışındaki 5 alem, 3'ü karşıtı olmak üzere 2 de cinlerin ve meleklerin, onlar da içimizde. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir izleyici muhterem hocam, yozlaşma içerisinde olduğumuzda yozlaşmadan anında nasıl kurtulabiliriz? Zikre sarılarak. Zikre sarılarak ve etrafınızdaki insanlara mutlu ederek. Şanlıurfa'dan bir kardeşim muhterem hocam, ettiğimiz bedduaların ve edilen bedduaların üzerimizde kalkması için ne yapmalıyız bu konuda? Ne buyurursunuz? İdrak ettiyseniz tövbe namazları kılıp Allah-u Teala'dan affı mağfiret dileyin. Malatya'dan bir kardeşim muhterem hocam, iyi bir Müslüman olabilmek için ne yapmalı? Nasıl bir yol takip edilmelidir? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bunun hükümlerini Kur'an kutsal kitaplara koymuş. İyi bir Müslüman teslim yüküyle Allah'a teslim olmak, birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safhası hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmak, üçüncü safhası ruhun teslimi, dördüncü safhası fizik vücut teslimi, beşinci safhası nefsin teslimi, altıncı safha ihlas ve yedinci safha iradenin teslimine ulaşıyor. Bu 7 safhayı yaşadığınız an en üst noktada Allah'ın istediği bir Müslüman olursunuz. Teslim külliyle Allah'a teslim olan, kendisi iki cihan saadetinin sahibi olan, aynı zamanda etrafını daima mutlu eden birisi. Hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz Hizmet-i Yüce Rabbimizden dileyerek kainatın tek dinli konulu konferansımızın sözlerini burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluluk konferansının birisinde tekrar Rabbimizin bizleri bir araya getirmesini Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. El Fatiha ma'as salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index araştırma şirketinin verilerine göre gençler boş zamanlarında en çok arkadaşları ile geziyor. İnternete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah-u Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefse ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an gençlerin meşguliyet alanları hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Nusi Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade, yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah-u Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri,
Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de insanların emaniye yani bilgi kirliliğinin en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri kendilerini besleyen bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine yeşik ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen şeytanın da dış tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerif şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah Teala da bu talebi onların kalbinde görürse o zaman istisnasız Allah Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması, Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. Ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi kontrollü olarak Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçildiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa dünyayı da Allah-u Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah-u Teala dilerseniz niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse Allah-u Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah-u Teala ahireti vermiyor ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutluluğu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun. Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Antalya'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz sizin için, sizin en hayırlınız dünyası için ahiretini, ahireti için dünyasını terk etmeyendir buyuruyor. Bir başka hadisinde bütün kötülüklerin başı dünya sevgisidir diye buyuruyor. Bu iki hadiste geçen dünya ile ilgili kısmı nasıl anlamalı ve idrak etmeliyiz, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, eğer kişi dünyası için ahiretini terk ederse ikisini de kaybediyor. Eğer kişi ahireti için dünyasını terk ederse İkisini de kazanıyor. Ne demek istiyoruz? Ahireti için dünyayı, eğer dünyayı isterseniz, 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bunu söylüyor. Dünyayı isteyenlere biz veririz ama onun ahirette nasibi yok. Fakat belki diyeceksin ki bu dünyayla kişi mutlu olur. Hayır. Bakın bu ayetlerin hepsi bize dünyada ver, Rabbimiz bize dünyada ver derler. Ahirette nasibi yok. Yunus 7 dünya ile mutmain olmayı isteyenler ahirette varacakları ateş vesaire. Ama belki tamam işte bak Allah-u Teala onlara dünyayı veriyor. O zaman onunla mutmain. Hayır değil işte. Allah-u Teala Taha suresinin 124. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki men arade en zikri, kim benim zikrimden yüz çevirirse, kimdir zikreden yüz çevirenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ahireti dilemeyenler. Fennehu lehu maişetin denkin, o takdirde mutlaka onun için sıkıntılı bir geçim hayat vardır dünyada. Kıyamet günü onu kör olarak karşılayacağız. Yani ikisini de kaybediyor. Dünyayı isteyen, zikirden yüz çeviren kişi, o zaman Allah-u Teala veriyor. Ama o yine sıkıntılı bir hayatı yaşıyor. Ve kıyamet günü onu kör olarak karşılayacağız. Kör olan, sardisi kör olan hepsinin gideceği yer cehennem. Yani dünyayı isteyenler ikisini de kaybediyor. Dünya isteyenler Allah-u Teala dünyayı veriyor ama o dünyayla mutlu olması mümkün değil. Zaten dünya isteyenlere vereceğini buyuruyor. Sıkıntılı bir geçim hayatı var. Ama kıyamet günü de kör olarak karşı ediyor. Gideceği yer cehennem. Bu ayetlerin hepsi. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de özellikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in en dinin nasihatin din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir. Üç kere tekrar edince sahabe çok önemli bir şey olduğunu fark ediyor ve ya Resulullah kimler için nasihat? Allah için nasihat. Allah'ın kitabı için nasihat. Allah'ın Resulü için nasihat. Müslümanların idarecileri, müşrikler için nasihat. Ve bütün Müslümanlar için nasihat. O zaman Allah-u Teala bakın nasihat ediyor Kur'an-ı Kerim'imize ve ne diyor? Allah'ın kitabında da ne diyor? Ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır. Öyleyse kim ahireti isterse ikisini de kazanıyor. Ahiret diyor dünya hayatından daha hayırlıdır. Nisa 77, En'am 32, Arap 169, Kasas 83, Zuhruf 35, Duha 4 ve A'la 17, 18, 19. Ve Allah-u Teala'nın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ahiret Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı da verir. Ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. Yani kim ahireti isterse dünya bedava. Ama kim dünyayı isterse ikisini birden kaybediyor. Ben dünyayı dostlarım için bulanık ve dar sıkıntılı olmasını vaat ettim. Ta ki bana kavuşmayı özlesinler. Ben dünyayı dostlarım için zindan düşmanlarım için de bir cennet olarak yarattım. Müminler için zindan, kafir için cennet. Öyle olunca bütün kötülüklerin başı dünya sevgisidir. Evet, dünya sevgisini kalbinize koyarsanız o zaman ikisini kaybediyorsunuz. Ama ahiret sevgisini öne alırsanız o zaman ikisini kazanıyorsunuz. O zaman sizin en hayırlınız dünyası için ahiretini terk etmeyendir. Yani dünya sebebiyle ahiretini terk edersen kaybediyorsun. Ahireti için de dünyasını terk etmeyendir. Bir lokma bir hırka değil. Ahireti için dünyasını terk etmeyen bir lokma bir hırka şeklindeki düşünce tamamen Kur'an'a uymuyor. Yanlış bir düşüncedir. Çünkü Allah-u Teala diyor ki benle seni insan illa masa, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Öyleyse bir lokma bir hırka değil. Ahireti için dünyasını terk etmeyen Resulullah'ın şu hadisini göz önüne almalı. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi de ahirete. O zaman hiç ölmeyecek zanneden bir kişi gibi çalış, zikret, yarın ölecekmiş gibi de tedbirli ol. Allah'a ulaşmayı dile. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, tebliğ yaparken bazı kişiler biz üveysi zikri yapıyoruz. Aracıya gerek yok. Veysel Karani Hazretleri'nin de mürşidi yoktu. Yaşayın görün diyorlar. Böyle söyleyenlere karşı cevap vermeliyiz. Nasıl cevap vermeli sevgili kardeşlerim? Veysel Karani Hazretleri'ne bir iftiradır. Veysel Karani'nin mürşidi Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Her devirde kesinlikle hidayete erdiren bir devrin imamı var. Veysel Karani'nin döneminde de hidayete erdiren asaleten devrin imamı Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. Onun dışındaki veli resuller, veli mürşitler için onlar hidayete vesiledirler. Veysel Karani de onun mürşidi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. Devrin imamının dışındaki bütün mürşitler dünyanın neresinde, kainatın neresinde olursa olsun devrin imamını temsil ediyorlar, vesiledirler. Dolayısıyla onun mürşidi yoktu diye iftira ediyorlar. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Banar-ı Rahman Yemen'den geliyor. O zaman Veysel Karani'nin başının üzerinde kimin ruhu vardı? Banar-ı Rahman Yemen'den geliyor diyor. Yani ne demiş oluyor? Veysel Karani'nin başının üzerinde benim ruhum var diyor. Veysel Karani Hazretleri de her türlü engellemelere rağmen Resulullah'a ulaşmak için çok çaba sarf ediyor. Ama fiziki olarak ulaşamıyor. Fakat fiziki olarak ulaşmamasına rağmen Resulullah'a gelen emirler ona da geliyor. Nitekim bunun böyle olmasının arkasında da başka bir güzellik var. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz sahabesine diyor ki kim iki rekatlık namazı zikrederek kılarsa ben ona arkamı vereceğim. Sahabeden henüz o noktaya gelmiş değiller. Hiçbirisi başaramıyor. Ondan sonra diyor bunu hak eden üveystir diyor. Demek ki Veysel Karani daimi zikrin sahibi. Evet daimi zikrin sahibi olsa da aslında onun mürşidi kimdir? Devrin imamıdır. Her devirde bütün mürşitlerin mürşidi devrin imamıdır. Veysel Karani Hazretleri'nin de mürşidi, devrin imamı, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. Ve onun başının üzerinde de Ruh Sultanı vardı. Ve mürşidine ulaşmak için çok kere denilmesine rağmen fiziki şartlar buna müsaade etti. Annesinin engellemeleri vesaire. Ama hiç kimse Veysel Karani Hazretleri mürşidi yoktu diyemez. Onun da mürşidi vardı. Ve onun mürşidi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hoca hakkıyla zikir etmeyi anlatır mısınız? Hakkıyla zikir anı yaşayarak, Allah'ı düşünerek yapılan zikirdir. Bazen elimiz tesbih çekiyor ama kafamız başka yerde. O zaman zikir ehli oluyoruz ama zikir ehli olmuyoruz. Zikir ehli olmak, anı yaşamak, daimi olarak Allah'ı zikretmektir. Allah razı olsun. Gaziantep'ten birkaç muhterem hocam, toplumda zihinsel engelli, geniş düşünemeyen, zeka seviyesi düşük insanlar var. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilemekle sorumlu mu? Açıklayabilir misiniz? Akil ve bali olan herkes. Aslında ona bakarsanız başlangıçtaki herkes zihinsel engellidir. Ne demek istiyorum? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemekten gafil dilemedikleri için sağır, dişsiz ve kördürler. Bir ulaşmayı dilemedikleri için zihinsel engelli, sağır, dişsiz ve körler var. Bir de gerçekten fizik vücudun uzuvlarının eksikliği sebebiyle mesela zahirdeki sesleri de işitmiyor, sağır. Gözleri kör olanlar kör vesaire. Ama asıl körlük kalp gözü körlüğüdür ki Allah Teala bunu Haç 46'da açıklıyor. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı? Onunla aklettikleri kalpleri, onunla işittikleri kulakları olsun. Baş gözleri kör olmaz diyor. Sinirdeki kalpler kör olur. Bu sinirdeki kalpler, onlar zihinsel engelli insanlar sağdisiz ve körleri ifade ediyor. Sorumlu mudurlar? Evet sevgili kardeşlerim, akil ve bali olan, akıl sahibi buna ermiş herkes 15 yaşından itibaren sorumludur. Ama aklını kullanmayan seviyede ise o zaman tabii ki Allah'a ulaşmayı dilemekten ve diğerlerine muaftır. Ona teklif yapılmıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocamız. Müsaadenizle bir sualimiz vardı. Zikir ibadeti günümüzde çok bilinen bir ibadet değil. Zikrin önemini bizlere açıklayabilir misiniz? Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Unutulmasında en önemli faktör Allah'a ulaşma dileğinin olmaması, hidayetin kaybolması. Kur'an'ın hedefi hidayettir. Ve yedi safa hidayetin birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in vaaz edilen bir kutsu hadiste hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerin müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. İşte kim kalben Allah'a ulaşmayı diliyorsa onun için zikir ibadeti başlar. İşte Hazreti Ömer'in şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Kimdir Allah'ı bilip isyan eden? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Şaşarım o insanı ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Kimdir şeytanı bilip itaat eden? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Şaşarım o insanı ki dünyayı biliyor ona meylediyor. Kimdir dünyayı bilip ona meyleden? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. İşte bu şekilde seçilmesine rağmen insanların %90'dan fazlası seçilmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyor. 7 ayet-i kerimeye baktığımız zaman ne görüyoruz? 7 ayet-i kerimede bize ulaşmayı dilemezler. Ama Allah'a inanıyorlar. Örneğin Allah bir şey indirmemiştir diyor kişi. Allah bir şey indirmemiştir, Allah'a inanıyor bir kere. Ama Allah'a ulaşmanın, Allah'ın ayetlerine inanmıyor. Ulaşmayı dilemiyor. Ayetlerimizden bak, bize ulaşmayı dilemezler, ayetlerden gafildirler. Bize ulaşmayı dilemezler. İsyanlar isyan içindedirler. Ulaşmayı dilemedikleri için. Bize ulaşmayı dilemezler vesaire. İşte 7 tane ayet-i kerime. O zaman bunlar Allah'a biliyorlar. Mesela Yunus 15 bize ulaşmayı dilemekse bize bundan başka Kur'an getir diyorlar. Demek ki Allah'a inanıyorlar. Allah'a inanıyorlar ama biliyorlar Allah-u Teala'yı fakat Allah'a ulaşmayı dilemeyerek isyan ediyorlar. Nur 21'de Ya eyyühellezine amenu la tettebi'u şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kimdir şeytan adımlarına tabi olan? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Şeytanı da biliyorlar ama itaat ediyorlar, ulaşmayı dilemiyorlar. Şeytan onlara engelliyor ve dünyaya tamah ediyorlar. Yunus 7, bize ulaşmayı dilemeyenler ayetlerden gafildirler ve dünya hayatını diliyorlar. O zaman Hazreti Ömer'in ifade ettiği isyan içinde şeytana itaat eden, dünyaya meyleden bu insanlar, bunlar ulaşmayı dilemedikleri için onlar için de zikir yoktur. Sağır, dilsiz ve kördürler. Ulaşmayı dilemeyenlerin 19 tane negatif özelliğinden bir tanesi de gaflet içinde olanlar, sağır, dilsiz ve kör olmaları. İşte şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, isyandadırlar, fitnededirler vesaire. Birbirine düşman, sadisi ve kördürler. Şeytanın kulu dostudur vesaire. Ve takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller, gidecekleri yer cehennem. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman onun için Allah Teala kalbin ulaşmayı dileyeni rahim esmasıyla tecelli ediyor ve o zaman o kişi için zikir başlıyor. Çünkü hadis 16'da elem yanillezine amenu an taşra kulubun zikrillahi ve anzeye minhak. Amin olanların kalbini Allah'ın zikri ve Allah'ın haktan inen şeyle huyuşuya alışma zamanı gelmedi mi? Kişinin Allah'ın istediği bir namaz kılabilmesi huşu içinde olmasına bağlı. Ama kimdir huşu içinde namaz kılanlar? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Bakara 45-46. Namaz, sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz. Ama zordur, huşu sahipleri için değil. Kimdir huşu sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam Zümer Suresi 17. 18. ayetlerde Allah Teala kimleri için ağlıyor açıklayabilir misiniz? Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenleri açıklıyor. Neye kadar? Fizik vücut teslimine kadar. Ama 18. ayette ise nefs teslimini için ağlıyor. Vellezine yesemine'l kavle اَلَّذ۪ينَ سَمِنَ الْقَوْلَ وَفَيْتُمُنَ الْاَحْسَنَ اُولَٰكِ هَدَامُ اللّٰهِ وَاُولَٰكِ مُلْ اَلْبَابِ İşte onlar hidayete erenlerdir ve onlar ul elbaptır. Daimi zikrin sahipleridir. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen ve ruhunu, fizik ucunu teslim eden kişi arkasından 18'de de nefsini teslim ediyor. Ruh teslimini yapan kişiler Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde dileği ifade ediyor. Zümer 17. Ama peşinden nefs teslimine ulaşıyor. Onlar ul elbaptır. Al-Imran suresinin 190-191. ayet-i kerimesinde لِيُولَ الْبَابَ اَلَّذ۪ينَ يَسْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Onlar ayaktayken, otururken, yani suya atarken hep Allah'ı zikrederler. İnsan olduğu için bir dördüncü hal mevcut değil. Üç halin üçünde de Allah'ı zikrettikleri için onların adına Ulu'l-Elbab diyor Allah-u Teala. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, Hazreti Mevlana bir sözünde senin aşktan yana nasibin varsa dokunsan da yanacaksın, dokunmasan da iyi bil ki bazıları hasrette yanar, bazıları vuslatta buyuruyor. Ruh Allah'ın zatına ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok oluyor, bitiyor. Öyleyse aşktan yana Muhterem Efendimiz insanla Allah arasındaki ilişkide sevginin geniş yelpazesini bize açıklarken buyuruyor ki Allah'tan hoşlanmak bir, Allah'ı sevmek iki, Allah'a aşık olmak üç, Allah'a hayran olmak dört. Hayranlıktan itibaren hayranlık,

Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. Eğer kim başkası Allah için %100 çalışıyor desen, daimi zikrin sahipleri %100 Allah için olanlardır. Çünkü bir insanın hem Allah için olması hem de nefsi için olması, nefsin manevi kalbinde afetlerin olması, nefsinin afetlerine tabi olması şeklinde kendisi için olur. Ama eğer afetlerden eser kalmamışsa, 19 fazilet kalbinde varsa, ruhta da 19 tane haset varsa artık kişi Allah'a aşık olan kişidir. Yunus Emre bu sebeplerindir. Allah'a aşık olan kişi akar gözlerinin yaşı, pür nur olur içi dışı, söyler Allah deyü deyü. O bütünüyle Allah için olmuştur. Allah razı olsun. Buğla'dan bir kardeşimin 8 basamaklı İslam merdiveninin ilk 3 basamağının dünyadaki Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar ve diğer inanç grupları için önemi var mıdır? Evet sevgili kardeşlerim, aslında Yahudiler, Kur'an-ı Kerim'deki zikreden Yahudiler, ulaşmayı dilemeyenlerin isimleri, Hristiyanlar da ulaşmayı dilemeyenlerin isimleri. Ali İmran Suresi'nin 67. ayet-i kerimesinde وَمَا كَانَ اِبْرَاهِيمُ يَهُودِينَ وَلَا نَسْرَانِيًا وَلَاكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِيمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Kur'an-ı Kerim'de Yahudi ismiyle anılanlar, ulaşmayı dilemeyenler, Hristiyan ismiyle anılanlar da ulaşmayı dilemeyenler ve geleneksel din tatbikatı için yarışan aminullar da ulaşmayı dilemeyenler. Onun için Bakara 62'de innellezine amenu, Müslümanlardan amin olanlar, ama henüz bu kurtuluşa ulaşan amenu değil. Vellezine hadu, yani ulaşmayı dilemeyen amenular, ulaşmayı dilemeyen Yahudiler, ulaşmayı dilemeyen Nasara, ulaşmayı dilemeyen Sabiler, onlardan men amene billahi ve yevmil ahire, bunlardan kim Allah'a ve yevmil ahire, yani ruhun Allah'a ulaşmasını dilerse, ve amile salihen, ve salih amel işte ferdem ve ecrum enda rabbihim, onun ecrü Allah katından ve la havfun alim ve la hum yahzanun. Yani bunlar merdivenin ilk 3 basamağının dünyadaki Yahudiler, Hristiyanlar ilk 2 basamağı, 3. basamakta Allah'a ulaşma dileği başlıyor. İlk 2 basamağında aminu olmayan, kurtuluşa aminu olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen Müslümanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen Hristiyanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen Yahudiler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen Yahudiler 70 fırkaya. Allah'a ulaşmayı dilemeyen Hristiyanlar 71 fırkaya. Allah'a ulaşmayı dilemeyen Müslümanlar 72 fırkaya. Ve bunların hepsinin gideceği yer cehennem. Tek Yahudilerden bir fırka, Hristiyanlardan bir fırka, Müslümanlardan bir fırka, o fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkasıdır. Onlar kurtuluştadır. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz bir hadisinde iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız buyuruyor. Bu hadis tasavvuf dışındaki insanlar için mi geçerlidir? Yoksa herkes için mi geçerlidir? Sevmeyen insan iman etmeyen insan mıdır? Sevmeyen kişi cennete giremez demek midir? Açıklar mısınız? Evet. Sevgili kardeşlerim, seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse korku sahikiyle din yaşadığını iddia edenler, onlar gerçekte korku sahikiyle ibadetleri yapan, kurtuluşa ulaşmasını bekleyen insanlar. Ama bir kişinin sevgisi yoksa, kalpten ulaşmayı dilemiyorsa onun sevgisi yoktur. Öyleyse iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Yani cennete girenler kimlerdir? Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler. Bu dilek kalbinde olan insanlar. Kimin kalbinde Allah'a ulaşma dileği varsa onun kalbinde iman vardır. Birbirinizi sevmedikçe de

0: etmiş olamazsınız. Şimdi kişi diyor ki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ama insanları sevmiyor. Olmadı. Yani Allah'ı seven mutlaka insanları sever. Yaradılarını severiz ama yaradandan ötürü. İşte benim ümmetim delalet üzere birleşmez. Birleşmenin adresi hidayettir. Hidayet de insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. O zaman beraber olmayan insanlar, hidayette olmayan insanlar, delalette olanlar birbirini sevmeyenlerdir. Dolayısıyla bir insanın sever hale gelebilmesi, hidayeti dilemesine, kalbinde Allah'ın zikrinin olmasına bağlıdır. Kalbindeki nur, o kişinin sevgisini de ifade ediyor. Hangi oranda kalbinde nur varsa, o Allah'a en üst seviyede. Sıra Allah'a aşık olan kişinin kalbi nurla doludur. Allah'ı çok çok seven kişi, %81 nur sahibidir. Seven kişi %51, Allah'tan hoşlanan kişi %2'lik bir yapıya bağlı. Kalpte Rahman'a huşu duyan, yani kişinin kalbindeki nurla muhteva kazanıyor. Bu netice. Sevmeyen insan, evet iman etmeyen insandır. Yani sevmeyen kişi kimdir? Ulaşmayı dilemeyen kişi. Sevseydi ulaşmayı dilerdi. Sevmeyen insan, ulaşmayı dilemeyen insan, iman etmeyen insandır. Sevmeyen kişi cennete girer mi? Sevmeyen kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği için 7 ayet-i kerimede gideceği yer cehennem. Çünkü 7 ayet-i kerimede ulaşmayı dilemeyenler delalete bırakıyor hatta Allah onları. Ve delalete olan için bir hidayetçi yok. Çünkü 7 grup ayet-i kerimede Allah onları delalete bırakıyor. Gideceği yer 7 grup ayet-i kerime cehennem. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Cabbar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Kalpten inşallah. Allah-u Teala kullarını hep kaldırabileceği şeylerle mi imtihan eder? Bazılarının imtihanları neden ağır olur? Açıklayabilir misiniz? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Cabbar Hocam. Sizi çok ama çok kalpten seviyorum.
0: Biz de sizi çok seviyoruz. Suali tekrar edecek olursak Allah-u Teala kullarını hep kaldırabileceği şeylerle mi imtihan ediyor? Bazılarının imtihan eden ağır olur. Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, biz kimseye kaldıramayacağı yükü yükletmeyiz. Allah Teala eğer birisine para kazandırtmamışsa o parası olmayan kişiden niye zekatını vermiyorsun demiyor. Allah Teala yaratılışta beyin özürlü bir kişiye niçin bana ulaşmayı dilemeyesin demiyor. Ama hanif fıtratıyla yaratılan herkes hanif dinini yaşayabilecek özellikte ve o dinin 7 safhasını yaşamak üzere imtihandadır. Başlangıç noktasında o kişiden Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor ve imtihan ediyor. Bu imtihanda sınıfta kalanlar var, imtihanı geçenler var. İşte sınıfta kalanlar Tövbe 126'da onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve zikretmiyorlar. Ardından da Allah'ın ismini tekrar etmiyorlar. Her türlü imtihana rağmen. Ama Bakara 155-156'da onları korkuyla, açlıkla, maldan, candan etmeye imtihan eder, sabredenleri müjdele. Kimdir o sabredenler? Müjdelenenler. O sabredenler, onlara bir musibet isabet ettiği zaman, yani bir imtihana düşer oldukları zaman, biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Yani ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emin olanlar. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşacağından emin olan kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Ölünce de mutlaka ruh Allah'a ulaşacaktır. Ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emin olanlar, bunlar imtihanı geçenlerdir. Aynı imtihan ama ulaşmayı dilemeyenler de imtihanı geçemeyen sınıfta kalanlar. Ama her ikisi de aynı imtihanlar korkuyla, açlıkla, maldan candan esmeyle imtihan ediliyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Umutluk Kur'an'ın sorular ve cevapları bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'as-selavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz edebe riayet etmek. Bugüne kadar tasavvufu yaşayan herkes şöyle demişti: tasavvuf adaptır, edepten ibarettir. Bu açıdan tasavvufun çekirdeğini oluşturan edebe riayet etmek önemli bir konu insan hayatında. Birinci sual, tasavvufu yaşamakta edebe riayet etmenin önemi nedir? Tasavvuftan murat her şeyden evvel adaptır. İki kanadı söz konusudur. Allah'la ilişkilerimizde ve insanlarla olan ilişkilerimizde hep bu çizgiyi muhafaza etmek, korumak durumundayız. Bir insanın edepli olması veya edebe riayet etmemesi iki veşe gösterir. Adab, sevginin nişanesidir. Her zaman muhterem Efendimizin verdiği bir örnek var. Alimlerle Allah dostlarının harifleri birbirinden ayıran örtü burada kendini gösterir. Alimler Allah'tan korkarak Allah'ı severler. Bu korkudur. Arifler Allah'ı severek Allah-u Teala'ya tazimde bulunurlar. Adab tasavvufun temelidir. Gerçekten edebe riayet etmek her şeyden evvel tasavvuf ehliyle tasavvuf ehli olmayan insanlar arasında da farklı bir veşe gösterir ve Muhterem Efendimizin verdiği bir örnek var. Padişah bu tasavvuf ehliyle tasavvuf ehli olmayan cami cemaati arasında ne fark var diye sual sorar. Yakın vezirlerinden bir tanesi, padişahım müsaade edersen bunu size en güzel şekilde anlatmak istiyorum ve müsaadeyi aldıktan sonra sarayda bir yemek veriyor ve geldiği yerin, yemek verdiği salonun, binanın etrafını kireçle örtüyor. Cami cemaati her bir yerden binanın giriş kapısına geliyor. Yemeğe iştirak eden 100 kişi ise ayrı 100 ayak izini insanlar etrafında görüyorlar. Yemekleri yiyorlar ve ayrılıyorlar. Padişah diyorum ki padişah, yani sadrazam olan yakın veziri, padişahım diyor şimdi bak bakalım burada ne görüyorsunuz? Gördüğü şey padişahın yüzlerce ayak izi. Şimdi diyor tasavvuf ehlini adaba riayet eden, edebi en önde tutan tasavvuf ehlini çağırıyor ve onlar da yemeklerini yiyorlar. Oradan ayrıldıkları zaman tekrar padişaha soruyor. Şimdi bakın tekrar aynı şekilde bir tek ayak izini görüyorlar. İşte tasavvufun bir adab edep olduğu ve Adan Zeya kadar Allah'ın en üst seviyede Tanit-i Mürşid'in ayak izini takip etmek olduğunu bu misal bize en güzel şekilde gösteriyor. İkinci sual, edebin öğrenilmesinde mürşide itaatin rolü nedir? Mürşidin ayak izi kıssası, işte belki daha önce bunu anlatmış olduk. Edebin öğrenilmesinde mürşide itaat asıldır. Mürşide ulaşmak o kişinin tasavvuf adamına girmesini icap ettirir. Kişinin başka insanlara karşı, mürşide karşı, Allah'a karşı en saygılı davranış biçimini göstermesi asıldır. Demek ki kişinin adabı olması üç veçe gösterir. Kendi dışındaki başka insanlara karşı, Allah'a yeryüzünde temsil eden mürşide karşı ve Allah'a karşı en saygılı davranış biçimini göstermesi asıl. Adabın yerli yerine oturtabilmesi mutlaka saygıyı gerektirir. İtaati gerektirir. Edep bir insanın tevazu öğrenilmesiyle gerçekleşebilen bir müessesedir. Tasavvufa giren insan tevazuyu öğrenir. Tasavvufun adabına riayet edin ve bu riayeti hiçbir şeyle değişmeyin. Abdülkadir Geylani Hazretlerine iyi müritlerin hali malum ya, kötülerinki ne olacak diye sorduklarında, iyi olanlar kendilerini bize adamışlardır. Kötülere gelince biz de kendimizi onları kurtarmak için adadık buyurmuştur. Gerçekten çok manidar bir cevap. İyi olanlar, onlar kendilerini bize adamışlardır. Kötülere ise biz kendimizi onlara kurtarmak için adadık buyurmuştur. Üçüncü sual, edebe riayet etmek aynı zamanda başkaları için yaşamanın bir göstergesi midir? Evet. İster tasavvufun içinde olun, ister tasavvuftaki kardeşlerimize adab açısından davranış biçimleri sergileyin, ister dışarıda olun, başka insanlara davranış biçimleri sergileyin, hepsinde aynı esaslara riayet etmek mecburiyetindeyiz. Doğru olan bize derecat kazandıran olaylardır. Öyleyse o olaylara ait olduğu yerlere, ait oldukları standartlarda oturtmanız hepimizin asli vazifesidir. Hep içimizdeki sese kulak verelim. Tasavvuf adabı herkesi mutlaka başkaları için yaşamaya sevk eder. Tasavvuf mensupları başkalarına mutluluk ulaştırmakta birbiriyle yarışanlardır. Gerçekten de bugüne kadar bu konuda çok örnekler verilmiştir. Onların tasavvufi hayatını okuduğumuzda onların sergiledikleri en üst seviyedeki adam takdire şayandır. Mürşide karşı, Allah'a karşı ve diğer insanlara karşı adab asli vazifemiz olmalı inşallah. Allah razı olsun, konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah ile olan ilişkilerimizde edebe riayet etmek, yani adab, son derece önemli bir konudur. Ve edebi öğrenmek Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Peki siz Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Dua ediyoruz.
3: Ben Allah'a ulaşmak derken namaz, ibadet, onu anlıyorum.
4: Namaz kılmak, Kur'an okumak, oruç tutmak, Allah'a dua etmek, baş başa kalmak. Biz canım sıkıcık Allah'a dua ediyorum.
1: Peki Allah'a ulaşmak için ne gibi dualar ediyorsunuz?
5: Bitirik. Şeytanın zulmünü.
2: Allah'la zaten Allah her zaman her yerdedir. Bizimle birliktedir. Direkt her zaman bizi duyar. Ve ona duaları, ayetleri okuyarak ona dua ediyoruz. İşten dua ettiğimizde sanki ulaşıyoruz. Yani bize öyle geliyor.
3: Bolca dua okuyorum. Sürekli evin içinde abdestli olmaya çalışıyorum. Böyle ibadetler, kendimce bir şeyler yapıyorum. Bir yerlere yani bağlı değilim. Evin içinde elimden geldiği kadar.
4: Duayla ulaşıyoruz ki. Ağlayarak. Çocuğun annesine mesela ben bunu isteyeyim anne diye. Ay çocuk nasıl ağrıyor, annesi dayanamıyor. Ben de Allah'ıma yalvarıyorum. Allah'ım ben bunu isteyeyim. Allah'ım hayırlısı verdim. Kurban oldum oğlum. Ben bir isteyeyim. Bak Allah'ım beş veriyor.
1: Allah-u Teala'nın bütün ermiş evliyaları, bütün velileri, bütün mürşitleri hepsi yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemişler. Bu güzel duayı birlikte yapalım mı? İster misiniz?
2: Ey Yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
3: Benim de ruhumu sana ulaştır.
4: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum Allah'ım. Beni de dostların velinin arasında al. Allah'ım ne olursun Allah'ım. Mübarek günler yücelerin sürmetine yarabbim. Allah'ım sana yalvarıyorum. Sana söylüyorum.
1: Peki bu duadan sonra nasıl hissediyorsunuz? Nasıl bir dua?
4: İçim çırpınıyor böyle kuş gibi. Anlatılmaz. Sanki Kabe'ye gitmiş bir şey değil. Sen benim dua edincik yani.
0: Misafirimiz bir çocuk nasıl annesine ağlayarak ben bunu istiyorum diyor. Annesi de dayanamıyor dediğini yapıyor. Ben de Allah'ıma öyle yalvarıyorum dedi. Allah'ın dualarımızı kabul etmesinde samimiyetimiz kadar ısrarcı olmamız da önemli midir? Evet. Dua ibadetin özüdür. Dua müminin silahıdır. Dua kulluktur. Öyleyse Allah'la ilişkilerimiz hep duanın üzerine bina edilir. Allah'a giden yolun giriş kapısı kalben ulaşmayı dilemek bir duadır. Mutlak surette Rabbimize dua etmemiz gerekir. Furkan suresinin 77. ayet-i kerimesinde duanız olmasa Allah katında ne kıymetiniz var? Dua ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de buna dair birçok ayet var. Ve duanın mutlaka kabul görmesi Allah'ın gönderdiği Resul'e kişinin iman etmesini gerektiriyor. İnsanlar başlangıç noktasında 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Bu 19 negatif özelliğe baktığımız zaman kişi ayetlerden gafildir, şirktedir, küfürdedir, delalettedir, fısktadır, isyandadır, zalimdir, cahildir, fitnededir, sağır, dilsiz ve kördür, şeytanın kulu ve dostudur, sebil-i gaydedir, fırkalara ayrılmıştır, birbirine düşmandırlar, ameli boşa gidenlerdir, gideceği yer cehennemdir. Bu 16 tane negatif özellik onların takva sahibi olmadığını, mümin olmadığını, hidayette olmadığını açıkça ifade ediyor. Ama kim Allah'ın katından kendisine gelen hidayet tebliğiyle gelen Resul'ün davetini kabul ederse, ki Resulullah'ın hadiste hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdikler müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. İşte hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o ameni olur. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o aynı zamanda takva sahibi olur. Hud 29'da Nuh Aleyhisselam'ın ben bu yanımda ameni olanları kovmam. Onlar mutlaka Rablerine mülaki olacaklardır. Ameni olanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Rum 31'de münibine ileyhi ve takuhu, Allah'a yönelik böylece takva sahibi olun. Takva sahiplerinin de mutlak surette Allah'a ulaşacakları, ruhlarını Allah-u Teala'nın kendisine ulaştıracağını Allah-u Teala garanti ediyor. Hem Ra'd 27'de hem de Şura 13'te. Öyleyse asıl olan duadır. Duamızın mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek olması gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor, kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Adab mutlaka saygıyı gerektirir ve Allah başka insanlara karşı, özellikle mürşitlere karşı en saygılı davranış biçimini göstermemizi ister. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Şeyhler, mürşitler onlar sanki yol gösteren. Günümüzde biz her şeyi adabıyla yerine getirmiyoruz. Onlar edebiyle, adabıyla her şeyi yerine getirdiği için bize yol gösteren gibi oluyor.
3: Allah dostları, işte adı üstünde Allah dostları, çok güzel bir şey.
4: İşte Allah'a yakın insanlar, bana onlar rehber. Bir mürşidi tanırsam ben de o mürşide takılmak isterim ki beni Allah'ın yoluna götürsün.
1: Peki günümüzde de var mıdır yaşayan Allah dostları, veli mürşitler?
2: Vardır belki bizim bilmediğimiz.
3: Çok nadirdir. Parmakla sayılacak kadar az diye biliyorum.
4: Evet var. Çok var ama benim evlerim hep uzaklar, evler hep uzak. Keşke komşum olsan diyorum onlara.
1: Onları nasıl bulabiliriz?
2: Duayla.
3: Hiçbir bilgim yok, hiç uğraşmadığım için bulmak için. kendimce kendim ben alanımda yaptığım için ibadetimi.
4: Vallahi buluyoruz yani, çıkıncık buluyoruz. Yani bakıncık görüyoruz aslında.
1: Allah-u Teala bu istikamette bizlere hacet namazını buyurmuş. 4 rekatlık bir namaz. Perşembe Cuma'ya bağlayan gece veya mübarek günlerde kılıp Rabbimizden sorduğumuz vakit bize hakiki dostunu göstereceğini açıklıyor.
2: Allah'a ulaşmak, Allah'ın dostuna ulaşmak ne güzel bir şey. İsterim tabii ki.
3: Çok da denedim ama olmadı. Olmadı yani, rüyada falan görülüyor diye böyle çok söyleyenler oluyor. Duyduğumu da hep uyguladım ama olmadı artık, bilmem neden.
0: Sen nüşut konusunda çok nadirdir, parmakla sayılacak kadar azdır diyor kardeşimiz. Günümüzde müşter yok denecek kadar az mıdır? Hayır, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de her kavimde, her devirde ardı arkası kesilmeksizin Resuller tayin ettiğini buyuruyor. İşte Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde لَقَدْ بَعَسْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولَنِي يَبُدُ اللّٰهُ وَاِشْتَنَهُ تَعُوتَ. Biz bütün ümmetlere Allah'a kul olsunlar ve tağutta kulunmaktan iştinab etsinler diye Resuller bahsettik. İsra 15'te وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ الرَّسُولَ. İbrahim 4'te her Resulün o kendi kavminin lisanıyla ayetlerimizi açıklasın diye gönderiyoruz. Enam 48'de ardı arkası kesilmeksizin bütün gönderilen Resuller müjdeleyici bu uyarıcı olarak bulunuyor. Ve Nisa 165'te müjdeleyici uyarıcı Resullerdir ki insanların Resullerinden sonra Allah'a karşı bizi uyaran ve müjdeleyen bir Resul gelmedi diye hüccetleri kalmasın. Bir mazeretleri kalmasın. Öyleyse her devirde, her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala Resuller gönderiyor. Nitekim bu dünya hayatını yaşayan herkes ya cennete ya cehenneme gidecektir. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde Zümer 71'e göre cehennem bekçileri sual soruyorlar size. Ayetleri tilavet edilen Resuller geldi mi gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar. Neden itiraf ediyorlar? Çünkü amel defterlerine bu olay geçmiş. Resul gelmiş, tebliğde bulunmuş, ayetleri tilavet etmiş ama o dikkate almamış. Almadığı için cehennemi hak etmiş. Cennete gidenler de Resul'ün davetine muhatap olmuşlar. Onlar da kabul etmişler. Ve Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böylece kendilerini cehennemden kurtarmayı, tağuta ve şeytana dost olmak ve kul olmaktan kurtarmışlar, başarmışlar ve cennete müjdesine kavuşmuşlardır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü kıymetli Cappur Hocam. Mübarek ve gül kokan ellerinizden hürmetle vasretle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz. Kalbinizden inşallah. İzninizle bir sual arz etmek istiyorum kıymetli hocam. Kıymetli hocam, Allah sohbetlerini dinlerken edep açısından nelere dikkat etmeliyiz? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah sohbetlerini dinlerken edep açısından nelere dikkat etmeliyiz? Sohbetin adabı konuşmamak, mümkünse ortalıkta dolaşmamak, oturmak ve sükunetle Allah'ın sohbetini dinlemektir. Hatta mümkünse hiç kımıldamayın. Başkalarının dikkatini çekecek olan hareketleri yapmaktan sakının. Can kulağıyla sohbeti dinleyin. Hem sohbetin hem de hizmetin beraber olduğu devrede sessizce hizmet yapılırken sohbet de dinlenmelidir. Sohbet dinlerken zikir yapıyorsanız o sohbetin mahiyetini anlamak istikametinde mutlaka zikir lehine farklar vardır. Onun için sohbetleri zikirle dinlemeniz en güzelidir. Sohbette not almak, tezekküre katılmak bu işi daha ötede bir güzelliğe kavuşturuyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Edebe riayet etmek yani adab, sevginin de bir nişanesidir ve bu sevgi Allah'a zikretmemize paralel olarak artacaktır. Sizce zikirle sevgisi artan bir insanda neler değişir?
4: O insan biraz daha masumlaşıyor, daha olgunlaşıyor, mesela karşıyı daha anlıyor.
3: Bence vücut sağlığı sağlar, ruh sağlığı verir. Ya ne bileyim, Allah'a bir adım daha yaklaştığını, cennete belki kapıları da açtığını falan, öyle bir şeylerdir, bilemiyorum.
2: İmanı daha kuvvetlenir, imanı güçlenir. Zikir yaptığınız zaman çekerken bile insan kendine huzura eriyor. Kalp çarpmaya başlıyor, heyecanlanıyorsun, daha mutlu oluyorsun, daha kendini huzurlu hissediyorsun.
1: Peki sizce herkesin çok zikrettiği, birbirini çok sevdiği, Allah'ı da çok sevdiği bir dünya kurmak mümkün mü?
3: Değil. Şu zamanda değil diye düşünüyorum. Kendi yani ailenle bile kuramazsın diye düşünüyorum artık. Bırak bir dünyayı.
4: Maalesef çok zor, komşuluk yok. Hiç komşuluk yok. Karşı komşuyu tanımıyor. Yan komşuyu tanımıyor. Yani çok zor ama çok da güzel yani. Ulaşırsak çok da güzel bir şey yani.
2: Yani mümkün, insanlar eğer peygamber sünnetine uyarlarsa, peygamber efendimizin sünnetine uyursalar tamamen güzel, Allah'ı seven bir dünya olacak.
0: Bir misafirimiz, insanlar eğer peygamber sünnetine uyarlarsa tamamen Allah'ı seven bir dünya olacak diyor. Tüm dünyanın Allah'a dost olması peygamberlerle itaatten mi geçer diye soruyor. Evet. Peygamber insanla Allah arasındaki ilişkide en üst makamı işgal ediyor. Peygamberler arasında fetret dönemi vardır ama onların olmadığı dönemlerde kavim resullerinden bir tanesi yine vekaleten devrin imamı, yani peygamberin varisi olarak bulunuyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte her devirde beni temsil eden bir kişi, Hazreti İsa kardeşimi temsil eden 3 kişi, Hazreti Musa'yı temsil eden 7 kişi ve Hazreti İbrahim temsil eden 40 kişi bulunuyor. Hadiste bir ümmet içerisinde 40 kişi İbrahim meşrebi üzerinde, 7 kişi Musa meşrebi üzerinde, 3 kişi İsa meşrebi üzerinde, 1 kişi de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin meşrebi üzerinde bulunur. Bunlar mertebelerine göre insanların efendisidir. O halde eğer olay buysa ne yapılması lazım? Yapılması gereken, ister Veli Resul, ister Nebi Resul, ister 7-4 teslim yaşayan Veli Mürşid, Allah'a davet ettiği zaman dinleyenlerden kim daveti kabul ederse, Allah-u Teala'nın verdiği söz gereğince mutlaka Şura 13'te o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını Allah garanti ediyor. Ve yoluna devam ederse ruh tesliminden sonra 7-4 teslimi yaşayan, Allah'ın dünyadayken seçilen insanlar için en üst seviyede vaaz ettiği hedef, teslimi külliyle Allah'a teslim olmak, bu noktaya gelen herkes Allah'ın emrettiği sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaşır. Bütün kutsal kitaplar hidayet ve nur olarak ayetlerde yer alıyor. Tevrat'ın bir hidayet ve nur olduğu Maide 44, İncil'in bir hidayet ve nur olduğu Maide 46, Kur'an-ı Kerim'in hidayet ve nur olduğunu Şura 52 ve Ahkâf 12 açıkça beyan ediyor. Bunların gereğini biz yerine getirebilirsek o zaman mutlak surette üst seviyede birbirini seven, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde birbiriyle yardımlaşan mutlu bir toplum, huzurlu insanlardan oluşan bir toplumu oluşturabiliriz inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocamız. Muhterem Hocamız, hasretlere hürmetle gün kokan mübarek yerlerinize bekliyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Müsaadenizle bir sorum olacaktır. Çocuklara tasavvuf edebini nasıl öğretebiliriz? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kalbimden inşallah.
0: Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Tasavvuf özlemini çocuklarımıza nasıl öğretebiliriz? Bunun %100 başarıya ulaşan kesimi bizim davranışlarımızdır. Davranışlarımızla örnek olabiliriz. Öğüt vermek, davranışlarımızla örnek olmak ve yapılan yanlışları sonuçlarını o kişiye belki göstermek, onu yapanı mutlak surette karşılığını Allah'tan alacağını ona anlatmak en seviyede bir tesir oluşturacaktır. Biz onlara her an tasavvufta olan bir annenin babanın davranışlarını sergileyebilmesini, onlar için kendimizi harcarsak onlar da bunun farkına varacaklardır. O zaman onlar da bizim gibi olmak gereğini duyacaklardır. Diyelim ki öğrendiniz tasavvufu ama yaşamıyorsunuz. Çocuklarınızın da tasavvufu yaşamasını istiyorsunuz. Bunun gerçekleşmeyeceğinizi bilmeniz lazım. Tıpkı bu sigara içen bir baba, çocuk adına oğlum sigara içme demesine benzer. Kendisi sigara içiyor ama çocuğuna sigara içme derseniz, bu söz o çocuğun kulağından gider, öbür kulağından çıkar. Çünkü bu söz kişi kendisi yaşamıyor. Dilden çıkan kulaktan düşer. Ama kalpten çıkan kalbe işler. Eğer baba sigarayı bırakmışsa ve sigara içmiyorsa, yani daha önce sigara içiyor ama bırakmışsa ve bunu hayatına tatbik etmiş, bunu başarmışsa, çocuğuna da bu yönde örnek olmak istiyorsa, o zaman hedefe ulaşabilir. Çocuklar bize bakarlar. Nasıl bir baba kendisi sigara içiyorsa ve çocuğuna diyorsa ki sakın sigara içme, sigara kötü bir şeydir, çocuk dışında bir şey demese de içinden madem sigara kötü bir şey, sen niye içiyorsun diyecektir. Dolayısıyla görüyoruz ki yine etrafımızdaki insanlara karşı sergilediğimiz davranışlar çok önemli. Öğüt vermek bu işin birinci adımıdır. Ama öğütten nasibini almayanları bekleyen şey musibettir. Kulağa musibet gelmez, hak yazmayınca, hak musibet yazmaz, kulağa azmayınca. Eğer kişi öğütü dinlemese, yaptığı yanlışlar sebebiyle mutlaka canı acıyacaktır, musibete düşer olacaktır. Bunun ötesi ise, musibetten ders alıp, bunu hayatımıza tatbik etmek ve davranışlarımızla da içinde bulunduğumuz toplumda örnek olmak asıldır. Aile içindeyse ailede örnek olmak asıldır. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ramazan ayında takva sahibi bir imam bir köyde bulunuyor. Herkes ondan memnun. Her akşam onu bir kişi evine davet ediyor. Bir karı koca da adetten onu da davet ediyor. Ama o günkü davetten önce koca eşine bir miktar para veriyor. Ev sahibi hanım da kocayı evine davet edin telaşı içerisinde yemeklerle şeylerle meşgul. O verdiği parayı masanın üzerine koyuyor. O sırada imamı da çağırdıklarında geliyor. Fakat pencere açık ve dışarıdan bir rüzgar esiyor. Masa üzerindeki parayı ne yapıyor? Savuruyor. O savurduktan sonra da imam da orada ya bunların parası gitmesin. Alıyor o parayı, katlıyor ve o duvarda asılı Kur'an'ın kılıfının içine koyuyor. Geliyor akşamleyin, koca eşi teravihten geliyor. Para yok. Düşünmeye başlıyor, ikisi yan yana geliyor ki yavrum, sen benden başka kimse buraya gelmedi. Bir tek imam geldi. Başka kimse yok. Ve düşünmeye başlıyor. Götürmüşse mutlaka imam götürmüş. Başka bir şey arası yok. Tabii bunlar gönül koyuyorlar. İşlerinden homurdanıyorlar vesaire vesaire. Yıl dönüyor. Tekrar Ramazan ayı geliyor. Tekrar köylüler yarış içine giriyorlar. Takva sahibi imamı iftara çağırıyorlar. Bizimkiler gönül koyuyor. Hiç orada olmuyorlar. En sonunda dayanamıyor gidiyor. Diyor ki sana seni davet etmiyoruz biliyor musun diyor. Hayır diyor, ben de anlamadım yani ne oldu. Ben size karşı düşünüyorum gerçekten bir hatam olmalı ki yani ben de hiç anlayamadım. İşte anlatıyorlar böyle böyle bir paramız vardı. Bu şekilde oldu. Biz eşimle birlikte olsa olsa imam götürür diye karar verdik. İmam ağlamaya başlıyor. İmam ağlamaya başlıyor. Diyor ki tamam ya özür dileriz götürdüysen de. Hiç
8: hiç önemli değil. Seni ağlatmak için biz bunları söylemedik diyor. Ben diyor ona ağlamıyorum. Kur'an'a ağlıyorum. Bir yıl geçti, siz o Kur'an'ı o duvardan indirip kılıfın içerisinden ne okudunuz, ne bu Kur'an'da ne var ne yok diye hiçbir talebin sahibi olmadınız. Evet, gerçekten o para masanın üzerindeydi. Pencere açıktı, siz burada değilken rüzgar savurduğu için ben de yerden aldım o parayı. İşte şu anda duvarda asılı olan Kur'an'ın içerisine koydum. Eğer siz Kur'an'ı açıp okumuş olsaydınız o parayı içinde görecektiniz. O zaman diyor ben kendime değil, imam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Bir kararı siz verin. İşte sevgili kardeşlerim, aslında bugün günümüzde ne olmuş? Ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an öksüz, Resulullah bildiriyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi kalacak. Her türlü hizmeti parayla satın alabilirsiniz ama Müslümanlığı parayla satın alabilir misiniz? Hayır. Bizzat kendiniz dileyeceksiniz ve yaşayacaksınız.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk konferansının birisinde tekrar birlikteyiz. Şer nefsimizdendir, hayır Allah'tandır konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Kur'an'ın muhatabı insandır. Allah yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır. Sadece insan Allah tarafından üç vücutla yaratılmıştır. İşte Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle Allah bizi yaratıyor. Fizik bedenimiz nefse ruhun mekanıdır. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsün ve ma sevaha, biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, pürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Bize derecat kaybettiren her şey bu afetlerden kaynaklanıyor ama bu afetlere tesir eden de şeytandır. Şeytanın afetlere tesir etmesi sebebiyle biz derecat kaybediyoruz. Başlangıç noktasında her insan için, bütün insanlar için iki tane düşman var. Birisi şeytan, diğeri de nefsimiz. Allah Teala secde 9'da zatından bize ruhu veriyor. Summa sawaha ve nafaha fi min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruh Allah'ın emrindendir. 19 tane hasletle mücehizdir. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane hasletler ruhta var. Ve insanın başlangıç üç vücutla müteşekkil, aynı zamanda serbest irade sahibi, insanın kendi seçimi kendisi yapacak. Akıl nefsin talebine uyabilir. O zaman şeytanın kulu ve dostu olur. Akıl ruhun talebine uyabilir. O zaman Allah'ın kulu ve dostu olur. Allah Teala yaratılış gayesi hepimizin Allah'a kul olmak ve Allah'a dost olmak olduğunu buyuruyor. Evet. Tüm insanlar için Allah'ın muradı Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak. O zaman hayatımızda her an ruhumuzun talebine uyduğumuz zaman daima Allah'a kul olur, Allah'a dost oluruz. Aynı zamanda mutluluğu yaşarız. Nefsin talebine uyduğumuz zaman şeytana kul oluruz, şeytana dost oluruz ve mutsuz oluruz. Allah'a kul olduğumuz zaman, Allah'a dost olduğumuz zaman Allah'ın kulu oluruz, Allah'ın dostu oluruz ve mutlu oluruz. Yaratılış gayemiz Allah'ın bizi iki cihan saadetine ulaştırmasıdır. İşte başlangıç noktasında bütün insanlar nefsi emmanenin standartları içerisinde hayata başlar. Evvela ayetlerle nefs ve ruh arasında birbirinden farklı tam 12 tane özellik var. Onu görelim. Evet, görüyorsunuz ayetlerde geçen nefsin özellikleri, ayetlerde geçen ruhun özellikleri ve baktığımız zaman şerrin daima nefsten olduğunu görüyoruz. Nefs seba edilmiş,
nefs tezkiye olma emriyle emredilmiş. Nefs başlangıçta nefsi emmarededir. Nefste 19 afet vardır. Nefs ölümü tadar. Nefs berzah alemine aittir, fiziktir. Nefs azap görür yaptığı şerler sebebiyle. Nefs şer işler zulmeder. Nefs cennet ve cehennem hayatına gidebilir. Nefsin serbest iradesi var. Nefs uyku halinde vücuttan ayrılır. Nefs çift yönlü değişebilir. Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde ve nefs لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Biz belli bir zaman dilimi içerisinde nefsi tezkiye ve tasfiye ile ahsene ulaşabilecek özellikte yarattık. Nefs çift yönlü bir varlıktır. Ruh ise görüldüğü gibi Allah'ın emrindendir. Hayır Allah'tandır, ruhun talebidir. Şer nefsimizdendir, nefsin talebidir. Şimdi başlangıç noktasına baktığımız zaman olayları Allah'ın istediği biçimde değerlendirmek söz konusu, olayları yanlış değerlendirmek söz konusu. Olayları yanlış değerlendirenler, onlar kendilerini sevindiren bir olayla karşılaştıkları zaman ona hayır diyorlar, kendilerini üzen bir durumla karşılaştıkları zaman ona da şer diyorlar. Bu Allah'a göre yanlış bir değerlendirmedir. Allah'ın Kur'an değerlendirmesi nedir? Bize derecat kaybettiren her şey şerdir. Bize derecat kazandıran her şey hayırdır. Öyleyse ister bizi üzsün ister bizi sevindirsin derecat kazandırıyorsa o kesinlikle hayırdır. İster bizi üzsün ister bizi sevindirsin derecat kaybettiriyorsa o şerdir. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane nefsin özellikleriyle hayatı yaşıyorlar. İşte 19 tane negatif özellik. Nedir? İnsanlar ayetlerden gafildir. Çünkü Nahl 78'de biz sizi hiçbir şey bilmiyor halde annenizin karnından çıkarttık. Şirktedirler Zümer 65. Küfürdedirler Sebi 20. Delaletedirler Ayet 27. Fısktadırlar Bakara 25, İsyandadırlar Yunus 12, Zalimdirler İbrahim 27, Maide 51, Cahildirler Bakara 13, Bakara 142, Fitnededirler Enfal 28, Sardisiz ve Kördürler, Şeytanın Kulu ve Dostudurlar, Sebil-i gaydedirler, dinde fırkalar ayrılmıştır, helaktedirler. Takva sahibidirler, mümin değildir, hidayete değildir, amelleri boşa giden, gideceği yer cehennem olan insanlardır. Bu helaktedirler, aslında onu birbirine düşmandırlar yazalım inşallah. Başlangıç noktasında insanlar hepsi birbirine düşman. Al-İmran suresinin 103. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse görüyorsunuz ki bu ayetlerden de anlaşıldığı gibi bütün kötülükler nefsimizden kaynaklanıyor. Şer nefsimizdendir. İşte şerrin nefsimizden olduğunu bildiren tam 7 tane ayet daha söz konusu. Kur'an ayetleri. Evet. Nisa 79. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ Yani sana bir seyyiat ulaşırsa bu nefsindendir ama bir hayırla karşılaşırsan da bu Allah'tandır. Yani şerrin nefsimizden, seyyiatın nefsimizden hayrın Allah'tan olduğunu görüyoruz. Araf 23'te Adem babamız ve Havva annemiz cennetten çıktıkları zaman Allah Teala diyorlar ki Rabbena zellemna enfusena. Biz nefsimize zulmettik. Yani zulüm nefsimizdendir. Yunus 44'te
اَنَّ اللّٰهَ لَا يَزُمْنَ النَّاسَ وَلَاكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسُمْ يَزِمُونَ Allah insanlara zulmetmez. Lakin insanlar nefslerine zulmederler. Öyleyse derecat kaybettirici zulüm nefsimizdendir. Yusuf 53 وَمَا اُبَرُّ نَفْسَ اِنَّ نَفْسَ لَاَمَارَةٍ بِسُوِ Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötülüğü emreder. Öyleyse kötülüğü şer, yani şerrin nefsimizden olduğu buyuruluyor. Enbiya 87 La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu senden başka ilah yoktur. Biz nefsimize zulmettik. Kasas 16 Hazreti Musa Rabbim ben nefsime zulmettim. Bütün bu ayetler bize ister Allah Teala şer desin, ister Allah Teala günah desin, ister Allah Teala seyyiat desin, ister zulüm desin. Bunların hepsi nefsimizden kaynaklanıyor. Ama hayrın da Allah'tan olduğunu buyuruyor. Şimdi hadislere bakalım. Hadiste de sizden kim bir hayırla karşılaşırsa bu Allah'a hamd etsin, Allah'tandır. Kim hayırdan başka bir şeyle karşılaşırsa bu da nefsini levmesin, nefsten olduğunu söylesin. Yine ikinci hadis. Kim bir hayır bulursa Allah'a hamd etsin. Kim hayırdan başka bir şey bulursa nefsinden başka kimseyi ayıplamasın. Öyleyse ayetler ve hadisler bize kesin şu sonucu veriyor. Hayır Allah'tandır, şer nefsimizdendir. Veya başka bir deyimle derecat kaybettirici her şey nefsimizdendir. Derecat kazandırıcı her şey Allah'tandır, ruhumuzun talebidir. Şimdi bir başka slaytımıza baktığımız zaman ne görüyoruz? Evet, şer nefsimizdendir, hayır Allah'tandır. İşte şerin geçtiği ayet-i kerime İsra 83. Ona bir şer dokunduğu zaman yese düşer. Nefsten kaynaklanıyor. Günahın geçtiği ayete baktığımız zaman Bakara 81'de hayır, sandığınız gibi değil. Kim günah kazanmışsa da hataları kendisini kuşatmıştı. Öyleyse günahın da derecat kaybettirici olduğunu ve nefsimizden olduğunu açıkça Allah-u Teala ifade ediyor. Seyyiat Rad 22'de Onlar sabırla Rablarının zatını dileyenlerdir. Namazı ikame edin, rızıklandığınız şeylerden verin ve seyyiat-ı hasenat ile savun. Belki bu ayet buraya bugün düşmemiş. Bunun yerine seyyiatın geçtiği 7 tane ayet var. Bunların başında da mesela Enam 160 geliyor. Men câbil haseneti fellehu eşru hamsaluha. Men câbil seyyiati fela iclami misna. Seyyiat orada da geçiyor. Enam 160. Ve şerrin cezası misliyledir. Seyyiatın cezası misliyedir. O ayetle geçiyor. Enam 160 burada verilebilir. Gelelim zulüm. Araf 162'de böylece onlardan zulmedenler sözü onlara söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine yapmış oldukları zulümler sebebiyle semadan onların üzerine bir azap gönderdik. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki ister Allah Teala ayetlerde şer desin, ister günah desin, ister seyyiat desin, ister zulüm desin. Bunların hepsi nefsimizdendir ve bize derecat kaybettiriyor. Yani insanı bu dünyada huzursuz ve mutsuz kılan, ahirette de cehenneme götüren nefsimize tabi olmamızdan kaynaklanıyor. Nefsimizin manevi kalbinde 19 afet var. Şeytan bunun 19 afete %100 tesir ediyor ve derecat kaybettirici her şey ama her şey nefsimizden. İlahi iradeden kaynaklanan bize isabet eden hiçbir şeyden derecat kaybetmeyiz. Külli iradenin tesiri altında bize isabet eden hiçbir şeyden de derecat kaybetmeyiz. Sadece kendi cüz'i irademizle nefsimize uyduğumuz zaman derecat kaybederiz. İşte Allah Teala Bakara 256'da
Dinde zorlama yok. Serbest irade yaratmış. Katte ben üstüm nel gayb. İrşat yolu ve gay yolu. İrşat yolu bize derecat kazandıran yoldur. Gay yolu da derecat kaybettiren yoldur. Kim iradesiyle Allah'a iman eder, irşat yolunu tutarsa, derecat kazandırıcı yolu tutarsa, o zaman o Urvetül Uska'ya Allah'ın kendisi için tayin-i mürşide tabi olur. Gelelim hayır kısmına. Hayır Allah'tandır, yani ruhumuzun talebidir. Muhtevaya baktığımız zaman Al-İmran 104'te وَالْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّتٍ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ يَنْهَوْنَ عَنْ مُنْكَرِ اُولَٰئِكَ مُفْلِحُونَ Sizden içinizden hayra davet eden, maruf emreden ve münkerden neyden bir topluluk olsun. Öyleyse hayra davet söz konusu. Derecat kazandırıcı şeylere davet söz konusu. Sevap kısmına gelince Bakara 103 yerine Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesini ilave ederim. يَوْمَ يُكُمُ الرُّحُ وَالْمَلَائِكْتِ سَفَا لَا يَتَكَلِمْنَا اِلَى مَنْ اَذِنَا لَهُ الرَّحْمَانِ وَقَالُوا سَوَابًا Nebe 38. Gelelim hasenat kısmı, Kasas 84'te de kim hasenatta pozitif derecelerle gelirse veya Enam 160'ta aynı şekilde o mutlaka kurtuluştadır. Salihat kısmına gelince Al-İmran 57'ye baktığımız zaman bunu net olarak görüyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, tabir caizse bir deli bir kuya bir taş atmış, 40 ağırlı çıkaramamış. Birisi gelmiş demiş ki, hayır da şer de Allah'tandır.

Ahirette de cennete gidecek olan insanlar da yine kendi ruhun talebine uymalarından kaynaklanıyor. Başlangıç noktasında insanlar ikiye ayrılıyor. Seçilenler ve seçilmeyenler. Seçilmeyenler kimlerdir? Seçilmeyenler Allah'ın kendilerine hayır görmediği kişilerdir. İşte Enfal suresinin 23. ayet-i kerimesi وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا نَاسْمَعُمْ. Yani onlarda derecat kazandırıcı hiçbir şey yok, bulamıyorlar. Evet, Enfal. Öyleyse Allah onların akla etmeyen sağır dilsiz işlerinde hayır olduğunu bilse işittirir. Ama hayır yok. İşte seçilmeyenler Allah'ın kendilerine hayır görmediği, derecat kazandırıcı bir şey olmayan insanlardır. Onlar devamlı şer işlerler. O seçilenlerden de Allah Teala musibetlerle imtihan ediyor. Musibetler nefsimize uyarak kaybettiğimiz derecelerin aksümelidir. Hak şerleri hayır eyler. Nefsimize uyduğumuz zaman derecat kaybediyoruz, şer işliyoruz. Ama Allah Teala ise şerleri hayır ediyor. Yani buradan da bu noktaya ulaşıyoruz. Şer nefsimizdendir, hayır ise Allah'tandır. İşte bu noktada duruma baktığımız zaman evet gerçekten de net olarak bunu görüyoruz. İsra 83 kalabilir. Bunun yerine Maide 93'ü ilave edin. Maide 93, Enam 160. Evet, görüyorsunuz ki Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek az. Şimdi Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Nefsinize zulmetmeyin. Onun da sizin üzerinizde hakkı var. Nefsimizin üzerimizdeki hakkı nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmektir. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Bize derecat kaybettiren her şey şeytanın bu hastalıklara tesir etmenin bir sonucudur. İşte 3 ayet-i kerime. Araf suresinin 9. ayet-i kerimesi. وَمَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَاسُرُوا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا اَيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Ayetlere zulmetmeleri sebebiyle onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Nefslerin hüsrana düşmesi nefsin kazandığı negatif derecelerin pozitif derecelerinden fazla olması sebebiyledir. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi yine وَمَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَاسُرُوا اَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدِينَ. Kim hasenat tartıları hafif gelirse onlar nefsinin hüsrana düşüren ve gideceği yer cehennem olan insanlar. Yani nefsimizin afetlerine tabi olmamız hasebiyle cehenneme gidiyoruz ve bu dünyada mutsuzluğu yaşıyoruz. Ama Allah Teala da bize emri vermiş, nefsinizi tezkiye ve tasfiye ediniz. Bugün İslam aleminin içinde bulunduğu tuzak nefs tezkiyesi ve tasfiyesini unutmalarıdır. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi ancak kalben ulaşmayı diledikten sonra kişi mürşidine ulaşır ve nefs tezkiyesi mürşide tabiyetle başlar. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi mürşide tabi olmadan hiç kimse tarafından gerçekleştirilemez ve iblis denen insanların baş düşmanı, insanları İslam'ın 5 şartını tuzağını kurmuş ve iblis de diyor ki insanlar ibadet yapsınlar, ibadetlerle kurtuluşa ulaşanı zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. İşte herkesi bu tuzağa düşürmüş. Tekasür suresinde de yine aynı şekilde Allah Teala وَمَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُمُّ هَاوِيَ. Kimin hasenat tartılığa hafif gelirse işte o haviye cehennemin en derin kuyusuna gider. Öyleyse ayetler nefsimizin bize kaybettirdiği dereceler sebebiyle cehenneme gittiğimizi söylüyor. İster Arap 9 olsun, ister Müminin 103 olsun, ister Tekasür suresindeki ilgili ayet-i kerime olsun, kaybettiğimiz dereceler, kazandığımız dereceler fazlaysa, Tekasür suresinde değil demek ki, evet şu an

Hatırlayamadım. Hayır ise ruhumuzun talebine uyarak kazandığımız pozitif derecelerdir. Nerede ruhun talebine uyarsak mutlaka bize derecat kazandırıyor. Muhterem Efendimiz'den öğrenmiş olduğumuz mutsuzluk üçgeni bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, diğer kenarı da kaybettiğimiz dereceler sebebiyle oluşuyor. Kim bir mutsuzluğu yaşıyorsa nefsine tabi olduğunu bilsin. Kim bir mutsuzluk yaşıyorsa şeytanın kulu olduğunu, şeytanın dostu olduğunu bilsin ve onun sonucu olarak mutsuzluğu yaşıyor. Ama kişinin serbest iradesi var. Mutsuzluğu değil, mutluluğu da seçebilir. Mutluluğu seçmek istiyorsa o zaman ruhun talebine uyacak. Bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, bir kenarı da kazandığımız dereceler. İşte kazandığımız dereceler Arap suresinin 8. ayet-i kerimesinde pozitif dereceler ne dereceler fazlaysa kurtuluştayız. Mü'min suresinin 102. ayet-i kerimesinde kazandığımız dereceler kaybettiğimiz dereceden fazlaysa kurtuluştayız. Ve diğer ayetlerde de aynı şekilde kurtuluşta olduğumuzu Allah Teala bildiriyor. Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Vücutta bir et parçası var. O ıslahtaysa vücudun bütün huzurları ıslahta. O ifsattaysa vücudun bütün huzurları. Nedir ya Resulullah? O kalptir diyor. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin tezkiye ile kontrol altına alması, tasfiye ile tamamen temizlenmesini Allah Teala bize görev olarak vermiş. Evet, bilin ki vücutta öyle bir et parçası var ki iyi doğru düzgün olursa bütün vücut iyi olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Ne zaman bütünüyle doğru olur? Daimi zikre bulaştığımız zaman. Afetleri kalpten temizlemenin yegane silahı zikirdir. Zikir ibadetlerin sultanıdır. Allah Teala Müzemmil 8'de "Veskur ismi Rabbike fetebettelî tebtîle." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Zikir şeytanın kapısını kilitleyen bir anahtardır. Ne demiştik? Şeytan insanı şerre, şeytan insanı günaha, şeytan insanı seyyiate, şeytan insanı zulme götürür. Ama Allah Teala da bunun tam tersini. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber'in bir hadis-i şerifinde ne diyor? Hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdikler müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Hidayet, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, kişinin ruhun talebine uyması halinde hidayet gerçekleşir. Hepiniz Allah'a muhtaçsınız, nimetlendirdikler müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Ve zulmü kendime haram kıldım, size de haram kılıyorum. Birbirinize zulmetmeyin. İşte zulümden beri olduğumuz nokta, daimi zikre ulaştığımız nokta. Gerçekten de Ahzab 41'de Allah'a çok zikirle zikredin. Çok zikir 13 saatten fazla zikri ifade ediyor. Zikirde biz Allah'ı öne geçiriyoruz, zikirsizlikte nefsimizi öne geçiriyoruz. Öyleyse eğer biz nefsimizden yana değil, Allah'tan yana, ruhtan yana, hayırdan yana davranmak istiyorsak, o zaman zikri her şeyden öne geçirmemiz gerekir. Nisa 103'te ise daimi zikri Allah-u Teala emrediyor. Ya eyyühellezine amenu, daha doğrusu izâ kadaytumusselâte fezkurullâhe kıyâmen ku'ûden ve alâ cunûbihim. Otururken, ayaktayken, yanüstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Zaten bir insan için dördüncü hal mevcut değil. Ayaktayken zikretmemizi, otururken zikretmemizi, yanüstü yatarken de zikretmemizi Allah-u Teala emrediyor ve bu da bizi daimi zikre ulaştırıyor. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz benim gözlerim uyur ama kalbim uyumaz. Yani daimi zikirde olduğunu buyuruyor. Ve alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Alim uykudayken de zikrettiği için 1'e 700 kazanıyor. Ama cahil ise en fazla 1'e 10 kazanır. İşte 1'e 10 nerede, 1'e 700 nerede? Öyleyse sevgili kardeşlerim, muhtevaya baktığımız zaman Kur'an ayetleri net olarak bize bunu söylüyor. Şerrin nefsimizden olduğu, hayrın Allah'tan olduğu ve kişi nefsine uyarak
şer işlediği zaman nefsine uyarak, günah işlediği zaman nefsine uyarak, seyyiat işlediği zaman nefsine uyarak, zulmettiği zaman derecat kaybediyor, huzursuz ve mutsuz oluyor, azap görüyor. Ama tam tersi, kişi ruhun talebine uyarak hayır işlediği zaman, sevap işlediği zaman, hasenat işlediği zaman ve salihat işlediği zaman derecat kazanıyor, mutlu oluyor, huzurlu oluyor. İşte insanlar başlangıç noktasında şeytanın ülkesinde yaşıyorlar. Onları şeytanın ülkesinden Allah'ın ülkesine geçirecek yegane şey bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte şeytan nefsimize tesir ediyor. Şeytanın yukarı emir alemine çıkma yetkisi yok. Sadece afetlerle meşguldür. Ama kim ruhun talebine uyarsa, kalpten ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde daima mutluluğu yaşar. Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeni, şeytanın ülkesinde mutsuzluk üçgeni. Sevgili kardeşlerim, şu anda insanların hepsine baktığın zaman herkes ne olmak istiyor? Mutlu olmak istiyor. E mutluluk bir dilektir. Allah'a kul olmak bir dilektir. Allah'a dost olmak bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin ve bütün mutlulukları hem bu dünyada yaşayın hem ahirette bütün cennetlerin sahibi olun. Hepinizin cennet saadetine, dünya saadetine ulaşmanızı Efendimizin nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek her an Kur'an, her an mutluluk konferansından birisinin daha sonuna geldik. Hiç unutmayın, şer, hayır de şer de Allah'tandır. Bu bir bidattır. Kur'an ayetlerine ve hadislere göre şer nefsimizdendir, hayır Allah'tandır. Siz bunu hayatınıza tatbik ederseniz, devamlı hayırlar işlerseniz, derecat kazandırıcı fiillerle mürşidine tabi olursanız, nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle en üst seviyede sabikunel ahirinden olabilirsiniz. Hepinizin bu hedefe ulaşmanızı Rabbimizden Efendimiz ümmetiyle dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: ve berekatuhu hocam.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, muhafaza altında olanlara şeytanın zulmani ilmilerinin tesir edemeyeceği doğru mudur? Evet. Az evvel de söyledik. Muhafaza altında olanlar ki bu muhafaza zaten diyoruz ki şeytanın zulmani ilmi. Ama Allah-u Teala Şuara 215'te sağdan ve soldan kanatlarını ger. Rahat 11'de önden ve arkadan onları muhafaza et. Böyle olunca da Maide 105'te nefsleri tezkiye etmek üzere boştur. Kim hidayette ise delalette olanlar ona zarar veremez. Bakara 102'de şeytanın zulmalimine zarar veremez. Allah'ın gösterdiği müşte ulaşan tabir olan herkesin başının üzerinde mutlaka devrin imamın ruhu gelir yerleşir. Yerleştiği andan itibaren o kişiye büyü, sihir hiçbir şekilde tesir etmez. İnsanlar bunu bilselerdi herkes tasavvufta olurdu. Çare Allah'ın emrine uymak, Allah'a ulaşmayı dilemekti. Kişi böyle bir talebin sahibi değilse, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, başının üzerinde devrin imamın ruhu yok, koruyucu kalkan yok, başının üzerinde muhafız yoktur. Şeytanın saldırılarına, cinlerin saldırılarına açık bir hüviyettedir. O halde

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Terim misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu konumda Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz mutluluk. Birinci sual, modern çağın mutluluk anlayışı ile Kur'an öğrettiği mutluluk arasında fark var mıdır? Evet, günümüzde mutluluk deyince birçok insan geçici zevkler düşünür. Oysa ki zevkler gelir, yaşanır ve biter. Mutluluk ise kalıcıdır, kesintisizdir. Mutluluğu oluşturan şey Allah'ın mutluluk konusundaki yardımını alabilmektir. Unutmayın ki yardım sadece o yardımı isteyenlere gelir. Allah'tan mutluluk yardımını isteyenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz ebediyen mutluluğu yaşayamazsınız. Zengin olursunuz. Para kazanırsınız. Meslek sahibi olursunuz ama mutlu olamazsınız. Mutlu olanlar Allah'ı sevenler ve Allah'ın sevdikleridir. Ben eğer çok zengin olursam mutlaka saadeti yaşarım anlayışı bir hürafedir, bir bidattır. İşte bu konuda bir kısa anlatmak istiyoruz size. Bir evin kapısına üç kişi geliyor. O üç kişiden birisi ben sevgiyi temsil ediyorum. Öbürü ben başarıyı temsil ediyorum. Öbürü ben zenginliği temsil ediyorum. Ve evin sahibine onlara sizi tanımıyorum ama aç olmalısınız. Lütfen evime buyurun bir şeyler yiyin. Yaşlı adamlar, teklifiniz için çok teşekkür ederiz. Ancak biz üçümüz bir anda içeri giremeyiz dedi. Benim adım Sevgi, bu arkadaşım zenginlik, diye ise başarı. Aramızdan birisini seçmeniz gerekiyor. Hangimizi çağırırsanız o gelecek. Devam ediyoruz. Kadın durumu eşine ve kızına anlattı. Eşi zenginliği çağırmak istedi. Kadın eşine başarıyı çağırsak daha iyi olmaz mı dedi. Kızı ise sevgiyi çağıralım. Ne güzel evimiz sevgi dolar dedi. Sonunda kızın talebi üzerine sevgiyi çağırmaya karar verdiler. Evin hanımı 3 yaşlı adama dönerek sevgiyi seçiyoruz dedi. Sevgiye ve doğru yürümeye başladı. Bunun üzerine sevgili başarı ve zenginlik takip etti. Kadın şaşırmıştı ama siz sadece birinizin geleceğini söylemiştiniz. Bunun üzerine başarı ve zenginlik şöyle dediler. Eğer sevgiyi değil de ikimizden birini davet etmiş olsaydınız, diğer ikimiz dışarıda kalırdı. Ama siz sevgiyi davet ettiniz. Sevgi olmazsa biz de olmayız. Olsa da mutlu olamayız. Nereye gidersek biz de oraya gideriz. Sevgi olmayan bir dünyada insan mutlu olamaz. Evet sevgili kardeşim, sevgi olmayan bir dünyada mutlu olamaz. Kişi zengin olabilir. Kişi mesleğinde başarılı olabilir ama mutlu olamaz. Mutlaka güzel ahlak olması lazım. Din ahlaktır. Güzel ahlakın temelinde dini yaşamak vardır, başkaları için yaşamak vardır. Başkaları için yaşamanın anahtarı da sevgidir. O yoksa kişi zengin olabilir ama mutlu olamaz. O yoksa kişi başarılı olabilir ama yine mutlu olamaz. Mutlu olmak herkesin hakkı. Herkes Allah yolunda mutluluğu yaşayabilir. Yeter ki Allah'ın sizin mutluluğunuz konusunda tercihetesini tatbik edin. Kur'an-ı Kerim nasıl mutlu olacağınızı öğreten kainatın en mükemmel kitabıdır. Bir mutluluk tercihetesidir. Bu reçete yakın gelecekte bütün dünyayı kaplayacaktır. Ve insanlara mutlu olmayı öğreneceklerdir. Hadis-i şerifte saadetli insanlar gibi yaşamak isteyen, şehitler gibi ölmeyi arzulayan, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen, mahşer gününde arşın gölgesi altında bulunmayı arzulayan, delaletten kurtulup hidayeti bulmak isteyen Kur'an-ı Kerim'i ders alsın. Allah razı olsun. Üçüncüsü, sadece kendi mutluluğunu düşünen insanların gerçek mutluluğu yakalaması mümkün müdür? Eğer siz kendinize bir şeyler vererek mutlu olmayı mutluluğu zannediyorsanız, bu Allah'ın istediği istikamette bir anlayış değil. Unutmayın ki mutluluğunuz başkalarına ulaştırabildiğiniz mutluluk kadardır. Bu ise kendinizden vazgeçmeniz ölçüsünde gerçekleşen bir olgudur. Öyleyse paylaşmayı öğrenmelisiniz. Sizdeki bütün imkanları başka insanların mutluluğu için seferber etmelisiniz. Onların sizin sunduklarınızla mutlu olduğunu gördüğünüz an asıl mutlu olacak olan sizsiniz. Sahabe asıl saadeti böyle yaşadı. Hepsi başkaları için olmayı öğrenmişti. Allah Teala bunu böyle buyuruyor. Evet. Başkaları için yaşamak Allah için yaşamaktır. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak. Ama Allah'a kul olan, Allah'a dost olanlar onlar mutluluğu yaşayanlardır. Allah'a kul olan, Allah'a dost olanlar başkalarını mutlu edenlerdir. Mutlu olanlar başkalarını mutlu edenlerdir. Başkalarını mutlu edenler de yine mutlu olanlardır. Allah Teala'nın dizaynı bu şekilde yer alıyor. O halde ne yapmamız lazım? Mutlaka mutlu olmak istiyorsak başkalarını devreye almamız lazım. Kendimizi de defterden silmemiz gerekir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala dünyadaki en mutsuz insanın bile Allah'a ulaşmayı dilemesini halinde bir mutluluk dünyası içinde gireceğini müjdeliyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsun?
2: O çok Allah'a ulaşmak çok güzel bir duygu ya.
3: Şahsen ben o kelimeyi kendim duyduğum zaman bir ferahlama geliyor. Çünkü yani giden olan sıkıntılarımız zaten gidiyor. Kuş gibi afliyorum. Allah denildiği zaman zaten orada durulması lazım bir kere. Ama oysa biz kul olarak biz bunun farkında da değiliz yani çoğu insanlar.
4: Yani onu emrettiğini yapmak, kul olmaya çalışmak, sevap kazanmaya çalışmak, Kur'an'ı okumak, ibadetini yapmak, Allah'ı zikretmek.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Allah'a kim iyilik yaparsa kurban olduğum Allah, o ulaşır Allah'a.
3: Her şeyimize. Zaten onun bir nuru şu an. Biz insanlar onun bir nuruyuz.
4: Allah'a bilir. Belki iyi kalpli olursan, kalbin şey olursa Allah'ın duan ulaşır. Eğer yediğin içtiğin haramsa, yaptığın işte günahsa duan kabul olmaz. Amelin de kabul olmaz.
1: Yunus Emre'ler, Mevlana'lar, bütün Allah dostları yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'ın dostlarından olmuşlar. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
2: Ah kim istemez güzel kızım benim.
4: Herkes Mevlana gibi olmak ister ama Cenab-ı Allah sana ne ilim verdiyse onu yapabilirsin. Başkasını yapamazsın.
1: Beraberce biz de Allah'tan onlar gibi olmayı isteyelim mi?
2: İsteriz tabii. Kim istemez? Ey Yüce Rabbim, ben de Hacı Bektaşi gibi, Yunuslar gibi ölmeden önce Rabbim emanet olarak verdiğin ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
0: Bir taraftan Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ile bütün insanları İslam'ın 7 sabasına davet ediyor. Bir taraftan da bütün sapalarda bulunan insanların da başka insanları bu hedeflere davet etmesini istiyor. Evet, bir kere daha ifade edelim. Bir taraftan Allah Teala Kur'an-ı Kerim ile bütün insanları İslam'ın 7 sapasına davet ediyor. Bir taraftan da bütün sapalarda bulunan insanların da başka insanları bu hedeflere davet etmesini istiyor. Davete icabet etmek, evvela Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Zaten böyle bir dileğin sahibiyseniz, Allah geri kalan kendisi yapıyor. Allah Teala Kur'an ayetleriyle insanları mutluluğa davet ediyor, zatına davet ediyor. Bakara 186'da İzâ se'aleke ibâdi annî fennî karîbun ucîbu davet daizâ dâni. Dua edildiği zaman o dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Zümer 17'de onlar tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Tağuta kul olmaktan içtinab edenler, Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'a kul olanlar. Enfal 29, onlar Allah'ın günahlarını öğrettiği takva sahipleri. Bütün bu ayetler bize şu hakikati bildiriyor. Ulaşmayı dilersek kurtuluştayız. Dilemezsek, ulaşmayı dilemeyi inkar ediyorsak, dilemiyorsak o zaman da hüsrandayız. Kehf 103, 104, 105. Ameller boşa gittiği için. İşte Allah Resulü öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdi. Kehf 105. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Enfal 29. Enfal 29'da cehennemlik amel işleyen kişi ulaşmayı dilediği an Allah onun bütün günahlarını örtüyor. Ulaşmayı dilemeyen kişinin dilememesi hasebiyle de işlediği bütün ameller boşa gidiyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala mutsuzluktan kurtulup Allah'ın yolundaki mutlulukları yaşayabilmemiz için Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmamızı da farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit benim için çok şey ifade ediyor. Kurban oldum Allah. Allah-u Teala insanları sevin, dargınlık yapmayın, insan ayırmayın. Ne bileyim, benim düşüncem böyle kızım.
5: Vardır, inanıyorum. İsterim, tabii herkes ister ve o yoldan gitmeyi de çabalıyoruz yani ailecek.
3: İnan ki bunlar cevrim en mutlu insanlar olması lazım ya. O kadar bilgiyle eğer ki o ortama ya da toplama ulaştırırlarsa ne mutlu onlara.
1: Sizce bu zamanda da Allah dostları var mıdır? Var. Mürşitler var mıdır?
2: Var kızım. Allah dostları var da. Daha tek tek var kızım. Var, yemin ederim var. Demin ne dedim sana? Kurban olduğum Rabbim hem ağlatır hem de güldürür.
5: Yani bilmiyorum.
3: Tabii ki yani. Zaten olmazsa şu an düne tezden kopmuştum belki.
1: Sizce onları nasıl bulabiliriz?
2: Onları nasıl? Allah'ı severek, Allah'a dua ederek. Başka nasıl bulacaksın? Kurban olduğum Rabbim. He?
5: Çok zor ama dediğim gibi o yol, aynı yola gidersek irgendwann görülüyor. Yani oluyor.
3: Onlar içimizde zaten yaşıyorlar.
0: Misafir-i Mürşid konusunda onlar o kadar bilgiyle en mutlu insanlar olması lazım dedi. İnsanların ilmi arttıkça mutluluğu da artacak mı diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir insanın ilmi artıp hidayete atmıyorsa Allah'tan uzaklaşıyor. Hidayete artanların mutluluğu artar. Ruhun hidayetini yaşayan kişinin mutluluğu %50. Fizik gücü hidayetini yaşayan kişinin mutluluğu %81. Nefsin hidayeti yaşayan kişi mutluluğu %100 vesaire. Öyleyse ilimden ziyade hidayetin artmasıyla. Çünkü Peygamber Efendimiz öyle insanlar var ki ilmi artıyor ama hidayeti artmıyor. Allah'tan uzaklaşıyor. İlmel yakin, aynel yakin, muhakkal yakin. Bütün ilimler insanlar için fayda oluşturmak üzere tahakkuk eder. Ama her konuda fayda ayrı bir dizayn içerir. Biz din açısından meseleye bakarsak faydalı ilim insanları hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştıracak olan ilimlerdir. Dinde faydalı ilim bir insanı 7 ayrı safhada adım adım daha derin ilimlere götüren, irfana ulaştıran bir izan içerir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Kur'an muhtevasını, dinin ne olduğunu yaşayarak ve öğrenerek öğrenecektir. Bilgi seviyesi giderek yükselirken kişi Allah'ın vücuda getirdiği her şeyle kullarına sadece mutluluk ulaştırmak istediğini idrak eder. Allah razı olsun. Görüntülü bir izleyici sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Müsaadeniz olursa size bir sorum olacaktı. Şükür duygusu insanın mutluluğuna nasıl bir katkı sağlar? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum muhterem hocam. Hem de kalbimden.
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz kalbimizden. Şükür duygusu insanın mutluluğuna nasıl katkı sağlar? Der suresinin 3. ayet-i kerimesinde اِنَّ هَدَيْنَا اُسْسَبِيلَ اِمَّا شَاكِرَ وَاِمَّا كَفُورَ. Biz onlara yolu gösterdik. Dileyen şükreder şakirlerden olur. Dileyen küfreder kafirlerden olur. Öyleyse şükredenler mutlu olanlardır. Küfredenler mutsuz olanlardır. Şeytan bizi huzursuz eden ne varsa sadece onu düşünmemizi temin etmeye çalışır. Onu düşündüğümüz sürece de mutsuz olacağımız çok iyi bilir. Biz de size diyoruz ki öyle yapmayın. O sizi mutsuz eden şeyi elinizin tersiyle alın, atın. Ve Allah'ın size verdiği nimetleri saymaya başlayın. Allah'a sadece şu sağlıklı durumunuz için ne kadar çok hamd etsek, şükretsek az değil midir? İnsanlar Allah yolunda Allah'a yaklaştıkça şükürleri artar. Zikir müessesi kişiyi her gün biraz daha Allah'a şükreden bir pozisyona sokar, getirir. Zikir arttıkça da mutluluk artar. Allah yoluna, Allah'ın katına şükürle çıkılır. Ama hamd şükrünün anahtarıdır. Manevi nimetlere karşı Rabbimize hamd etmemiz, Allah'ın bize verdiği maddi nimetlere karşı da şükretmemiz emrediliyor. İblis bizim küfredenlerden olmamızı, Allah ise şükredenlerden olmamızı istiyor. Öyleyse Allah'a şükürle, Allah'ın katına şükürle çıkılıyorsa, Allah-u Teala şükredenlerden olmamızı istiyor, kendisine ulaşmamızı istiyor. İblis küfredenlerden olmamızı istiyorsa, o da kendisine insanı yakın kılmak istiyor. İblisin insanlar için negatif etkisi daima insanı huzursuz ve mutsuz kılar. Allah'ın insanlar için dilediği yerine getirdiğimiz zaman her gün biraz daha mutluluğumuz artar. Öyleyse her halükarda mutluluğu artan insanlardan olmak istiyorsak mutlaka şükrümüzü arttırmamız, şükrün artışına birlikte zükrümüzün artmasını sağlamamız gerekir inşallah. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala mutluluğun ilacının zikir olduğunu ve zikrimizi arttırdıkça mutluluğumuzun da artacağını açıklıyor. Sizce zikir diğer ibadetlerden farklı kılan nedir?
2: Kim Allah'ı seviyorsa, kim Allah'a iman ediyorsa Allah onun kalbine göre veriyor. Kızım ne diyeyim başka?
3: Yani seninle Allah'ın arasındaki bir şeydir o. Sevgindir, saygın olan şeydir yani.
5: Yani o bir uygun yapıyor. Sanki terapi gibi geliyor. Yani böyle insana huzur veriyor.
1: Sizce devamlı zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur mu?
2: İstersen 10 kere Allah diye bağır. Şu kalbin şu anda temiz olmasa hiçbir şey yaramaz.
3: Tabii ki o bambaşka bir insan olur ya. Yani diyebilirim dünyanın en mutlu insanı belki de odur.
5: Çok güzel bir yer olurdu. Çünkü o zikirle insana huzur verdiği için öyle dövme, bağırma, çağırma falan azalır.
1: Sizce dünya barışı mümkün müdür? Nasıl gerçekleşir?
2: Dünya biz geldik ki barışmaz. Bu dünya böyle geldi böyle gider. Görmüyor musun dünyada neler oluyor? Her yer çok değişti kızım. Komşuluk verdi, insanlık verdi. Sen gavursun, sen Ermeni, sen Alevisin, sen şusun, sen busun. Yok böyle bir şey ya. Dünya değişti kızım. Dünyayı düzeltmek çok zor sana diyeyim. İnsanların Allah'a çok şükretmesi lazım. Çok dua, demin ne güzel dedim. Allah'a çok dua etmesi lazım.
0: İnsan isterse 10 kere Allah diye bağır. Kalbin temiz olmadıktan sonra hiçbir işe yaramaz dedi. Zikir sadece kalbi temiz olan insanlara mı fayda sağlar? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman kalbin temizlenmesi 7 kalp şartı 7 nimete bağlı. Hiç kimsenin kalbi başlangıçta temiz değil tabi. Herkesin kalbi baştan aşağı karanlıklarla dolu. Ne zaman insan Allah'ın yoluna girerse, 14. basamakta nefs eskesine başlarsa, o noktadan itibaren kalbin içindeki Allah'ın nurlarının gelişmeye başlar ve kalbi temizlenmeye başlar. Allah Resulü en nezafetü minel iman. Temizlik imandan gelir. Gerçeği mürşidine tabi olmadığı takdirde kalbine iman yazılmaz. Kalbe iman yazılmazsa nefs seskesi başlamaz. Nefs seskesi yoksa kalp temizlenmez. Bu işlemlerden hiçbirini yapmamış olan bir kişinin benim kalbim temiz demesi Allah karşısında açık bir yalanın ifadesidir. Çünkü bunu söyleyen kişinin kalbi o anda %100 afetlerle doludur. Bu afetleri temizlemedikçe kimsenin kalbi temiz olmaz. Temizlenme müessesinin 7 tane kalp şartına bağlı olarak mutlaka zikri tatbik etmekle gerçekleştiğini hepimizin bilmesi gerekir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Sevgili Zabbar hocamız, sizleri çok ama çok seviyoruz Efendimizin ümmetiyle. Bir sualımız olacak, arz ediyoruz izninizle. Sevgili hocam, insan ilişkilerinde affetmenin mutluluğa katkısı nedir diye bir sualimiz var. Allah razı olsun, sizleri çok ama çok seviyoruz Efendimizin ümmetiyle. Aleyküm selam ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Rahmetullah ve Berekatü, biz hepinizi çok seviyoruz. İnsan ilişkilerinde affetmenin mutluluğa katkısı nedir? Af, barışın zekatıdır. Her şeyin bir zekatı var. Bedenin zekatı nasıl oruçsa, barışın da zekatı affetmektir. Bir dünya dostluğu, dünya barışı insanlar ancak birbirini sevmesiyle, çok sevmesiyle gerçekleşebilir. Allah'ın dostları sadece Allah'a teslim olurlar. Sülh ve sükunu ararlar. Muhtevaya baktığımız zaman, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala davranış biçimleri açısından affetmeyi emrediyor. İşte Nevile Sultanı Peygamber Efendimiz'e baktığımız zaman Arap 199'da Huzul Havfe Ve'amel bil urfi ve'anetenel cahilin. Affet, marufu emret ve cahillerden yüz çevir. Başka açıdan şunu ifade etmek gerekir. Şeriat kıssası, tarikat affı ve hakikat da kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi gerektiriyor. Üç tane davranış biçimi. Kişi başlangıç noktasında ise Allah-u Teala herkese kendisine yapılan kötülüğü kendisini de karşı tarafa yapabilir hakkını veriyor. Ama yapın emrini vermiyor. Affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman buyuruyor ki Rabbimiz, tebliğ sizin işiniz, hesap benim işim. Öyleyse kısası tatbik edenler, onlar hesaplarını görenlerdir. Ama o hesabı görmek yerine hesabı Allah'a bırakırsak, tebliğ yaparsak, onların bir daha o yanlışı yapmaması istikametinde onlardan yana olursak Allah-u Teala bunu bize emrediyor. Tebliğ etmek, bize karşı yapılan davranış biçimini affetmek, affetmek istiyorsak da işte o tebliğden sonra gelir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse 7-8 aylık süre içerisinde Allah'ın o kişinin kalbine ulaştıracağı %51'lik nurla o kişi artık kısası tatbik etmez, affetmek ister. İşte şeriat kısası, tarikat affı. Eğer kısası tatbik etmez de tebliğ yaparsa, o kişi de tebliğe cevap verir, ulaşmayı dilerse, çok kısa süre içerisinde aynı davranış biçimini af ile karşılayabilir, affedebilir. Ama kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek o kadar kolay değil. Daimi zikir dik yokuştur. Fizik vücudun Allah'a teslimini ifade ediyor. Gerçekten de 18 saatlik zikirle, yani ruhun tesliminde 3 saat zikri Allah-u Teala hepimize hediye ediyor. Ama bizi vücut teslimine ulaşmak istiyorsak, 18 saat zikre çıkmak istiyorsak, bunu mutlak surette 3 saat zikrinin 6 katını daha arttırmamız lazım. 6 kere 3, 18 ve fizik vücut teslimine ancak o zaman ulaşabiliriz. İşte burada da affetmek karşımıza çıkıyor. Herkesi mi? Evet, bütün insanları. Ama marifet daimi zikirle ulaşmak ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmektir. İnsan ilişkilerinde Allah'ın emri tebliğ etmek, affetmek ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun sizleri. Çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Ne yapmamız lazım? Dört cepheden Allah'ın koruması altına girmek suretiyle bir şeytanın zulmü alimlerin Allah'ın izni olmakça kimseye tesir etmesi söz konusu değil. Lanette olanlar Allah'ın izni olmadıkça bize zarar veremezler. Şeytanın fısıldaları Allah'ın izni olmadıkça zarar vermez. Ve musibetler Allah'ın izni olmadıkça bize ulaşmaz. Bu ancak devrin imamının ruhunun başımızın yer almasıyla dört cepheden bizi koruması halinde söz konusudur. Allah'ın izni yok. Allah razı olsun. Suallere geçiyoruz inşallah. Nevşehir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, hidayette olan insanların sevgiyi yaşamalarıyla
1: mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Ama görüyorum ki bu dünya hayatındaki insanlar 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok hayret. Evet, hiç unutmayın. Dünya sizin için. Ama siz boşuna mı? Hayır. Siz de Allah içinsiniz. Elini yakan bir çocuk olmak mı istersiniz? Yoksa fırında bütün insanlara somuncu baba gibi ekmek pişirip vermek ister misiniz? Hangisi? Tercihiniz ne? İlim diyorsanız, ekmek pişireceğim, insanların dostluğunu kazanacağım, onları seveceğim, başıma taç yapacağım diyorsanız, bunun yolu bir dilekten geçer. Şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insan var, 7,5 milyar insanın 7,5'unu da biz Allah'a davet ediyoruz. Sizi de. Duyduk, duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin.
0: Fatiha-ma selavat.

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Değerli misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bu konumuz felah ve hüsran. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'e göre felah nedir, hüsran nedir? Felah kurtuluştur, hüsran da kişinin ebedi cehenneme gitmesi halidir. Allah Teala Müminun suresinin 102. ayet-i kerimesinde وَمَا مَنْ سَخُلَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kimin hasenat tartıları ağır gelse onlar felaha erenlerdir. Müminun suresinin 103. ayet-i kerimesinde bunun tam zıttı. وَمَا مَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَاسِرُوا اَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدِينَ. Ama kimin hasenat tartıları ağır gelirse onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir ve onların gideceği yer ebedi cehennemdir. Kur'an ayetlerine göre felah ve hüsran birbirinin zıttı olan iki tane kavramdır. Felah cenneti müjdeler, hüsran ise cehennemi işaret ediyor. Kalın çizgilerle felaha ermenin matematiksel ifadesi sevap tartılarının günah tartılarından ağır olmasıdır. Hüsran da bunun tam zıttı. Kazandığı pozitif derecelerin negatif derecelerden fazla olması hali hüsranı ifade ediyor. Yani günahları sevaplarından fazla olanlar. Kur'an ayetleriyle bütüne baktığımız zaman 7 safa felahı görüyoruz. Birinci safa felah, Mü'min suresi 102. ayet-i kerimesinde. İkinci safa felah, mücadele 22 mürşide tabiyet noktasında gerçekleşir. Üçüncü safa felah, Şems 9'da nefsini tezkiye eden felah bulmuştur. Dördüncü safa felah, Haşr 9'da fizik vücut teslimini yapanlar felah ermiştir. Beşinci safa felah, Maide 100'de daimi zikrin sahipleri Ulul Elbab, onlar felah erenlerdir. Tekabün 16, İhlas, onlar kurtuluşa erenlerdir ve Ali İmran 104'e göre irade teslimini yapanlar, onlar felaha erenlerdir. Ve ise felahın da tıpkı amil olmak gibi, tıpkı takva gibi, tıpkı hidayet gibi, teslim gibi, rıza gibi 7 safhası söz konusu. Hüsranın da 7 safhası söz konusu. Hüsran cehennemi işaret ettiğine göre başlangıçta herkes hüsranda. Ve dikkat edin, Bakara 27'de kimlerdir hüsranda olanlar? Onlar fasıklar, misaklarından sonra Allah'ın ahdini bozanlar. Nisa 119'da kim Allah'tan başka şeytanı dost edinirse işte onlar hüsrana uğramıştır. Araf 9'da ayetlerimize zulmetmeleri sebebiyle hüsranda olanlar. Araf 178'de delalette olanların hüsranda olması. Tövbe 69'da dünya metaına dalanların hüsranda olduğu ifade ediliyor ve Mümin 78'de batılı isteyenler hüsrana uğramışlardır ve muhakkak ki insan hüsrandadır. Öyleyse birbirinin zıttı olan iki kavram, birisi felaha, kurtuluşu, cenneti, diğeri de hüsranı, cehennemi ifade ediyor. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah herkesi felaha davet etmesine rağmen çoğu insanın hüsranda kalacağı doğru mudur? Evet. Allah Teala Arap suresinin 178. ayet-i kerimesinde وَمَنْ يُدْلِلْ فَوْلَا اَكَمُ الْخَاسِرُونَ. Allah kimi dalalette bırakırsa o hüsrandadır.
Arap 179'da لَقَدْ زَرَانَا عَلِي جَهَنَّمَا كَسِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ عَيُّنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ الْأَنْعَامِ. Ayet-i Kerime'de insan ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri var fakat etmezler. Onların gözleri var görmezler. Onların kulakları var işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha şaşkın. Onlar delalette olanlardı. Felah Allah-u Teala'nın bütün insanlara hedef gösterdiği bir dizayn ifade ediyor. Ama her zaman parçasında yaşayan insanların büyük bir kısmı hüsrandadır. Nitekim Araf 179'da hiçbir şüpheye mahal vermeyecek tarzda insanların çoğunun cehenneme gideceğini Allah Teala ayette açıklamaktadır. Yine Vel Asr suresinde Vel Asr innel insane lefî husr, insanlar hüsrandadır. Lellezîne âminu amilü sâliyâti, her devirde kurtuluşa ulaşan âminu olanlar, ıslah edeceğimi işleyenler, hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler hariç diyor. Serbest irademiz Allah'ın katında çok kıymetli ve iki tür insanla karşılaşıyoruz. İradesini kullanmayanlar, iradesini yanlış kullananlar ve Allah'ın emrettiği biçimde iradesini kullananlar. İradesini kullanmayanlar, onlar senede bir iki

0: kapalı kapılarını Allah Teala'nın Rahim esması ile üzerimize tecelli ederek açtığını görüyoruz. Şeytanın bütün açık kapıları da kapanır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hüsrandan mutlaka kurtulur. Evet, kim Allah'a ulaşmayı dilerse hüsrandan kurtulur. İşte Hasr suresinin 3. ayet-i kerimesi Lezine aminu aminu olanlar hariç. Kendisini hüsrandan kurtarabilen aminu olanların özellikleri ne? Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala Nuh aleyhisselam Ya kavmi la eselukum aleyhi mala. Ben sizden mal istemiyorum. İn ecri ilallah. Benim ücretim Allah'a aittir. Ve ma ene bitardillezine aminu. Ben bu amin olanları yanından kovamam. Ennehum mülaku rabbuhum. Mutlaka onlar Rablerine mülaki olacaklardır. İşte amin olanların Allah'a mülaki olmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Onlar aynı zamanda kendilerini hüsrandan kurtaranlardır. Bu artık hüsrandan kurtulan kişi cehenneme giden birisi değildir. Hüsrandan kurtulmuşa felaha ermiştir. Ve felaha ermenin bir dilek olduğunu Kur'an'ın birçok ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu ifade etmektedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes cehenneme gidiyor Yunus 7'ye göre. Kehf 105'e göre ayetlerden gafil olduğu için Kehf 105'e göre ayetleri inkar ettiği için Nem 99'a göre dereceleri şerler hayırlardan fazla olduğu için Mümin 100'e göre hüsranda olduğu için. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler de cennete gidiyor. Ankebut 5'e göre Allah'a ulaşmayı dilediği için Enfal 29'a göre günahlar örtüldüğü için Nem 89'a göre kazandığı derece kaybettiğinden fazla olduğu için ve Mümin 102'ye göre cevap tartıları ağır geldiği için. Üçüncü sual, felaha erecekleri söylenen müminler kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Müminin suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. قَدْ تَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Müminler felaha ermişlerdir. Onlar namazlarında huşu içindedirler. Müminin suresinin 40. ayet-i kerimesinde Men amile seyyeten fela yüce ila misna. Kim bir seyahat işlerse misliyle cezan. Men amile salihan min zekere ve unse ve huve muminun. Fe ulake yedhunle cennete ve yedhunle bi gayri hesab. Ama kadın erkek kim hasenat amül salihat işlerse onlar Allah onları cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Müminler felaha ermiştir. Yani cennetle müjdelenmişlerdir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen müminler hak müminlerdir. Diğerleri gene müminlerdir ama Allah'a inananlardır ama Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Gidecekleri yer ne yazık ki cennet değildir. Cehennemdir. İnsanlar arasında dolaşan bir hürafe, kalbinde zerre kadar hardal tanesi iman olan ikisi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin cennete gideceğini, amin olanların cennete gideceğini, tevkka sahiplerinin cennete gideceğini, Allah'ın rızasını kazananların cennete gideceğini birçok kavram Kur'an'da ayetlerle açıklanmış ve onların Allah'ın emrettiği bir muhtevada kalbinde iman yerleşmişse onların cennete gideceğini, diğer insanların ise gidecekleri yeri cehennem olduğunu Allah Teala bize açıklıyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala hüsrandan kurtulup felaha erebilmemiz için hayattayken Allah'a ulaşmayı dilememizi üzerimize farz kılmış. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak takva yoluyla, Allah'a yakınlaşma yakın olmak için Kur'an'ımızla, namazımızla, zikrimizle.
3: Doğru yolda gitmek,
1: Allah'ın emirlerine uymak diyorum.
4: İbadetten geçtiğini anlıyorum.

0: Allah'a tevekkül etmeme anlıyorum. Ona teslimiyeti anlıyorum.
1: Ne kadar zengin olsan ol, oraya gittiğinde ameliyle beraber baş başa kalacaksın. Geri akraban, dostun, malum geri dönecek onlar. İşte o zaman iyi bir amel yapmışsan namutlu cennete yol gösterilir. Yok hayır kötü bir amelsen cehennem yol gösterilir orada. Diyecek eyvah keşke ben bunu yapmayaydım. O zaman husran olacak yani.
0: Allah neyimiz olacak? Duamız.
2: Yolunda gittiğimiz sürece hep yanımızda hissediyorum.
3: Ama dua ettikçe hep bizden beraber, hep yardımlarımıza ulaşıyor. Çok şükür dualarımızı kabul ediyor. Ben buna inanıyorum yani.
0: Yani bütünlüğümüz ulaşır, ibadetlerimiz ulaşır, Allah'ı zikretmekle ulaşırız.
4: Şöyle bir mutluluk duamız var. Beraber yapalım mı ablam?
0: Yapalım.
4: Tamam. Açalım ellerimizi. Ey yüce Allah.
0: Ey yüce Allah'ım.
4: Seni çok seviyorum.
0: Seni çok seviyorum.
4: Ben de ermiş evliyaların gibi.
3: Ben de ermiş evliyaların gibi.
4: Sana ulaşmayı diliyorum.
2: Sana ulaşmayı diliyorum.
1: Sana ulaşmayı diliyorum.
4: Amin.
5: Evet, bir misafirimiz. Öldükten sonra amelinle baş başa kalacaksın. İyi bir amel yapmışsan cennette yol gösterilir dedi. Yapılan güzel ameller insanların felaha ermesini sağlar mı? Eğer ameller boşa gitmediyse tabii. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de amellerin hangi standartlarda boşa gideceğini bir bir ayetlerde açıklamış. Örneğin Kehf suresinin 105, 103, 104, 105. ayetlerinde Allah'ın ayetlerini belli Allah'a inkar edenlerin amelleri boşa gider. Zümer 65'te ise Allah Teala şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ اُوحِيَ اِلَيْكَ وَلَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ اَشْرَكْتَ يَا لَيَحْبَتَنَّ عَمَالُكَ لَا تَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ Andolsun sana ve senden öncekilere vahiy ettik. Eğer şirk koşarsanız ameliniz boşa gider. Ve üstüne düşenlerden olursun. Kimdir şirk koşanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Her iki halde de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ameli boşa gidiyor. Daha birçok özellikleriyle Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu tarif ediyor. Arap 147'de Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar ve kibirlilere gök kapıları açılmaz, onların amelleri boşa gidiyor. Dünya hayatının peşinden koşanların ameli boşa gidiyor. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediyse hüsrandadır. Böyle bir insan ömrü boyunca İslam'ın 5 şartını ne kadar yerine getirse getirsin, Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece amelleri boşa gider. İşte Arap 146-147'de Teessüfen hayatüllezîne ellezîne tekebbürne filerdi bi gayri hakkın. Ve in yere kulli ayetin la yuminu biha. Ve in yere sebile rüştü la yetekizü sebile. Ve in yere sebile gayri yetekizü sebile. Onlar gay yolu görseler onu yol edinirler. İşte bu onların Allah'ın ayetleri yalanlaması ve ahireti yalanması sebebiyle amelleri boşa giden kişiler olduğunu Allah Teala bize açıklıyor. Ne hayır işlerse işlesin, kazandığı derecelere boşa gitmeyi mahkumdur. Sebep Allah'a ulaşmayı dilemediği için. İnsanın Allah'ın edep gösterdiği kolaylıkla cennete girme işlemini tamamlayabilmesi onun doğru niyetine dayalı bir muhteva söz konusu. Bu niyet Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir, bir dilektir. Ama amelden üstündür. İslam'da niyet amelden üstündür. İslam'da innemel amalü bin niyeti, ameller niyete tabidir. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Hiç kimse kendi ameliyle felaha eremez. Sen de mi ya Resulullah? Evet ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse görüyorsunuz ki kurtuluş Allah'ın rahmetiyledir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
4: Allah-u Teala her devirde insanları felaha davet eden resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olanların kurtuluşa ulaşacağını açıklamış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
1: Allah tayin ettiği öğretmenler, hocalar, imamlar, vaaz verenler.
3: Mürşitler bize daha bilgili, daha alim olduklarını belirtiyor.
0: Mürşit elçi olarak bize gönderildiğine inanıyorum ben. Allah'ın var olduğunu anlatan, İslamiyet'i anlatan, yani yol göstericidir bize, bir rehberdir. Uzun süreden beri gelen elçiler, İslamiyet'i yaymak için gönderilen insanlar, inananlar.
4: Günümüzde de Allah dostları var mıdır?
1: Bulunur mu? Hakkı var. Her zaman var. Allah'ın yarattığı dostlar mesela devam değil. Zaten dostlar olmazsa Allah'ın dostları dünya çoktan bozulmuş olur. Onların yüzü hürmetine bu dünyada ayakta mesela. Eğer onlar biterse zaten biz zaten bitmiş olur. Felaketlerden kurtulmazdık. Felaket devamlı olur.
4: Peki günümüzde de Allah dostları var mıdır?
0: Vardır. Elhamdülillah.
4: Onları nasıl bulabiliriz?
0: Onlar zaten kendilerini belli eder.
1: Onlar bulabilirse Allah-u Teala zaten onunla bence gizli tutmuştur. Bence şimdi onlar yüzüne. Onlar bizi görür, biz onları göremiyoruz.
5: Bir misafirimiz mürşitlerin bize elçi olarak gönderildiğine inanıyorum dedi. Mürşitler insanlara hangi konuda elçilik yaparlar? İnsanla Allah arasında insanların işini görmeleri için Allah-u Teala Resuller tayin ediyor. En'am 48'de وَمَا نُرْسُلِينَ مُسَّلِينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْزِر۪ينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Resuller kimler için müjdeci, kimler için uyarıcı? Daveti kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyenler için müjdeci. Daveti kabul etmeyen, emirlere isyan edenler için de cehennemle uyarıcı olduklarını Allah Teala açıklıyor bize. Her devirde bu veli resullerden bir tanesi mutlaka vekaleten devrin imamıdır. Bu statüde Kur'an'ın bütün ayetleri bize şu özeti veriyor. Her devirde hidayete erdiren ve hidayete vesile olanlar vardır. Her devirde devrin imamı hidayete erdirendir. O Allah'ı temsil ediyor. Diğer bütün veli resuller, veli müşrikler, vekil müşrikler hepsi de hidayete vesile olanlardır ve devrin imamını temsil ediyorlar. Devrin imamı Allah'a temsil ediyor. Kavim resulleri, veli müşrikler, muhlisler, ulelbab, muhsinler, zahitler hepsi onlar devrin imamını temsil ediyorlar. Allah'ın istediği bir şey bütün insanların mutluluğudur. İşte Allah'ın görevleri de iki görev tahtında vazifelidirler. Bir, insanlara yaptıkları şeyin yanlış olduğunu belirtmek suretiyle ikaz ederler. Ne yapmaları lazım geleni anlatırlar ve bunları yapanlarsa mutlaka cennete gireceğini, dünya hayatında saadete ulaşacağını Kur'an ayetleriyle açıklarlar. Her devirdeki kitapların ayetleriyle bu konuyu kesinlikle açıklarlar. Tüm kavimlerde kendisi hidayete ermiş olan başka insanların da hidayete erdiren insanlar mutlaka vardır. Hacet namazının kılınması halinde Allah'tan mürşit sorulursa Allah'ın verdiği söz tahtında mutlaka Allah ona mürşidini göstereceğini beyan ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin benden sonra nübüvvet doktrini mübeşşirat vardır. Ya Resulullah mübeşşirat nedir? Salih rüyadır. İşte nübüvvet sona erdiğine göre, veli resullük kıyamete kadar devam ettiğine göre, onlardan birisine ulaşabilmek, hacet namazını kılmak suretiyle, Allah'ın bize gösterdiği mürşide ulaşmak, ona tabi olmak, hepimizin üzerine Allah-u Teala farz kılmıştır. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu sevgili Cappor Hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum. Mübarek ellerinizden öpüyorum inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah. Son nefesinde bile kelime-i şehadet getirecek olan bir kişi felaha ereceği doğru mudur? Sizleri çok ama çok seviyorum. Mübarek ellerinizden tekrardan öpüyorum sevgili Cappor Hocam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
5: Selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Son nefesinde bile olsa kelime-i şehadet getiren kişinin felaha ereceği doğru mudur? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerden kelime-i şehadet getirenler felaha erenlerdir. Ama kişi kelime-i şehadet getiriyor fakat kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o bir münafıktır ve kurtuluşa ermesi söz konusu değil. Nereden biliyoruz? Münafıkun suresinin 2. ayet-i kerimesinden. Münafıkun suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. İzâ câkel münafıkûne. 1. ayet-i kerimeye bakalım inşallah. Birinci ayet-i kerime. İzâ câkel münafıkûne. Münafıklar sana geldiğinde. Kâlû neşhedü enneke lâ Resûlullah. Şahitlik edersen Allah'ın Resulü. Yani kelime-i şehadet getiriyor bunlar münafıklar. Vallahu ya'lemu enneke Resûlü. Allah bilir ki sen onun Resulüsün. Vallahu yeşhedü ennel münafıkûne lekâzibûn. Ama Allah şahitlik eder ki münafıklar yalan söylüyorlar. Öyleyse münafık olan kişi kelime-i şehadet getiriyor ve Allah Teala da diyor ki evet Allah sana şahitlik eder ki sen Allah'ın Resulüsün. Ama Allah münafıkların yalan söylediğine şahitlik ediyor. Öyleyse kalbinde bu talep olmayan kişi diliyle söylediği için zanda bulunuyor. Onun kurtuluşu mümkün değil. Son nefesinde ne yapıyor Allah Teala? Kelime-i şehadeti getiren hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Bu bir hürafedir, bu bir bidattir. Bir insan kendi kendine la ilahe illallah Muhammed Resulullah derse o cennete gitmesi mümkün değil. Derecat kazanır ama bu söylenen sözün kalbinde olması lazım. Hangi halde Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek onun kalbinin mührünü açıyor, küfrü dışarıya alıyor, imanı yazıyor? Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde. Öyleyse kendi kendine bunu söylediği zaman cevap kazanır ama felaha ermesi için mutlaka o kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Bu kişi eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse ondan sonra müşridine ulaşmışsa önünde diz çöküp tevbe ettikten sonra La ilahe illallah Muhammed Resulullah demişse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
4: Allah-u Teala feraha ermenin nefsi ıslah etmekten geçtiğini açıklıyor. Ve bunu sağlamak için de her an Allah'ı zikretmemizi emrediyor. Sizce insanların kurtuluşu için zikrin önemi nedir?
1: Çok önemli. Çünkü zikredersen zaten felaha erersin. Zikretmezsen Allah-u Teala diyor zikreden kulun çok severim, cennete koyarım. Ama beni zikretmezse ben de ondan uzaklaştırırım.
0: Zikrin önemi çoktur tabii ki. İbadetimizin önemi çoktur tabii. Bunu Rabbim bize farz kılmış. Ona tevekkül edelim ki biz de feraha kavuşalım.
3: Zikrin önemi Allah'a yakın olmak. Yani zikrettikçe Allah'a yakın oluyorsun, her daim onu anıyorsun. La ilahe illallah çektikçe hep kalbimizi yani ferahlatıyor. Daha huzurlu oluyoruz yani. Daha mutlu oluyoruz onu andıkça.
4: Zikir çeken bir insanın diğer insanlarla ilişkileri nasıl olur?
7: Daha iyi olur. Allah'a daha yakın, daha vicdanlı, daha merhametli.
1: Zikir yaparsa kalbi aynı parlayan ışık gibi olur.
8: Ben yani zikredenin iyisini de gördüm, kötüsünü de gördüm.
0: Bence kötü olmaz. O Allah'a yakın olan insan çevresindekilerle eğer gerçekten ibadetini düzgün yapıyorsa, inanarak bir teslimiyetle yapıyorsa etrafıyla da iyi geçinir.
5: Bir misafiriniz ben zikredenin iyisini de gördüm, kötüsünü de gördüm. Zikir yapmasına rağmen kötü davranışlar sergileyen insanlar da olabilir mi? Eğer kalpten Allah'a ulaşmayı dilemediyse, mürşidine tabi değilse, zikir yapsa dahi, o zikrin ona bir şey kazandırması söz konusu değil. Allah Teala Rum suresinin 39. ayet-i kerimesinde bunu açıklıyor. Rum 39'da Rabbimiz, insanların mallarında artış olsun diye faizden verdiğiniz şey Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir gibi, o da Allah katında artmaz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeden zikir yaparsanız kalbinize nurları arttırmaz. Faize nasıl para verdiğin zaman Allah katında artmıyorsa ama Allah'ın veçini Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat ve yaptığınız zikirler Allah onları kat be kat arttırır. Öyleyse zikrin o kişiye fayda sağlayabilmesi için ne lazım? Yedi kalp şartının sahibi olması lazım. Yedi nimetin sahibi olması lazım. Yedi kalp şartı kişinin mürşide tabiyetiyle elde edilen bir sonuçtur. Yedi nimet de öyle. Ve o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse o zaman ilk etapta mutluluk üçgeni içerisinde bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, diğer kenarda kazandığımız pozitif dereceler devamlı bir mutluluğu yaşar. Daimi zikre ulaşması halinde bu mutluluk üçgeni mutluluk karesi olur. Zikrin nefsimizin kalbinde bir birikim vücuda getirebilmesi yedi tane kalp şartının sahip olmamıza bağlı. Bu da yedi kalp şartının gerçekleşmesinde zikrin temel muhtevasına ulaşabilmemiz üç tane iman vasıf şartı da söz konusu. Böyle bir şekillenmede başlangıçta o kişinin düşünce sisteminin onun sahip olduğu nokta önemli. Primitif seviyede bir insan ya Allah'a veya başka insanlara karşı sevgisi hakimdir veya Allah'a veya başka insanlara nefreti hakimdir. Kim dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse o değişim içerisinde tedrici basamaklarla yavaş yavaş Allah'a yaklaşır. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
9: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Özlemiş olarak hasretle, hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok kalbimden seviyorum. Efendimizin himmetiyle inşallah. Muhterem hocam, eğer uygun görürseniz sualimi arz etmek istiyorum inşallah. Felaha erecek olanlar sadece Müslümanlar mıdır? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam.
5: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sualimi bir kere daha tekrar edecek olursak, felaha erecek olan sadece Müslümanlar mıdır? Tabii ki hayır. Birleşmiş Milletler'in insanlar arasında yaptığı inanç envanter araştırmasında birbirinden farklı şu an dünyada yaşayanlar arasında 72 tane ayrı inanç türü var. Bu 72 tane ayrı inanç türünün içerisinde küçük bir grup, mutlaka onlar felaha erenlerdir. Müslüman kimdir? Teslim olan kişidir. Neyini teslim edecek? Ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edecek. Onun Hristiyan olması, Musevi olması bir şey değiştirmez. Üç kitaplı dinde de Allah'ın dinidir. İnsanların dinlerini Allah-u Teala'dan aldıkları statü içerisinde gerçekleştirirlerse, o zaman Hristiyanlar da, Museviler de, İslam da felaha erer, hedeflerine ulaşır. Yani Adem Aleyhisselam'ın öğretisi, Nuh Aleyhisselam'ın öğretisi, İbrahim Aleyhisselam'ın öğretisi, Musa Aleyhisselam'ın öğretisi, İsa Aleyhisselam'ın öğretisi, bütün nebilerin öğretisi, bütün resullerin öğretisi, bütün veli mürşitlerin öğretisi aynı öğretidir. Yedi sabah dört teslimi içerir. Önemli olan öğrenip yaşamak ve hayatımıza tatbik etmek. Kur'an-ı Kerim bize kesinlikle bunu söylüyor. İşte Kur'an ayetleriyle yaşanan Hanifliğin yedi safhası, Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in şeriatı. İkinci safha mürşide tabiyet. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz. Üçüncü safha ruhun teslimi. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Peygamber'in şeriatı. Öyleyse yedi safha şeriat arasında hiçbir farklılık yok. Önemli olan onu öğrenip yaşamak ve başkalarına öğretmek. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Umut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı, yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz.
10: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutluluk Programı'nın sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, tövbesinden dönen bir insanın tekrar tövbe etmesi kabul olur mu? Ve yapılan tövbeden dönmemek için insan ne yapmalıdır? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala buna izin veriyor. Bir kere kalbin Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, Allah bu talebi kimin kalbinde görürse mutlaka Rahim esmasıyla tecelli ederek onu Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaştırıyor. Mürşid önünde tövbe ile birlikte yedi nimeti Allah'tan alan kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye tezki kademelerinde ona paralel ruhta yedi tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşıyor ve hidayete eriyor. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen bir insanın o kişiyi mürşide ulaştırmaması, Allah'ın o kişinin tövbesini kabul etmemesi mümkün değil. Çünkü Allah'ın bir sözü var. Şura 13 ve Rad 27'de. Kim bana ulaşmayı kalben dilerse o bana ruhunu ulaştırmayacak. Ben onun ruhunu kendime ulaştıracağım. Öyleyse Allah'ın verdiği bir sözü yerine getirmemesi mümkün değil. O zaman kalben ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu Allah kendisine ulaştırmasını garanti ediyor. Ama ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra koruyucu kalkan kalkıyor. O noktadan itibaren nefsteki 19 afet sebebiyle evet %100 değil %51 oranda azalmış ama %49'daki afet şeytanın bu afetlere %100 tesiri ve şeytanın emrindeki etraftaki insan şeytanlar, cin şeytanlar bu kişiye hep saldırı halinde onu tekrar ait olduğu yerden eski haline çevirmek için uğraş veriyorlar. Bu şekilde insan şeytan, cin şeytanın başardığı insanlar var mı? Var tabii. Kimlerde bu olur? Allah kimin ruhunu kendisine ulaştırmışsa ona adeta 3 saatlik bir zikri de ikram etmiştir. O zaman bu insan şeytan, cin şeytanların tasarrufundan tekrar tövbesini bozmaması, eski haline dönmemesini kişi istiyorsa zikrini 3 saatin altına düşürmemesi lazım. Ama kabul ederim ki bazı insanlarda oldu. Nitekim hem Nahl Suresi'nin 106. 107. 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu fıska düşenlerden bahsediyor. Hem de Rum Suresi'nin 33. ayet-i kerimesinde bahsediyor. O noktadan itibaren tekrar tövbe alması mümkün mü? Evet. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Sonra onlara kendisine rahmet tattırdığı, rahim esmasıyla hidayet erdirdiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine şirk koşarlar. Hidayetteyken delalete düşerler. İşte bu hidayetteyken delalete düşenler Allah'a tekrar bir hak veriyor. Bunlar tekrar Allah'a ulaşmayı dileyerek tövbelerinin gerçekleşmesi halinde tekrar Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ama bu noktadan itibaren tekrar tövbesinden dönerse o zaman Allah Teala o kişinin kalbini tav ediyor. Bir daha açılmamak üzere Allah bu konuyu tövbesi kabul edilmeyen kişileri Nisa 137'de şöyle açıklıyor. İnnellezîne âmenû sümme keferû. Sümme âmenû sümme keferû. Sümme zâdû küfren. Bakın başlangıç noktasında küfür der herkes. İnnellezîne âmenû. Âmenû olmuş. Ruhu Allah'a ulaşmış. Sümme keferû. Sonra fıska düşmüş. Sümme âmenû. Sonra tekrar ruhu Allah'a ulaşmış. Sümme keferu, sümezdadü küfren. Ve küfrini artırırsa lem yekunullahu liyagfir lehum. Allah onların tevbesini kabul etmez. Ve la yetim tarika yetim sebebiyle artık onu mürşide ulaştırmaz, sebebiyle ulaştırmaz. İla tariki cehenneme ulaştırır. Öyleyse yapılan tövbeden dönmemek için insan ne yapması lazım? Zikrini 3 saatin üstüne çıkartması lazım. 3 saat, 4 saat, 5 saat, 6 saat, 7 saat ve 13 saat ve daha fazla zikir kişiyi zahitlerden kılar. Daha ötesi muhsinlerden 18 saat zikir. Bu şekilde zikrini arttırması gerekir. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz de şöyle buyuruyor. Sizi 5 şeyden sakındıran, 5 şeye davet eden alimlerle beraber olun. Riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünyaya rağbetten zühte. Yani dünyaya rağbet bir tarafta var, bir de züht var. Zühte çağıran, yani zikrini arttırın diyen insanlarla beraber olun. Aydın'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, bazı insanlarda öfke afeti fazla iken gurur afeti az oluyor. Bir kişinin doğumdan yetişkinlik dönemine kadar nefsin afetlerinde bulunan öfke, kibir, gurur vesaire afetlerin azlığı ya da çokluğundan etki eden faktörler nelerdir açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin bize anlattığı insanlar kulvara eşit şartlarda başlarlar. Her afeti 10 puanla temsil edecek olursak herkesin doğumdan manevi kalbinde %90 afet, ruhta da her hasreti 10 puanla temsil edersek doğuştan üfürüldüğü zaman ruhta 190 hasret var. Bir denge varlık olarak insan hayata başlıyor. Ama dağılımları birbirinden farklı. İşte o şeyi bakın gösterebilirsek derim ki kişi kin ve nefret afeti birisinde 7, diğerinde sevgi 13. Ama küfür 13, diğerinde iman 7. Yalan 10, doğruluk 10. Eşit zulüm 6, adalet 14. Haset 11, edep 9 vesaire. Bu tip dağılımlar farklı ama kulvara eşit şartlar altında başlarlar. Neye göre şekilleniyor? Allah-u Teala'nın dizaynı o. Kişinin hiç kimsenin kimseye benzememesinin bir sonucudur bu. Ama kişi 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin etmişlere tabi olur da Allah'ın garantisinde zikrini 3 saate çıkartırsa ki Allah ya zikri sevdiriyor 3 saate çıkartıyor. Bu Allah'ın herkese bir ikramıdır. O zaman o kişinin kalbindeki afetler %51 oranında azalır. Kalan %49'dur. Ve şeytan serbest kaldığı zaman sadece %49'una tesir edebilir. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız diyor. Nasıl diyor? Oruç tutunuz, şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. İşte yani başka bir deyimle nefs tezkiyesi yapınız, şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Kim yani dikkat edemez nefs tezkiyesi yapar, eskiden şeytan %100'üne tesir ederken şu anda %49'una tesir ediyor. Tezkiye ile birlikte şeytanın vücuda giriş yolu %51 oranında azalmıştır. Üçüncü sual Adana'dan bir kardeşim muhterem hocam. Huşu sahibi olma bilmem için, fizik vücut teslimi için neler yapmam, hangi yolu izlemem gerekiyor açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, huşu sahibi olabilmen için kalben ulaşmayı dilemen ve zikre başlaman lazım. Kişiyi huşuya ulaştıran muhteva vasıta emir zikirdir. Ama ulaşmayı kalben dilemeyen, hedefi belli olmayan kişi ne kadar zikrederse zikrin, asla Allah'ın katından gelen rahmet o kişinin kalbine giremez. Evvela nur yolunun açılması lazım. Nur yolunun açılabilmesi için de o kişinin hedef tayini yapması lazım. İşte kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o hedef tayini yapmıştır. Hedefi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaktır. Allah da o zaman rahim esmasıyla tecelli ederek onu dört kalp şartının sahibi kılar. Dört kalp şartının sahibi olan kişi zikretmeye başladığı zaman huşu sahibi olur. Ondan sonra huşu sahibi olan kişi Allah mürşit gösterir. Mürşitle birlikte fizik vücut hidayeti, mürşitle birlikte nefsin hidayeti, mürşitle birlikte iradenin hidayeti, mürşitle birlikte ruhun hidayeti başlar. Ruhun hidayetini Allah Teala herkese garanti sağlıyor. Asıl olan fizik vücut hidayeti, asıl olan nefsin hidayeti, asıl olan iradenin hidayeti. Fizik vücudun hidayetinde Allah Teala zikretmemizi ve zikirle birlikte zikri 18 saat zikre çıkartmamızı istiyor. 3 saatlik zikirle ruhun Allah'a teslimi, ruhun hidayeti herkese Allah'ın bir hediyesidir, armağanıdır. Tevrat'ta bunu lütuf olarak Allah Teala açıklamış. İncil'de müjde, Kur'an-ı Kerim'de hidayet hediye olarak aynı ifade ediyor. Ama asıl olan fizik vücudun Allah Teala'ya teslimidir. Fizik vücudun Allah'a teslimi, peşinden nefsin Allah'a teslimi ve peşinden de iradenin Allah'a teslimi söz konusu. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Muhterem Efendimizin buyurduğu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonraki zikrini 3 saatin altına düşürmemesi, örtü altında 3 saati düşürmemek mi yoksa gün içinde yanık yaptığı zikrin 3 saatin altına düşürmemesi lazım. Sevgili kardeşlerim, şartları müsait olmayan kardeşlerimize Efendimizin verdiği vücuttaki göğüsteki 7 nokta üzerinde 2000-2000-2000 örtü altında en az 14.000'i çekmesi lazım. Ama gün içerisinde yaptığı zikirlerle 3 saatin zikrin altına düşürmemesi gerekir. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde o zikri 3 saatin altına düşürmemesi lazım. Ama hedef ne? Hedef Allah'a tevekkül edip zikri arttırmak. 3'ü 4'e, 4'ü 5'e, 5'i 6'ya, 6'yı 7'ye, 7'yi 8'e, 8'i 9'a, 9'u 10'a, 10'u 11'e, 11'i 12'ye, 12'yi 13'e ve zayitlerden kılması gerekir. Kişi yaptığı zikir artışlarıyla. Arkasından fizik vücut teslimi ancak 18 saat zikirle gerçekleşir. Kişi zikrini azar azar arttırabilir ama arttırma meyli içerisinde daima olması lazım. İnşallah. Öyleyse kişi ruhunu Allah'a ulaştıktan sonra zikrini 3 saatin altına düşürmemesi en ideali örtü altında 3 saati yapması. Ama şartlar el vermiyorsa kişinin bir takım mazeretleri varsa vesaire minimum 14.000'i örtü altında çekerek diğer kalan kısmını da zaman ve şartlar müsait olursa ne yapması lazım? 3'e gün içinde tamamlaması lazım. Ve 3 saatin altına düşmemesi gerekiyor Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili Zabbar Hocamız. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Ellerinizle hürmetle saygıyla öpüyoruz. Müsaadenizle bir sorumuz olacaktı inşallah. Günümüzü meşgul eden aile arasındaki şiddet ve dinimizdeki olması gereken aile yapısı nasıl olmalıdır? Sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, günümüzü meşgul eden aile arasındaki şiddet ve dinimizdeki olması gereken aile yapısı nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, Allah şiddete müsaade etmiyor. Şiddet bir boşanma sebebi, ayrılık sebebidir. Dolayısıyla aile içindeki şiddetin olmaması lazım. Şimdi evlenen erkek üç vücut ve serbest irade aklın muhtevasının içerisinde aile hayatını yaşıyor. Onunla evlenen hanım da üç vücut serbest irade ve aklın muhtevası içerisinde olaylar yaşıyor. Onları karşı karşıya getiren iki tane düşmanımız var. Nefs ve bu nefse %100 tesir eden şeytan. Birisini şöyle kabul edelim. Bu erkek olsun, bu da hanım olarak. Aslında böyle bir şey de yapabilirsek Daha yani. Şimdi her iki tarafın nefsi var. 19 tane afet. Darımlar farklı ama şeytan başlangıçta %100 tesir ediyor. Şimdi muhterem Efendimiz aile yapısında aile mukaddestir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki evlenen kişi imanın yarısını temin etmiştir. Geri kalan imanın yarısını da kendisi sağlasın. Buradan murat nedir? İmanın yarısını gerçekleştirmiştir. Bundan murat erkeğin %100 devamlı hanımını mutlu etmek üzere çalışması lazım. Yani erkek dışarıdan sorumludur, aile reisidir. Ve hedefi sadece hanımıyla meşgul olup onu mutlu etmek. Aile içerisinde. Aile mukaddestir. Mutlu etmesin. Dolayısıyla eşini mutlu ederken çocuklarını mutlu edecektir. En çok çocuklarla meşgul olan hanımdır. Eşi hanımını mutlu ederse mutlu olan bir hanım çocuklarını mutlu eder ve mutlu bir aile huzur içerisinde bir aile saadeti gerçekleşir. Ama şeytan buna asla izin vermez. O zaman ne yapacaktır? Onları kendi alanların dışına taşıyacaktır. Yani aile reisi erkekken ona erkek Allah'ın emirlerine isyan eden bir yapı içerisinde hiç Allah'ın izin vermediği bir noktada güç kuvvet bendedir. Ben aile reisim o zaman eşinin alanına hücum etmek suretiyle ona şiddet uygulayabilir. Ama bunda sadece şeytanın ekmeğini yağ sürer. Aile maişetini temin etmesi gereken aile reisi erkektir. Hanım evin içerisinde görevlidir. Dolayısıyla normal standartlarda Nisa 34'e göre Allah-u Teala aile reisi erkekse hanımın ona itaat etmesi gerekir. Ama bu itaat etmesi gereken nokta dini konularda. Nisa 34. Nasıl ki Allah-u Teala ayet-i kerimede Enam 151'de anne babanıza ihsanla davran. Ama Lokman 15'te annem babam bilmediğim bir şey var, şey koşarsa ona itaat etme. Tıpkı bu noktada da hanım özellikle Allah'la ilişkilerde mutlaka aile reisi erkekse ona itaat etmesi gerekir. Allah-u Teala Nisa 34'te itaatkar kadınlar nefs zekesi yapanlardır. Ama bu bakımdan salih amel nefs zekesi yapan kadınlar itaatkardırlar. Ama isyan eden hanımlara evvela nasihat edilir. Sonra yataklarında yalnız bırakılır. Sonra hafifçe dövülür. Ama bu dövülmenin de Allah'ın izni olmadan sadece kişinin nefsinin tatmini bakımından Allah izin verdiğini saat 44'ten anlıyoruz. İkisini birleştirdiğimiz zaman Allah Teala asla şiddete izin vermiyor. Eyüp Aleyhisselam'ın hanımı ne yapmıştır? Çarşıya gitmiş ama geç dönmüş. Ve Eyüp Aleyhisselam dönünce ben 80 değnek ona vuracağım. Allah Teala da bu dövülmeyi müsaade etmediği için ama Eyüp Aleyhisselam da yeminini yerine getirmesi lazım. Ne yapıyor? O zaman 80 buğday sapını alıyor ve bir kere eşine dokunduruyor. Böylece eminin yerine gelmiş oluyor. Ama aynı zamanda Allah Teala'nın da şiddette müsaade etmediğini anlıyoruz. Öyleyse şiddet dinimizde yeri yoktur. Dinimizdeki olması gereken aile yapısı nasıl olmalıdır? Tarafların birbirinin hakkına riayet ederek devamlı birbirlerini mutlu etmesi lazım. Allah insanlardan sadece mutlu olmasını istiyor. Arayesin mutlu olmasını istiyor. Eşinin, evin, hanımının mutlu olmasını istiyor. Çocuklar mutlu olmasını istiyor ve mutlu bir aile içerisinde hayatı yaşamalarını istiyor. Ama mutlu bir aile demek, sorumlulukları bilen aile fertlerin herkesin ait olduğu sorumlulukları Allah'ın emrettiği biçimde yerine getirmesi lazım. İşte burada tekleme baş gösteriyor. Ve her konuda ifrat ve tefritte şeytan onları zorlamak suretiyle ait olduğu alandan çıkartarak onları karşı karşıya getiriyor. Muhterem Efendimiz buyuruyor ki sosyal ilişkilerde davranış biçimlerinde bizden istenen devamlı başkalarından yana olmak. Başkalarından yana olmak demek eğer haksız bir fiil varsa %100 kendimizde görüp onu değiştirmeye çalışmak, karşı tarafı da muhatabı da %100 haklı olan sebepleriyle davranış biçimini gerçekleştirmek. O zaman her olayda ben haklıyım, sen haklısın tartışmasına değil de her iki tarafta %100 ben haksızım, sen haklısın, ben senden özür diliyorum. %100 ben haklıyım, sen haksız, ben haksızım, sen haklısın, %100 senden özür diliyorum. Böylece birbirlerini affettiklerinde afta barışın zekatını gerçekleştirmiş olur ve devamlı barış içerisinde en güzel saadeti yaşayan bir aile yapısı oluşur. Ama şeytan buna müsaade etmiyor. Hedefi onları mutsuz etmek. İşte sevgili kardeşlerim, karşı taraf diyelim ki koca nefsine uyarak şeytanın tesir altında saldırıya geçti. Hanımını dövmeye kalkıyor veya ona her türlü hakarette bulunuyor. O zaman hanımı ona cevap vermesi değil, karşıdaki kişi her ne kadar kendi eşiyse de o anda ona tesir eden şeytan. O zaman şeytanla mücadele etmenin silahı zikirdir. Zikre başlayacak. Ona laf yetiştirip o da mukavelede bulunacak değil. Allah'ın emri iyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı da iyilik. Bunu yapması gerekir. Diğer tarafta aynı şey yaparsa o zaman kavga etmeyen sürf ve sükû içerisinde birbirini mutlu eden bir aile yapısı oluşur ki İslam'da aile mukaddestir ve bu mukaddes aileyi korumak hepimizin hedefi olması lazım. Bu da ancak neyle mümkündür? Dergah hayatıyla mümkündür. Herkes Allah'a ulaşmayı dileyecek, mürşidine tabi olacak ve ait olduğu görevleri Allah'ın emrettiği biçimde yaparsa mutlaka hedefine ulaşır. Manisa'dan bir kardeşim, muhterem hocam, mümin kul ile Müslüman kul nedir? Arasında fark var mıdır? Açıklar mısınız? Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki her şeyin başı İslam, orta direği namaz ve doruk noktası cihattır. Allah Teala başlangıç noktasında Allah'ın ayetlerine iman eden herkesi teslim olanlar Müslüman olarak isimlendirmiş. İşin başı İslam, orta direği namaz ve doğruğu cihattır. İşte olayları bu şekilde sıralarsak kalben ulaşmayı dileyen herkes ayetlere iman eden bir Müslümandır ama Allah'ın teslim aldığı bir kişi. Yani o Allah'a teslim olmamıştır. Allah'a teslim almıştır. Ama kişi hacet namazı kılıp ve mürşidine tabi olduğu zaman Allah kalbine iman yazıldığı zaman o mümindir. Ve namaz mümin miracıdır. Yani namaz deyince mutlaka kalbe iman yazılan bir kişinin namazından bahsetmeniz lazım. Çünkü Allah Resulü Es-salatu miracil mümin. Namaz müminin miracıdır. Doruk noktası da cihattır. Teslimdir. Bir ayetlere iman eden kişi Müslümandır. Allah'a teslim olmayı dileyendir. İki, mürşidine tabi olan kişi kalbine iman yazılan mümindir. Ve en üst seviyedeki zikri de gerçekleştirmek suretiyle doğru da cihattır. Yani kuldur. İşin başı İslam, bu da dili namaz, doğru cihat. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz, nefs eskeni gerçekleştirerek Allah beni kulluğuna kabul etti. Yani Allah Teala İslam olmamızı, mümin olmamızı ve abd olmamızı istiyor. Mümin kul, Müslüman kul ve abd kul. Bunlar hepsi ayrı ayrı safhaları ifade ediyor. Diğerleri de öyle değil mi? Mesela birinci safha kulluk. Evet. Ama Allah Teala'nın Kur'an'ın kendi dizaynı bu. Ne diyor Rabbimiz? Ya eyyühe nefsül mutmainnetü irci ila rabbike radiyeten mardiye fedhuli fi ibadi ve dhuli cenneti. Öyleyse burada kişi 7 kademede nefs tezkesini yapmış, ruhu Allah'ın zatına ulaşmış veya evet ruhu Allah'ın zatına ulaşmış, fizik vücut da Allah-u Teala'ya kul olmuş. Sıra böyle. Yani nefs tezkesi gerçekleşecek, tezke ile birlikte ruh Allah'ın zatına ulaşacak, fizik vücutta Allah'a kul olacak. Allah'ın izniyle. Adıyaman'da birkaç muhterem hocam, Hazreti Adem'den bu yana Hanif dini yaşanıyor olmasına rağmen neden Allah babanız İbrahim'in Hanif dini diyor? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Din toplumsal bir muhteva içeriyor ve dinin bütün safhalarına baktığımız zaman 7 safa ve 4 teslim itibariyle 7 safhanın 7'sinde de Hazreti İbrahim Aleyhisselam örnek olarak gösteriliyor. Nedir? Hazreti İbrahim Aleyhisselam müşriklerden değildi diyor. Nereden biliyoruz? Muhakkak ki İbrahim Aleyhisselam çok halim, yumuşak, Allah'a teslim olmuş bir Müslümandı. O müşriklerden olmadı. Müşriklerden olmadı. Enam 79'da belki de Enam suresinin 76. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Rabbim beni hidayete erdirmeseydi, bu benim Rabbim dedi. Fakat 76, 70, 7 tane delalet ayet başlangıçta herkes delalette. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam görüyoruz ki bir açıklamada bulunuyor. 7 delalet ayet-i kerimesine baktığımız zaman Enam 77. Ayı doğarken görünce benim Rabbim bu dedi. Fakat kaybolunca eğer Rabbim beni hidayete erdirmeseydi mutlaka deretteki kavimden olurdum. Öyleyse Rabbim beni hidayete erdirmese mutlaka deretteki kavimden olurum. Onu hidayete erdirenin Allah olduğunu söylüyor Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Bu yönüyle örnek. Ama peşinden fizik vücut teslimi noktasına geldiği zaman yine hayati bir imtihan geçiriyor. Onların putlarını kırıyor vesaire. Onlar da ona ceza olmak üzere ateş atmak istiyorlar. Ama o konuda da Cebrail Selam ben senin yardıma hazırım demesine rağmen Rabbim bana kafi ve ateşe seve seve gidiyor. Allah Teala'nın onu kesinlikle kurtaracağına iman ediyor şartlar ne olursa olsun. O konuda da Hazreti İbrahim Aleyhisselam örnek. Evlatla olan imtihanında da örnek. Eşiyle olan imtihanında da örnek. Babasıyla yani bu açıdan baktığınız zaman İbrahim Aleyhisselam Allah-u Teala'nın biz insanlardan istediği hayat yaşama biçiminin en güzel örneklerini üzerinde oluşturmuş, tezahür ettirmiş. Ama Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dini de Nuh Aleyhisselam'ın dinindendi. Bunu Allah-u Teala söylüyor. Hangi ayette? Saffat Suresinin 83. ayet-i kerimesi. Saffat Suresinin 83. ayet-i kerimesi Hazreti İbrahim'in Hazreti Nuh'un dininden olduğunu buyuruyor. 1, 2, 3 tane ayet öncesinden başlarsak muhakkak ki o dininden olanlardan önemli birisi de Hazreti İbrahim'di diyor. İşte 81. Ennehu min ibadil muminin. Muhakkak ki o bizim mumin Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandı. Sonra diğerlerini suda boğdu. Kimden bahsediyor? Hazreti Nuh'tan bahsediyor. Sonra diğerlerini suda boğdu. Enne min şiatille İbrahim. Muhakkak ki onun edindiğinden olanlardan önemli biri de Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır. Ulu azme bilenden bahsederken ilki Hazreti Nuh, ikincisi Hazreti İbrahim, üçüncüsü Hazreti Musa, dördüncüsü Hazreti İsa, beşincisi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz. Van'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, son zamanlarda savaşlar ve savaş haberleri insanlar üzerinde üzüntü ve geleceğe dair endişe duygularını oluşturuyor. Bu durumlara karşı doğru düşünce alışkanlığınız nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişkiye ait olduğu seviyede olmayınca savaş olmasa da her şeyden endişe ediyor. Ama bütün bu negatif düşüncelerden kişinin arınabilmesinin tek ölçüsü daimi zikirdir. Öyleyse biz bu negatif şartlardan kurtulmak istiyorsak Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, 12 tane insanla Allah'ın tayinli müşride tabi olmak ve zikrimizi gün be gün arttırmak. Hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmasın. İrade eksikliği hariç diyor. O zaman buradan ne anlıyoruz? Buradan anladığımız şey o ki her türlü hastalığın ilacı var ama en son çare zikir zikir zikir inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, sizden 40 gün boyunca bize düşman olan birisi için dua ettiğimizde o kişinin bize candan dost olduğunu öğrendik. Dua ettiğimiz kişiyi sevmediğimiz halde onun için dua ediyorsak Rabbimiz 40 gün sonra bizim kalbimize o kişinin sevgisini koyar mı? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, zaten düşman olan kişiye sen dua ediyorsan onunla düşman değilsin. Sizden 40 gün boyunca bize düşman olan birisi için dua ettiğimizde o kişinin bize candan dost olduğunu, yani onda da Allah Teala o kişi ders almak suretiyle onun kalbinde de sevgiyi Allah Teala yer verdiğini anlıyoruz inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Selamünaleyküm. Rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. İnşallah uygunsa bir soru arz etmek istiyorum. İbadetlerimizi yerine getirirken şeytanın vesveselerinden nasıl kurtulabiliriz? Sorun bu inşallah muhterem hocam. Tekrar mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Selamünaleyküm. Rahmetullahi ve berekatü.
0: Selamun aleyküm ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, vesveseyi oluşturan şeytan ve nefsimizdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, şeytanın vücuda giriş olan daraltınız, şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Ve şöyle buyuruyor bu başka. Yani şeytanın vesvesesinin panzehiri zikirdir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek. Ama nefs de vesvese verebilir. Kafir onatı lakal halakla insan. İnsanı biz yarattık. Enne na'lu ma tuvesvesu bi nefse. Nefsini ona ne vesvese verdiğini biz biliriz. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. İşte şah damarımızdan bize yakın olan Allah. Yani her olayda bir kendimiz karar verebiliriz. Bir de Allah'a tevekkül edebiliriz. Burada eğer ilim ve rahmeti her şeyi aşağı kuşatmışsa o zaman bizim ne yapmamız lazım? Tevekkülü devreye koymamız lazım. Allah'a güvenmemiz lazım.

0: Birlikte hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maasterevaat. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki, Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. O ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelade çağda değiliz. Hidayet çağındayız ve hidayet bir dilek ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyor. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğiniz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
0: Fatiha ma salavat anlamı.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz insanın değeri. Birinci sual, insanoğlunu yaratılan tüm mahlukattan değerli kılan husus nedir?

0: insanı bütün mahlukattan üstün kılan olay Allah'ın zatından kendisine üfürülen ruhtur. Allah'ın ruhu insanın dışında başka hiçbir mahlukatta yoktur. İnsanoğlu Allah'ın bütün diğer mahluklarıyla Allah arasında bir köprüdür. Allah insandan başka yarattığı her şeyi insan için yarattığını ama insanı kendisi için yarattığını söylüyor. İnsanın kainat üzerindeki önemli vurgulayan en önemli faktör budur. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْ göklerde ve yerlerde olanların hepsini kendinden bir lütuf olarak size musahhar kıldı. Allah meleklere وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً ben yeryüzünde muhakkak ki bir halife yaratacağım. İşte bu halife Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi ve Allah'ın ruhu sadece insanda var. Araf suresinin 11. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Andolsun ki sizi biz yarattık, sonra size suret şekil verdik. Sonra meleklere Adem'e secde edin dedik. İblis hariç secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Ha burada size ruh verdik manasında. Çünkü sonra meleklere Adem'e secde edin buyuruyor. Bu ayet-i kerimeyle Bakara suresinin 34. ayet-i kerimesini birlikte zikredersek وَيُسْقَلْنَا الْمَلِكَةُ اَسْجُدَ لِيَادَمَ فَسَجَدَ اِلَى اِبْلِيسِ yine Adem'e secde edin dedik. İblis hariç hepsini secde ettiler. İblis secde edenlerle birlikte olmadı. Sad suresinin 72. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? فَاِذَا سَوَيْتُهَا وَنَفَاتُهَا ف۪يهِ مِنْ رُوْهِ فَقَوْا لَوْ سَاجِدِينَ evet şimdi işte bu ister Araf 11 ister Bakara 34 birlikte Sad 72 ile zikredildiği zaman meleklerin de cinlerin de mahlukatın Allah'ın emriyle kendisine secde etmesini istediği varlık insan. Çünkü insan Allah'ın ruhunu taşıyor. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi. İnsanı üstün kılan 19 ayrı özellik söz konusu. Bu 19 ayrı özelliğe baktığımız zaman diğer yaratılanların hepsinden insanı üstün kılan bu 19 tane özellik devam edersek ikinci slaytımıza. Evet, 19 tane ayrı özellik söz konusu. Öyleyse Allah-u Teala'ya çok hamd edip şükretmemiz gerekir ki Allah bizleri insan olarak yaratmış. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi olarak Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak. İster Allah'ın nebisi olsun, ister Allah'ın huzur namazına tayin ettiği imam olsun, ister Allah'ın halifesi olsun. Bunlar sadece insanlardan seçilir. Ama risalet ve velayete gelince o meleklerden de seçiliyor. Cinlerden de seçiliyor, insanlardan da seçiliyor. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah Teala en değerli mahluku olan insandan ne bekliyor? Allah'ın insanın elindeki hiçbir şeye ihtiyacı yok. Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Yani Allah insanı mutluluk hedefiyle var etmiş. Böyle olunca da Allah'ın insanlardan istediği şey sadece tek bir şey. Bütün insanların mutlu olması. Allah'ın Kur'an'daki bütün emirleri ve nehirleri bu mutluluğa sağlamaya yönelektir. Bunun için bile insan tek başına en üstün mahluk olarak mevcuttur. İnsanoğlu Allah-u Teala'ya kul olacaktır ve mutlu olacaktır. Allah'a teslim olacaktır ve mutlu olacaktır. Allah'a dost olacaktır ve mutlu olacaktır. Evet. Kul olacaktır, mutlu olacaktır. Teslim olacaktır, mutlu olacaktır. Takva sahibi olacaktır, mutlu olacaktır. Hidayet ehli olacaktır, mutlu olacaktır. Felaha erecek, mutlu olacaktır. Allah rızasına ulaşacak, mutlu olacaktır. Amin olacaktır, mutlu olacaktır. Yani ister amin olmak açısından, ister rıza açısından, ister felah açısından, ister takva sahibi, ister hidayet, ister kul olmak, ister teslim olmak, yedi açıdan da Allah'ın sadece Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Allah insandan başka istediği hiçbir şey yok. Çünkü Allah insanın elindeki hiçbir şeye ihtiyacı yok. O yoklukta var olan zat-ı hakikattir. Üçüncü sual, insandan üstün varlıklar da olabilir mi? Tabii eğer Allah Teala üstünlüğün takva ile olduğunu biliyorsa insanlar için Hücra suresinin 13. ayet-i kerimesinde Ya eyven nasu enne halaknakum min zekerin ve unsa ve ceannakum şuuba ve kabaile lite'arafu enne ekremekum indallahi etkâkum. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عَنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ. Muhakkak ki Allah'ın dininde en çok kerim olanınız, ikram olanınız, en şerefli olanınız, ırk ya da soy olarak değil, en çok takva sahibi olanınızdır. Üstünlük, görebilme yeteneği gibi, işitebilme yeteneği gibi, koku alma yeteneği gibi bir takım vasıflar ifade ediyorsa, o vasıflarla, insanlardan daha üstün vasıflarla donatılmış olan hayvanlar var, mahluklar var. Örneğin hiç kimse bir köpek kadar koku alamaz. Hiç kimse zifiri kanatta bir yarasa gibi yol alamaz. Şeytan muamelesi sizin bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi görürler Arap 27'de. Ama konu fazıllar açısından geldiği zaman işte orada fazıllar bakımından insandan üstün olan da var ama üstün kılmak, Allah'a sevgili olmak, Allah'ın en değerli mahluku olmak açısından insanın üzerinde bir mahluk yaratılmamıştır. Fazilet açısından üstün olanlar var. Nitekim İsra suresinin 70. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. فَضَّلْنَاهُمْ fazilet açısından birçok mahlukatın üzerine üstün kıldık diyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Bildiğiniz gibi insan Allah'ın yarattığı mahlukat arasında en üst değerde olan mahluktur. Sizce insanın bu kadar değerli olmasının sebebi nedir?
2: Düşünebilen bir varlık olması.
3: Akıl sahibi olması.
2: Bir tek yaratılanlardan akıl insanlara verilmiş.
3: Allah yaratmış.
4: Allah bütün vasıfları bizlere vermiştir, insanlara vermiştir. Bizleri Müslüman olarak yaratmıştır. Bizleri değerli kılmıştır. Rabbimin takdiridir.
1: Allah-u Teala insanı üstün kılan şeyin sadece insana verdiği ruh olduğunu söylüyor. Ve bu ruhu da hayattayken ona teslim etmemizi bizlere emrediyor. Peki sizce ruh Allah'a nasıl teslim olur?
2: İman ederek olabilir. Onun yolunda harcanarak.
4: Tabii ki teslim olur. Allah'ı anarak, Allah'ı zikrederek, Allah'a yönelerek olur.
3: Herhalde ibadet ve ölümde bir de.
1: Allah-u Teala'nın bütün ermiş evliyaları, bütün dostları hepsi yaşarken, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemişler ve ulaştırmışlar. Siz de böyle bir talebin sahibi olmak ister misiniz?
2: Yani inşallah nasip de varsa ama.
3: Çok zannetmiyorum. Yani bilmiyorum, o Allah'ın bileceği bir şey. Onu bilemeyiz biz. O onun takdiri.
1: Böyle talepleriniz var mı?
3: Olamam. Zannetmiyorum.
4: Rabbimin takdiri o kadar büyük, nerede, ne zaman, neyle karşılaşacağımızı ancak o bilir. Biz sadece doğru olmaya çalışırsak Rabbim her şeyi nasip eder bize.
2: Ey yüce Allah'ım, seni çok seviyoruz.
3: Ne olursun benim bir ruhum sana ulaştır.
4: Beni de dostlarının, velilerin arasına al.
0: Bir misafirimiz insanın üstün olma sebebinin akıl sahibi olması olduğunu söyleyip, yaratılanlardan bir tek insana akıl verilmiştir dedi. Aklın insandaki fonksiyonu nedir? Yunus suresinin 100. ayet-i kerimesinde وَيَجْعَلُ السَّعَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ aklını kullanmayanlara azap ederim. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman kimlerdir akledenler, kimlerdir akletmeyenler? Akletmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Akledenler de Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Nitekim tebliğe muhatap olan kişi eğer işitmiş ve akletmiş olsaydık, yani kimdir işiten, tebliğe muhatap olduğu zaman kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah bu talebi kimde görürse rahim esmasıyla tecelli ederek onlardaki engelleri, kapalı sistemleri açıyor ve gözde hicam-ı mestura varsa onu alıyor, o kişi görmeye başlıyor. Kulaklarda vakra varsa onu alıyor, o kişi işitmeye başlıyor. Kalbinde ekinet varsa onu alıyor, o kişi idrak ediyor. Yani tamamen kişinin bir kalbi talebine bağlı olarak o kişi akledenlerden oluyor. İşte Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ölmeden önce ulaşmayı yalanlayanlar hüsrandadır. Onlar hidayete eren kimseler de olmadılar. Akıl insanoğlunun kumandanıdır. Ama akıl da netice itibariyle sadece bir yaratıktır. Bu aklı yaratan Allah-u Teala aklınızı nasıl kullanacağımızı size öğretmek üzere vahyi indirdim demiştir. Allah'ın yarattığı Kur'an-ı Kerim emirle ve nehilerle bizi aklımızı kullanmaya davet eder. Ama Allah kimseyi zorlamaz. Herkes aklını kullanır. Bir taraftan nefsten ulaşan negatif telkinler, bir taraftan da ruhtan ulaşan pozitif telkinler, aklın hangi iklimde yaşamışsa o iklimin şeklini alır. Akıl edebilen insan Allah'a ulaşmayı dileyen insandır. Evet. İşte Yasin 60-61'de Elem ahad ileyküm ya beni ademen la ta'budu şeytan enneküm adûn mubin ve ne yubudun azâ sirat-ı müstakim. Şeytana kul olmayın, bana kul olun diyor. İşte bu sirat-ı müstakim üzerinde bulunmazdır. 62'de ve andolsun sizden birçoklarını delalette bıraktı. Hala akletmez misiniz? Delalette olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hidayeti dilemeyenler, onlar akletmeyen, aklarını kullanmayan insanlardır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala en kıymetli mahluku olan insanın Allah yolunda ilerlemesi için mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir Resul'e, bir mürşide tabi olmasını farz kılmış. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Mürşit ilim demektir. İlimden ayrılmamak lazım.
3: Aracı diyeyim yani yukarıya ne bileyim ben ulaşmaya yani oraya bir şekilde elçi onlar diye düşünüyorum.
2: Bana da şey gibi ilim ve takva sahibi insanlar gibi geldi.
1: Günümüzde de var mıdır mürşitler, Allah'ın Resulleri?
4: Ben olduğuna inanıyorum. İnsanları kesinlikle dış görünüşüne göre değerlendirmemek lazım. Ne zaman, nerede, neyle karşılaşacağımızı bilemeyiz. Değerlendirmek kesinlikle bizim haddimiz değil. Rabbim takdir eder inşallah.
3: Vallahi bu devirde pek olduğunu zannetmiyorum. Maalesef. Hiç görmüyorum öyle birini.
1: Allah'ın hakiki mürşitlerini nasıl bulabiliriz?
4: Allah'ın yolunda ilerleyerek.
2: Bunu bence biz ayırt edemeyiz de. Sadece davranışlarına bakabiliriz diye biliyorum.
3: Arayıp bulabileceğimizi de bilemiyorum ama her insanın kalbini tertemiz tutması lazım.
1: Peki mürşidimizi bulduğumuz vakit bize neler kazandırır?
4: Önce Peygamber Efendimiz'i gönderiyor. Daha sonra Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla Kur'an-ı Kerim'i indiriyor sayfa sayfa. Bizim önderimiz zaten var. Ancak bizim bu dünyada mürşide ihtiyacımız var. Daha doğru yollarda ilerleyebilmemiz için, dinimizi daha doğru yaşayabilmemiz için bizim buna ihtiyacımız var.
0: Misafir mürşit ilim demektir. İlimden ayrılmamak gerekir dedi. Mürşidin insanlara öğrettiği ilmin muhtevasında ne var? En büyük mürşit Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah Teala onu Kur'an'ın kendisine indirilmesi hasebiyle bütün insanlara mürşit kılmıştır. Kendi döneminde sahabeye 7 sabadır teslimi yaşattırarak onları asr-ı saadete ulaştırmış. Ve onun önderliğinde Kur'an'ın nasıl öğrenilmesi gerektiğini Kur'an-ı Kerim öğretim metodundan ayetlerle net olarak anlıyoruz. Evet, birinci noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah-u Teala senin vazifen tebliğidir. Öyleyse Allah'ın davetini herkese ulaştırmaktır. İşte ikinci safhada kıraat. Kıraat seçilenlere Kur'an-ı Kerim'in öğretim metodudur. Seçilmiştir ama kendisine Kur'an ayetleri kıraatılmasına rağmen asla ders almayan, delalet üzerine hak olan insanlar var. Tilavet ise seçildikten sonra kendisine Kur'an ayetleri kıraat edildiği zaman, o kişi daveti kabul eden, kalpten ulaşmayı dileyen kişidir. Tilavet onun için başlıyor. Tilavetle kişi tezkiye ulaşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kur'an tilavetle değil hidayetle okunur. Yani tilavet bu işin giriş kapısıdır. Ama Kur'an'ın okunması nefs tezkiyesi yani ruhun dünyasında Allah'a ulaşması hidayetle okunur. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa o artık Kur'an-ı Kerim'i öğrenen kişidir. Kısalar peygamberlerin kısalarını Allah-u Teala açıklıyor ve tezekkür en üst seviyede Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezunluk kişinin Allah'la olan muhaveresi, konuşması, Allah'ın ona bilgi aktarması, onun da Allah'tan aldığı bilgileri insanlara ulaştırmasını muhtevasına alır. Yani 7 safa devrin imamının Kur'an-ı Kerim öğretim metodu var. Mürşidin öğretileri 28 basamağın hepsini ihtiva eder. Başka insanları da mürşid olma istikametinde teçhiz etmek, yenilemek, ilimle doldurmak, Allah'ın yardımı irşada ulaşmasını sağlamakta vazifeli olmak mürşidin görevidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Rabbani ilmin başlangıç noktasına ulaşmıştır. Mürşidine ulaştığı noktadan itibaren ilmi ondan almaya başlar. Mürşidine tabi olduğu zaman hidayette olur. Tabi olmadan öyle hidayet üzeredir ama tabi olduğu zaman Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iraden hidayeti başlar. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, başta efendimiz olmak üzere hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Muhterem hocam, müsaadenizle bir sual arz etmek istiyorum. Kainatın en üstün mahluku olan insanı hayvanlardan daha aşağı hale getiren sebep nedir? Bu konuyu bizlere açıklar mısınız? Tekrar hasretle, hürmetle, mübarek ellerinizden öpüyorum. Efendimizin himmetiyle sizi çok ama çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Kainatın en üstün mahluku olan insanı hayvanlardan daha aşağı getiren sebep nedir diyor kardeşimiz. Allah Teala herkesi İslam fıtratıyla, Hanif fıtratıyla yaratmış. Ve İslam fıtratıyla, Hanif fıtratıyla yaratılan bay ve bayan herkesin teslim dinini yaşamasını istiyor. Teslim dini bütün emir ve nehyleri muhtevasına alan kutsal kitaplardır. Ama her devirde kutsal kitabın kendisine indirdiği nebiler bunun kutsal kitapların ilk açıklayıcısı onlardır. Daha sonra onlar olmadığı dönemlerde veli resuller var. Kutsal kitapları insanlara öğretmekle vazifeli. İşte onlar insanları Allah'a davet ederler. Allah'ın davetini kabul etmeyen kainatın en üstün mahluku olan insan hayvanlardan daha alt derekeye iniyor. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde لَقَدْ زَرَانَا لِي جَهَنَّمَ كَسِلَ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَبْقَوْا نَبِيَا لَهَمْ عَيُنُ لَا يُبْسُرُ نَبِيَا لَهَمْ عَزَانَ لَا يَسْمُعُ نَبِيَا اُولَٰكِ كَرَامِ بَلَهُمْ اَدَلْ وَاُولَٰكِ مُلْغَفِلُونَ. Araf 179, insan ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri var, fıkıh etmezler. Onların gözleri var, görmezler. Onların kulak var, işitmezler. Onlar hayvanlar gibi de hatta daha şaşkın. İşte kalbi olup fıkıh etmemesi Allah'a ulaşmayı dilemediğindendir. Kulakları olup işitmemesi kalbin Allah'a ulaşmayı dilemediğindendir. Gözleri var, görmemesi Allah'a ulaşmayı dilemediğinden. Allah'a ulaşmayı dilemediği zaman Allah Teala Rahim esması ile tecelli ederek bu engelleri ondan kaldırmıyor. İnsanın iki tane düşmanı var. Birisi nefs, diğeri de şeytan. Şeytan bütün insanları Allah'ın yolundan men etmek için, sırat-ı müstakimden koparmak için ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan bu yana büyük bir uğraşın içindedir. İnsanların çoğunu hayvanlardan daha aşağı mahluklar yapmayı becermiş durumdadır. Serbest iradesiyle karar vermek yeteneğine layık görülerek yaratılan insan, kendisine verilen bu yetkiyi kendi aleyhinde kullanan bir zavallı duruma düşmüştür. İnsanların buradaki eksikliği Allah'ın söylediklerini bilmemektir. Allah'ın söylediklerini uygulayabilen insan, şeytana galip gelen insandır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre insanın Allah indindeki değerini artıran en önemli ibadet zikir ibadetidir. Sizce zikir yapan bir insanda neler değişir?
2: Öncelikle bir mutluluk geliyor. Ben daha önce deneyimim oldu. Çok güzel bir şeydi. İçine bir huzur doğuyor diyebilirim.
6: Düşünceleri rayına oturur, yani düzenli bir hal alır. Karmakarışık bir yapısı olmaz yani.
3: Kalbini temizletmektir.
4: Her şeyden önce onların bizden daha sabırlı olduğunu düşünüyorum. Yapanla yapmayan bir değildir. O yüzden onlar bizden adım adım önde olduklarına inanıyorum.
1: Peki Allah'ın ismini zikredenle zikretmeyen arasında ne gibi farklılıklar olur?
6: Mutlu veya mutsuz. Hani dediğim gibi ya, düşünce yapısı çok karmaşık olan insan dışarıya daha böyle karamsar görünebilir. Ya, öyle ayrılabilirim bence.
3: Eğer zikir yapan gerçekten doğru ve yürekten yapıyorsa tabii ki farklar olur. Ama yapmıyorsa hiçbir fark olacağını düşünmüyorum.
4: Yapanla yapmayan bir değildir diye düşünüyorum. Ama yapmayan insanın da kötü olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka farklı yönlerden imtihan ediliyordur.
1: Sizce Allah'ın ismini sürekli zikreden bir insan mutlu olur mu? Dış ilişkileri nasıl olur?
2: Ya mutlu olur ki sadece Allah'ın sadece Allah ismiyle değil diğer Esma Hüsna'larıyla da zikredersek kendi sorunlarımıza da çözüm buluruz bence.
4: İnsanlar çok sıkıntılar yaşar dünyada. İmtihanımızdır. Zaman zaman varlık, zaman zaman yokluk. Tek kurtuluşumuz Allah demek. Çok iyi hissederim. Her zaman onu yanımda hissederim.
0: Misafirimiz zikir yapanla yapmayan insan bir değildir ama yapmayan insanın da kötü olduğunu düşünmüyorum dedi. Zikir yapmadan Allah'ın istediği gibi iyi bir kul olunabilir mi? Hayır. Zikir yaptıkça salih amel işlemiş oluruz. Bunun bakiyesi nefsimizin kalbindeki yerleşen Allah'ın nurlarıdır. Nefsimizin kalbindeki nurlar arttıkça bizim Allah ile olan yakınlığımız her geçen gün artacaktır. Davranış biçimlerimiz ve nefsimizin kalbine yerleşen Allah'ın nurlarıyla devamlı daha güzele gidecek ve bizi mutluluklara ulaştıracaktır. Öyleyse nefsimizin kalbindeki nurlar yerleştikçe daha güzeli ümit etmek için yeni imkanlar doğar. Artan zikrimiz, davranış biçimlerimizi düzelttikçe daha çok mutluluğu yaşamaya başlarız. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem hocam. Mübarek ellerinizden hürmetle, hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Muhterem hocam, uygun görürseniz bir sualim olacaktı. Fiziksel engelleri olan insanların Allah'ın indindeki değerini açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, fiziksel engelleri olan insanların Allah indindeki değerini açıklar mısınız diyor. Bir fizik vücudumuz var, bir de nefsimiz var. Yani bir fiziksel engelli olmak var, bir de zihinsel engelli olmak var. Özürlüler Allah'ın yerinde ibadet açısından sağlam olanlardan çok daha kıymetli bir seviyededir. Aynı seviyede bir ibadeti bir özürlü kişiyle bir sağlam kişi yapsalar özürlünün yaptığı ibadet Allah katında çok daha fazla derecat kazanmasına sebebiyet verir. Çünkü daha çok daha fazla gayret sarf etmesi gerekir. Allah-u Teala'nın ona vereceği ihsan da nimet de diğerinden daha fazla olacaktır. Allah-u Teala'nın en çok sevdikleri Allah'ın yolunda en çok gayret edenlerdir. Dikkat edin, fiziksel engelli olmak Allah'a yakınlığa bir engel teşkil etmiyor. Ama zihinsel engelli olmak çok istenmeyen, hiç asla istenmeyen bir şeydir. Kimdir zihinsel engelli olan insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kulakları var, işitmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gözleri var, görmüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kalpleri var, idrak etmiyor. Yani bu zihinsel engelli olan insanlar, çünkü ister kulak, ister göz, ister kalp, bunlar sadece kulak sesleri alır ama işitme olayı beyinde gerçekleşir. Gözleri görüntüleri alır ama görme olayı yine beyinde gerçekleşir. İdrak etmek de kalpte oluşur. Ama bütün bunların hepsinin ötesinde Allah-u Teala'nın o kişinin işitebilmesi, görebilmesi ve idrak edebilmesi, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine, Allah'ın da rahim esmasıyla ona tecelli etmesine bağlıdır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Ma'as-salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Her zaman sohbet söz konusu olduğu zaman mucize-i baki Kur'an konunun merkezinde yer alıyor. Allah'ın ayetleri ve bu ayetlerle Allah-u Teala'nın bizden istediği hedef istikametinde neler yapmamız lazım? Allah'ın emirleri ve yasakları konumuzun merkezini teşkil ediyor. İşte şimdi böyle bir ayetle başlıyoruz. Hud 29'da Nuh Aleyhisselam, ya kavmi ma eselukum aleyhi malen. Ben sizden mal istemiyorum. İn ecri ilallah. Benim ücretim Allah'a aittir. Ve ma bitardillezine aminu. Ben bu amin olanları yanından kovmam. Ennehum mülaki rabbuhum. Onlar Rablerine mutlaka mülaki olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a giden yolun giriş kapısı lika Allah'tır. Dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala'nın bize farz kıldığı Hanif dini, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça ile İslam, 7 safa ve 4 teslimi içeriyor. Ve bunun birinci safhasında Allah'a ulaşmayı dilemek geliyor. Allah'a ulaşmayı dilemek ne sağlar bize? Bizi gizli şirkten kurtarır sevgili kardeşlerim. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in iki şirkten bahsettiğini biliyoruz. Birisi açık şirk, diğeri de gizli şirk. Ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Artık ümmetim güneşe tapmaz, aya tapmaz, yıldızlara tapmaz ve elleriyle yontuklarına tapmaz. Ama ümmetim için en çok korktuğum şey gizli şirk. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'la ilişkilerimizde öncelikle gizli şirkten kurtulmamız lazım. Bu dinin şeriatı tek ve tek olan şeriatta Allah Teala'nın bizi uyardığı şirkten beri olmak. Ve şer'a lekum ed-dine ma vesa bihi Nuhan vellezî evhayna ileyke ve ma vesa bihi İbrahim, Musa ve İsa. Ve akimud dine ve la teferrakû. Kebûre alel müşrikîne mâ tedûm ileyh. Allahu yeştebî ileyhi men yeşâ'u ve yehdî ileyhi men yûn. İşte Şura 13'te bütün insanlar için Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bay ve bayan hangi zaman diliminde yaşasa yaşasın Allah'ın bütün insanlar için vaaz ettiği tek bir din var, bu dinin şeriatı da tek. Ve Kur'an-ı Kerim'de Ulul Azm Nebisi olarak zikredilen tüm peygamberlere Allah'ın verdiği şeriat, dini ikame edin, dinde fırkalara ayrılmayın, müşriklere senin davetin ağır geldi. Evvel emirde hepimizin şirkten beri olması lazım. Şirk varsa dini yaşamak mümkün değil. Bu ayet-i kerimede konu olan şirk, gizli şirk. Yani kişinin hevasını, nefsini ilah edilmesi hali. Allah-u Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesi, 23. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. اَفَرَيْتَ مَنْ اَتَّخَزَ اِلَاهُ هَوَاهُ وَعَدَلَ اللّٰهُ الْعَلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَسَارِمْ غُشَابَةٍ. O hevasını ilah edeneni gördün mü? Bir ilim üzere Allah onları delalette bırakmıştır. Sevgili kardeşlerim, ilim var ama kişi delalette. Yani öyle bir ilim ki içinde hidayet yok. Halbuki son şeriatta bu Kur'an-ı Kerim'in hedefine baktığımız zaman Kur'an'ın hedefi hidayettir ama hidayetin hedefi de mutluluktur.
Öyleyse bir ilim düşünün ki içinde hidayet yok. O zaman içinde mutluluk yok. İşte bugün geleneksel din tatbikatı, dinde fırkalara ayrılan Yahudiler, ayrılan Hristiyanlar ve fırkalara ayrılan Müslümanlar dini yaşadıklarını zannediyorlar ama gerçekte dini yaşamıyorlar. Dinin üç esasını Allah-u Teala bildiriyor. Akimuddine, dini ikame edin. Ve la teferraku, fırkalara ayrılmayın. Kebure alel müşrikine ve tedum iley. Müşriklere senin davetin ağır geldi. İşte kutsal kitaplara giriş kapısı, kısacası kutsal kitapların şifresi bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, lika Allah'ı dilemek. İşte okuduğum ayet-i kerimede Nuh Aleyhisselam, ben tebliğime karşı, Allah olan sizi Allah'a davetime karşı bir talep, bir ücretin içerisinde değilim. Benim ücretim Allah'a aittir. Ama ben bu amin olan, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Onlar mutlaka Rablerine mülaki olacaklardır. Kişi kalpten mülaki olmayı dilerse, o kişi gizli şirkten kurtulur. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu konuyu dile getiriyor. Münibine ileyhi, Allah'a yönel ve takuhu, takva sahibi ol. Vakimussela, namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin, ve müşriklerden olma. O müşrikler kimlerdir? Minellezine feraku dinehum ve kanu şi'a. Kullu hizbin mimma ladayhim farihun. O müşrikler ki onlar dinde fırkalara ayrılmışlardır. Şimdi Şura 13'e bakın, dinin ikame edilmesi, yaşanması üç esas üzerine bina edilmiş. Bir kere en alt seviyede kişinin şirkten beri olması, ikinci safhasında fırkalara ayrılmaktan kurtulması. Bu iki unsur yoksa hiç kimsenin dini yaşaması mümkün değil. 14 asır evvel Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz bu iki unsurun din tatbikatından çıkacağını buyuruyor. Evet, gerçekten de şöyle diyor. Ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Evet, ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Bu sadece Peygamber Efendimizin ümmetinden değil, Yahudilerden de ilk kaldırılan şey emanet ve huşudur. Hristiyanlardan da ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Emanet nedir? Huşu nedir? Emanet, Allah-u Teala'nın en şerefli varlık olarak yarattığı insana zatından üfürdüğü ruh olarak karşımıza çıkıyor. Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde اَنَّ اَرَدْنَا اَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَا وَاَشْفَكْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّهُ كَانُ زَلِيُمَنْ جَوْلَ. Biz emaneti göklere, yerlere, dağlara, bunlar arasındakinin hepsine yüklensin diye teklif ettik. Hiçbirisi yüklenmedi. İnsan yüklendi çünkü insan zalim ve cahildir. İşte sevgili kardeşlerim, emaneti yüklenen bu insan eğer ruhun talebine uymaz, Allah'a ulaşmayı dilemezse, o zaman o kişinin hayatında emanet ve huşu kalkıyor. Öyleyse öncelikle emanetin standartlarına uymak lazım. Emanet Allah'ın zatından üfürülen ruhtur. Ve kişinin evvel emirde ruhun talebine uyması lazım. Hazreti Ali'nin ifadesiyle ruha dön, metalibini olgunlaştır. Yani ruhun talep, ruhun talebidir. Metalip, ruhların talebi. Çoğulu olarak ifade edeyim. Metalibini olgunlaştır. Nefse yönel, faziletlerini tamamla. Nefsin de Allah'ın emrettiği standartlarda olabilmesi ilk giriş kapısı huşu, ondan sonra zikir, çok zikir, daimi zikir, külli zikir ve tesbihe kadar olan şan bir geniş yelpazeyi içine alıyor.
Ama dikkat edin, ilk ümmetimden kaldıracak şey emanet ve huşu. Yani ne kalkmıştır? Allah'a ulaşma dileği, ruhun talebi yok. Ne kalkmıştır? Huşu. Allah Teala'nın nefsin kalbin temizlenebilmesi için ibadetlerin sultanı olan zikire kalkmıştır. Zikir yoksa zaten huşu yoktur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de iki çeşit namazdan bahsediyor. Huşu içinde kılınan bir namaz, bir de sehv içinde kılınan bir namaz. Allah Teala Maun suresinin 4 ve 5. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ فِي سَلَاتِمْ فَوْوَلِينَ الْمُسَلِّينَ Ve o namaz kılanlara اَلَّذ۪ينَ فِي سَلَاتِمْ سَاهُونَ Onlar namazlarından gafildirler. Ama Müminun suresinin 1 ve 2. ayetlerine baktığımız zaman Allah Teala حَتَّ فِي الْحَلْبُ مُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ فِي سَلَاتِمْ خَاشُونَ O müminler ki onlar felaha erenlerdir, onlar namazlarında huşu içindedirler. Öyleyse eğer ruhun talebi yoksa o kişi namaz kılsa dahi asla huşu içinde bir namaz olmayacaktır. Huşu içinde bir namaz, o şekilde namaz kılanlardan namaz nefret ediyor. Evet sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeden tutulan oruçlar sadece açlıktır. Ulaşmayı dilemeden insanoğlu ne yaparsa hepsi boşa çıkıyor. Nice oruç tutanlar vardır ki onların nasibi açlık ve susuzluk. Nice gece ibadetine kalkanlar vardır ki onların nasibi ancak uykusuzluktur. Sebebi ne? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Çok mu önemli? Evet sevgili kardeşlerim, Allah Teala vaaz ettiği din, bize farz kıldığı mutlak surette iki cihan saadetine ulaştıracak olan Allah'ın dininin giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek ruhun talebi olan kalpten ulaşmayı dilemektir. Bir dilektir bu dilek, nefsin manevi kalbinde Allah'ın ismini ard arda tekrar etmektir. Yani zikirdir. İşte hedef emirlerden olan Allah'a ulaşma dileği yoksa, vasıta emirlerinden ibadetlerin sultanı zikir yoksa, o kişi için artık din yoktur. Din yoksa, o kişinin hayatı yoktur. Sevgili kardeşlerim, iki tür insan dünyada yaşıyor. Bir, ahireti için dünyasını terk eden, bu ikisini de kazanıyor. İki, dünyası için ahiretini terk eden, bu ikisini de kaybediyor. Öyleyse tercih size kalmış. Eğer niyetiniz ahiretse, Allah size dünyayı da veriyor. Ama niyetiniz dünya ise ahiret de yok, dünya da yok. İşte ayetler. 7 tane ayet-i kerimede niyeti dünya olan için Allah Teala dünyayı talep edenlere onların ahirette bir nasibi yok. Bu ahirette nasibi olmayan insanlar bu dünyada mutlu olabilir mi? Hayır. Bu dünyada da onların mutlu olması söz konusu değil. Nereden biliyoruz? Fatır 5'ten, ey insanlar muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Her iki halde de kişi hüsrana düşüyor. Ama bu tuzaktan kişi kurtulmak istiyorsa olması gereken şey ne? Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir. Ama niyeti sadece dünya olana asla ahireti vermez. Ahireti olmayanın dünyayı mutluluk içerisinde geçirmesi mümkün değil. O halde diyoruz ki kim ki ahireti için dünyasını terk ederse o her ikisinin de sahibi olur. Ama kim ki dünyası için ahiretini terk ederse o ikisini de kaybeder. İşte kimdir bu dünyası için ahiretini terk eden? Yunus suresinin 7-8. ayet-i kerimesinde اِنَّ la لَا يَرْجُونَ Onlar bize ulaşmayı dilemezler. وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ dünya. Onlar dünya ayetinden razıdırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Onların gideceği yer cehennem. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemezse
O kişi dünya hayatını dilemiştir. O kişi ayetlerden de gafildir. Gideceği yer cehennemdir. O kişinin dünyada da mutluluğu söz konusu değil. Ama tersi de söz konusu. Eğer kimse ahireti için dünyasını terk ederse ki çok Allah dostları ehli dünya, dünyada ehli buada her birisi bir sevdada ama bana Allah'ım gerek. Her zaman ruhun talebi olan Allah'a ulaşma dileği mutlak kurtuluşun garantisidir bütün insanlar için. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz tıpkı bu ayetlerle örtüşen hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. İslam Nuh'un gemisidir, gemiye binen kurtulur. Ondan ayrılan da boğulur. Kimdir gemiye binen? Kimdir kurtulan? Hud 29'da söylemiştik. Gemiye binenler kimlerdir? Amin olanlar. İşte Nuh Aleyhisselam ben yanımda olan bu amin olanları kovamam. Onlar mutlaka Rablerini mülaki olacaklardır. Nuh Aleyhisselam geminin kaptanı gemide yer alıyor ve benimle beraber olanlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Nuh'un gemisinde yer alanlar. Geminin kaptanı ifade ettiğim gibi Nuh Aleyhisselam gemiye binen kurtulur, ondan ayrılan Allah'a ulaşmayı dilemeyen de boğulur. Boğulanların ilki kimmiş? Nuh Aleyhisselam'ın evladı. Nuh Aleyhisselam hayatı boyunca tebliğ yaptı. Evladım gel, gemiye bin, her türlü davette bulunmasına rağmen evladı dağ beni kurtarır, ben dağa sığınırım. Ama Allah Teala'nın emriyle yerden su fışkırtı, gökten bardak boşanırcasına Allah Teala suyu aktırdı ve göklerden ve yerlerden gelen sularla yeryüzü suyla kaplandı. Evladı da yüksek dağa çıkmasına rağmen her şey sular altında kaldığı için boğulmak durumunda kaldı. İşte onun bir işareti olarak Allah Resulü hadisinde binenler kurtuluyor, ayrılanlar da kesinlikle boğuluyor. Bu evladının gemiden ayrıldığı, Nuh Aleyhisselam'dan ayrıldığı için boğulduğunun kesin bir işareti. Her devirde durum aynıdır sevgili kardeşlerim. Bugün de Nuh'un gemisi vardır. Bugün de gemiye binen kurtulur, ayrılan boğulur. Kimdir bugün Nuh'un gemisinde yer alanlar? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ayrılanlar kimlerdir? Boğulanlar, onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onlar dini yaşadıklarını zannediyorlar. Ama asla dini hayatın hiçbir noktasında Allah'ın ayetlerine ve bu ayetlere uygun hadislere uygun bir yaşantı içinde değiller. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başka bir hadisinde Allah'ın davetine icabet etmeyen Allah'ın Resulüne asi olmuştur. Evet, nedir Allah'ın daveti? Allah'ın daveti Allah'a ulaşmayı dileme. İşte ister Yunus 25 olarak ele alın, ister Fussilet 33 olarak ele alın, ister 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala dünya hayatını yaşarken tüm insanları Allah'a davet ediyor. Duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Vallahu yed'u ila darisselam, Allah teslimiyeti olan zatına davet eder ve daveti kabul edenleri yehdi men yeşâ'u ila sirat-ı müstakim, kendisine ulaştıran sirat-ı müstakim ulaştırır. Fussilet 33 ise aynı. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Öyleyse her dönemde mutlak surette akil ve bali olan dünya hayatını yaşayan bay ve bayan herkes mutlaka Allah'a davet olunur. İşte şu anda içinde bulunduğumuz zaman diliminde 8 milyar kaba taslak olarak söylemek gerekirse 8 milyar insan var. Bu 8 milyar insanın 8'i de Allah'a davet olunuyor. Kimin vasıtasıyla? Kavim Resulleri vasıtasıyla. Kavim Resulleri her zaman vardır.
Evet, her zaman vardır. Kıyamete kadar da olay bu şekilde devam edecek. Kavim Resullerini Allah-u Teala doğmadan evvel seçiyor. Kasas 68'de Rabbuke yahlukum men yeşâ'u ve yahter ve mâ kâne lehumul hayre. Resullerin seçiliş kanunu bu ayeti kerimede zikrediliyor. Allah yaratıyor, seçiyor ve irade ve serbestlik onların değil. Resullerin iradesi Allah'ın iradesiyle birliktedir. O sebeple Resuller ilahi iradeyle tesbihteler. İşte katından mutlaka Allah Resuller gönderiyor. Nâr suresinin 36. ayet-i kerimesinde لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةً رَسُولًا اَنْ يَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Andolsun biz bütün ümmetlere, milletlerin, kavimlerin içinde Resul bahsettik, hayata getirdik. Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olsunlar ve tağuttan insan ve cin şeytanlardan da iştinab etsip sakınıp kurtulsunlar. Öncelikle Allah'a ulaşma dileğiyle Allah'a kul olmak, aynı zamanda tağutta kul olmaktan kaçınmak, kurtulmak. İşte bir kısmı hidayete erdi, Allah'a ulaşmayı dilediler. Diğerlerinin üzerine delalet hak oldu, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Herkes için kanun aynı mıdır? Evet sevgili kardeşim, herkes için kanun aynı. İsra 15'te وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ رَسُولَ. Resul göndermesen azap etmem. Birçok insan şu anda bile her an Kur'an, her an bu programda sokak röportajları yapan kardeşlerimiz işte mürşidin faziletinden bahsederken bir kısmı hayır diyor. Zaten Kur'an var, yeter. Allah her zaman bizimle beraber. Mürşide gerek yok. Öbür taraftan da Kur'an ben zaten kendi kendime okurum diyerek birçok sebeplerle hem Allah'a ulaşma dileğini hem de mürşide tabiyeti ıskalıyorlar. Yani öne olmasa da olur. Çünkü babaları onlara şunu söylemiş. Siz İslam'ın 5 şartını yerine getirin. Kesinlikle kurtulursunuz. Sevgili kardeşlerim, son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim ve son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'in kendisine indirilen Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz Yasin suresi, ki Yasin Kur'an-ı Kerim'in kalbi, 6. ayet-i kerimede لِتُنْزُرَ قَوْمًا مَاُنْزُرَ عَبَاهُمْ فَاَمْ غَافِلُونَ. Seni öyle bir kavme gönderdi ki uyarıcı olarak babaları uyarılmamış. Yani babalarına tebliğ yapılmış. Babaları Allah'a ulaşmayı dilememiş. Babaları Allah'a ulaşmayı dilemeyince otomatikmen delalet üzerinden hak olmuş. Ve delalet üzerine hak olan baba evladına neyi aşılıyor? Kendi yanlış inancını. Nasıl babasına birileri sen beş şartını yerine getir kurtulursun ama delalet üzerine hak olmuşsa, o da evladına aynı şey. Evladım sen hiç sağa sola derinlere dalma. Orta yolu tut. İslam'ın 5 şartı sana yeter. Ve böylece bu yanlış inancı evladına da aşılıyor. Ama Allah Teala Peygamber Efendimiz'e diyor ki Rad 7'de اِنَّمَا اَنْتَ مُنْزُرُنْ. Sen bir uyarıcısın. وَلِكُلْ قَوْمٍ هَادٍ. Her kavim için bir hidayetçi kesinlikle vardır. Bakın Rad 27. İşte o her kavim için hidayetçi olan Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah kendisine diyor ki babaları uyarılmamış. Babaya tebliğ yapılmış, Allah'a ulaşmayı dilememiş, dilemediği için

şeytanı fitneten lillezine fi kulubi meradin vel kasiyeti kulubun. Baş düşman olan şeytan ilkalarıyla kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlananları kendisine bağlıyor. Kalbi kasiyet bağlayan delalet üzerine hak olanlardır. Kalbi hasta olanlar da uzak delalette olanlardır. İster delalet üzerine hak olanlar olsun, ister uzak delalette olanlar olsun, bunların hepsinin gideceği yer ne yazık ki cehennem. Bunların ortak özelliği ne? Ölüme kadar asla Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Kendi serbest iradeleriyle. Yani iradelerini kullanmayan ve yanlış kullanan insanlar şeytanın hegemonyası altında bir dini hayatı yaşarlar. Ve ama o hayatın içinde olanlar dinin yaşadıklarını zannediyorlar. Gerçekte dini yaşıyorlar mı? Hayır. Allah'ın davetine icabet etmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri takdirde de Allah'ın Resulüne asi oluyor. Sevgili kardeşlerim, Şuara suresinin kardeşimiz şu anda çıkartırsa bir tanesini, 25 ayet-i kerimede bir şey tekrar ediliyor. Allah'ın peygamberlerine verdiği mesaj. Ne diyor Allah Teala? İttakullah ve atiyun. İttakullah ve atiyun. İttakullah ve atiyun. Yani ne diyor? Allah'a karşı takva sahibi olun ve bana itaat edin. Allah'a karşı takva sahibi olun, bana itaat edin. Allah'a karşı takva sahibi olmak Şura 20, Rum 21'de, Rum 31'de ne diyordu? Münibine ileyi Allah'a yönel ve takku takva sahibi olun. Ve müşriklerden olmayın. Öyleyse şirkten kurtulmak takva sahibi olmakla mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen 25 tane peygamber kavimlerine hep ne demişler? Takva sahibi olun ve tabi olun. Resul'e itaat tabiyetten geçer. Nerede itaat geçiyorsa kesin bilin ki o tabiyet manasına geliyor. Allah Teala men yutur resule fakat Allah. Resul'e itaat Allah'a itaattir. Ama kim Resul'den yüz çevirirse o isyan edendir, o Resul'e itaat etmeyendir. Onun da dini yaşaması söz konusu değil. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz Resul'e 7 safa Allah ve Resul'üne itaat. Evet, ister Ali İmran 132, Nur 54 ki Nur 54'te Resul'ün görevi tebliğdir ama size de düşen itaattir. Resul sadece tebliğ eder. Ama sizin vazifeniz buna itaat etmek. İsa 59'da ey ameli olanlar Allah ve Resulüne itaat edin. İsa 65'te Resul bize gelmedi demeyesiniz diye mutlak surette Allah Teala Resulünü size gönderiyor. Ahzab 36'da mümin erkek ve mümin kadının Allah ve onun Resulü onlar için bir işin olmasına hükmettiği zaman kendi işlerinde seçim hakkı olamaz. Nasıl Resul Allah'a teslimiyet içindeyse Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman demek ki Allah ve Resulü'nün kararı ortak. Allah ve Resulü diyor ki 7000 zikirle başla. Artık bu Allah'ın hükmüdür. Allah'ın o kişi için verdiği karardır. 7000 zikirle başla dedikten sonra o mümin erkek ve mümin kadının ya bana 2000 zikir yetmez miydi? İşte falan yerde 5500 zikirle de çekilen işler var. Vesaire vesaire. Allah Teala hayır diyor. Ahzab 36'da mümin erkek ve mümin kadının Allah ve onun Resulü onlar için bir işin olmasına hükmettiği zaman, bir emir verdiği zaman artık kendi işlerinde seçim hakkı olamaz. Kim Allah ve onun Resulüne asi olursa o takdirde apaçık bir delalette sapmış olur. Nisa 80. Kim Resul'e itaat ederse andolsun ki Allah'a itaat etmiştir. Enfal 46. Allah ve onun Resulüne itaat edin ki ayrılığa düşmeyesiniz. Nisa 69. Dinin tamamı Allah ve Resulüne itaatle gerçekleşiyor. İşte Nisa 69 bunu ifade ediyor. Men yutullah ve yutur Resul'e. Feulâke ma'allezîne aleyhme annâmallâhu minen nebiyyine ve sıddıkîne ve şühedâi ve sâlihîne. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse
O takdirde işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle

0: sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştır. İşte Allah'a giden yolun giriş kapısı Resul'e itaatsa, bu ancak Allah'a ulaşma dileğiyle oluyor. Çünkü Resul herkesi Allah'a davet ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin, sakın dilememezlik yapmayın. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Allah'a ulaşmayı dilemek, hidayeti dilemek midir? Evet. Çünkü hidayet, ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah garanti tahtında o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor mu? Evet. Hangi ayet-i kerime? Ankebut 5. Men kâne yercu lika Allahi fenni acelâ ilâhat. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse Allah Teala'nın neye önem verdiğini de Kur'an-ı Kerim net olarak açıklıyor. Neye önem veriyor? Dinin giriş kapısı olan Allah'a ulaşma dileği. 25 ayet-i kerimede hangi surede geçiyor? Şuara suresi. Evet. Şuara suresinin 25 tane ayet-i kerimesinde bütün Resuller kavimlerine şöyle hitap ediyorlar. İttakullah ve atiyun. İttakullah ve atiyun. İttakullah ve atiyun. Kardeşimiz bu kavramın geçtiği ayet sayesinde söyleyebilir, gösterebilir. O zaman istisnasız takva sahibi konunun olmasa olmaz şartını ifade ediyor. İttakullah ve atiyun. İşte bakın bir tanesini gösterdi. Bunun gibi fettakullah ve atiyun. Fettakullah ve atiyun diye taş ayet-i kerimede geçiyor. O zaman sevgili kardeşlerim, dini hayatımızın temeli takva sahibi olmak ve itaat etmek. Kime itaat? Resul'e itaat. Kime taat? Mürşide itaat. Kimdir bunlar? Evvel emirde en üst seviyede olan, Allah'ın tasarrufunda olan Veli Resul devrin imamıdır. Ona itaat. Her kavimde o kavmin ana lisanıyla insanları Allah'a davet eden, ardı arkası kesilmeksizin vazifeli olan Veli Resul'e, kavim Resulüne itaat. Onların altında 7 sabah 4 teslimiyi yaşayan, iradesini Allah'a teslim eden, Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı Veli Mürşid'e itaat. Evet sevgili kardeşlerim, çünkü itaat varsa ilahi irade vardır. İtaat eden kişi iradeye teslim oluyor. Zaten dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Bu teslimin 4 tane olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. İşte bu 4 teslimin bütünü dinin tamamını oluşturuyor. Ve diyordu ki Allah Resulü, ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna. Sevgili kardeşlerim, sahip olduğumuz her şey Allah'ındır. Evet, sahip olduğumuz her şey Allah'ındır. Bize fizik vücudu veren O'dur. Bizi nefse zizan eden O'dur. Bize ruhtan üfüren O'dur. Serbest iradeyi veren O'dur. Akıl sahibi kılan O'dur. Neye sahipsek tamamen Allah'ın bir vergisi. Karşılıksız bunları bize hibe etmiş, vermiş. İşte Muhammed suresinin 38. ayet-i kerimesinde Vallahu ganiyun entumul fukara. Hep Allah ganidir. Hantum mühavulay tud'avne li tunfuku fi sebilillah. Allah Teala, Allah yolunda infak edilmeye davet ediliyorsunuz. Feminkum men yabhal, bir kısmı cimrilik ediyor. Ve men yabhal fe enne ma yabhalu en nefsi, kim cimrilik ederse kendi nefsini aleyhine cimrilik eder. Vallahu ganiyyu ve entumul fukara. Allah Teala ganidir, siz fakirlersiniz. Her zaman hangi seviyede olursak olalım Rabbimize sonsuz ihtiyaç içindeyiz. İşte bir başka açıdan hadisin devamında Ben zulmü kendime haram kıldım, size de haram kılıyorum. Birbirinize zulmetmeyin. İnsan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşar. Eğer Allah diyorsa ki ben zulmü kendime haram kıldım, size de haram kılıyorum. O zaman sevgili kardeşlerim, kendinizi düşünün. 8 milyar insandan bir tanesisiniz. Bu 8 milyar insandan bir tane olan siz, sizin dışınızdaki 8 milyar insana zulmetmeyeceksiniz. İsterseniz kendinize zulmedin, isterseniz başkasına zulmedin, derecat kaybedersiniz. Başkasına zulmettiğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Kendinize zulmetmiş olursunuz. Allah'ın bir emrini yerine getirmediğiniz zaman yine derecat kaybedersiniz. Yine kendinize zulmetmiş olursunuz. Ve hadis-i şerifte Allah Resulü buyuruyor ki, zulmetmekten sakının. Çünkü zulüm sahibini kıyamette karanlıkta bırakır. Cimrilikten de sakının. Zira cimrilik de sizden önceki yaşayan insanları helak etmiştir. Onları kan dökmeye ve haramı helal kılmaya yönetmiştir. Cimrilik dendiği zaman sevgili kardeşlerim, eğer Kur'an-ı Kerim'de bir bütün olarak bir kavramla ifade etmek gerekirse bu nedir? İnfak. Bu infak manevi infak, bu infak maddi infak. İnsan iki yönlü bir varlıktır. Bir Allah'a açılan bir yüzü var. Bu infakta zikir devreye giriyor. Bir de insanlara açılan bir yüzü var. Bu da Allah yolunda o kişinin diğer insanların ihtiyacını gidermeye dönük olan bir yapısını içeriyor. Yani Allah Teala maddi manevi infakta bulunmamızı istiyor. Hücurat suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala müminleri tarif ederken "İnnemel müminellezine ellezine aminu billahi ve resulü sümme lem yertabu." Müminler o kimselerdir ki Allah ve Resulüne iman ettiler, sonra asla şüpheye düşmediler. Ve cahidu bi emvalihim ve enfusihim. İşte konunun odak noktasında bu var. Cahidu. Cihad ama neyle cihad? Bi emvalihim ve enfusihim. Yani mallarıyla ve nefsleriyle. Nefsleriyle cihadın ne olduğunu, nefsleri cihad nedir soruyorum sizlere. Nasıl nefse cihad edeceksiniz? Evet. Nefse cihad etmenin vasıtası zikir. Malınızla cihad ederseniz ne yapacaksınız? Evet, malınızla cihad eder. Allah Teala infakı 7 tane ayet-i kerimede söylüyor ve özellikle de mal ile infak noktasında Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi bize çok manidar bir mesaj veriyor. وَالَّذ۪ينَ يُنْفُقُونَ اَمْوَالٍ فِي سَب۪ي اللّٰهِ كَمَسَلِ حَبَّةٍ اَنْبَعَتْ سَبْعَ سَنَابِلًا فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِيَّةٍ حَبَّةٍ. Mallarını Allah yolunda infak edenlerin hali her başında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah Teala onlara derecat arttırımında bulunuyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, cihat ederken bir mal ile cihat, cihat ederken nefse cihat zikirle cihat, mal ile cihat normal Allah yolunda. Evvela zekatınızı vereceksiniz, onun artısı biri vereceksiniz, onun artısı sadakayı vereceksiniz, onun artısı yani durumunuz neye müsaitse o maliye cihadı yerine getirmelisiniz. İnfak dini hayatımızın vazgeçilmezidir. Niye bunu özellikle öne geçirdim? Çünkü Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki zulmetmekten sakının. Zikir sizin nefsinize nedir? Zulmetmemeniz içindir. Öyle değil mi? Ne diyordu Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz? Nefsinize zulmetmeyin. Çünkü onun da sizin üzerinde neyi vardır? Hakkı vardır. Nefsimizin üzerimizdeki hakkı nedir? Kim söyleyecek? Eğer Allah diyorsa ki nefsinizle cihat edin diyorsa, o zaman nefsimizin üzerimizdeki hakkı nedir? Zikretmek sevgili kardeşim. Tekrar ediyorum. Nefsinize zulmetmeyin. Kimdir nefsine zulmeden? Zikretmeyin kişi. Nefsinin hakkını veren kişi kimdir? Zikreden kişi. İşte hadis-i şerifte zulmetmekten sakının. Bir, kişinin kendi nefsine zulmetmesi var, zikretmediği zaman. İki, etrafındaki insanlara zulmetmesi var, hakkını vermediği zaman. Zekatını vermediği, biri vermediği zaman. Bu da bir zulümdür, evet. Zulmetmekten sakının. Çünkü zulüm sahibini kıyamette karanlıkta bırakır. Gerçekten de Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin zekatı olmayanın namazı, haccı, zikri, dini yoktur. Diyor mu demiyor mu? Zekatı olmayanın. Hemen o hadisi ifade edecek olur. Malınızın zekatını veriniz. Biliniz ki zekatı vermeyenlerin namazı olmuyor. Orucu olmuyor, haccı olmuyor, cihadı olmuyor, imanı yoktur. Yani öncelikle etrafımızdaki insanların hakkı devreye giriyor. Dikkat ederseniz cihat kişinin nefsiyle cihadı ama mutlaka öncelikle ne olması lazım? Etrafımızdaki insanların hakkının verilmesi lazım. İşte bu cimrilikten sakının. Zira cimrilik sizden önceki yaşayan insanları helak etmiştir. Kimdir cimri olan? Cimri kimdir? Hay Allah razı olsun, zekatını vermeyen. Evet. Cimri, zekatını vermeyen kişi. Onları kan dökmeye, haramı helal kılmaya sevk etmiştir. O halde sevgili kardeşlerim, demek ki zulüm çok önemli. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah diyor ki, ben zulmü kendime haram kıldım. Yani, size de haram kılıyorum. Zulmetmeyin. Hem nefsinize zulmetmeyin. Zikredin devamlı. Hem de etraftaki insanlara zulmetmeyin. Onlara hakkını verin. Etraftaki insanlara zulmetmemek, evvela zekatı, onlara hakkı olan zekatı vermek, zulmetmemek, biri vermek, zulmetmemek, sadakayı vermek, onların hakkı olan şey. Çünkü Allah-u Teala etrafımıza bir sürü çalışamayacak durumda olan ihtiyaç sahibi insanlar var. Onlar rızıklarını, rızıkları Allah-u Teala vermiş. Rızıkta herkes eşit ama o rızıklarını alabilecek seviyede değiller. İşte o seviyede olmayan insanları, çalışabilir durumda olan insanların eliyle Allah onlara vermek istiyor. Nas suresinin 71. ayet-i kerimesinde. Allah ne diyor? Nas suresinin 71. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, üstün kılınan kimseler, mal açısından, üstün kılınan kimseler, ellerinin altında bulunanlar rızıklarını veren, verici değiller. Rızık veren daima kimdir? Allah'tır. Verici değiller. Çünkü rızkı veren sadece Allah'tır. Oysa onlar rızık konusunda eşittirler. Yani Allah-u Teala herkesin rızkını veriyor. Eşit olmasına rağmen ama rızık vermesine rağmen bir kişinin rızkını öbürünün eliyle veriyor. Mesela fakir durumda ne diyelim? Elleri yok, ayakları yok, çalışacak durumda değil. Böyle bir durumu var. Ama onlar da Allah rızık vermiştir. Doğumla ölüm arasındaki süre içerisinde hayatta kalabilmesi için ona da rızık vermiştir. Ama kimin eliyle veriyor? Etrafındaki insanların eliyle veriyor. Etrafındaki insanlar cimrilik ederse, vermezlerse o zaman ne olur? O zaman onun hakkına girmiş oluyor, o kişiye zulmetmiş oluyor. Etrafındaki insanlar, o eli sakat, ayağı sakat, gözü görmeyen, o tip insanların rızkını onlara vermedikleri takdirde onlara zulmetmiş oluyor. Allah-u Teala diyor ki, vermelisiniz. Onların hakkı mutlaka sizde var, vermelisiniz. Ve sevgili kardeşlerim, bunu destekleyen bir başka hadis, Ademoğlu helak olur da yaşanır da. Yani bir, helak olmak yani Ademoğlu ölürse, yaşlanırsa iki şey baki kalır bunda. Buraya çok dikkat edin. Birisi hırs, diğeri de emel. Hırs ve emel. Şimdi baktığımız zaman ne görüyoruz? Hırs ve emel arasında nasıl bir ilişki var? Başka bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz destekliyor. Nebilal Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz elindeki iki çakıldan birini diğerini uzağa atarak şu ve şu neye delalet ediyor? Birisini yakına atıyor bir çakıl, diğeri de uzağa atıyor. Ne diye ifade ediyor diye sahabeye sual soruyor. Sahabe Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Buyurdu ki şu uzağa düşen insanın emelidir. Şu uzağa düşen insanın emelidir. Bu yakına düşen de insanın ecelidir. Kişi emeline ulaşmak için gayret ederken ulaşmadan ne olur? Ne olur? Öyle. Evet. Tekrar ediyorum, çok önemli. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz elindeki iki çakıldan birisini yakına atıyor, diğeri uzağa atıyor ve sahabeye sual soruyor. Bu yakına düşen çakıl, bu uzağa düşen çakılın manası nedir? Sahabesine sual soruyor. Onlar da diyorlar ki biz bilmeyiz, Allah ve Resulü bilir ve Allah ve Resulü açıklıyor. Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Buyurdu ki şu uzağa düşen insanın emelidir. Ama bu yakına düşen insanın ecelidir. Birisinde hedef var, emel. Diğerinde ecel var. Kişi emeline ulaşmak için, hedefine ulaşmak için gayret sarf ediyor. Ama gayret ederken ulaşmadan ne oluyor? Ölüyor. Evet. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buna çok dikkat etmek durumundayız. Allah'ın bizler için verdiği hedef çok çok önemli. Allah Resulü ne diyor? Mutu kable temutu, ölmeden evvel ölünüz. Yani ölmeden evvel Allah'ın sizin için tayin ettiği hedefe ulaşınız. İşte Firavun, Allah'ın kendisine gönderdiği Hazreti Musa Aleyhisselam'la 9 tane mucize ile Allah'a davet olundu. Ama davet olmasına rağmen hep Firavun yüz çevirdi. Ne zamana kadar? Tam suda boğulmak üzereyken aklı başına geldi. Ama ne bir Rabbi Musa ve Harun'e dedi, ama kendisini kurtarabildi mi? Hayır. İşte bu kurtarabilmesi neye bağlı? Ölmeden evvel bu dileğin sahibi olması bağlı. Ölmeden evvel Allah ve Resulüne iman. Ölmeden evvel Allah ve Resulüne iman. Evet sevgili kardeşlerim, demek ki ölmeden evvel ölmek, dünya hayatını yaşarken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Allah Teala bunu bütün insanlardan istiyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bu ayette örtüşen başka bir hadis-i şerifte ne diyor? Bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emeldir. Heva haktan ayırır, tuli emel ahireti unutturur. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret yüzünü bize çevirmiş geliyor. Her birisinin kendisine ait evlatları var. Kim ki ahiret taliplerinden olmak istiyor ve dünyanın evladı olmak istemiyorsa ne yapması lazım? Ne yapması lazım? Çok zikretmesi lazım. Çok zikretmesi lazım. Çok zikretmeniz lazım. Salih amel. Evet. Nitekim diyor, siz şu anda amel diyarındasınız. Biz dünyadayız. Bu dünyada ameli yapmamız lazım. Amel de zikir. Zikretmemiz lazım. Zikretmemiz lazım. Zikretmemiz lazım. Cennete girmiş olan bir kişi bu dünyada yapamadığı neye pişman olur? Zikirsiz geçirdiği vakte. Yani zikirsiz geçirdiği her saniyeye o kişi pişman oluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünya hayatını yaşayan bay ve bayan sevgili kardeşlerim, biz pişman olmak istemiyorsak daimi zikre ulaşmanın gayreti içinde olacağız. Daimi zikre ulaştığımız zaman, daimi zikirde kim insan vefat ederse pişman olur mu? Hayır, der ki iyi ki ben daimi zikre ulaşmışım dünyada. Öyleyse bir pişmanlık yaşamak istemiyorsak Firavun gibi mutlak surette zikirde üst seviyede bir gayretin içinde olmamız lazım. Zikir, çok zikir, daimi zikir, külli zikir ve tesbih. Zikri zaten 3 saatlik zikir bir dilekle Allah Teala hepimize hibe ediyor. 3 saatlik zikri Allah Teala zikri bize sevdiriyor. Ulaşmayı kalben dilediğimiz an, ondan sonra ruhun Allah'a ulaştırması tamamen Allah'ın garantisinde ve Allah Teala bunu 3 saatlik zikre denk getiriyor. Herkese hibe ediyor. Ama marifet bu 3 saat zikrin üstüne çıkmak. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu zikrediyor. 3 saat zikir, 4 saat zikir, 5 saat zikir, 6 saat zikir, 7 saat, 8 saat, 9 saat, 10 saat, 11 saat, 12 saat ve daha üstü. Çünkü 12 saat yarı yarıya zikir, ama 12 saat ve daha fazlası zikreden kişi o kimdir? O zahittir. Zahitlerden olmak önemli mi? Evet sevgili kardeşim, zahitlerden olmak çok önemli. Zahit olan kişi Allah'a şunu ispat etmiş oluyor. Ya Rabbim, benim için senin zikrin her şeyin önünde. Öyleyse Allah'ı öne geçiriyor. Ama 12 saat ve altında zikreden kişi birinci sırada kim var? Kişinin kendi nefsi var. Ama kim ki 12 saatin üstünde 13 saat zikrederse Allah'a ispat etmiş olur ki evet ya Rabbim benim için sen birinci sıradasın. Ben ikinci sıra. Yani 11 saatini kendi nefsine harcıyor. 13 saatini Allah'ın zikriyle geçiriyor. Bundan sonraki kademe nedir? Bundan sonraki kademe başkasını da öne geçirmek. Kimdir başkasını öne geçirenler? Onlar istisnasız 18 saat zikrinin sahibi olan insanlar. Evet. Fizik vücut teslimini yapan herkes aslında başkasını kendinden öne geçiren birisidir. Rahatlıkla emanetini Allah'a teslim ediyor. Muhterem Efendimiz Allah'ın cennetine girebilmeniz için, kurtuluşunuz için şu anda olsa ben canımı feda etmeye neyim? Hazırım diyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah bizi niçin yaratmış? Niçin yaratmış? Allah için yaratmış. Öyle değil mi? Niçin yaratıldık? Allah için. Allah için olmak nedir? Başkaları için yaşamak. Öyleyse her şeyimizde biz kime aitiz? Allah'a aitiz. İşte biz ruhumuzu teslim ettiğimiz zaman Allah'a ait oluyoruz. Fizik vücut teslimi yaptığımız zaman Allah'a ait oluyoruz. O zaman o fizik vücut diyelim ki hayatta devam ediyor. Fizik vücut teslim etmiş olan devam ediyor. O fizik vücudu artık kim için kullanacağız? Başkaları için. Allah için olmak, bunları başkaları için kullanmak demektir. Nefsimizi de başkaları için kullanmak istesek ne yapmamız lazım? Daimi zikre ulaşmamız lazım. Kısacası bütün bu güzellikleri Allah Teala bize indirdiği kutsal kitaplarda bir bir açıklamış sevgili kardeşlerim. Allah'a ne kadar hamd etsek şükretsek az. Mucize-i Baki Kur'an elimizde. Sayın Musa Hazretleri Mucize-i Baki Kur'an varken başka kaynak aramak aklıma zahit gelir. Ne yazık ki bugün din tatbikatına koydukları 19 tane bidatla insanlar Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyor. Hristiyanlar İncil'deki İslam'ı yaşamıyor. Yahudiler Tevrat'taki İslam'ı yaşamıyor. Kutsal kitaplardaki din sadece İslam mı? Evet. Herkesi Allah-u Teala üç vücut serbest irade ve aklın standartları içinde yaratmış ve sırasıyla Hazreti Musa Aleyhisselam, Hazreti İsa Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz kesinlikle herkese şunu söylemiştir. Allah'a ulaşmayı dileyin, mürşidinize tabi olun, ruhunuzu teslim edin, fizik vücut teslim yapın, nefsinizi teslim edin ve iradenizi teslim edin ve böylece bütün kutsal kitaplardaki ezeli ve ebedi dini yaşayın. Evet sevgili kardeşlerim, siz de kutsal kitaplardaki ezeli ve ebedi dini yaşamak istiyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi, kalpten mi?
1: Amen.
0: Kalpten olduğunu Allah Teala bilir mi? Bildiğinin göstergesi nedir? Kim söyleyecek? Zikir, evet. Eğer kalpten dilediyseniz Allah Teala'nın size sevdireceği şey zikirdir. Zikir varsa huşu vardır. Zikir varsa, huşu varsa kurtuluş vardır. Ama mürşit yoksa emanet din tatbikatından çıkmıştır. Huşu yoksa zikir din tatbikatına yoktur. Her ikisinin varlığı mutlak surette Rabbaniyun'un, havarilerin ve sahabenin yaşadığı dini yaşamakla mümkündür. 7 sabah 4 teslim. Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eski toplumların derdi elemi size dokundu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Evet, teslimi yayın. Ruhun teslimini yayın. Fizik vücut teslimini yayın. Nefs teslimini yayın ve irade teslimini yayın. Ve böylece hepiniz Rabbaniyun, havariler ve sahabe gibi kutsal kitaplardaki dini yaşayın. İnsanlar da yaşasın. Ve böylece Her gününüz bayram, her geceniz Kadir Gecesi olsun. Evet sevgili kardeşlerim, bu pazar sohbeti biz bu sözlerle tamamlayalım. Her gününüzün bayram, her gecenizin Kadir Gecesi olması dileğiyle sunuş konuşması burada tamamlanıyor ama sohbetimiz devam ediyor. Neden devam ediyor? Sizden gelen sualler var. Sosyal medyadan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, böylesi mutluluk akan bir toplum görmedim. Beni size çeken de bu mutluluk akımı oldu. İçimde değişik mutluluklar hissediyorum. Daha önce böyle bir his yaşamadım. Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl böyle bir değişim sağlıyor? Yıllardır zaten namazımı kılardım, oruç tutardım, Kur'an okuyordum ama bu his çok değişik. Nasıl bu küçücük talep bu kadar etkili oluyor? Nasıl insanlar bundan habersiz? Evet sevgili kardeşlerim, belki diyecekler ki ya bu dedikleriniz doğruysa Kur'an'ın kendisine indirdiği Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz bunu söylemez miydi? Söylemiş mi, söylememiş mi? Söylemiş. Ama iblis, insanların baş düşmanı şeytan gelmiş, allem etmiş, kallem etmiş ve ne yazık ki tamamen insanları hedeften uzaklaştırmış. 8 grup hadis-i şerifte bakın, tekrar ediyorum o Allah'a ulaşma dileğini Allah Resulü nasıl açıklamış. Evvela Cibril hadisiyle Cebrail aleyhisselam beyaz elbiseler içinde geliyor, Resulullah'a sual soruyor. Kale men imani ya Resulullah. İman nedir ey Allah'ın Resulü? Resulullah'ın verdiği tarif: Kale el imanu en tu'minu billahi ve melaiketi ve likai ve resulü ve tu'minu bil asi. 5 rüknü imanı sayıyor. Bunlardan bir tanesi lika Allah. Ama bugün İslam'ın 5 şartını yerine getirenlerin tatbikatına lika Allah var mı? Ne diyorsunuz? Var mı yok mu? Evet. İkinci hadis-i şerif. Allah dünya hayatıyla lika Allah arasında insanları serbest bıraktı. İki seçimle karşı karşıyasınız. Yunus 7-8. Dünyayı mı istiyorsunuz, lika Allah mı? Dünya mı, lika Allah mı? Lika Allah. Lika Allah ruhun talebidir. Dünya hayatı nefsin talebi. Hadis-i şerif 3. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz: Men habbebe lika Allah'ı habbebe Allah'u likayı. Men keriha lika Allah'ı keriha Allah'u likayı. Kim Allah'a ulaşmayı muhabbet ederse Allah o kişiyi kendisine ulaştırmayı diler. Kim gerih görürse, istemezse Allah onu delalette bırakır. Hadis-i şerif 4. Ben dünyayı dostlarım için. Allah'ın dostları kimdir? Allah'ın dostları kimdir? Evet, Allah'ın dostları kimdir? Ben dostlarım için dünya hayatını acı ve kasvetli kıldım. E demek ki Allah dostunun kendisine ulaşmayı diliyor. Hadis-i şerif 5. Ölmeden evvel Allah'a dönün ki Allah size bir yer yüz versin. Söylemiş oluyor mu mutu kablete mutu hadis-i şerif gelince? Evet. Hadis-i şerif 6. Kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Allah Resulü söylemiş oluyor mu bunu? Kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Ya ruhun Allah'a ulaşmasından bahsetmiş oluyor. Ve hadis-i şerif 7, hadis-i şerif 8. Özellikle Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buna ne kadar önem verdiğini bak şu hadisle açıklıyor. Ey Kureyş topluluğu, ey Abdülmenap oğulları, ey Kureyş oğulları, ey Abdülmuttalib oğulları, kendinizi ateşten koruyun. Çünkü benim size hesap gününde ne bir fayda dokunabilir ne bir zararım. Ey Muhammed'in kızı Fatıma, sen de kendini cehennem ateşinden koru. Çünkü benim sana bir faydam sadece bu dünya hayatında babalık görevi ama ahirette benim sana karşı bir yardımım söz konusu değil. Öyleyse Allah Resulü bu hadislerle sahabeye Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin demiş midir? Demiş midir? Bugünkü din tatbikatında bu var mı? Yok. Ve böylece bu yoksa dinin tamamı yok olmuş vaziyette. İşte kardeşimiz diyor ki nasıl bu küçücük talep bu kadar etkili oluyor? Çünkü sevgili kardeşlerim, bu taleple o kişinin hayatından kim çıkıyor, kim söyleyecek? Evet, şeytan çıkıyor. Yani İblise Allah ne diyor? Benim dostlarım üzerinde senin neyin yoktur? Sultanın yoktur. 4 tane ayet-i kerime. Bakın, Allah'a tevekkül edenlere senin sultanın yok. Benim kullarım üzerinde senin bir sultanın yok. Mümin kullarıma senin bir sultanın yok. Yani bu dilek kişinin hayatından şeytanın tesirini sıfırlıyor. Nefsin afetleri var diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, nefsin 19 afeti var ama şeytanın dış etkisi onları tetiklemezse adeta buzdolabında uyuyan bir nesne gibi. O nefsin afetlerinin bize bir şey yapması mümkün değil. Ve Allah Teala Zümer 17'de ne diyor? Vellezine yestenebu tağutan ya'buduha ve anabu ilallahi lamil büşrafe beşer ibadi. Onlar ki tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar için müjdeler var, kullarım müjdele. İşte Allah Teala bu dileğin sahibi olan insanları kendi garantisinde ahiret müjdesiyle, dünya müjdesiyle müjdeliyor. Allah Resulü başka bir hadisinde, ben nasıl müjdeliyorsam siz de insanları müjdeleyin. Müjdeleyin ki Allah'ın zatına şahit olanlar cennette birlikte olacaklardır. Öyleyse hepimiz insanları Allah'a davet etmeliyiz. Onları müjdelemeliyiz. Daveti kabul edenlere hem 3 tane cennet hem dünya saadetinin yarısı müjdeye onların kavuşacağı kesin olarak Allah Resulü hadisinde bildiriyor ve Kur'an ayetleri bize bu müjdeyi kesin veriyor. Sosyal medyadan başka bir kardeşim muhterem hocam. Birinci suali Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl bir şey açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, bu bir nefsin kalbi dileğidir. Evet, ruhun talebidir ama kalpten olması lazım. Dil kalbe inmedikçe, dilden ne kadar söyleseniz söyleyin. Allah Teala ne yapıyor? Kime bakıyor? Kalbe bakıyor. Allah Resulü hadisinde ne diyor? Allah şüphesi ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İhlastaki bir nefsin durumu nedir? İhlastaki bir nefs 19 faziletin sahibi mi değil mi? Ama başlangıçtaki bir nefs nasıl bir nefstir? 19 afetin sahibi. Birisinde 19 afet var, birisinde 19 fazilet var. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl bir şey açıklayabilir misiniz? İşte nefsin 19 faziletinin sahibi olamayabilmesi için bidayetinde, başlangıcında o dileğin, o nefsin kalbinde olması lazım. Allah Teala sizin soyunuza bakmaz. Allah sizin malınıza bakmaz. Allah şek bir şeyinize bakmaz. Devamlı olarak Allah'ın nazareti şey neresi? Nefsimizin manevi kalbi. İşte nefsimizin manevi kalbinde bu talep varsa ki Allah ve Resulü insanları Allah'a davet ediyor ve kalpten dilememizi istiyor. Dilden olsa olmaz mı? Hayır, olmaz. Onun için Mevlana dili kalbe indirdim. Dili siz de kalbe indireceksin. Nice insanlar var, dilden, kalpten değil de dinden söylüyorlar. O dilden söyleyenlere, o dilek onlara fayda verir mi? Hayır, vermiyor. Birçok ayet-i kerime kesinlikle fayda vermiyor. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemek kişinin kalbinden sıcacık bir talebi Allah'a ulaştırmasıdır. Allah Teala onun kalbine bu şekilde bakıyor ki ne diyordu 25 ayet-i kerimede? İttakullah ve atiun. Yani Allah her şeyden evvel herkesin ne olmasını istiyor? Takva sahibi olmasını istiyor. Arkasından ikinci safa kendisine, mürşide itaat edilmesini istiyor. İkinci suali kardeşimizin, zikir farz mıdır? Bu konudaki ayetleri açıklar mısınız? Ne diyorsunuz? Zikir farz mıdır?
1: Farz.
0: Zikrin farz olduğunu nereden anlıyoruz? Kim söyleyecek? Ne diyor Müzemmil 8'de? Farz olduğunu nereden, nasıl anlıyoruz burada? Zikret diyor. Evet, çok güzel işte. Eğer Kur'an-ı Kerim'de Allah bir şeyi emrediyorsa, emir olarak tabir etmişse o kesin farzdır. Neyi? Mesela Allah diyor ki kaçın diyor. Fefiru ilallah. Bu bir farz mıdır değil midir emir? Evet. Zikredin diyor. Farz mıdır değil midir? Farzdır. Ve daha bunun gibi. İstecibe rabbikum. Rabbinizin davetini icap edin. Farz mı değil mi? Farz. Yani emir kipiyle ne Kur'an-ı Kerim'de geçmişse kesinlikle o farz Allah'ın izniyle. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, ruhumu Allah'a ulaştırdım ama bir türlü mürşidimi göremiyorum. Mürşidimizi neden rüyamızda görmemiz lazım, açıklayabilmişsiniz. Sevgili kardeşlerim, görmeden de hedefinize ulaşabilirsiniz. Ama hani Hazreti İbrahim Aleyhisselam Bakara 260'ta diyor ki, ya Rabbim sen ölüleri nasıl diriltiyorsun? Ya İbrahim, yoksa şüphen mi var? Hayır demiş ya Rabbim, şüphem yok ama benim de kalbim mutmain olsun. Şimdi görüyorum ki kardeşimiz ruhumu Allah'a ulaştırdım diyor. Şüphesi yok, yapmış yani. Ama mürşidi de görmek istiyor. O zaman ne yapmış oluyor? Benim de kalbim mutmain olsun diyor yani. İkisinin arasında bir fark yok. Ama Allah-u Teala her şeyin bir zamanı var sevgili kardeşlerim Allah katında. Ben buna dair birçok misal söylemiştim. Bir kere daha söyleyeyim. Tevrat'ta vaiz bölümünde Allah-u Teala bu zamanın nasıl Allah'ın kontrolünde gerçekleştiğini ifade ediyor. Her şeyin bir zamanı var Tevrat. Vaiz 3.1. Her şeyin mevsimi, göklerin altındaki her olayın zamanı vardır. Doğmanın zamanı var, ölmenin zamanı var, dikmenin zamanı var, sökmenin zamanı var. Öldürmenin zamanı var, şifa vermenin zamanı var, yıkmanın zamanı var, yapmanın zamanı var. Ağlamanın zamanı var, gülmenin zamanı var, yas tutmanın zamanı var. Yani Allah katında bunların hepsi belirlenmiş bir hükümdür. Allah katında. Allah'ın dediği olur ve hepsinin bir zamanı var. Dolayısıyla sen kabul edelim, Allah'a ulaşmayı diledin, tabiyetini gerçekleştirdin ama şu ana kadar da mürşidi Allah-u Teala sana göstermedi kılmana rağmen. Demek ki senin için henüz o zaman gelmedi. Neden o zaman gelmedi? Çünkü Allah'ın bir ismi el-mukaddim, bir ismi el-muhayirdir. Dilerse dilediğini tehir edebilir, onun hikmeti gereği. Dilerse bir şey ne yapabilir? Öne de alabilir. Kişi henüz Allah'a ulaşmayı dilememiş ama cezbe var. Olur mu? O her şeye kadir. O öncesinden biliyor. İlmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Ama kişi işte kardeşimiz gibi, eğer ben Allah'a ulaşmayı diledim, tövbemi de aldım, ruhumu da Allah'a ulaştırdım, beş tane tabiyim, zikrimi de yapıyorum falan şu ama müşrimi göremedim. Tamam, el-muayir esmasının gereği olarak Allah o kişi hak etmiştir ama hikmeti icabı tehir edebilir, başka zaman kendisine gösterebilir. Hacet namazıyla gösterebilir, hacet namazı kılmadan da gösterebilir mi? Evet. Keyfe mayaşadır Allah-u Teala. Sosyal medyadan bir kardeşimiz muhterem hocam, bir insanın cezbesinin azalmasının ya artmasının zikirle alakası var mıdır? Açıklayabilir misiniz? Var mı? Ne diyorsunuz?
1: Var.
0: Evet. Zikirle alakası var sevgili kardeşlerim. Özellikle Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde اَنَّمَا الْمُؤْمِنَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذِكُرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَيْلَيْمُ عَيَاتُنَا زَادَتْمُ اِمَّانٍ وَعَلَى رَبِّهِمْ مَتَوْكَرِمْ. Kişinin imanın artışı, zikrinin artışı kesinlikle cezbesinin de artışını ifade ediyor. Çünkü zikir o kişinin mutlaka Allah'a vekil kılmasının kesin göstergesidir. Ben Allah'a tevekkül ettim ama zikri artmıyor. Ne diyorsunuz? Evet, tevekkül etmemiştim. Allah'ı vekil kılarsa, bir davanız vardır. Diyorsunuz ki ben bu davayı kazanmalıyım. Nedir? Fizik vücut teslimi. Ben bu davayı kazanmalıyım. Ve siz de diyorsunuz ki ben Allah'a vekil tayin ettim ama bir türlü olmuyor. O zaman siz gerçekten Allah'a vekil tayin etmiş oluyor musunuz? Allah'ın girdiği bir davada kaybettiği baki midir? Mutlaka gerçekleştirir. Eğer Allah diyorsa ki sen Allah'a tevekkül et, ben seni mutlaka hedefine ulaştırırım. Öyleyse mutlak surette bu gerçekleşir. O kişinin de kalpten Allah'ı vekil tayin etmesi lazım. Kalpten vekil tayin edenlerin cezbesi de artar, imanı da artar. Hedefine de çok kısa süre içerisinde mutlaka Allah'a ulaştırır o kişiyi. Sosyal medyadan bir kardeşimiz Tanem Hocam, Aşure günü oruç tutanın bir yıllık günahlarına kefaret olduğu söyleniyor. Böyle bir şey Kur'an'da yer alıyor mu, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, insanlar hep bir şeyler söylüyorlar. Yani bu hadiste öne çıkan mana nedir? Yani aşure gününü oruç tutmak çok faziletlidir ve bize çok üst seviyede derecat kazandırır. Ama gerçekten de kardeşim ifade ettiği gibi aşure gününde oruç tutmak Kur'an-ı Kerim'de var mı? Yok. E bu aşure günü oruç tutma noktasında Kur'an'da olmadığını söyleyebilir mi? Ne diyorsunuz? Söyleyebilir mi? Ne var? Kur'an-ı Kerim'de ehli zikir var. Bilmediğinizi kime sorun? Nitekim ehli zikre sorulduğu zaman ki gerçekten hiç unutmuyorum. Biz Karadeniz'de bir konferans yolundaydık. İşte böyle bir gün geldi. Ve bir kardeşimiz bizimle beraber Efendimiz aynı arabada yolculuk yapıyoruz. Dedi ki işte böyle Caferiler aşure gününde oruç tutuyorlar. Anlattı anlattı. Efendimiz bundan sonra biz de aynı şekilde tutacağız. Tıpkı Peygamber Efendimiz'e de aynı şey söylenmiş. Bir ara Yahudileri oruçlu görmüş. Allah Resulü demiş ki bunlar ne yapıyorlar? Bunlar oruç tutuyorlar diyor. Hazreti Musa'dan kalma bir emir. Bugün geldikleri zaman Hazreti Musa onlara oruç tutun demiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz demiş ki bu Yahudilere Hazreti Musa biz onlardan daha fazla Hazreti Musa'ya yakınız. O zaman ne yapmış? Aşure gününü tutmaya başlamış. Her şeyin Allah bir sebep ve sonuç altına vücuda getiriyor. Tıpkı onun gibi Peygamber Efendimiz aşure gününü oruç tutmaya başladığı gibi Efendimiz'le de hakikaten hiç unutmuyorum. Rize'ye konferansa giderken böyle bir olay yaşadık birlikte ve o günden bu yana biz de hep aşure günü ne yapıyoruz? Oruçla geçiriyoruz. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, sol el ile tesbih veya zikirmatikle zikir yapılabilir mi? Zikredin de neyle zikrediyorsanız zikredin. Sevgili kardeşim, yeter ki zikredin. Zikrederken Allah nereye bakıyor? Kalbe bakıyor. Kalbinde zikir olsun. Allah'ın izniyle. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, gelecek kaygısından bir türlü çıkamıyorum. Allah'a tevekkülümü arttırmak için ne yapmalıyım? Allah'a tevekkülünü arttırmak istiyorsa kardeşimiz, zikri öne geçirmesi lazım. Her şeyin önüne geçirmesi lazım. Allah Teala bu dünya hayatını bize garanti etmiş mi? Ne diyorsunuz? Eğer ölüm, eğer doğum Allah'ın takdiri ise kaderse, eğer ölüm de Allah'ın takdiri ise kaderse, bu aradaki ömür sermayesinde Allah garanti etmiş oluyor mu, olmuyor mu? Yaşayacağız. Allah dünya hayatını garanti etmiş. Ama garanti etmediği bir şey var mı? Evet. Nedir o? Ahiret hayatımız. Siz eğer elde ederseniz Allah bunu size verir. Hangi oranda elde ederseniz Allah Teala onun müjdesini verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, işte Allah Resulü diyor ki ahireti talep edene ben dünyayı garanti veriyorum. Ama dünyayı verip de yani dünya isteğinde bulunup da ahiretten uzak duran her ikisini de kaybeder. O zaman bize düşen ahiret niyetiyle iki cihan saadetinin sahibi olmak Allah'ın izniyle. Tevekkülünü arttırmak istiyorsa kardeşimiz zikrini arttıracak. Zikir artışı veya tevekkülün anahtarı nedir, kim söyleyecek? Zikir, evet. Tevekkülün anahtarı zikir. Ben tevekkülümü arttırmak istiyorum diyen bir kardeşimize biz ne demeliyiz? Zikrini artır. Zaman gelecek kaygısından bir türlü çıkamıyorum. Allah'a tevekkülümü arttırmak için ne yapmalıyım? Ne yapması lazım? Zikrini arttırması lazım. Zikri artırsa gelecek kaygısından kurtulur mu? Hangi ayet gereğince? İbrahim 7'de Allah Teala ve in şekertüm la zidennekum. Şükrederseniz arttırırım. Ne demiş oluyor Allah Teala bu kardeşimize? Sen zikret, ben senin rızkının kefiliyim diyor. Yeter ki sen zikret. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, irşad makamı bir kişiyi yaptığı hizmetlerden ve amellerden dolayı o kişiyi ve kişileri toplumun içerisinde çok fazla iltifat ediyor ve övüyorsa bu durum o kişiler için tehlike arz eder mi? Ne diyorsunuz? Tehlike arz eder mi? Toplum içinde onu fırçalar ne olur? Sevgili kardeşlerim, daima kardeşlerimizi teşvik etmek, onlara yaptıklarının Allah indinde kıymetli olduğunu ifade etmek, onların da bundan bu mutluluğu yaşayabilmesi için bunu gerçekleştirmek her zaman Allah'ın bir emri. Eğer o kişi tabii düşünebilirse, bak ben bu işi yaptım, İrşad makamının sevgisine mazhar oldum. Öyleyse bundan sonra ne yapmalıyım? Daha fazla. Nitekim Hazreti Ali'ye Allah Resulü diyor ki, ya Ali bugün kaç küfe topladın hurma olarak? 5 küfe. Yarın 7 yapabilir misin? Evet. O zaman yarın 7 yap. Efendimizin, kardeşlerimizin Efendimiz'e sorduğu suallerde ben hep tekrar ettim ya, eğitim noktasında hep daha üstünü, daha üstünü, daha üstünü Efendimiz izin verdi ve kardeşlerimizin o şekilde bir tahsil yapmasını ödeyim. Lisansı bitiren master yap diyor. Master'ı bitiren doktora yap diyor. Doktorayı bitiren üst seviyede daha iyi. İşte zikir açısından nasıl olay buysa, tahsil açısından nasıl olay buysa, çalışma açısından da insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Sevgili kardeşim 8 saat çalışıyorsan bunu 9'a çıkart. 9 yapıyorsan bunu 10'a çıkart. 10 yapıyorsan öyle. Neden öyle diyorum? Çünkü öyleyse insan ilhamasa, insan için ne yoktur? Çalışmasından başka bir şey yoktur. Çalıştığı zaman bir üretimdir ve o üretim sana bir mutluluk, huzur sağlar. Etrafındaki insanlara fayda sağlar. Her şey çok güzel bir şekilde bize geri dönüyor Allah Teala'nın yardımıyla. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, tebliğ yaptığımızda bazen çok yanlış anlıyorlar ve bu durumu bizi çok üzüyor. En ahsen nasıl tebliğ yapamayız? Sevgili kardeşlerim, tebliğ yaparken bir ve ikinci safa, birinci safa olmasa olmaz şarttır. İkinci safa da birinci safanın sağlamasıdır. Yani kişi, birçok insan diyor ki, hocam sen söylüyorsun, ben de Allah'a ulaşmayı diledim ama hiç de ne zikir sevgisi var, ne mürşid sevgisi var, ne şu. O zaman ona neden bahsetmemiz lazım? Mürşide tabiyetten bahsetmemiz lazım sevgili kardeşlerim. Tıpkı 25 ayet-i kerimede, eğer o sayıyı öyleyse, o hep 25 diyorum. İttakullah ve atiun. Peygamberlerin kavimlerine takva sahibi olun, bana itaat edin. Kaç ayet-i kerimine geçiyor onu bir öğrenelim. Bunu mutlaka hepimizin yapması lazım. Takva sahibi olup mutlaka mürşide tabiyet. İşte takva sahibinin olmanın sağlaması itaat. İtaatin sağlaması takva sahibi olmak. Kişi geliyor, ben mürşide tabi oldum, herhangi birisinden duymuş. Mürşide tabiyet gerekli ama hacet namazı kılmadan etrafındaki kişiye gidip birisine tabi oluyor. Ama yine hedefine ulaşmıyor. Neyi eksik? Kim söyleyecek? Allah'a ulaşma dileği. Allah'a ulaşma dileği olmadan gitmiş, ne yapmış? Evet, tabi olmuş. Dolayısıyla bir farz, ikincisi de birin sağlaması. Yani biri gerçekten kalpten dileyip dilemediğini sağlaması nedir? Mutlaka tabiyettir. Kim 12 tane ihsanla mürşidine tabi olmuşsa o mutlak surette ne yapmıştır? Kalpten ulaşmayı dilemiştir. Kim tabiyetini gerçekleştirmiş ama 12 tane ihsanın sahibi değilse o ne yapmamıştır? Allah'a ulaşmayı dilememiştir. İnşallah. O zaman kardeşimiz sual soruyor. En ahsen tebliğ nasıl olmalı? En ahsen tebliğ insanları Allah'a ulaşma dileğini davet etmek. Bu davetin, ey sevgili kardeşlerim, kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması, mürşid sevgisi, zikir sevgisi, insan sevgisi. Ne diyor İncil'deki bir ayet? Gördüğü kardeşini sevmeyen, görmediği Allah'ı sevdiğini iddia ederse ne yapmıştır? Yanlış. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşimiz, muhterem hocam, günümüzde Kur'an-ı Kerim'in yeterince bilinmemesi, Kur'an-ı Kerim'in öksüz kaldığı manasına gelir mi? Evet sevgili kardeşlerim. Hani bir kısa anlatılıyor. Köy yerinde Ramazan ayı geldiği zaman takva sahibi bir imam var ve köyün ileri gelenlerinden bir tanesi onu iftara yemeğe davet ediyor. O ev sahibi de aile reisi hanımına alışveriş yapması için bir para veriyor ve masanın üzerine bırakıyor. Pencere de açık. İmam da o odada yalnız kalıyor. Bakırköy rüzgarı esiyor ve parayı alıp götürecek. Alıyor parayı, duvarda asılı olan Kur'an-ı Kerim'in içine yerleştiriyor. Kur'an-ı Kerim de kılıfta. Ama herkes iftarını açıyor, olay tamamlanıyor fakat ev sahibi diyor ki ben sana para bırakmıştım masanın üzerinde. Ben de diyor orada bıraktım gördüm ama şu anda yok. Düşünüyorlar, taşınıyorlar ya kimse de gelmedi imamın dışında. Ve imama gönül koyuyorlar. Bir ay, iki ay, üç ay neyse ertesi Ramazan ayı geliyor. Herkes bu takva sahibi imama olan muhabbetinden dolayı onu iftara davet ediyorlar ama bu ev sahibi hayır diyor. Çok yere gidip geliyor, dayanamıyorlar bu kişiler, ev sahibi karı koca. Biz seni niye çağırmıyorsun biliyor musun? Ben de diyor merak ediyorum. Gerçekten bir gönül koymuşsunuz. Sebep ne? Ben de merak ediyorum. İşte hal mesele bundan ibaret diyor ki böyle böyle oldu diyor. İmam ağlamaya başlıyor. Ya diyor biz seni üzmek için bunu söylemedik. Hakikati ifade etmek için söyledik. Ağlamaya başlayınca hayır diyor ben bundan dolayı ağlamıyorum size. Kur'an-ı Kerim'in öksüz kalmasına ağlıyorum. Ve gidiyor diyor gerçekten de söylediğiniz doğru. O masa üzerindeki para vardı. Rüzgar esip de pencereden dışarıya gitmesin diye ben de aldım. Onu duvarda asılı olan Kur'an-ı Kerim'in içine koydum. İşte olay bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi diyor Kur'an mı öksüz, imam mı hırsız? Ne diyorsunuz kararınızda? İmam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Evet sevgili kardeşlerim ne yazık ki Kur'an öksüz kalmış vaziyette. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslam'ı isimlenecekler ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerlileri. Niçin hem alim hem de en şerli kim söyleyecek? İlimlerin içinde hidayet var mı? Evet faydasız ilim. Faydasız ilmin sahipleri bu ümmetin en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle ne? Cahil olan insanlar. İşte fitne onlardan çıkmış tekrar onlara dönecek. Evet sevgili kardeşlerim şimdi dergahtan gelen sualler var. Dergahlardan gelen sualler var. Ankara'dan gelen sual. Kardeşlerimiz tarafından sosyal medyada Efendimizin sözleri, Efendimiz'e ait bir cümleyi, Efendimiz'in adı yazılmadan, Efendimiz'e ait bir cümleyi, Efendimiz'in adı yazılarak, Efendimiz'e ait sohbetin bir bölümü Efendimiz'in adını ve sohbet tarihini yazarak, Efendimiz'in fotoğrafının üzerine mesajlar yazılmak suretiyle paylaşımda bu şekilde paylaşımlar bulmamız uygun mu? Sosyal medya paylaşımlarımızda neler dikkat etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim biz bu suali daha önce de Efendimiz'e arz etmiştik. Ölçü nedir? Ne yapsın, yapılması lazım? Bu sualin sahibi erkek kardeşimizse bu erkek kardeşimize ulaşsın. Efendimiz'in cevabını oradan alsın. Hanım kardeşimiz de aynı, aynı şekilde Efendimiz'e daha önce sorduğumuz suallerin Efendimiz'e gelen cevapların hepsi kontrol altında yazılı vaziyette elimizde var. Oraya bakıp ona göre hareket etsinler. Yetmez. Bir başka tehlikesi daha var. Efendimiz sohbetlerinde diyor ki beni eşinizle beni insanlarla karşı karşıya getirmeyin. Şimdi sen yazıyorsun bir şeyler duvarın arkasında kimse seni görmüyor. Ama oraya da yazıp da kızan öfkelenen kişiler kime saldırıyor? Öyleyse buna dikkat etmeniz lazım. Yani birçok kardeşimiz bu konuda vazifeli. Özellikle Efendimiz'e karşı o noktalarda kardeşlerimiz devrede. Kısacası bütün bunları göz önüne almak suretiyle Efendimiz'in cevabı neyse ona göre gerçekleştirin. İnşallah. Başka bir kardeşimizin sorduğu şu sual şu anda aklımda. Efendimiz ben senin yazılarını, senin sohbetlerinden almak suretiyle ismimi ben kendim altına yazarak bir gazetede

elimizde var. Ona bakarak nasıl hareket etmesi gerektiğini gerçekleştirsin inşallah. İkinci sual, Niğde'den kardeşlerim. Muhterem hocam, bazı olaylardan dolayı dergâhtan işimizi kaybedeceğiz korkusuyla bazı kardeşlerimiz uzaklaştılar. Bu kardeşlerimize ne tavsiye edersiniz? Sevgili kardeşlerim, şunu tavsiye ediyorum. Peygamber Efendimizin söylediğini tavsiye ediyorum. Ben size dinlemeyi emrediyorum. Ben size itaati emrediyorum. Ben size cihadı emrediyorum. Ben size hicreti emrediyorum. Ben size cemaati emrediyorum. Cemaat içinde kalın. Cemaatten ayrılan İslam bağını boynundan çıkartmıştır. Şimdi kardeşimiz, bakın muhterem hocam, bazı olaylardan dolayı, olay nedir söylemiyor, dergâhtan işimizi kaybedeceğiz korkusuyla bazı kardeşlerimiz uzaklaştılar. Bu kardeşlerimiz gerçekten kendileri bu şekilde çıkmış, cemaatten ayrılmışlarsa ne yapıyor, ne durumdalar? Evet. Cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. Öyleyse cemaat deyip geçmeyin. Kişi şu anda, biz zikir meclisindeyiz. Bir cemaat sohbetindeyiz. Bu cemaat sohbetinde evdeki kardeşimiz, ya ne gerek var zaten aynı şeyleri söylüyor devamlı. Ben oraya gitsem bayağı yayını ben evde de dinleyebilirim. Niçin geleceğim? Aynı midir? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Evinizdesiniz. Niye? Benzini gidecek. Rahat rahat. Zaten yayınlanıyor bu. Evinizde de dinleyebilirsiniz. Ama buraya gelme imkanınız var. Gerçekten aynı midir? Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ne diyorsa, size ne istiyorsa onu yerine getirmeye çalışın. Allah habesle iştigal etmez. Üçüncü sual Samsun'dan. Kardeşlerimiz haremlik selamlığa dikkat etmediklerinde hem camiamıza lafı geliyor hem de zikir ibadetimizi azaltarak gözleşmemize neden oluyor mu? Evet sevgili kardeşlerim, yani bu da çok zor bir sual. Efendimiz özellikle haremlik selamlık kardeşlerimizin uymasını istiyor. Bazen çok zor durumlar yaşıyoruz. Mesela hiç unutmuyorum, yine kardeşlerimiz konferansa gidiyorlardı. O hanım kardeşlerimizi konferansa götürecek araba da yok. Dergah arabası var. Fakat içimizden götüren bir şoför yok. 80 yaşında bir kardeşimiz vardı. O götürebilir mi? Efendimiz'e sorduk. Hayır. Yani kardeşimiz hayır. O zaman ne yaptı? O kardeşimiz götürmedi fakat dışarıdan bir şoför tutuldu ve o. Bunu niye söylüyorum? Efendimizin haremlik selamına ne kadar dikkat ettiğini size açıklamak için. Evet, bazen mesele nedir? Allah-u Teala ölü hayvanın etini yemek haram mı değil mi? Haram. Ama naçar kaldığınız zaman ölmemek kaydıyla yiyebilir misiniz? Evet. Tıpkı bu haremlik selamlık noktasında da şartlar sizi zorlayabilir. O hariç, onun dışında herkesin haremlik selamına ne yapması lazım? Uyması gerekir. Allah'ın izniyle. Sual 4. Hatay'dan gelen kardeşim. Daha önce tebliğ alan bir kişi, daha sonra tebliğe gittiğimiz yerlerde tebliğ ile alay ediyor, kişilere engel oluyor ve sohbeti dağıtmaya çalışıyor. Bu kişiler tebliğe gideceğimiz yeri önceden öğrenip engel oluyor. Tebliğ ortamında böyle kişilerle karşılaştığımız zaman nasıl yol izlemeliyiz? Onlar bir daha içinize almayın. Bu kişi eğer böyle birisi ise bunun Kur'an'daki karşılığı nedir? Ennellezine keferu ve seddu an sebilillah. Bunlar kafirdirler ve insanları Allah yolunda ne yaparlar? Uzaklaştırır. Kattelu delalen bayda. Onlar uzak delalettedir. Ennellezine keferu ve zalim. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. O zaman o kafir ve zalimleri bir daha içinize alacak mısınız? Hayır. Hangi ayet gereğince? Nisa 140 ve Enam 68. Allah-u Teala ne diyor o Nisa 140'ta? O Allah ki kitapta, Kur'an'da size şöyle de indirmişti. Allah'ın ayetlerini inkar edildiğini,
ve onlarla alay edildiğini işte

0: Ne zaman ne yapın onlardan? Yüz çevirin, uzaklaşın. Enam 78'de öyle. Öyleyse bir daha o insanları içinize almayın. Yanınıza geldikleri zamanda ayrılın, uzak durun. Bir daha sizinle asla beraber olmasınlar. Ne zaman, ne zaman bu yaptığı melanetten pişman olur, ulaşmayı diler, tıpkı diğer kardeşlerimiz gibi zikir yapmaya kalkarsa tamam. Ama onun dışında asla bir beraberliğe girmeyin. Beşinci sual, İstanbul'dan Muharrem ayı gelince bazı Şii tanıdıklardan ya da sohbete gelen Şii misafirlerden şu sözler duymaktayız. Aşure günü aşure yapıp kutluyorsunuz. Muharrem ayı matem ayıdır. Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği aydır. Sohbette hiç bunlardan bahsetmiyorsunuz. Neden Hazreti Hüseyin'den bahsetmiyorsunuz diyorlar. Bir tartışma ortamı yaratmaya çalışıyorlar. Böyle bir durumda onlara nasıl cevap vermeliyiz? Bahsediyoruz sevgili kardeşlerim. Biz kimsenin eksiğiyle, yanlışıyla ilgilenmiyoruz. Efendimizin bize emridir. Yıllar evvelinden duydum. İşte şu anda İslam aleminde fitne sebebi olan o sahabi şöyle yaptı, o sahabi böyle yaptı. Onlar arasındaki ayrılıkları insanlar anlatmak suretiyle daha da büyük fitnelere sebep oluyorlar. Efendimiz, hiçbir kardeşimiz sahabe hakkında negatif konuşmayacak. Öyleyse biz şu anda bütün Hazreti Hüseyin'den, Hazreti Hasan'dan, Evlad-ı Resul'den, torunlarından iyice bahsediyor muyuz? Bahsediyoruz. Ama onları ayrılığa düşen şeylerden bahsediyor muyuz? Hayır. O insanlar öyle yapmış, o suçu işlemiş, onlarla Allah arasında. Hesabını Allah'a verecekler. Allah bunu Kur'an'da zikrediyor mu? Zikrediyor. Tebliğ sizin vazifeniz. Hesap benim işim. Öyleyse o olaylar geride kalmış mı? Geride kalmış. O noktalarda kim ne yaptıysa hesaplarını Allah'a verecekler mi? Verecekler. Biz bugün Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Hazreti Ali ve diğer bütün sahabelerin insanların Allah'a yoluna girmesinde güzel amelleri, güzel ahlaklarını söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz ama insanları ayrılığa düşüren herkesin kendi zannını söylemekle mükellef miyiz? Hayır. Öyleyse geçmişte kalan negatiflerden bahsetmek o bizim işimiz değil. Biz neden bahsederiz? İnsanların güzel tarafından. Allah razı olsun. Altıncı sual, Hatay, insanları seviyor ve güzel davranmaya özen gösteriyoruz. İnsan şeytanlara karşı davranışlarını nasıl olmalıdır? Uzaklaşın ve onlarla mücadeleniz nasıl olacak, kim söyleyecek? İnsan şeytanlar var. Hay Allah razı olsun, zikirle. Onlarla tartışmaya girmeyin. Efendimiz buyuruyor ki neden tartışma? Çünkü onlar hemen konuyu tartışmaya getiriyorlar. Hangi ayet? Haç 8. Ve minen nasi men yucadilu fillahi bi gayri ilmin ve la huden ve la kitabin minir. Ayet-i kerimede ne diyor Allah Teala? İnsanlardan öyle kimseler vardır ki ilmi yok, hidayetçiye tabi değil, nurlu bir kitaba dayanmadan devamlı Allah'ın ayetlerine mücadele ediyor. Bu nasıl birisidir? Bu bir insan şeytan, inatçı şeytana tabi oluyor. Biz bunlarla asla beraber bir tartışmanın içerisinde olmayız. Yedinci sual, Kastamonu'dan, türbe ziyaretlerindeki yaptığımız tebliğler haricinde hangi ortamlarda ve hangi insanlara tebliğ yapabilir? Herkese. Onlarla tartışmaya girmediğiniz takdirde. Onlarla muhabbet mesele ne diyor kardeşimiz? Çok güzel bir giriş yapıyor. Diyor ki ben böyle bir dua öğrendim. Bu beni çok mutlu etti. Siz de bu duayı yapmak ister misiniz? Vesaire vesaire. Yani böyle güzel insanları asla şüpheye düşürecek, asla böyle negatife sevk edecek sözler değil. Aksine tam tersi beraberliği sağlayacak olan sözlerle onlara tebliği yapabilirsiniz. Ama tartışma hayır. İhtilaf hayır. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim, yaptığımız ev sohbetlerinde konuyu Filistin-İsrail savaşına getiren misafirler oluyor. Düşüncelerimizi merak ediyorlar. Bu durumda onlara ne söylemeliyiz? Sevgili kardeşlerim, İsrail mallarına boykot etmeyen Müslümanların İsrail'e destek olduğunu ve münafık olduğunu söyleyen kişiler var. Bu tür sözler söyleyen nasıl davranmalıyız? Boykot yapmalı mıyız? Sevgili kardeşlerim, biz sevmeye geldik. Biz dava etmeye geldik. Biz insanlar arasında nifakı oluşturmak, insanların kavga etmesine sebep olmak için gelmedik. Yunus ne diyor? Biz gelmedik dava için. Bizim işimiz sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Dolayısıyla şu anda kim birbiriyle kavga ediyorsa, kavga eden taraftan her ikisinden de değil. Tam tersi, biz insanların barışından yanayız ve barışı destekliyoruz. Barışa giden yolun taşlarını döşüyoruz. Ne diyoruz? Barış zor mudur? Barış nedir? Kim söyleyecek? Bir dilektir sevgili kardeşlerim. Bugün şu dünya üzerinde hangi gruplar savaşıyorsa, çatışıyorsa biz onları barışa davet ediyoruz ve bu barışı sağlamak tek bir dilektir. İşte 14 asır evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir zamanlar gelecek, bütün milletler İslam'ın başına üşüşecek. Sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, o gün Müslümanların sayısının azlığı sebebiyle mi? Hayır. Ne diyor? Hübü dünya ve kerihti kümül mevt. Mutu kable temutu. Mutu kable temutu nedir? Kim söyleyecek? Allah'a ulaşmayı dilemek. O zaman kerihti kümül mevt. Yani bütün kavgaların sebebi nedir? Dünya hayatı ve başka ne? Ölümü kerih görmeleri, Allah'a ulaşmayı dilememeleri. Allah Teala ölmeden evvel ölün demekle ne demiş oluyor? Ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyin ve nefsinizi tezkiye ve tasfiye edin. Bunu söylüyor. O zaman biz İsrail'in boykotuyla mı meşgul olmalıyız, yoksa İsraillere de Gazze'lilere de savaşan bütün taraflara ya Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilediğiniz an kalbinizi Allah sevgide birleştirecek. Hangi ayet gereğince? Kim söyleyecek hangi ayet? Enfal 63 başka? Ali İmran 103. Ne diyordu Ali İmran 103'te? وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toplan Allah'ın ipine sarın. وَلَا تَفَرَكُوا Fırkalara ayrılmayın. وَاَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin. اِذْ كُنْتُمْ اَدَاءً Siz düşmandınız. فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Allah kalplerinizi ne yaptı? Sevgide birleştirdi. Biz de diyoruz ki gelin ey kavga edenler. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin kalbinizi sevgide birleştirsin. Kim kimle savaşıyorsa hepsine bunu söylüyoruz. Öyleyse dünya barışı bir dilektir. Herkese söyleyeceğiz. İsrail'e de söyleyeceğiz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gazze'lere de söyleyeceğiz Allah'a ulaşmayı dileyin. Şu dünya üzerinde sıcak çatışma içerisinde ne kadar varsa bu davetimiz kimedir? Bütün insanların, 8 milyar insanı da Allah'a davet ediyoruz. Birbirlerine düşman olabilirler. Ama bu düşman taraflar kalben ulaşmayı dilemeleri halinde Allah-u Teala onların kalplerini ne yapacaktır? Sevgide birleştirecektir ve sevgide onların birleştiği zaman kardeş olacaklar mı? İşte bu. Allah-u Teala da ne diyor? Kardeş olun diyor. Allah Resulü ne diyor? Birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun diyor. Biz de insanların kardeşliği için uğraşıyoruz. Onun dışında kim ne yapmak istiyorsa yapar Allah'ın izniyle. 9. sual Bursa'dan Bakara suresinin 250. ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz Allah bekaya ulaşmış olanların velisidir. Onları zulmetten nura çıkartır. Fıska düşen kafirlerin velisi tağuttur. Onları nurdan zulmete götürür. Onları nurdan zulmete götürür diyebilir miyiz? Sevgili kardeşlerim, tabii ki o da içinde var ama en alt seviyede kişinin zulmetten nura çıkışı ameni olanların muhtevasıyla gerçekleşir. Ama nurdan zulmete götürüş de kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesi ve tağutun dostu olmasıyladır. Malatya'dan bir kardeşim 10. sual. Hocam Peygamber Efendimiz bir hadisinde evvela susmayı öğrenin, sonra ilmi öğrenin, sonra ilmi öğrenin, sonra ilimle amel etmeyi öğrenin, sonra da ilmi yayın. Açıklar mısınız inşallah? Evet sevgili kardeşlerim, insan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşar. Allah Resulü ne diyor? Ya hakkı konuşunuz, ya ne olunuz? Susunuz. Öyleyse beraber olduklarımızda bir ton dedikodu yapıyoruz. Öyle mi değil mi? İşte Allah Resulü demiş oluyor ki size susmayı öğretiyorum. Size tebliği öğretiyorum. İlimle insanlara tebliğ yapın. Allah Teala Taha suresinin kaçıncı ayeti kerimesinde söylüyor bunu? 44. Firavun'a Hazreti Musa ve kardeşi Harun'u gitmeleri için ne diyor? فَقُلَ لَهُ قَوْلًا لَيْنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى. O zaman ona yumuşak söz söyleyin. Böylece tezekkür eder. İnsanlar hata yapabilir. Ama o hatalar onun başına kalkarak, ona hakaret ederek, ona bir takım negatif kalbini rencide ederek söylemek mi? Yoksa yumuşak söz söylemek, onu Allah'a davet etmek mi? Allah'a davet et. Ve Allah Teala akabinde de ilim öğrenin. Allah'a ulaşmayı dilemek bir ilim mi değil mi? Ne diyorsunuz? Evet, hangi ayet gereğince? Bakara 120. Bakara 120'de ne diyor Allah Teala? وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ اَوْ نَسَرَى حَتَّى تَتَّبِعُوا مِلَّتَهُمْ. Yahudiler ve Nasrani senden razı olmazlar, sen onların milletine, dinine tabi olmadıkça. قُلْ اُنَّ هُدَى اللّٰهِ وَالْهُدَى. De ki Allah'a ulaşmak var ya, o nedir? O hidayettir. وَلَاِنْ تَبَعْتَ اَوَامْ بَعْدَ جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ. İşte bu ilim, bu ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmanın hidayet olduğu ilmi sana geldikten sonra, onların hevasına tabi olursan, مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍ وَلَا نَسِرٍ. Senin için Allah'tan bir yardımcı ve bir dost yoktur diyor Allah Teala. 11. sual, İstanbul dergahlarımız evlerimizden daha öne nasıl geçirebiliriz? Evet sevgili kardeşlerim, dergahlar Allah'ın zikir sohbetinin yapıldığı yerlerdir. O zaman evinizi öne geçirmek istemiyorsanız, dergahları öne geçirmek istiyorsanız, o zaman zikir meclislerinizi arttırınız. Mesela haftada birse ikiye çıkartınız. Mesela iki ise üçe çıkartınız. Allah Resulü ne diyor? Cennetin ağacından rızıklanınız diyor. Sahabe sual soruyor. Ya Resulü, cennet orada, biz buradayız. Nasıl rızıklanacağız? İşte Allah'ın zikir meclislerini söylüyorlar. Bu zikir meclislerinin yapıldığı yer neresi? Dergahlar ve dergahları en üst seviyede Allah indinde kıymetli tutalım inşallah. 12. sual Samsun'dan. Bazen kardeşlerimiz ihlastaki gibi olması için çabalıyoruz ama çoğu zaman başarısız oluyor. Zikrimiz az deyip yapamıyoruz diye yine biz vazgeçmeden tekrar çaba göstermeli miyiz? Her seferinde inşallah. Elbette sevgili kardeşlerim. Hiç vazgeçmemeliyiz. İblis bizden vazgeçiyor mu? Biz ondan daha fazla ne yapmalıyız? O gayreti göstermeliyiz, o cehdi göstermeliyiz ve çokça zikretmeliyiz. Denizli'den 13. sual. İnsanlar arasında iftiralar ve alay etmek konusunda bizi anlatabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, iftira günah-ı kebairdir. Büyük günahlardandır. Allah-u Teala Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesinde ne diyor? Mümtehine 12'de buyuruyor ki: Ya ayyuhen nebiyyu iza ca'akel mu'minatu en yub'ayyunaka en la yushrika billahi şeyen ve la yesrikne ve la yezninne ve la yesqimne evladahunne ve la yetine bi buhtanin yefterihunne. Yani dikkat edin, Allah Teala ne diyor? İftira uydurmamak. Öyleyse iftira çok büyük günah, kebairdir. Dedikodu var, gıybet var, yani dedikodu laf taşıyan. Bir kardeşimiz bir şey söylemiş, o da alıyor, başkasına ulaştırıyor. Dedi, o böyle söyledi, o şöyle söyledi. Kabul ederim ki aynen lafı taşımıştır, hiçbir katkı, ilave, eksiltme yapmamıştır. Ama iki tarafın rızası yoksa olur mu? Olmaz. Gıybet, kişi orada yoktur. Onun gıyabında siz söylüyorsunuz, o kişiyi üzecekse bir olay. Söylenmesiyle gerekir mi? Hayır. Bunun üçüncü evresi nedir? İftira. Söylememiştir ama söylemişsin gibi söylüyorsunuz ve bir suçu yükleniyorsunuz. Bu suç da çok büyük bir iftira. İşte Allah Teala diyor ki elleri ayakları arasında iftira uydurmamak, maruf bir iş konusunda sana asi olmamak üzere geldiklerinde. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala Nisa 31'de ne diyor? Ve in tecdenibu kebailel isme. Günahların büyüklerinden kaçınırsanız Allah sizin günahlarınızı örter diyor. Nisa 31. Eğer yasakladığınız büyük günahlardan kaçınırsanız sizin günahlarınızı örteriz. Ama sen eğer daha büyük günahın içindeyse iftira ediyorsan o zaman kendine çeki düzen vermelisin. Allah'a ulaşmayı dilemesin. Tekrar tövbeni tazelemelisin vesaire. Allah razı olsun. Son sual Kastamonu'dan. Allah yolunda hizmet etmek için haftada 2 defa, 3 defa da olsa hacet namazı kılarak Allah'tan yardım talep etmemiz ifrata girer mi? Yoksa uygun olur mu? Uygun olur sevgili kardeşlerim. İfrat değil. Allah'a yardım istemede ifrat var mıdır? Ne diyorsunuz? Hayır. Zikir Allah'a yardımını ulaştıran bir vasıta bize. Zikirde tefrit vardır ama ne yoktur? İfrat yoktur. Onun için haftada 5 kere, 10 kere ne kadar kılarsan kıl. Yeter ki Allah'tan yardım iste. Yeter ki zikrini artır inşallah. Evet sevgili kardeşlerim. Bir kere daha bir pazar sohbetinin sonuna geldik. Başka bir pazarda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ben bir şey demeden bitirmek istemiyorum. Pazar sohbetlerimiz çok canlandı, çok güzel oldu. Siz ne diyorsunuz? Siz de öyle diyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Çünkü şu anda eskiden sadece bir iki yerle biz temas halindeydik. Şimdi bütün kardeşlerimiz bakın dinliyorlar ve dinlediklerinin de göstergesine onlardan gelen sorular. Onlar da aynı bu sohbetin içindeler. Siz tabii görmüyorsunuz ama şu anda ben hanımların büyük bir kısmı, beylerin büyük bir kısmı bir sohbeti nasıl siz dinliyorsanız onlar da dinliyorlar ve bir beraberliği sağlamış oluyoruz. Çok güzel bir şekilde Allah Teala'nın bunu üst seviyede devam etmesini Rabbimizden Efendimiz nimetiyle diliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ma's salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? 5. Ben neden eziyim? 6. Ben neden ağlıyorum? 7. Ben neden böyleyim? 8. Ben neden yalnızım? 9. Ben neden yaşıyorum? 10. Ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehilerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükür edecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah et-tazimul emrullah şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun.
0: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. İnsanla Allah arasındaki ilişkilere baktığımız zaman 28 basamaklı İslam merdiveninin davranış biçimleri açısından incelersek, kısas şeriatı, af tarikatı ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek de hakikati içeriyor. Yani Fussilet 34'e göre kötülüğe karşı hayırla mukabele edenler, onlar irade teslimini yapan Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişilerdir. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tebliğe gittiği zaman atılan taşlardan yüzü kan revan içinde kalınca sahabe sual soruyor, beddua etmeyecek misin ya Resulallah? Hayır diyor, Allah Teala beni dua için gönderdi, beddua için değil. Ve el açıyor, ya Rabbim onları bağışla çünkü onlar bilmiyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, bugünkü konumuz onları bağışla çünkü onlar bilmiyorlar. Neyi bilmiyorlar? İrşat makamını bilmiyorlar. Birinci sual, Allah'ın bize kötülük edenlere bile hayırla mukabele etmemizi istemesindeki hikmet nedir? Fussilet 34. Allah Teala bütün insanların huzur ve mutluluk içinde bir dünya hayatını, peşinden de sonsuz bir ahiret saadetini yaşamasını istiyor. İşte bu sonsuz ahiret ve dünya saadetinin sembolü, alameti farikası, dünya barışı, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmekle ancak gerçekçi. Allah-u Teala kısası, yani kötülüğe karşı kötülüğü, insanlar kendinden zulüm edildiği zaman onlar içindeki acıyı alacak olan bir vasıta olarak indirmiş. Ama kötülüğe karşı iyilik, bundan çok daha ötede insanı Allah'a yaklaştıran bir mahiyet taşır. Kötülüğe karşı iyilik yapmak, Allah-u Teala'nın bütün insanların ulaşmasını istediği bir hedeftir. İstiyor ki herkes böyle yapsın, kötülüğe karşı iyilik etsin, böylece kötülüğün kökü kazansın. Bu hedefe dayalı olarak hepimize diyoruz ki, Muhterem Efendimiz buyuruyor ki, seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'de 4 tane ayet-i kerime Allah-u Teala'nın bu konuya ne kadar önem verdiğini de bize ispat ediyor. Kötülüğe karşı hayırla mukabele edenler. İşte onlar sabırla Allah'ın zatını görmeyi dileyenler. Onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli aşikar inkar ederler. Ama onlar aynı zamanda kötülüğe karşı hayırla mukabele ederler. Mumin'in 96 seyyiatı, kötülüğü en güzel olanla yok et. Kasas 54, onlar seyyiatı kötülüğü hasenatla savarlar. Ve Fussilet 34, onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele ederler. Böyle yaparsan düşman olan kişi sana candan bir dost olur. Ama bunlara, bu kötülüğe karşı hayırla mukabele etme güzelliğine kimler ulaşır? Sabrın sahibi ve sonsuz hazın sahibi olan insanlar ancak bunu gerçekleştirebilir. İkinci sual, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi nasıl başarabiliriz? Fussilet 35'te kötülüğe karşı iyilik yapmak en üst seviye bir davranış biçimidir. Böyle bir şey için kötülük gören kişinin nefsin afetlerinden önemli bir miktar temizlenmiş olması gerekir. Yoksa insanlar normal hallerinde kendilerine kötülük edenlere mutlaka kötülük edip intikam almak isterler. Ama intikam şeytanın silahıdır. İnsanları incelediğimiz an şeytanın tarafında yer alanlar, kötülüğe karşı kötülük edenler, ama şeytanın dostları iyiliğe karşı da kötülük yapanlardır. Ama Allah'ın dostlarına baktığınız zaman böyle değil. İşte şu anda ekranda görüyoruz. İyiliğe karşı kötülükle, şerle mukabele edenler, bu ateşe çağıran imamlardır. Kötülüğe karşı, iyiliğe karşı kötülükle mukabele edenler, bu ayetlerin hepsinde kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar. Yani şeytanın dostları. Ama sevgili kardeşlerim, bir de kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenler, onlar da başkasını Allah'a davet edenler, onların hidayetine vesile olanlar. Onlar iyiliğe karşı iyilik yapanlardır. Ama onların zamanında kötülüğe karşı da iyilik yapanlardır. Onların hedefinde sadece iyilik yapmak vardır. Çünkü hayır mutluluktur. Şer mutsuzluktur. Kötülüğü öğreten şeytan ve avanesidir. İşte zulmanimle amel edenler insanların nasıl huzursuz olacağını öğreten, zulmani ilimleri öğretenlerdir. Resul ve alette ayet edenler keza öyle. Hidayeti gizleyenler, fesat çıkaranlar, delalet üzerine hak olanlar ve bütün bunlar hepsi iblisin tayfasının yaptığı kötülükleri içeriyor. Eğer bizler zikrimizi yeterli boyutlara çıkartabilirsek nefsimizin afetlerini giderek azaldığını, bir gün kalmadığını göreceğiz. O zaman başkalarına kötü davranmamız, onları rahatsız edecek davranışlarda bulunmamız bizim için imkansız hale gelecektir. Çünkü nefsin manevi kalbinde 19 tane fazilet, ruhun kalbinde de 19 tane haslet, aklın iki müşavirinden ikisinden de akla hayır talebi gelmektedir. Aklın da kararı hayır istikametinde olacaktır. Zaten bu insanlar, onlar hayırlarda yarışanlardır. Daimi zikrin sahibi ulul elbab, yerin göğün melekütüne Allah'ın yakın sahibi kıldığı muhlisler ve Allah'ın zatına şahit olan salihlerin hepsi, onlar hayırlarda yarışanlardır. Onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerdir. Allah Teala'nın bütün insanlar için vaaz ettiği hedef bu. Dolayısıyla hepimizin hayırlarda yarışanlardan olması için gayret içinde olması gerekir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, kötülüğe karşı hayırla davranmanın bir sınırı var mıdır? Sevgili kardeşlerim, bir slaytımız var. Bütün kainatın muhtevasını aldığı X'ye koordinat eksenin üst tarafı, o üst düzlem Allah'ın ülkesini, alt kısmı da negatif dalgaların hakim olduğu şeytanın ülkesini ifade ediyor. Şeytanın ülkesinde olanlar, onlar Allah'ın ulaşmayı dilemeyen, ayetlerden gafil olan, ayetleri yalanlayan, ayetleri satanlar, ayetleri inkar edenler, ayetleri gizleyenler, ayetlerle alay edenler ve zulmanimle amel edenler, nefsin 19 afetinin daha da arttığı bir durumu ifade ediyor. Ve insanlar burada mutsuzluk üçgeni içerisinde hayatlarını sürdürürler. Ama kim ki Allah'a ulaşmayı diler, mürşidine tabi olursa, Allah'ın yardımıyla ruhun teslimi, fizik-i muhsinlerden olmak, daimi zikir, nefs teslimi ve irade teslimiyle 7 sabah 4 teslimi yaşayarak hep mutluluk üçgeni içerisinde bir dünya hayatını yaşar. Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeni, şeytanın ülkesinde mutsuzluk üçgeni. İnsanları mutlu edeceğim dediğin zaman bir ölçü tanımak mecburiyetindesiniz. Sahanız sonsuz değildir, hudutludur. Allah'ın emirleri istikametinde yardım edeceksiniz. Allah'ın neyleri istikametinde yardım edeceksiniz. Hiçbir zaman kimseye Allah'ın neyleri istikametinde hiçbir zaman hiç kimseye yardım etmeyeceksiniz. Yani şerde yarışmak yok. Allah Teala Maide suresinin 2. ayet-i kerimesinde "Taavvenu bil birri ve takva وَلَا تَعَوَنُوا بِالْاِسْمِ وَالْعُدْوَانِ Burada ne görüyoruz? Allah-u Teala bayide, ikide, hayırda ve takvada yarışın ama günah ve düşmanlıkta yarışmayın. Günah ve düşmanlıkta yarışanlar onlar şeytanın dostlarıdır. Hayır ve takvada yarışanlar ise onlar Allah'ın dostlarıdır. Öyleyse hayır ve takvada yarışanlara Allah'ın neleri istikametinde hiç kimseye yardım söz konusu değil. Mücadele suresinin 10. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Mücadele suresinin 10. ayet-i kerimesinde muhakkak ki gizli fısıldaşma şeytandandır. Amini olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri mahzun etmek içindir. 9. ayet-i kerimeye bakalım. Mücadele 9. Evet. Mücadele 9'a ya ve lezine amenu izâ tenecaytüm felâ tecavü bil ismi vel udvân. Yani aranızda gizli konuştuğunuz zaman günah ve düşmanlık, günahta düşmanlıkta Resul'e isyan konusunda gizli gizli konuşmayın. Bir ve takva konusunda aranızda müşavere edin. Demek ki günahta, düşmanlıkta ve Resul'e isyanda. Resul'e isyan, düşmanlıkta ve günahta yardımlaşmayın. Ama yardımlaşacaksanız bir ve takvada yardımlaşınız. Bir ve takvada yardımlaşmak, hayırda yardımlaşmaktır. Hayırda yardımlaşmak. Allah-u Teala'nın dizaynı bu şekilde. Öyleyse bir hırsız sizden bir şeyi almak için yardım istiyor. O insanı mutlu edeceğim diye ona yardım ederseniz o zaman şeytana, nefsinize ve kişinin nefsine hizmet edersiniz. Nefse hizmet ettiğiniz zaman mutlu bir insan olamazsınız. Hem onlar mutsuz olurlar hem de siz mutsuz olursunuz. Öyleyse insanlara yardımda bulunmak ancak maruf lehmetmek, kerden nehyetmek konusunda olmalı. Ama fuhşiyatı ve münkeri emreden, yardım eden birisi olmamalıyız. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala tüm dünyanın birbirine dost olduğu bir ortamı sağlamak için sadece bize iyilik edenlere değil, kötülük edenlere de iyi davranmamızı istiyor. Bunun için de önce Allah'a yönelip ona ulaşmayı dilememizi istiyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Ben Allah'a ulaşmak istediğim zaman sadece ondan rica edip dua ediyorum. Haddim olmayarak Rabbim senden bunu istiyorum diyorum.
3: Farzlar, sünnetler, tam anlamıyla bunları yerine getirmek.
4: Allah'a yar olmamız lazım, kula kulluk etmemek lazım diyorum ben. Tek sevgili, tek yar, tek aşk Allah'tır.
5: Allah'a bizim neyimiz ulaşır?
3: Yapmış olduğumuz ibadetler.
5: Ruhumuz Allah'a ulaşır mı?
3: Tabii ki.
5: Allah'a ulaşmak için ne yapmamız lazım?
4: Tevekkül etmeliyiz, nasip deyip geçmemeliyiz, kader kısmet deyip her şey bizim elimizde. Allah'a dua edeceğiz, bol bol.
2: Allah şöyle de bir şey söylemiştir. Evlat olsun, aile olsun, sevgili olsun, koca olsun, ne olursa olsun. Önce beni sev. Ben seni sevdiğini senden bir andan önce seversen, çok seversen alırım diye bir söz duymuştum. Ben çok etkilenmiştim.
5: Ölmeden önce ruhun Allah'a teslimini farz kılmış aslında. Bu konuda neler söylersin?
3: Bence tövbe etmektir bir nevi. Son huzura çıkmadan, aklım başındayken tövbe etmektir.
2: Allah'ım seni çok seviyorum. Ölmeden önce ruhumu sana teslim etmeyi diliyorum.
5: Ne hissediyorsunuz bu duayla ilgili?
2: Şey gibi yani bu hani çok soğukta böyle sıcak bir şey içerisinde böyle ılık ılık böyle bir akar ya.
4: Ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmayı diliyorum. Sana senin sevgililerin arasına girmeyi diliyorum ya Rabbim. Kabul et inşallah amin.
0: Misafirin ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşması konusunda bir nevi tövbe etmek demektir. Ruhun Allah'a dönüşü yapacağımız tövbeyle mi gerçekleşir? Evet. Allah-u Teala olayları çok net olarak Kur'an'da ayetlerle vermiş. Bu tövbe öyle bir tövbe olmalı ki kişiyi mümin kılması lazım. Bu tövbenin kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmesi lazım. Bu tövbenin nefs tezkiyesine başlatması lazım. Evet, bu tövbe ruhumuzun vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşması. Bu tövbe nefsimizin manevi kalbine imanın yazılması. Bu tövbe günahların sevaba çevirmesi, bu tövbe nefs eskisinin gerçekleşmesi gerekir. Bu tövbenin ruhu Allah'a doğru yola çıkarması lazım. Böyle bir tövbe sadece bir çeşit tövbedir, müşrik önünde yapılan bir tövbe. Yani yedi şahidin huzurunda gerçekleşiyor bu tövbe. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Tövbe sona ermedikçe, yani mürşit önünde tövbe sona ermedikçe, hicret, seyri sülük sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. İşte sevgili kardeşlerim, mürşit önünde yapılan tövbe bizi bu hedefe ulaştırıyor. Tövbe ile birlikte hicret, Allah'a hicret, seyri sülük başlıyor. Çünkü Akabit Suresinin 26. ayet-i kerimesinde وَاَمَنَ لَهُ لُوْتْ اِنِّي مُحَاجِرُ اِلَى رَبِّي Lut aleyhisselam İbrahim aleyhisselama tabi olduğu zaman ona iman etti ve ben Rabbime hicret edeceğim. وَاَمَنَ لَهُ لُوْتْ Lut aleyhisselam İbrahim aleyhisselama iman ediyor. Önünde tövbe ediyor. وَاَنِّي مُحَاجِرُ اِلَى رَبِّي Ruh da vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Ve ben Rabbime hicret edeceğim. İster Kur'an-ı Kerim'de hicret desin, ister tasavvuf dilinde seyri sülük, ikisi de bize aynı sonuca ulaştırıyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala her daim başkalarına hayırla davranan kişiler olabilmemiz için zikir yaparak nefsimizi ıslah etmemizi emrediyor. Sizce zikir yapan insanda neler değişir?
2: İnsan içine huzur geliyor. Gerçekten hani ferahlık geliyor, huzur geliyor. Mesela karşınızdaki size bir insan kötülük bile yapsa düşünmüyorsunuz. Düşünmek istemiyorsunuz. Allah var diyorsunuz. Anne Allah halleder. Ben hep öyle düşünmüşümdür bugüne kadar. Kim bana ne yaparsa yapsın kurban olduğum Allah'ım sana bırakıyorum diyorum.
4: Daha huzurlu olursun. Daha sevecen olursun. Sinirli, öfkeli olmazsın. Kırmazsın, hoşgörülü olursun.
3: Çok kısa zaman içerisinde yaşamış olduğum fiziksel hastalık gibi bazı sebeplerden dolayı inanılmaz bir bunalım içerisindeydim. İşin namaz konusuna geldiğinde de kılıyordum, bırakıyordum, kılıyordum, bırakıyordum. Tam manasıyla kendimi veremiyordum. Gerek vesveseden, gerek nefsimize uyaraktan. Ama bu 3 yıl içerisinde yaşamış olduğum sağlık sorunları ve ben bu süreci nasıl atlatırım diye kendi kendime oturup düşündüm ve bunun namazda, ibadette çok kolay aşılacağını gördüm, aşıldığını gördüm. Şimdi de manen inanılmaz derecede bir rahatlığım var.
5: Peki çevremizle olan ilişkilerimiz değişir mi zikir yapınca?
2: Bence değişir. Benim annem mesela bunun çok mutlu olur.
4: Valla ben çevremde ilişkilerle genelde iyi davrandığım için kötülük buluyorum ama yine diyorum Allah sen iyisini ver.
3: İnsanlar zikir yaparken de gösteriş babında yapıyorlar. Ben o zikir değil. Tam manasıyla yaşayarak Allah'ı telaffuz etmekten yanayım.
0: Misafiriniz, ben çevreme iyi davransam da kötülük buluyorum. Biz başkalarına en güzel davranışları sergilesek de başkaları yine kötülük edebilirler mi? Sevgili kardeşlerim, Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Mümin için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir şey gelirse ona şükreder başına. Kendisini üzen bir durumla karşılaşırsa sabreder. Şimdi genelde biz insanlar gerçekten kardeşimizin ifade ettiği gibi başkalarına iyilik yapıyoruz. O iyilik bize dönüyor. Ama Allah Teala o kişinin derecat kazanmasını da istiyor. Dolayısıyla kader tahtında gerçekleşen başkasının bize yanlış davranışına Allah-u Teala'nın izin vermesi bize bir kötülük değil, derecat kazandıran ve nefsimizin afetinin tanınmasına sebep olan bir durumdu. O zaman kardeşimiz diyor ki ben başkalarına iyilik yapıyorum ama genellikle onlardan bana kötülük geliyor. Hayır, o öyle tanımlıyor. Yani olayları yanlış değerlendirdiğimiz zaman onu kötülük addediyoruz. Birisinin bize tokat atması, her zaman Efendimizin verdiği bir tasavvufa yeni giren kişinin örneği var. Kısası tatbik eden insan, başkasının kendisine yaptığı kötülüğün arkasında Allah-u Teala'nın kendisine derecat kazandırdığını ve etkilenmesi sebebiyle de nefsin bir afetinin ona açıklandığını gözlükleriyle inceler olayı. Ama bu kişi mürşidine tabi ders sezkesi yapmışsa o zaman bunun farkına varıyor, idrak ediyor ve affediyor. Neden affediyor? İmtihan olarak görüyor ve bu imtihanda karşılık vermemesi halinde derecatın kendisine kalacağını ve daha da zikrin artması gerektiğini farkına varıyor. Dolayısıyla olayları yanlış değerlendirenler başkalarının bize yaptığı kötülüğü negatif olarak görenlerdir. Halbuki başkası sebebiyle biz derecat kaybetmeyiz. Ya biz bir faydaya ulaşırız. Mesela kardeşiniz ben iyilik yaptım. Onlardan da kendisine iyilik gelmesini. O zaman onlardan kendisine iyilik geldiği zaman iyilik yapan kişi derecat kazanır ama mühinin muhatabı olan kişi ise bir faydaya ulaşır. Öyleyse başkaları sebebiyle ya bir faydaya veya bir hayra ulaşıyoruz. Ama bizler için bir derecat kaybı söz konusu değil. Âl-i İmrân 134'te Allah Teala fizik vücut teslimini ifade ediyor. Onlar kötü bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar, onlar insanları affederler. İnsanların bize karşı olan davranışlarında bize okşayıcı olmaları gerekmiyor. Biz onlara en güzel şekilde davran gerisini Allah'a bırakmalıyız. Onlar bize karşı nasıl davranırsa davransın mesele bizim davranışlarımızda. O zaman da hataları affetmek, büyüklüğünü göstermek olayı öne çıkar. Affetmeyi bilsek bize kötülük edenlerden de nefret etmeyiz. Üstelik onlar bizimle arkadaşlık ettikçe bizim ona karşı kin duymadığımızı, intikam almak sevdasında olmadığımızı idrak etmesi onun yeni bir düşünce standardına ulaştırır ki bu da kesinlikle onu mutluluğa ulaştırır. Allah razı olsun. Yani derecat kaybı sadece bizim kendi nefsimize uyarak şeytanın tesiri altında işlediğimiz davranış biçimlerinden kaynaklanıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Cabbar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizi hürmetle ve hasretle öpüyorum. Size bir sorum olacak. Sahabenin kötülüğe iyilikle mukabele etmesinin ve kitabın bütününe tabi olmasının kalplerinin müzeyyen kılınmasıyla bir ilişkisi var mıdır? İnşallah sorum bu. Sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizi hürmetle ve hasretle öpüyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Esselamu Aleyküm ve Berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, sahabenin kötülüğe iyilikle mukabele etmesinin, kitabın bütününe tabi olması, kalplerinin müzeyyen olması, kılınmasıyla bir ilişkisi var mı? Var tabi. Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde, هَا أَنْتُمْ هَا اُولَا يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ كِتَابِ كُلِّهِ. Siz müminler böylesiniz, siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Hücurat 7'de وَعَلَمُ أَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ Bilin ki Allah'ın Resulü içinizde وَلَوْ يُتُكُمْ كَسِرًا مِنْ الْاَمْرِ Eğer emirlerde size uysaydı belki Allah'ın lanetine bir uğradınız. لَاكِنْ حَبَّبَ اِلَيْكُمْ الْاِمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ Lakin Allah size imanı sevdirdi ve kalbinizi o imanla tezyin etti. وَكَرِيَكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُقَ وَالْاِسْيَانِ Küfrü, fıskı ve isyanı sizden beri kıldı. Kulâkemin Raşidun. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Müzeyyen kelimesi tezinden geliyor. Tezin sanatı süsleme sanatıdır. Allah o kalbi süslüyor, tezin ediyor. Kişinin düşmanlarını düşmanlıktan çıkarması, sonra onlara karşı muhabbet duymaya başlaması, sonra onları gerçek anlamda sevmesi, tezinin kademe kademe gerçekleşmesiyle, yerleşmesiyle tahakkuk eder. Dikkat edin Allah'ın sahabenin kalplerini telif etmesi, sahabeyi sevmesidir. Sahabenin sahabeyi sevmesidir. Evet. Kalplerin telifi biri diğerini sevmesi manasında. Sahabenin diğer sahabeyi sevmesidir. Önceki kademedeki bir olay. Ama eğer Âl-i İmrân 119'a bakacak olursa sahabenin sahabe olmayan ve sahabeye düşman olanları da sevmesini ifade ediyor. Bu tezyin mutlak yerleştiğinin kesin ifadesidir. Yani kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek tezyinin bir sonucudur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: 14 asır önce tüm sahabe, kainatın büyük mürşidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak hayırlarda yarışır hale gelmişlerdi. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
2: Kur'an kursuna da hocalık yaptık. Orada bizim hani böyle Allah dostlarımız hani gelirdi. Hani bize güzel şeyler anlatırlardı. Yaş kaç olursa olsun önümüzde mutlaka bize yol gösteren bir ışık olması gerekiyor. Ben her zaman böyle düşünmüşümdür. Yani ben belki eksik okurum, belki noksan bilirim, belki yanlış bilirim. Yani bir insanın hatasını düzeltmek kadar güzel bir şey var mı ya da yanlışını düzeltmek kadar?
7: Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Kim onlardan birine tabi olursa bana tabi olmuş gibi olur.
4: Bununla ilgili Allah yolunda rehber, Kur'an var en büyük rehberimiz. Cüzler var, bir sürü dua kitapları var, onlardan öğreniriz. Hoca var bir sürü, yani doğru hocalar olduktan sonra dinlenir, öğrenir.
7: Manevi yolun başında olan kişi.
3: O kişi de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Ya biz de inşallah onun izinden gideriz.
7: Talep edip hacet namazı kılıp Allah'tan dile, olur mu? Yani Allah'ım ben de benim için tayin etmiş olduğun o mürşide ben de ulaşmak istiyorum. Beni ona ulaştır diye dua.
4: Rabbim bizim mürşidimizi ulaştırsın, hayırlı kapılar açsın. Böyle.
3: Yani kişi kimleyse, kimlerle beraberse onlarla beraber haşrolunurmuş. Hani söyleyeceğim şey de inşallah biz de o yolda oluruz yani.
0: Yaş kaç olursa olsun önümüzde mutlaka bize yol gösteren bir ışık olması gerekiyor. Herkes için mürşit gerekli midir? Evet, herkes için mürşit var. Allah-u Teala Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz'e Ali İmran 31'de diyor ki İkütüm tühübün Allah'a, eğer Allah'ı seviyorsanız fetebihuni, bana tabi olun. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz sahabe için hidayete erdirendi. Ama onun zamanında da kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler vardı. İşte bunun bir gereği olarak Maide 35'te Ya eyyühellezine aminu ittakullaha vebtegu ileyhi vesilete. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Hidayete erdiren devrin imamının dışındaki diğer tüm kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler hepsi kendilerine tabi olanları devrin imamının ana dergahına ulaştırırlar. Ruhları Allah'a ulaştıran tek bir kişi var her devirde. O devrin imamıdır. Bu ya bir nebi resuldür ya bir veli resuldür. Bakara 151'de bu beş görevle görevli olan hidayete erdirenleri tarif ediyor. O size ayetleri tilavet eder. O sizin nefsinizi tezkiye eder. O size kitabı öğretir, hikmeti öğretir. Hikmetin ötesini de o size öğretir. Ama Cuma 2'de kavim resullerin 4 tane görevinden bahsediyor. Ve dünya hayatını yaşarken mutlak surette yanı başımıza kolaylıkla ulaşabileceğimiz, bizi Allah'a davet eden, davete uymamamız halinde cehenneme giden ve bizi uyaran mutlaka nezir veya resul geliyor. İşte 7 sabah Kur'an-ı Kerim öğretimine baktığımız zaman net olarak bunu görüyoruz. 1. safa tebliğ, 2. safa kıraat, 3. safa tilavet, 4. safa tezkiye, 5. safa talim, 6. safa kısa ve 7. safa tezekkür olarak karşımıza çıkıyor. İrşad yolunun sahibi mürşitlerdir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabiyetin farz olduğunu söylüyor. Bütün kavimlerde, o kavimlerdekilere Allah'ın ayetlerini tilavet etsinler diye, onların nefsini tezkiye etsinler diye, onlara kitap öğretsin, onlara hikmet öğretsin ve hikmetin ötesini onlara öğretsin diye Resuller tayin ediyor. Eğer kişi mürşidine tabi olmazsa, delalette kalacağını da tam 10 tane ayet-i kerime söylüyor. Kur'an mürşit olarak yeter. Allah bize akıl vermiş. Herkesin kendi kendine Kur'an okuması yeterlidir. O zaman bu kişi bunu söylemek de haşa Allah'ın önüne geçmiş oluyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 10 ayet-i kerimede mürşidine tabi olmayan delalettedir. Yetmez. Allah'a ulaşmayı kalben dileyeni mutlaka ben mürşide ulaştırırım diyor. Yani Allah ben kendim ulaştırırım diyor. Ve bizim 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilememiz halinde Allah-u Teala'nın bize mürşit göstereceğini garanti ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Sanki bunlar yokmuş gibi Kur'an mürşit bana yeter diye Allah'a iftira ediyorlar. Yaratan Allah en iyi bilendir. Allah bize akıl vermiş, herkesi kendi kendine Kur'an okuması güzel de ancak kimin aklıyla akledebilir? Hazreti Ali'ye soruyorlar. Bu aklı nereden aldın? Kendi aklımı bir de akılsızların aklını kullanıyorum diyor. Kimdir akılsızların aklı? Akılsızların aklı, o akılsızlar Allah'a ulaşmayı dilememişler. Hazreti Ali Allah'a ulaşmayı diliyor ve o aklı kullanıyor. O aklı da ulaştırdığı zaman onun müşridine ulaştırıyor ve bu şekilde hedefe ulaşıyor. Herkesin kendi kendine Kur'an okuması yeterlidir diye hep uydurmalar, hep insanları tamamen yoldan saptırıyorlar. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü Cabbar Hocam. Hürmetle, saygıyla ellerinizden öperim. Müsaadeniz olursa bir soru sormak istiyorum. Bir insan yaşadığı olaylar hep hayır yönünde nasıl değerlendirebilir? Aklını nasıl hayır istikametinde kullanabilir? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü Cabbar Hocam.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir insan yaşadığı olayları hep hayır yönünde nasıl değerlendirir, aklını nasıl yay istikametinde kullanabilir? Sevgili kardeşlerim, hayırlarda yarışanlara baktığımız zaman kimlerdir onlar? Daimi zikrin sahibidir. Öyleyse olay ne olursa olsun, eğer olay bizi zikre götürüyorsa, ya zikirdeyiz, hoş karşılarız veya zikirde değiliz, bu sefer de zikretmeye başlarız. İşte o zaman akıl her olayda ruhun talebine uyuyor. Efendimiz her zaman bize verdiği bir örnek var. Her şey merkezinde Merkez Efendi'nin hikayesi. Bizi üzen meseleleri iki şekilde değerlendirebiliriz. Ya falanca bana bunu nasıl yapar diye devamlı üzülürüz. Ya da Allah'ın neden bu olaya müsaade ettiğini kendimizin aksiyonlarında aramak gibi bir akılcı davranışa gireriz. Bunları yaptığımız zaman bir öz eleştiriye kendimizi sağlam bir geleceğe

0: en güzelini Allah bize ulaştıracaktır. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
0: Dünyevi lezzetler kimseyi mutlu kılamaz. 2022'de Google'da en çok yapılan aramalardan çıkan sonuçlar 1 dolar TL, 2 bayram tatili kaç gün, 3 öğretmen bilişim ağları, Bergen, 5 kedi, 6 Ukrayna, TOKİ başvuruları 7, 8 Galatasaray Barcelona, 9 asgari ücret, 10 Ahmet Çalık. Bunlara baktığımız zaman hep insanların dünyevi istekleri karşımıza çıkıyor. Ama Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İnsanlar bunları talep etmekle acaba neye kavuşmak istiyorlar? Elbette mutluluğa. Çünkü Allah-u Teala her yarattığı insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutluluğu yanlış adreste arıyorlar. Dünya hayatı hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dünyevi isteklerin hepsi nefsimizin taleplerini oluşturuyor. Nefsimizin manevi kalbinde de 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Herkes nefsinden sorumludur. Nefsini serbest bırakan insan ya şeytanın esiri olur veya insan şeytanların esiri olur. Nefsine uyan herkes

taleplerini Allah'ın önüne geçirmiştir. Halbuki Allah Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizim için garanti ettiği mutluluk en çok Allah'ı sevmemizle gerçekleşir. Allah sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi, Allah ve Resul sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi bizi hüsrana, bizi mutsuzluğa, bizi huzursuzluğa götürür. Ama bütün bu dünyevi isteklerin hepsinin ötesinde, onların üstünde Allah'ı seversek, Allah'a ulaşmayı dilersek ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah sevgisini her şeyin üstünde tutarsak, mutlak surette Allah'tan aldığımız yardımla Allah Teala bizi, ruhumuzu kendisine ulaştıracak ve Allah'ın bize garanti ettiği 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına hepimiz sahip olacağız. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu veciz hadisiyle bu kısa videoyu bitiriyorum. Dünyevi istekleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını tek bir dileğinizle garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dolar TL'yi düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayram tatili kaç gündür diyenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Kedi sevgisinin peşinden koşanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. Ukrayna ile meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. TOKİ başvuruyla meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Galatasaray Barcelona düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Asgari ücretin ne olduğunu düşünenler Allah'a ulaşmayı dilenin. Dileyin ki bu dilek mutlak surette sizi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir tek dilekle koşuşun. Allah hepinizden razı olsun.

0: Bence bütün insanların gerçek anlamda bir tarikata bağlanması lazım, bir mürşidi olması lazım. Fakat bugün çok farklı anlaşılıyor tarikat deyince. Tarikat yol demek, her insanın bir yolu olması lazım.
1: Tarikatlara üye olanları görüyorum, hep böyle yoldan çıkıyorlar sanki.
2: Kızım be, benim dedem var, ay babaannem varmış. Ondan sonra anneannem de o kadar Kur'an'a düşkünmüş yani. Biliyormuş, Arapçasını da biliyormuş, Türkçesini de biliyormuş. Ama hiç duymadık onlardan tarikat. Yani onun yaptıkları günahmış şimdi.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz tarikat. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Bu programımızda sizlere tarikat kavramını Kur'an ayetleri ışığında anlatacağız. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Tarikatın geçtiği Kur'an ayetlerine toptan birlikte bakalım inşallah. Evet, gördüğünüz gibi şu anda ekranda tarikatın geçtiği ayetler söz konusu. Allah Teala Müminin Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde üzerinizde 7 tane tarik yarattık. 7 tane gök katı, her gök katını birbirine bağlayan bir tarik. Tarikat kelimesi yol manasına geliyor. Tarik kelimesinin çoğuludur. Tarikat kelimesi insanların uydurduğu bir kelime değildir. Kur'an'ın muhtevasında kesinlikle vardır. Ve geçtiği ayetler Nisa 168, Nisa 169, Mü'minun 17, Akaf 30 ve Cin 16. Sırat-ı müstakim üzerinde bulunan insanların oluşturduğu grupların hepsi tarikat adını almaktadır. Namaz kılan herkes günde 45 kere Allah'tan beni sırat-ı müstakime ulaştır diyor. Fatiha suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimesinde geçen sırat-ı müstakim fiziki olarak insan ruhunu Allah'a ulaştıran yoldur ve 4 bölümden oluşuyor. Allah'a ulaştıran yolun başlangıç ismi itibariyle Sebil-i Reşat'tır. İkinci kısmı itibariyle Tarik-i Müstakim'dir. Üçüncü yatay kısmı itibariyle Sirat-ı Müstakim ve Sirat-ı Rabbüke Müstakim. Yani Allah'a ulaştıran yolun gök katlarındaki adı Tarik-i Müstakim. Öyleyse eğer insanlar namaz kılarak Allah-u Teala'dan Ya Rabbim beni Sirat-ı Müstakim ulaştır diyorlarsa aslında beni Tarik-i Müstakim'e ulaştır manasına geliyor. Kim Allah'a ulaşmayı kalben dilerse o birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir. Aynı zamanda birinci tarikin de üzerindedir. Bütün sahabe sırat-ı müstakim üzerinden yani tarikatlar üzerinden Allah'a davet ediyordu. Kimler tarikat üzere ise onlar tek bir sırat-ı müstakim üzerindedir. Muhtelif tarikatlar var ise de sonuç bir tektir. Çünkü sadece tek bir yerden Allah'a ulaşılır. O devrin imamının dergahıdır. Öyleyse nerede olursa olsun, tarikatın adı ne olursa olsun, nerede tarikat varsa, orada tarikatın temel rüknü, mürşide tabi olmaktır, mürşit vardır. Allah Teala, sahabenin bu zamanın insanından en büyük farkının, tabiyet olduğunu söylüyor. Yani tabiyet, Allah'ın bizler için tayin-i mürşidin önünde tövbe etmek. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden hangi mürşide tabi olursa olsun, hangi mürşid önünde tövbe ederse etsin, o kişi tarikat ehli olamaz. Allah-u Teala, tarikata girmekle mümin olmanın aynı şey olduğunu Kur'an-ı Kerim'de kesinleştirmiştir. Kim tarikatta ise o sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'ı yaşayandır ve mümin olandır. Allah Teala verdiği işaretle öyle bir anlatım mekanizması çizmiş ki bu devirdeki insanların kesinlikle tarikata karşı çıkacakları ortaya çıkmış. Allah'ın yolundan olmayanlar ve başkalarını Allah yolundan ayıranlar, saptıranlar cehennemin yolun üzerindedir. Allah Teala bu konuyu Nisa suresinin 168-169. Ayet-i kerimesinde dile getiriyor. Nisa 167 ile başlarsak şunu görüyoruz. Ennellezine keferu ve saddu an sabilillahi kad dallu dalalan ba'ida. Ennellezine keferu ve zalemu. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Lem yekunullahu liyaghfir lahum. Allah Teala onları asla mağfiret etmez. Ve la yedihim tarika. Ve tariki müstakime ulaştırmaz. İla tariki cehenneme. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine engel olanlar, onlar tariki cehimdedir. Allah'a ulaşmayı dileyen, başkasının dilemesine vesile olanlar, onlar da tariki müstakim üzerindedir. Ve günde 45 kere namaz kılan herkes, beni tariki müstakime ulaştır diye Allah'a yalvarmaktadır. İnsanları cehennemden kurtarıp cennet standartlarına ulaştıracak olan yetmez. Daha ötede dünya hayatının da mutlak saadetine nail edecek olan şey sadece ve sadece tarikattır. Hidayet üzere olmak ve mümin olmak mutlaka tarikata girmeyi gerektiriyor. İslam olmaksa tarikata girdikten sonra daimi zikre ulaşmayı gerektirir. Daimi zikre ulaşan herkes bu dünyadaki en mutlu insanları temsil eder. Daimi zikir mutluluğun kalesidir. En üst seviyeli Allah'ın bir emridir. Günümüz İslam tatbikatında kalü bela günde Allah'ın bizden almış olduğu misat ahd ve yeminin din tatbikatından çıkartılmasıyla İslam'ın kolları kesilmiş durumda. Ama daimi zikir ve irşad teslim emirlerinde din tatbikatından çıkartılmasıyla İslam'ın da bacakları kesilmiş. Ve ne yazık ki insanlar kolları bacakları kesilen, bitkisel hayata terk edilen bir İslam statüsü içerisinde İslam'ı yaşadıklarını zannediyorlar. Ama İslam'ı yaşamıyorlar. İşte zamanın evvelinde bir ecnebi devletinin başındaki şahıs, bu Müslümanların elinden Kur'an'ı dillerinden zikri almadıkça bunlarla baş etmek mümkün değil. Elimizden Kur'an alınmış, çünkü din tatbikatını Allah'a ulaşma dileği devreden çıkartmış. Elimizden zikir alınmış, çünkü mürşide tabi olmak artık söz konusu değil. Ama Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. O karanlık günün sonuna geldik. Bir güneşi doğmuştur. Herkes tek bir dilekle bu dünyada hidayet güneşinin altında mutlaka sulh ve sükuna ulaşacaktır. Hepinizin iki can saadetine ulaşmanızı Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhu konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhunu her devirde açıklayan devrin imamıdır. Kur'an-ı Kerim tefsiri, Kur'an'ın ruhunun açıklanmasıdır. Ve her devirde bunu sadece Allah-u Teala'nın tasarrufunda olan devrin imamı gerçekleştirebilir. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in de öncesinden haber verdiği, bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar ama en İslam'dan uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. O gün yaşayan alimler, gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerileri. Fitne onlardan çıkmış, tekrar onlara dönecek. İşte sevgili kardeşlerim, hidayetin kaybolduğu bir dönemde 14 asır evvel Nebila Sultanı Peygamber Efendimizin de geleceğini bize müjdelediği, ümmetimin aynısı diye buyurduğu Mehdi Aleyhisselam, Muhterem Efendimiz, 14 asır evvelinden Resulullah'ın A'dan Z'ye kadar açıkladığı ama insanlar tarafından sonradan unutulduğu, içinde bulunduğumuz hidayet çağında Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhunu açıklayan devrin imamıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhuyla her noktada bizi müjdeleyendir. Tasavvuf eşittir Kur'an-ı Kerim. Zaten ezeli ve ebedi tek bir din var. Bu din babamız İbrahim Hanif din, Arapça değil İslam. Ve kutsal kitapların hepsine baktığımız zaman net olarak 7 Safa ve 4 Teslim'i görüyoruz. İşte Kur'an'ın bütününü 4 cepheden ifade edecek olursak, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhu, İlmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin, 28 basamaklı İslam merdiveni ve bunun çekirdeği özü olan 7 Safa ve 4 Teslim. Bütün kutsal kitaplarda bu 7 Safa ve 4 Teslim ayetlerle Allah tarafından bizlere farz kılınmış. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmak, ruhumuzun Allah'a teslimi, fizik vücudumuzun Allah'a teslimi, nefsimizin Allah'a teslimi, ihlasa ulaşmak ve iradenin Allah'a teslimi şeklinde 28 basamak İslam merdiveni, her devirde 12 tane insanla mürşidine tabi olan, devrin imamının ruhu başının üzerinde yer alan bütün insanlara Allah-u Teala'nın vaaz ettiği, yaşamasını istediği kemalat basamaklarını ihtiva ediyor. Allah'ın muradı insanı kamil yetiştirmek. Hiçbir şey yokken Allah vardı ve her şeyi enerjiyle yarattı. 3 asıl ve 3 takaşlı olmak üzere 6 tane alem ve bu alemlerin içerisinde her şeyin uğruna yaratıldığı eşrefi mahlukat olan insan. İşte başlangıç noktasına baktığımız zaman insanlar dünyevi standartlar içerisinde bir hayatı yaşıyorlar. Dünyevi hayatı yaşayanların sahip olduğu 12 tane negatif özellik söz konusu. Ama Allah'ın muradı insanları fizik, beden ve nefse şeytana teslim olsun, şeytanın hegemonyasında bir hayat yaşasın diye değil, tam tersi. Allah'ın muradı evvela
İnsanın yaratılış gayesi olan Allah'a dost olmak, Allah'a kul olmak, peşinden nefs tasfiyesiyle Kur'an-ı Kerim'in yedi ruhunun kendisine öğretilmesi ve yaşanmasıyla insanın kamil olmasını sağlamak. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadislerine baktığımız zaman, özellikle Hazreti Ömer ile olan arasındaki bir diyalogu şöyle ifade edebiliriz. Ya Ömer, beni ne kadar seviyorsun? Kendim kadar olmadı ya Ömer. Beni kendinden daha fazla sevmedikçe imanın kemaline eremezsin. Öyleyse imanın basamakları olduğu gibi imanın en zirve noktası hakikati, kemalatı da var. İşte o imanın kemali kamil insanda tecelli eden, Allah'ın tasarrufunda olan, Allah-u Teala'nın yaptırdığını yapan, söylettirdiğini söyleyen, Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi, Kur'an-ı Kerim'in ruhunu bize açıklayan, Kur'an-ı Kerim tefsirini yapan her devirde devrin imamıdır. Hal böyleyken 14 asıl evvelinden yine Resulullah'ın Kur'an için söylediğine bakalım. Benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olan bir mucizeyi Allah Teala vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim bir mucize mi? Evet. İndirildiği günden kıyamet gününe kadar mucize-i baki olarak hep hayatta olacaktır. Kim ki Allah'ın koruması altında olan mucize-i baki Kur'an-ı Kerim'i ders edinir, öğrenir, yaşar, hayatına tatbik ederse, işte onlar Allah'ın vaaz ettiği hedefe olan insan-ı kamil noktasına ulaşacak olanlardır. Gerçekten indirilen kutsal kitapların hepsine baktığımız zaman, Tevrat'a bakıyoruz. Hazreti Musa Aleyhisselam ve ona tabi olan Rabbaniyun 7 safa 4 teslimi yaşamış. 28 basamak İslam merdiveninde en zirve noktaya ulaşmışlar. Kur'an-ı Kerim onları şöyle vaaz ediyor, açıklıyor. Araf suresinin 159. ayet-i kerimesinde. وَمُنْ قَوْمِ مُوسَى اُمَّتٍ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهَا يَعْدِلُونَ Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavminden de bir ümmet, bir grup vardı ki onlar hakka ulaştırırlar ve adaletle emrederler. Gelelim havarilere. Havariler de aynı vazifenin sahipleri. Onlar da hakka ulaşan, adaletle hükmeden, 7 sabah 4 teslimi yaşayan Hazreti İsa Aleyhisselam'a tabi olanlar. Gelelim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olan sahabeye. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle incelediğimiz an aynı neticeye ulaşıyoruz. Sahabenin de Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen son şerif kitabı Kur'an-ı Kerim'le bir bir ayetleri yaşayarak, 7 sabah 4 teslimi yaşayarak, 28 basamak İslam merdiveninin 28. basamağın 5. kademesinde irşat makamına tayin edildiklerini görüyoruz. Evet, Allah-u Teala'nın sahabeyi irşat makamına tayin ettiğini açıklayan en bariz ayet Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? اَسَّابِكُنَ الْاَوَلِينَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْاَنْسَارِ وَالَّذ۪ينَ اِتَّبُونَ بِاِحْسَانٍ radıyallahu anhum ve radu anhum. Mali şöyle. O sabıkının evvelki hayırlarda yarışanlardan salah makamında iradesini de Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınanlar var ya, işte onlar iradelerini de Allah'a teslim ederek Allah Teala'nın da 12 tane insanla tabinin kendisine tabi olduğunu, böylece Allah tarafından irşada memur ve mezun kılındıklarını, Fevzül Azim'e ulaştıklarını bu ayet bize haber veriyor. Neticede nereye ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim? Neticede şu sonuca ulaşıyoruz. Murad-ı ilahi insan-ı kamil yetiştirmek, Allah-u Teala'nın verdiği eğitim, kutsal kitaplarda vaaz edilen eğitim, herkesin 7 sabah 4 teslimi yaşaması, herkesin 28 basamaklı İslam merdivenine bir bir onları kat ederek en zirve noktada iradesini de Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınması
noktasına ulaşmasıdır ki irşada memur ve mezun kılınan hepsi dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatını görenlerdir. Fizik vücudun baş gözüyle elbette Allah'ın zatı görülmez. Ama Allah Teala'nın insan için tayin ettiği hedef nefsimizin kalp gözüyle Allah'ın zatını görmek. İşte herkese bu yol açık. Herkese Allah Teala bunu emrediyor. Evvela yükselme bu yedi kademedeki nefs seskesiyle gerçekleşir. Bu Kur'an-ı Kerim'in mealini teşkil eder. Bu Kur'an-ı Kerim'in nafsi manasıdır. Bu ilmel yakindir. Ama ilmel yakini Allah'ın koruması altında gerçekleştiren herkes Allah'ın dostu olduktan sonra yücelme basamaklarında bir bir zikrini arttırarak 18 saat zikirle fizik vücut teslimi, 24 saat zikirle nefsin teslimi, külli zikirle ihlasa ulaşmak ve en son olarak iradenin teslimiyle tesbihe ulaşması ve insanın kamil olması. Evet, gerçekten bütün bu muhteva Allah'ın indirdiği bütün kutsal kitaplarda yer alıyor. Resulullah'ın şu hadisi de çok manidar. Ya Ali diyor, yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. Bu fitnelerden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'ledir. Çünkü Kur'an'da sizden öncekilerin haberi, sizin aranızdakinin hükmü, sizden sonrakilerin haberi var. O Allah-u Teala'nın yüce kitabıdır. Kim ki kibrinden dolayı kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Yani o artık delalet gay yolunun yolcusudur. Kim de hidayeti ondan başkasından ararsa Allah o kimseyi delalette bırakır. O Allah'ın sapsağlam bir ipi, apaçık bir nuru ve sirat-ı müstakimi ulaştıran hikmet dolu bir haberidir. Kur'an-ı Kerim'de de Allah'ın zikrettiği, bütün devrin imamlarının özellikle üzerine basa basa ifade ettiği dinin iki kaynağından bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de her devirde bu kitabı açıklayan devrin imamıdır. Sevgili kardeşlerim, Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in tüm insanların Allah'ın kendilerine vaaz ettiği hedef olan sonsuz ahiret saadetine ve dünya saadetine ulaşması meyanında emrettiği kutsal kitaplardaki hayatı yaşamalarını Allah Teala hedef göstermiş ve yaşamalarını istemiş. Ama insanlar şeytanın da dış tesiri altında kutsal kitaplardaki Allah'ın hakikatlerini unutarak yerine kendi zanlarını geçirmek suretiyle ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bu zanların tümüne birden emaniye diyor. Emaneyi devreye koymak suretiyle hakikatleri, Allah'ın vaaz ettiği hakikatleri tamamen unutmuşlar. Ve artık Allah'ın dini insanlar tarafından yaşanmıyor. Yaşanan din kendi babaların dini. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah Teala genel manada hepsini bu şekilde ifade ediyor. Gelin Allah'ın indirdiğine ve Resul'ün açıklamalarına tabi olun dediğimizde Maide suresinin 104. ayet-i kerimesi, onlar biz babalarımızı neyin üzerinde bulduysak o bize kafi. Allah Teala cevap veriyor. Ya onların babaları bu gerçeklere ait bir şey bilmiyorlarsa ve hidayete ermemişlerse de mi? Öyleyse sevgili kardeşim, dinin iki kaynağın bir tanesi Allah'ın kitabıdır diye de bu kitapla hidayete eren, 7 sava 4 teslimi yaşayan Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişilerdir. İşte Resulullah'ın hadisine bakıyoruz. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehli beytim. İster Allah'ın kitabı sünnetim, ister Allah'ın kitabı ehli beytim desin. Sonuçta Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ip diye iki kaynağı net olarak anlamamız gerekiyor. Birincisi Allah'ın kitabı, ikincisi de
bu kitabı her devirde açıklayan devrin imamı Allah'ın Resulü. Sevgili kardeşlerim, Resulullah'ın hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu, en hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir hadisini insanlar neye dönüştürerek tamamen asli mecrandan saptırmışlar? Sizin en hayırınız Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını öğrenmek ve öğretmektir. Veya bir adım ötesi, sizin en hayırınız Kur'an-ı Kerim'i tecvidle okuyan ve bu tecvidle okumayı öğreten kişidir. Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e baktığımız zaman, eğer en hayırlımız Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını okumak ve öğretmek olsaydı, o zaman Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in en hayırlı olması söz konusu değildi. Halbuki o, alemlere rahmet olarak gönderilen, sen olmasaydın ben felekleri yaratmazdım, mürşitlerin hası olarak Allah tarafından Kur'an'da kendisi zikredilen Allah'ın Resulü, nübüvvetin son halkasını teşkil ediyor. Evet, nübüvvet Nebi Resulü'nü Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Ama Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Evet, Nebi Resulü'nü Peygamber Efendimiz'e sona eren şer'i vahidir. Ama vahiy kıyamete kadar devam edecektir. Evet, insanların bir kısmı baş gözleri kör, kalp gözleri de kör olacaktır. Ama kıyamete kadar hep Allah'ın zatını görenler, Resulullah'ın da hadiste zikrettiği, kıyamete kadar ümmetimden Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışan bir ümmet hep olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışan bu ümmet, kıyamete kadar var olacak bu ümmetin başında Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı, manası ve idir ruhunu açıklayan devrin imamı hep olacaktır. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Bakara 151'de Allah Teala kema arsalna fikum rasulen minkum. Allah sizin içinizden size bir resul gönderdi. Yettu aleykum ayatuna. O size ayetlerimizi tilavet ediyor. Ve yuzekkikum. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Ve yuallimukumul kitabe vel hikmete, kitabe, o size kitabı öğretiyor ve hikmeti öğretiyor. Ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun, hikmetin ötesini o size öğretiyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in şekillendiği ayet bu ayet. Eğer insanlar Kur'an-ı Kerim'i Arapçasını okumak ve öğretmekse en hayırlı olan, o zaman bu ayete ne diyecekler? Bu ayet ki Resulullah'ın Allah tarafından kendisine tevdi edilen, farz kılınan 5 görevinden bahsediliyor. Evet, nübüvvet Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Ama Risalet de kıyamet gününe kadar devam edecektir. İşte özellikle insanların dini Kur'an'dan öğrenmedikleri için, kendi zanlarına tabi oldukları için, emaniye bilgilerle insanlara din öğrettikleri için insanlar tamamen Kur'an'dan kopmuş, dinden uzaklaşmış. Artık insanlar için din bir mutluluk kaynağı değil. Kutsal kitaplar bir mutluluk kitabı olarak öngörülmüyor. Halbuki Allah'ın bütün insanlar için vaaz ettiği temel hedef iki cihan saadeti mutluluktur. Mutluluk dünyevi zevklerle yaşanan bir olay değildir. Üç alemde kavganın tamamen bittiği, sırf ve sükun halinin daimi yaşandığı bir muhtevayı ifade ediyor mutluluk. Evet, insanlara bakacak olursanız, başlangıç noktasında bütün insanlar mutsuzluk halini evvela ifade edelim. O slaytımızı gösterelim, mutsuzluk. İnsanlar neden mutsuz? İnsanlar nefsle ruh arasındaki kavga sebebiyle mutsuz. İnsanlar diğer insanlarla olan sosyal ilişkilerinde birbirine zulmettikleri için huzursuz ve mutsuz. Ve insanlar Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen,
şeytanın kulu olan bir hayatı yaşadıkları için huzursuz musunuz? Ama Allah Teala katından gönderdiği hidayetçilerle, özellikle irşada memur ve mezun kıldığı dinin ikinci kaynağı olan Allah'ın Resulleriyle, Kur'an-ı Kerim'i öğrenerek ruhun teslimiyle %51 mutluluk, fizik ucun teslimiyle %81, nefsin teslimiyle %100 iç dünya mutluluğuna ulaşırlar. Nefsle ruh arasındaki kavga tamamen biter. Dünyadaki mutlulukta yine nefsle ruh arasındaki kavga %51 oranında tamamlanmıştır. Bu insanlar uzlaşma noktasında birbirlerini affeden, asla intikam almayan bir statü içerisinde hayatını devam ederler. %81'de ise sahip oldukları o mutluluğu, güzelliği başka insanlarla paylaşma noktasına ulaşmışlardır. Ama asıl Allah'ın dinden muradı yardımlaşmadır, yardımlaşmadır, yardımlaşmadır. Muhterem Efendimiz'in her zaman bize açıkladığı üç oda hikayesi var. Ne diyor? Yeni tasavvufa giren kişi müşriden aldığı ilk emri tatbik etmek üzere emir alıyor ve birinci odada Kur'an okumakta olan kişinin ensesine bir tokat atıyor. O da aşk ve şevkle ona karşılık veriyor. Kısası tatbik ediyor. Müşriden anlatıyor. Tamam diyor evladım. Şimdi ikinci odadaki kişinin ensesine bir tokat at. Onu atınca o ikinci odadaki şahıs ne yapıyor? Nefs eskesini yapmış. Karşılık vermiyor, affediyor. Onunla ulaşıyor. Tamam diyor, bu Rabbimden bana bir imtihandı. Ve hiçbir zaman intikam almıyor. İkinci etapta bir şey daha söylüyor. Muhakkak ki sana karşı bir hatam vardır. O onun günahın kefareti. Ve şimdi diyor üçüncü odadaki şahsın ensesine git bir tokat at. Onu attığı zaman üçüncü odadaki şahıs bir nevi artık Allah tarafından irşada tayin edilecek olan konumda birisi. Evladım diyor, benim ensem senin elini acıttı. Ben senden özür diliyorum. İkinci olarak yine sana karşı mutlaka bir hatam var. Bana hatamı söylersen kendimi düzeltir ve bütün bunlara rağmen ben senden af diliyorum. Rabbimden af dileyeceğim. Ama asıl konu şu, üçüncü odadaki şahıs şunu söylüyor. Bundan sonra hangi konuda bir yardıma ihtiyacın duyarsan ben her zaman hazırım. İşte biz insanların birbirine karşı düşmanca, birbirini hasetle, birbirlerini rencide ederek, birbirlerini aşağılayarak bir hayat yaşamaları değil, tam tersi Allah'a dost olarak birbirimizi yüceltmemiz, birbirimize yardım etmemiz için Allah Teala bu hayatı bize vaaz etmiş ve nasip etmiştir. Öyleyse son noktada herkesin birbirine yardım ettiği, asr-ı saadetin yaşandığı bir duruma herkesin gelmesi. Mümkün müdür? Evet, kapılar sonuna kadar herkese açıktır ve hakim olan da Allah'tır. İnsanlar nereye giderse gitsin Allah'ın mülkündedirler. Hepsinin üzerinde 4 tane melek vazifeli. Yaptıkları her olayda muhatap daima Allah'tır. Allah daima adaleti tecelli ettirir. Ve kim ne yaparsa yapsın, zalim derecat kaybeder, mazlum derecat kazanır. Ama muradi ilahi de yardım noktasında hem zalime yardım etmek hem mazluma yardım etmek. Sahabe sual soruyor, ya Resulullah biz mazluma yardım etmeyi anladık da zalime nasıl yardım edeceğiz deyince, vakti gelince onu anlayacaksınız. Zalimin zulmünü azaltmak da görevinizdir. Evet, Allah tarafından inşaada memnun ve mezun kurulan Kur'an-ı Kerim'in 7 ruhuna mazhar olan ve yaşayan kişi şunu kesinlikle bilir ki kendi vazifesi Allah'a davet etmek, yetmez Kur'an'ın bütününe tabi olmak, yetmez kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. İşte Allah tarafından irşada memnun ve mezun kılınan sahabenin hepsi Allah'a davet edenlerdi. Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde
Kur'an'ın bir lafzı ve yedi ruhunu yaşayarak hepsi Allah'a davet ediyorlardı. Ben ve bana tabi olanlar Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz sırat-ı müstakim yolu, işte o, bu bizim yolumuzdur. Yetmez. Aynı zamanda Allah'a teslim olanlardı. Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde Kul amennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ilâ İbrahim ve İsmail ve İshâk ve Yakub ve Esbâta ve mâ utiye Musa ve İsa ve mâtun nebiyyine min Rabbihim la nufarriku beyne ahadın minhum ve nahnu lehu muslimûn. Kısacası ayetin sonunda biz ona teslim olanlarız. Sahabenin hepsi 22. basamakta ruhlarını, 25. basamakta fizik vücutlarını, 26. basamakta nefslerini ve 28. basamağın 4. kademesinde de iradelerini Allah'a teslim etmişler. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmuşlar. Teslimi külli ile Allah'a teslim olan Kur'an'ın 7 ruhunu yaşayan sahabe acaba sosyal hayata birbirine karşı davranış biçimleri nasıldı? Allah Teala bunun da cevabını veriyor. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Ha entumâ ulâ'i tuhbûnem ve lâ yuhbûnekum ve tu'minûne kitâbi kulli. Sizler öyle kimselersiniz ki siz sizi sevmeyenleri seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. Evet, sahabenin hepsi kitabın tamamına iman eden, kötülüğe karşı hayırla mukabele eden, asıl saadeti yaşayan bir topluluk olarak insanlık tarihine geçmiş ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala onları bize bugüne projekte ederek siz de sahabeyi örnek alın. Siz de bugün yaşayan insanlara olarak iki cihan saadetini yaşayın, asr-ı saadete ulaşın. Ne ile? Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı, manası ve yedi ruhuyla. Evet, Allah Teala Hicr suresinin yanılmıyorsam 96. ayet-i kerimesi veya Hicr 87'de Allah Teala şöyle diyor: "Lekad ataynaka sab'an minel mesani vel Kur'anil azim." Andolsun ki sana mesani ikinciden yediliği olarak Kur'an-ı Azim'i verdik. Yani ne demiş oluyor bu ayet-i kerimede? Sana bir Kur'an'ın lafzı, manası ve yedi ruhunu. Kur'an'ın lafzı, manası ayetlerin Arapça manasını, muhtevasını alıyor. Ama Kur'an-ı Kerim sadece Arapça manasını ihtiva eden lafzı manadan ibaret değil. Kur'an-ı Kerim'de yedi ruhu var. Ve bu yedi ruh velayet makamlarında bir bir gerçekleşir. İşte Bakara 151'de verdiğimiz ayetlerin tilaveti kişinin mürşidine tabi olma noktasına 14. basamağa kadar olan bir muhtevayı ifade ediyor. Görüyorsunuz ki bu ayetlerin tilavetinde asıl mana ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Kim ki Allah'ın ayetlerini, Melika Allah'ı inkar ederse onun ameli boşa gider. Bu kişi hangi ibadetin sahibi olursa olsun, ameli boşa gidenlerin daima günahları sevaplarından fazladır. Ve günahları sevaplarından fazla olan bu insanların Mü'minun suresinin 103. ayet-i kerimesi gelince gideceği yer cehennem. Ama Allah Teala bütün insanları cehenneme gitsin diye değil, tam tersi herkesin cennete girmesi ve cennette de değil en üst noktada dünya saadetini yaşamasını da hedeflemektedir. Hedef insanların ahiret ve dünya saadetine ulaşmasıdır. İnsanların ahiret ve dünya saadetine ulaşmasının temelinde nefs tezkiyesi ve tasfiyesi var. Nefs tezkiyesiyle kişinin Kur'an-ı Kerim'in lafzi manasına ulaşmasıdır. Evet, kim Allah'a ulaşmayı kalben dilerse Allah Teala Enfal 29'a göre o güne kadar işlediği bütün günahları örterek ona birinci kat cenneti, kim 12 tane insanla mürşidine tabi olursa ikinci safhada Allah Teala ona Cennetül Firdevs'i ve kim 7-8 aylık süre içerisinde ruhunu Allah'a teslim ederse Cennetül Hult olarak 3. kat cenneti Allah Teala onlara garanti ediyor. Hibe ediyor, hediye ediyor. Bu herkese
açık olan bir kapı. Sadece Allah kendilerinden kalben Allah'a ulaşmayı dilemelerini istiyor sevgili kardeşlerim. Ama asıl Kur'an-ı Kerim'in yedi ruhu velayet makamlarında gerçekleşti. Bu da nefs tezkisinin ötesinde nefsin tasfiyesini muhtevasına alıyor. Evet, kim ki fizik vücut teslimine ulaşırsa o nefsin manevi kalbinde %81 fazlı ikame etmiştir, yerine getirmiştir. Yani %81 oranında karanlıklar kalbinden tamamen temizlemiş, yerine faziletleri geçiren bir insandır. Ama murad-ı ilahi kalbin %100 temizlenmesi, daimi zikre ulaşması o kişinin. İşte daimi zikre ulaşan insan velayetin 28. basamağın 26. basamağında bu gerçekleşmektedir. Fena kademesinde Kur'an'ın birinci ruhu, beka kademesinde ikinci ruh, züht kademesinde üçüncü ruh ve fizik vücut tesliminde muhsinler kademesinde Kur'an'ın dördüncü ruhunu o müktesebatına almıştır. Beşinci ruh nefsin teslimiyle hikmet noktasına bizi ulaştırmaktadır. Altıncı ruh ihlas da yine hikmeti muhtevasına alır. Ve kim ki seher vaktinde Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre Allah tarafından tövbe-i nasuha davet edilirse, Allah'ın verdiği kelimelere tövbe-i nasuh gerçekleştirirse, o zaman o kişi Allah Teala salaha geçirir ve salahın birinci kademesi günahların örtülmesi, ikinci kademesi salah nurunun verilmesi, üçüncü kademede mürşide tabi olduktan sonra o güne kadar işlediği bütün günahların sevaba çevrilmesi ve dördüncü kademede de iradenin teslimi. Kim ki iradesini Allah'a teslim etmişse, Allah Teala kimde bu liyakat seviyesini görmüş, onu tesbihe ulaştırmışsa, Allah Teala ona zatını da göstererek kalbini de 19 kademede müzeyyen kılarak onu irşada memur ve mezun kılıyor. İşte sahabenin hepsi bu statü içerisinde, bu hiyerarşik sistem içerisinde ilmel yakini, aynel yakini ve hakkal yakini yaşayarak Allah'ın zatını gördükten sonra Allah tarafından hepsi irşada memur ve mezun kılınmışlar. Resulullah'ın ifade ettiği kıyamete kadar Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışan bir topluluk, bir ümmet hep olacaktır. İşte bu ümmetin içerisinde sahabenin kendisi de vardı. Ama diğer inanç gruplarından da küçük gruplar bu ümmetin içerisinde yer alırlar. Hep daima insanlara Allah'ın dinini anlatırlar. Ama dıştan insanların baş düşmanı iblis de allem eder, kallem eder. İnsanlara vaaz ettiği tek hedef onları dinin iki kaynağından uzaklaştırmak. Kutsal kitaplardan uzaklaştırmak. Allah Teala'nın her devirde o kutsal kitapları açıklayan devrin imamından onları uzaklaştırmak. Sevgili kardeşlerim, bugün çokça etrafımızda gruplar görüyoruz. Onlar da ne yazık ki 7 sava 4 teslimden bir haberler. Ulaşmayı dilemek hak getire. Mürşide tabiyet olsa da olur, olmasa da olur. Yani bir farz hükmünde değil onlar için. Halbuki bütün bu söylediklerimin hepsi 7 safanın 7'sini de Allah Teala farz kılmış. Hem Tevrat'ta farz kılmış, hem İncil'de farz kılmış, hem de son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de 7 safanın 7'si farz. Farz demek Allah'ın emri demek. Allah'ın emri demek o emre itaat edip o emri yerine getirmek. Yani her noktada Allah'ın gösterdiği hedefe adım adım yaklaşmak ve sonuçta 7. safada da iradeyi teslim etmek suretiyle Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınmak. Allah'ın bütün insanlar için vaaz ettiği hedef budur sevgili kardeşlerim. Bu kolay değil, daha doğrusu zor değil, çok kolay. Zaten Allah'a dost olmak bir dilektir. Yunus'un ifadesiyle binene dünlenerek zor gibi görünen fizik vücut teslimi de o da eğer kişi Allah'tan daima yardım isterse, Allah'a sığınırsa, Allah-u Teala'nın verdiği garanti tahtında bir muhteva içerisinde Allah'ı vekil tayin ederse, onun da Allah'ın
gerçekleştiğini görecektir ve diğer kısımlar zaten otomatik olarak bu mümkündür. Ve böylece velayet makamların yedisinde de Kur'an-ı Kerim'in ruhunu da muktesebatını alarak, hayatına alarak, yaşayarak, tatbik ederek Allah tarafından Allah onları öğretmekle vazifeli kılacaktır. Öyleyse her devirde Kur'an-ı Kerim'in lafzı, manası ve yedi ruhunu açıklayan, kısacası Kur'an tefsirini yapan o görevin sahibi devrin imamıdır. Bu dönemde de hidayet çağında bu görev devrin imamına verilmiştir. Anlattığımız bu çerçevedeki bütün muhteva, bütün güzellikler biz devrin imamı muhterem efendimizden öğrendik. İdrak edebildiğimizi sizinle açıklıyoruz bu kısa konferans içerisinde. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli, selavati, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 dua ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı, kişisel gelişime, dua ve açık hava unsurlarına değil, Allah-u Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşulların, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutluluğun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine
Allah'ın katından hasletlerin eşdeğeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetlerin sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça iki cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insanın ilişkileri, bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. Başarı, kişisel gelişim, geçici zevkleri oluşturabilir insanda ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun 3 tane şartından bir tanesi daimi olması, ikincisi sulh ve sükunu sahip olmamız, üçüncüsü üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde, bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiyeyle, daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sualler bölümünde tekrar birlikteyiz. İzmir'den bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Allah ve Resulü

Ve yine Muhterem Efendimizin sahabeyi diğer sahabenin diğer kardeşlerini kendisinden nasıl öne geçirdiğini anlatan bir kıssası var. Savaş meydanında Hazreti Ömer şehit olmak üzere olan kişilerin arasında dolaşırken birisi yaralı olan birisi su diye bağırıyor. Hemen Hazreti Ömer ona koşuyor ve matarasındaki suyu ona uzatmak üzere veriyor ama bir ikinci kişi daha su diyor. Birinci kişi o suya en çok ihtiyaç içinde olmasına rağmen hayır git o kardeşime ver diye buyuruyor. Daha sonra ikinciye giderken bir üçüncü kişi suluyor. Bu sefer ikinci kişi de ya Ömer bana değil ona ver. Bu kısa bize dışımızdaki kardeşlerimizi daima kendimizden öne geçirtmemiz halinde sahabe gibi örnek insanlar olabiliriz. Öyleyse kardeşimizin sualini Allah ve Resulünün emrettiği biçim boyutta hizmet edebiliriz. Edebiliriz de bazen kardeşlerimiz her şeyi ben yapayım. Aman kimse bir sorumluluk almasın düşüncesi doğru değil. Paylaşımcı olmak, bir ve beraber olmak, yardım etmek ve daima birbirimiz için yaşamak. İşte doğru olan budur. Elbette Allah Teala herkesin kalbindekini biliyor ve herkesin mutlu olmasını istiyor. Sadece bir kişinin sorumluluk alması, onun mutlu olması öteye götürmüyor bizi. Yine daha evvel Efendimizin anlattığı bir kıssa, bir zincirin kuvveti en zayıf halkasıyla orantılı. Öyleyse aramızda hangi kardeşimiz olsa olsun, onu da Allah'ın mukarreb kullarından kılmak için hepimiz bir gayret içinde olmalıyız. Bu da ancak birbirimizle paylaşımla, yardımlaşmayla ve özveriyle gerçekleşebilir. İşte kardeşlerimizin arasındaki dayanışma böyle olması lazım. İsparta'dan bir kardeşimiz hocam Bakara suresinin 286. ayetinde geçen Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize yükleme. Ağır yük yükleme. Sevgili kardeşlerim böyle değil. Rabbimiz bizden öncekilere ağır yük yüklemediğin gibi bize de yükleme. Allah Teala hiçbir zaman hiç kimsenin üzerine ağır yük yüklemiyor. İnsanlık tarihi boyunca bunu görmek mümkün değil. Din kolaylıktır. Din özgürlüktür. Din gönül ölçüsüdür. Dinde bir zorlama, bir ağır yük söz konusu değildir. İşte Haç suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve cahidu fillah hakka cihadi ve işte bakım bir hakkın cihatla cihadin o sizi seçti. Ma ceale aleykum fiddini min haraç. Dinde size bir zorluk kılmadı. Bunu şöyle de ifade ediyor. Ağır bir yük yüklemedi. Millete ebiküm İbrahim. Babanız İbrahim'in dini. Huve semâkün müslümîne min kabli ve fiyaza. Şimdi de ve bundan önce de size İslam ismini o verdi. Liyekûne Resûlü aleyküm şehîden. Resul sizin üzerinize şahit olsun. Ve tekûnü şuhadayı alen nâs. Siz de insanlar üzerine şahit olun. Buradaki Resul, devrin imamı olan Resul, Resul bütün insanlar üzerine şahit. Neyle? Devrin imamının ruhunun onların başlarının üzerine gelmesiyle. Tövbe sırasında 7 tane şahit var. Birinci şahit Allah, ikinci şahit devrin imamı, üçüncü şahit devrin imamının ruhu, dördüncü şahit Müşidin kalp gözü 5. şahit. Arşıptan melekler 6. şahit. Kiremen Katip ve Melike 7.

0: şahit amel defteri. Öyleyse burada Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize ağır yük yükleme. Yüklediğin gibi ağır yükleme. Bizden öncekiler kimlerdir? İnsanlık tarihi boyunca Allah-u Teala bütün insanlara dini tebliğ etmiştir. Tasarrufunu aldığı devrin imamı ile ve dini yaşayanlar söz konusu. Ve Allah-u Teala'ya da talepte bulunuyorlar. Evvelkilere ağır yük yüklemediğin gibi bize de yükleme. İnşallah. Unuttuysak, hata yaptıysak bizi muazze etme. Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize ağır yük yükleme. Yani bizden öncekilere ağır yük yüklemediğin gibi bize de yükleme. Yani bizden öncekilere yüklediğin gibi. Evvelki Allah'ın sünnetinde bir değişme yok. Dinde bir zorlama yok. Bizden öncekiler, Adem Aleyhisselam onunla birlikte olanlar, Nuh Aleyhisselam onunla birlikte olanlar, İbrahim Aleyhisselam onunla birlikte olanlar, Musa Aleyhisselam onunla birlikte olanlar, İsa Aleyhisselam onunla birlikte olanlar vesaire, dini yaşayanlar. İstanbul'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, birinci suali, hayatım boyunca stresli, kaygılı bir insan oldum. Yoğun çalışıyorum ve kendimi bildim bileli işlerimi yetiştirebilecek miyim diye stres yaşıyorum. Bu konuda rahatlamak için neler yapmalıyım? Her şeyden evvel Allah'ın işini yaparsan ki biz insanlar için birinci derecede sorumluluğumuz Allah'a karşı. Bizi yaratan Allah'tır. Bize hayatı veren Allah'tır. Yaşatan da O'dur. Öldüren de O'dur. Elbette insan sosyal bir mahluktur. Çevresindeki diğer insanlara karşı görevleri vardır ama en üst seviyede görev Allah'a karşı olan görevidir. O zaman Allah'a karşı olan görevini yerine getirirsen, misakini, ahdini, yeminini ve en son iradenin teslimini gerçekleştirirsen, o zaman bu stresin olması söz konusu değil. Ama sen bu yapa geldiğin dünya işini Allah'ın önüne geçirirsen, o zaman stresli bir yaşam söz konusu olur. Allah Teala bize stresli bir hayatı yaşayalım diye değil, mutlu olalım. Hem ahiret hayatında cennet, hem dünya hayatında sonsuz mutluluğu yaşayalım diye bizi yaratmıştır. Bu konuda rahatlamak ve mutlu olmak için neler yapmalıyım? Eğer ruhunu Allah'a teslim ettiysen, fizik gücü teslimi için harekete geç ve gerekeni yap. Eğer onu yaptıysan nefsinin teslimi için yap. Zaten bunları yaparsan daimi zikrin sahibi olursun ki daimi zikrin sahiplerinde sonsuz bir dünya mutluluğu söz konusu. Stresli bir olayı yaşamak mümkün değil. İkinci suali, Allah'a tevekkül etmek söz konusu olduğunda bazen şu düşünce aklıma geliyor. Allah her şeye kadir ama sen onun yardımlarına layık mısın? Layık olmadığımı düşünüp tevekkül etmeyi başaramıyorum. O zaman dua edeceksin sevgili kardeşim. Yani Allah'a tevekkül edeceksin. Layık değilsen, Ya Rabbim beni o liyakat seviyesine ulaştır ve bu istikamette Allah'a tevekkül et. Yani tevekkül, Rabb'e en üst seviyede güvenmek. Yani tevekkülün en üst noktası kişinin kendisini defterinden silmesidir. O zaman Allah her şeye kadirdir olayını devreye alarak, Allah'a tevekkül ederek gereken gayreti göstermelisin. Kayseri'den bir kardeşim, Muhterem Hocam, mezhepler var mıdır? Nasıl ve ne zaman ortaya çıkmıştır? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Muhterem Efendimizin bize anlattığı Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar her devirde Allah'ın tasarrufunda olan bir devrin imamı vardır. Devrin imamı ya Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği bir nebi resuldür. Onların olmadığı devrinde veli resul arasında seçilen vekaleten biri devrin imamı vardır. Asaleten devrin imamlarına Allah-u Teala şeriat kitabını vermek suretiyle Nebi Resul olması hasebiyle de o Resullere o şeriat kitabını açıklattırıyor. Ama Nebi Resul'ün olmadığı dönemlerdeki vekaleten devrin imamları kendinden önce Nebi Resul'e gönderilen şeriat kitabıyla amel ederler. Onları yaşarlar ve öğretirler. İşte eğer bir mezhepten bahsedeceksek, Kur'an mezhebi var, devrin imamının üzerinden bulunduğu yol var. Her devirde devrin imamı bir kişi, insanların ona ulaşması imkansız diye düşünebilirsiniz. Onun için Allah-u Teala her kavimde veli resuller tayin etmiş. Veli resuller de yeterli düşünmeyebilirsiniz. 7 sabah 4 teslimi yaşayan her milletin içinde veli mürşitler var. Onlar da yetersiz diyebilirsiniz. Salihler var, muhlisler var ve ulelvab var. Bunlardan sonra muhsinler var ve zahitler var. Bunlar hepsi nebilerin varisleri olarak yer alıyor ve devrin imamı hidayete erdirendir. Diğer bütün saydıklarım hidayete vesile olanlardır. Hidayete erdirenin mezhebi, hidayete vesile olanlar da öğretiyi hidayete erdirenden alması hasebiyle onlar o mezhebi taşırlar. O zaman Kur'an mezhebi söz konusu, diğerlerine ayrılıklara müsaade etmemeliyiz. Her zaman bir ve beraber olmalıyız. Ama burada şu anda gereksendi tatbikatın için söylenenleri ifade ediyorum. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli dört mezhep hak diye söylerler. Bu mezhebin içerisinde yer almayan insanlar Allah'a ulaşmayı diliyor, müşidine tabi değilse onlar kurtuluşta değil mi? Elbette kurtuluştalar. Herkes Allah-u Teala'nın kitabıyla amel etmesi gerekir. Ve Kur'an mezhebi var. Kur'an'ı açıklayanların dini yaşaması var inşallah. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali her gün hacet namazıyla fizik vücudumuzun teslimini ve iştiyakımızın liyakatımızın artmasını istediğimizde acele mi etmiş oluyoruz? Bu konudan hayır yapabilirsiniz, güzel bir şey de yapmış olursunuz. İkinci suali, etrafımızdaki kişiler bizim ibadetlerimizi yapmamıza, sohbetlere katılmamıza engel oluyorsa ve bizimle mücadele ediyorlarsa bu durumda ne yapmalıyız? Sevgili kardeşlerim, her zaman bu tip olayları yaşarsınız. Ama önemli olan onları da kırmadan hedefimize ulaşabilmek için devam edebilmek. Bu konuda onlara öfkelenmeyeceğiz, onlara küsmeyeceğiz, onlara kırmayacağız. Onlarla da bir uyum halinde olarak yolumuza devam edeceğiz. Onların da bizim üzerimize hakkı var. Bu konuda Muhterem Efendimiz şöyle buyuruyor. Kaç tane dersimiz varsa hepsini çalışmak ve imtihanı o şekilde geçmek. Şimdi biz sadece sohbetlere gidiyorsak ama etrafımızdaki insanların da üzerimizdeki hakkını yerine getirmiyorsak bu da olmadı. O halde en üst seviyedeki Allah'a karşı sorumluluğumuz var. İrşat makamına karşı sorumluluğumuz var. Aile fertlerine karşı sorumluluğumuz var. Çevremize karşı. Bütün bunların hepsini en üst seviyedeki gayretle yerine getirmenin mütevazi içerisinde hayatımıza devam etmeliyiz. Ama bizimle mücadele edenleri de kırmadan, dökmeden onları da Allah'ın yolunda onların da seferber olması, gayret göstermesi istikametinde ikna edici örnek davranışlar sergilemeliyiz inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Bir sualim olacaktır inşallah. Bir din adamı Kur'an-ı Kerim'i tecvitle okumak şarttır, farzdır, lazım ve tecvitsiz okuyan günahkardır dedi. Muhterem Hocam, Kur'an-ı Kerim'i tecvitle okumak farz mıdır? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hepinizi çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bir din adamı Kur'an-ı Kerim'i tecvitle okumak şarttır, farzdır. Tecvitsiz okuyan günahkardır dedi. Muhterem Hocam, Kur'an-ı Kerim'i tecvitle okumak farz mıdır? Hayır, değildir. Tecvitle okuyanlar, onları tebrik ediyoruz. Bir güzel iş yapıyorlar. Ama tecvitle okumayanlar da okudukları Kur'an-ı Kerim'den asgari derecatı alırlar. Allah-u Teala'nın Hadid suresinin 25. ayet-i kerimesinde beyan ettiği bir hakikat var. Andolsun ki Resullerimize beynelerle açık deliller, ispat vasıtalarıyla onları gönderdik ve onlarla birlikte beraber kitabı ve mizanı indirdik. Kitap Kur'an-ı Kerim. Mizan da bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın vaaz ettiği emir ve nehilerin onları yapılması ve onlara uyulması halinde kazanacağımız derecatı bildiriyor. İnsanlar arasında adalet hükmetsinler diye. Kitabı Allah-u Teala Nebi Resullere gönderiyor. Nebi Resulleri Allah'ın kendilerine indirdiği şeriat kitapları hükmediyorlar. Mizan da bu Kur'an'daki emirlerin yerine getirilmesi, yasaklara uyması halinde hangi derecatı kazanacaksak onlar da mizanın içinde yer alıyor. İşte eğer olay buysa, o zaman her Kur'an okuyan kesinlikle asgari derecatı kazanır. Ama Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz tevcitte Kur'an okuyan hayırlıdır dememiş. İnsanlar Resulullah'ın şu hadisini "Hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu." En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i Arapça okuyan ve okumayı öğretendir demiyor. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı, manası ve yedi ruhu var. Ve yine Resulullah ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam. İki hadisi birleştirecek olursak Mehdi Aleyhisselam'ın neden en hayırlı olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü Mehdi Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in lafzi manasını ve yedi ruhunu Allah'tan öğrenmiştir. Ve Allah'ın emriyle öğretmektedir. Ama Mehdi Aleyhisselam okuma yazması Arapçayı bir tahsili yok. Yine Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz 23 sene boyunca Kur'an-ı Kerim'i okudu. Ama okuma yazması yoktu. İşte ayet-i kerime. Ankebut 48-49, 48 daha doğrusu. Ankebut suresinin 48. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e "Sen bundan önce kitap okumadın ve sen onu eline yazmıyorsun." Peygamber Efendimiz'in okumasının yazması yok. O zaman Peygamber Efendimiz'in okuma yazması yok. Tecvitte okumadığına göre bir farzı yerine getirmemiş mi oluyor? İnsanlar boylarına mütenasip olmayan yalanlar söylüyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, din adına size ne söylese söylesin, siz Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırın. Allah Teala Zümer 18'de "Vellezine yestemine'l kavle Onlar sözü dinlerler. Ama ve yetebine lahsene.